0: dönüşmesine çok fazla güneş kremi kullandığımızı engelliyoruz. Dolayısıyla diyelim ki saat 5.30'da çocuğumuzu balkona çıkaracağız, kucağımızda 10 dakika. Onun için güneş koruyucu krem kullanmayın. Şortunu giydirin, üstüne atlet gibi bir fan ile giydirin. Bebeğimiz bırakın güneş ışığı alsın. Oradan aslında D vitamini de alsın. Hı hı. Dolayısıyla hani kontrollü serbestlik gibi bir şey.
1: Evet. Burada amacımız biraz D vitamini biraz da kontrol etmek. Yine de çok güneşin altında kontrolsüz bırakmıyoruz. Gelelim el ağız hastalığına. Bir dönem çok yaygındı. Sanki bu sene biraz daha görüyoruz. Bu hastalık konusunda neler söylersin? Nasıl geçiyor çocuktan çocuğa ve sen klinikte ne görüyorsun? Yaygın mı gerçekten?
0: Evet, gerçekten yaygın. Ben yıllar önce, bundan 20 yıl önce falan bu hastalığı neredeyse kitaplardaydı. Ama son yıllarda o kadar fazla arttı ki. Şimdi özellikle 2 yaş üzerindeki okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki çocuklarda, ilkokul döneminde çocuklarda sık görüyoruz. İlk başlangıç şikayeti ateş oluyor. Genelde bir yüksek ateş aileleri ürkütebiliyor. 3 gün süren ateş, 3 günden sonra el ve ayak ve ağızlarda daha çok spesifik döküntüler, kızarıklıklar, ülsere lezyonlar oluyor. Bunlar tabii ki bebeğin, işte çocuğun konforunu bozuyor. Çünkü yemek yiyemiyor, el ayak ağzını hareket ettiremiyor, kaşınıyor, huzursuz oluyor. Keza ateş de aileleri gerçekten bir takım psikolojikmen yoruyor, zorluyor. Dahası bu el ayak ağız hastalığı su çiçeği, kızamık gibi gerçekten hızla yayılan, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Ta ki ateşli döneminde daha bulaştırıcı oluyor. Bu dönemde diyelim ki sınıfta ya da aynı havuzda, özellikle tatil bölgelerinde, hı hı, çok sık alınabiliyor. Bir çocukta varsa diğer çocuğa çok kolay bulaşabiliyor. Ve bir süre sonra bu hastalık oluşabiliyor. Genelde ateşin başlamasıyla döküntülerin kabuklanıp geçmesi arasında bir hafta 10 gün gibi bir süre var. Döküntüler bayağı kabuklanıp geçinceye kadar bulaştırıcı oluyor. Aslında en sık bulaştırıcılık ateşli olduğu dönemde maalesef. Bu dönemde özellikle çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer çocuğumuza el ayak ağız hastalığı tanısı konduysa, bu sürecin, yani ateş bittikten sonra 3 gün sonra döküntülerden bir hafta sonra da yavaş yavaş bunların vücudu terk etmesini bekliyoruz. Eğer
1: Durumda çocuğu da araya giriyor ama bu durumda tabii bulaşıcılığı engellemek için çocuğu da tatilde bile olsak dışarıya çok çıkartmamak lazım ki başkalarına bulaşmasın.
0: Çok haklısın Hülya'cığım. Özellikle kalabalık ortamlarda, mesela bebek çocuk havuzlarında çok alınıyor. Hasta birisi vardı ortamda, işte ateşliydi. Biraz uzak durmak lazım ya da hasta ebeveyni, hasta çocukları olan ebeveynin diğer çocuklardan bu çocuğunu uzak tutmaları lazım. Bu aslında tabu görevi gibi bir şey bu.
1: Evet.
0: Çok sağlığı açısından önemli.
1: Çok önemli. Şimdi o zaman bir yandan da şunu söyleyelim. Madem havuzlarda, özellikle bebek havuzlarından çok bulaşıyor. Sen havuz ve denize nasıl bakıyorsun? Tabii daha sıcak, daha kontrollü, daha korunaklı ailelerin gönlü havuza doğru kayabilir ama sen bir uzman olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi ben özellikle ilk 6 ay bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor. Dolayısıyla ilk 6 ay özellikle bebek havuzlarına umumi olan diyorum. Yani başka çocukların da girdiği havuzlara, otel ya da şeyde bebeklerin girmesini çok önermiyorum. Aslında biz hekimler denize de ilk 6 ay bebeklerin girmesini çok arzu etmiyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi çalışmıyor. 6 aydan sonra bebekler denize girebilir. Ama 6 aydan sonraki çocuklarda yine diyelim ki aynı tatil yerinde havuzumuz var. Bebek havuzu, çocuk havuzu. Yanında da işte deniz var. Kesinlikle deniz derim. Hı hı. Hem tuz açısından, hidroterapi gibi, bebek için, bebeğin sağlığı açısından çok önemli. Ama diyelim ki havuza mecburen girdi. 2 yaşında çocuğumuz var. Hemen havuzdan çıkınca bir duş çok iyi olur. İlla sabun şampuan kullanması gerekmez. Ve uzun tutmamak çok önemli. Islak mayoyla bebeğimizin, çocuğumuzun kalmaması önemli. Bir duştan sonra da hemen kurulamak, bütün vücudunun tüm bölgelerini olası enfeksiyonlara karşı, kız çocuklarında özellikle granuloma enfeksiyonuna karşı, olası yine viral enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu artıracak. Ama dediğimiz gibi ilk tercih tabii ki deniz.
1: Deniz olmalı. Peki sen aynı zamanda çocuk gelişimcisisin. Bu senin uzmanlıklarından, branşlarından bir tanesi. Deniz, deniz oyunları, bunların çocuk gelişimine katkısı var mı?
0: Kesinlikle çok büyük faydası var. Özellikle Hülya'cığım, deniz ve suyun hidroterapi dediğimiz suyla terapi, bir aslında tedavi terapi şekli, çocukların duyusal hassasiyetlerini ortadan kaldırıyor. Daha iyi büyüme ve gelişim için özellikle dokunma duyusu, suyun yaptığı dalgalanmalar bebekte beyin gelişimini hızlandıran bir faktör aslında. Biz hatta özel gelişim gecikmeli olan çocuklarda da çok önerdiğimiz bir şey. Eğer çocuğun denizde güvenliğini sağlıyorsanız kesinlikle denizden ben istifade edin diyorum. Bu süre uzun değil, kısa tutup. Bunun dışında deniz kenarında ama ailece birlikte oynanacak kum oyunları. Yine dokunma, hissetme, o kumun dokusu, ağzını alıp koyma vesaire, bunlar hepsi yine özellikle ilk 2 yıl beyin gelişimini hızlandıran duyumlar. Aslında bir duyu terapisi yapıyoruz burada. Ve bebeğimize keyifli aktivite. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki ebeveynlerin oynadıkları çocuklar anne babanın ne kadar çok oynuyorsak o kadar iyi, daha başarılı oluyorlar günlük hayatta. Dolayısıyla evet, bu fırsatları kaçırmamak lazım.
1: Çok yakın zamanda benzer bir haber okumuştum. Çocuğuyla vakit geçiren, ama hani bunu hadi gel şimdi seninle vakit geçirelim değil, organik olarak günlük hayatın içinde mutfakta yemek yaparken, bulaşık yıkarken, ev temizlerken ona da küçük görevler veren ya da tatilde işte beraber, yani al sen şu küreyi kenarda oyna değil, onunla beraber oynayan anne babaların çocukları hakikaten hem daha pozitif oluyorlar hem de zeka gelişimleri biraz daha aktif oluyor, biraz daha hızlı oluyor. Son olarak bu yazı damgasını vuran hastalığı konuşalım, 1-2 dakika istiyorum. Yoğunsun biliyorum ama kızamık, biz geçmiş programlarda da bundan bahsettik. Ama hakikaten aşı karşıtlığı kızamıkta çok ciddi problemlere yol açtı. Türkiye'de vaka sayısı artıyor. Bu konuda ne söylersin?
0: Şimdi özellikle lütfen rutin aşılarını yaptırsınlar. Hastalarımız ya da bizi dinleyenler çevresinde. Şimdi bunu nereden anlayacağız derlerse, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde şöyle, 1 yaşında özellikle KKK aşısı, kızamık kızamıkçı kabuklak aşısı diye geçer. Bunun dışında yine 4 yaşında 4-6 yaş aşısı arasında da yine bir KKK aşısı diye bir aşı geçer. Bu iki aşı kartınızda tamsa evet, harika, çok güzel. Bir de son zamanlarda kızamık hastalığı arttığı için bakanlık 9 ayda da aşı yapıyor. Bu aşıyı peki kimler olsun? Özellikle çevresinde aşısız bireyler varsa, çok çocuk varsa, kızamık vakaları varsa muhakkak bebeklerine bu ayda da aşıyı yaptırsınlar. 9 ayda aşı yaptırdığında ama lütfen 1 yaş aşısını da unutmasınlar. Özellikle bu çok önemli. Peki yani 4 yaşında da aşı oldu, tam %100 korur mu? Hayır, korumuyor. Yine tabii ki kendimizi koruyacağız. O yüzden yine kızamıklı çocukların ya da hasta çocukların yanına mümkün olduğunca yaklaşmamak istiyoruz. Çünkü kızamık ilerleyici beyin iltihabı yapabiliyor. Allah korusun ölümcül olabiliyor. O yüzden biz çok tedirgin oluyoruz bu hastalıkta.
1: Evet, bir yandan da tabii aşı karşıtlığı var. Aileler aşı konusunda bir tedirginlik yaşıyorlar. Tüm aşılara karşı böyle mi ailelerin yaklaşımı, yoksa kızamığa özel bir karşıtlık mı var?
0: Şimdi yıllar önce kızamıkla otizm arasında böyle bir şey var diye belirtilmiş. Aslında Hülya'cığım, ben biliyorsun gelişimsel pediatristim ve otizm benim konum. Böyle bir kesinlikle bir bağlantı ya da bir şey yok. Yıllar önce birisi bir şeyi ortaya bir şey atmış ve bunu temizlemek, şudur budur demek gerçekten hekimlere sonrasında düşüyor. Diğer aşılarda da var. Aslında hani doğal yaşam denilip aşısız yaşamı tercih etme çabası. Ama ben ailelerimden de görüyorum, son zamanlarda

0: Kesinlikle çok haklısın.
1: Reyhancığım, eklemek istediğin başka bir şey var mıdır yazla ilgili, özellikle ailelerin bilmesi gereken?
0: Valla ben şunu söylüyorum. Gerçekten çok da güzel özetledin sen. Yaz ayı aslında güzel bir fırsat ayı, birlikte vakit geçirmeyi. Kesinlikle tatillerine gitsinler ama önlemlerini alıp gitsinler. Özellikle gittikleri yerde hekim, sağlık olanı, bunlara ulaşım nasıl, yanında bulunması gereken ilaçlar, doktorunun önerisi, bunları yanlarında bulundursunlar. Bunları aldıktan sonra tatillerini ertelemesinler, keyfini çıkartsınlar. Ama en ihtimalle karşıda tabii ki sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda da ulaşabilecekleri bu aile sağlığı merkezi olabilir, hekim olabilir. Bunları da gittikleri tatil yöresinde lütfen değerlendirsinler. Tatile giderken de aşı kartlarını, takip kartlarını, ilaçlarını özellikle yanında bulundursunlar.
1: Çok şimdiden teşekkür ederim.
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete.

0: Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi halk arasında da kime sorsak, şöyle bir dolaşsak bir yerlerde, çarşıda, pazarda, kendisini büyük bilenler ya da başkalarını küçük görenler, kendisinde bir şeyler vehmedenler, genelde sevimsiz olarak nitelendirilir veya sevilmezler, yani böyle şeyler, böyle bir kimseler. Tam tersi, alçak gönüllü diyoruz. Alçak gönüllü olanlar da daha çok sevilen insanlar olduğunu görüyoruz. Daha sevimli oluyorlar, yani insanlara sevimli geliyorlar. Şimdi tabii burada bir tezat var. Hani biz alçak gönüllü demişiz. Alçak kelimesini gönülle birleştirerek farklı bir mana ortaya çıkarmışız ama alçak gönüllü olan insan aslında yükseliyor. Öyle değil mi? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Tevazu sahibi.
0: Tevazu sahibi.
1: Şimdi Mustafa Bey, mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Ve insana belli bir sınırlı irade vermiş, yetki vermiş. Ve diğer yarattığı varlıklardan farklı olarak hayvanların içerisinde insana farklı bir özellik vermiş. Ama insanın bu farklı özelliği de belli sıfatlarla meydana gelmektedir. Şimdi Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenleri çok acı azap ederim. Yakarım buyuruyor bazı kitaplarda. Geçiyoruz işte başka bir hadis-i şerifte. Allah için tevazu edeni Allah-u Teala yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah-u Teala onu rezil eder. Şimdi ölçü bildirilmiş. Ölçü bildirilmiş. Bu konuda İslam alimlerinden Rukneddin Ebu'l-Fetih Hazretleri buyuruyor ki, çok güzel izah etmişler ve iyi anlamışlar. Kesin olarak bilmelidir ki insan iki şeyden ibarettir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler. Bazen aynı şekilde mesela İmam-ı Gazali Hazretleri insanları üçe ayırmış. Bazıları dörde ayırmış falan. Şimdi iki dediniz falan. Hale ve duruma göre tasdik yapmışlar. Hale ve duruma göre.
0: İki şeyden ibarettir.
1: İki şeyden ibarettir. Neymiş o? Suret ve sıfat buyuruyor bu zat. Suret bu gördüğün.
0: Görünüş.
1: Sıfat sizin sorduğunuz.
0: Vasıfları yani.
1: Vasıfları. Benden iyilik mi sadır oluyor, kötülük mi sadır oluyor?
0: İyi bir insan mıyım, kötü bir insan?
1: Kötü bir insan mıyım? O sıfatım benim. Hüküm sıfata göredir buyuruyor. Surete göre değildir.
0: Öyle ya.
1: Hadis-i şerifte Allah-u Teala suretlerinize ve amellerinize bakmaz. Ya kalplerinize bakar.
0: Yani sıfatlarınıza.
1: Sıfatlarınıza bakar. Hani daha önce bir konuyu anlatırken İmam Gazali Hazretleri'nin bir hadis-i şerif var. İşte resim, cünüp, köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Bunu açıklarken İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifin manası budur demiyor. Açık manasına şunlar da aynı şekilde ilave ediyor buyuruyorlar. Nasıl ki diyor, köpek bulunan odaya, eve rahmet meleği girmezse kalbin de köpekleri var diyor. Haset, kibir, ucub, neyse bu kötü sıfatlar kalbin köpekleri diyor. Senin kalp, yani kalbe bakar buyuruyor. Kalpte bu köpekler varken oraya Allah-u Teala'nın rahmeti girmez diyor. Önce o köpekleri oradan kovman lazım. Ama sıfatın hükmü ancak ahirette görünür, dünyada görünmez buyuruyor bu zat. Çünkü orada her şeyin hakikati zahir olur, açığa çıkar. Bu suret gidicidir ve herkes kendi sıfatına uygun şekilde haşrolur, dirilir. Kendi sıfatına göre. Nitekim Belam-ı Bağura köpek suretinde haşrolacaktır. Zira Araf suresi 176. ayet-i kerimesi mealen onun hali köpeğe mezer buyurmuştur. Bunun gibi zulmeden, başkasının malına, canına tecavüz eden kendini kurt suretinde, kibirli olan kaplan suretinde, cimri veya haris olan da kendini domuz şeklinde bulacaktır. İnsan bu kötü sıfatlardan temizlenmedikçe hayvanlar sırasında yer almaktadır. Çok edersen ya, insanım diye dünyada hava atıyorsun, mahşerde bakıyorsun, hayvanlar sırasındasın. Hayvanlarsın. Ama hayvanlar diriltilecek, kendi aralarında haklar varsa yok edilecekler. Ama insan öyle diye yok edilmeyecek.
0: Onun cezasını verecek.
1: Hesabını verecek. Nefsin temizlenmesi ise ancak Allah-u Teala'ya sığınmak ve ondan yardım istemekle mümkündür. Zira Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı olmadıkça nefsi tezki olmaz. Yani bu kötü sıfatlardan uzaklaşmaz ve iman etmez. Nur suresinin 20. ayet-i kerimesi mealen, eğer üzerinize Allah-u Teala'nın ihsanı ve rahmeti olmasaydı içinizden hiçbiri ebediyen günah kirinden temize çıkmazdı. Fakat Allah-u Teala dilediğini temize çıkarır. Ya şimdi zamanımızda düşün bir kere Mustafa Bey. Adam biraz para, biraz da şöhret. İşte falan. Kendi özel kanal kurmuş falan. Şu kadar izleyicisi var, bu kadar izleyicisi var falan. Geçen işte bir zamanlar meşhur aynı şekilde haber sunucusu neyse falan. O adam işte hastalanmış, yoğun bakıma kaldırmış. Öldü gerçi de. Orada bir şey diyor. Para, pul, mevki, makam diye hiçbirisinin faydası olmadı. Hepsi gitti diyor. Sağlığınıza dikkat edin gibi bir laf söylüyor. Adamın yalıları, kaşları, nedenleri vardı falan. Perişan bir şekilde gitti. Ve işin enteresan tarafı da, yani Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şöhret afettir. Eğer Allah-u Teala eğer onu meşhur etmişse kontrol muhafaza eder. Öyle bir onun düşüncesi şeyi de yoksa o şöhrete kavuşunca, paraya da kavuşunca neler neler olur. Ya adam mesela bir zamanlar iş adamıymış, bir zamanlar genel müdürmüş, bir zamanlar generalmiş, bir zamanlar aynı şekilde
0: bakanmış,
1: bakıyormuş falan, nasıl bakıyorsa. Sonra buradan uzaklaşınca eğer Allah-u Teala'ya imanı yoksa bunlar öyle bir çöküyor ki Mustafa Bey, öyle bir çöküyor ki nefislerine öyle bir ağır geliyor ki ya diyor dün diyor benim emrimi yapmak için diyor karşımda şey yaparken bugün aynı şekilde sana ne sen kimsin deyiveriyor bana diyor. Bana diyemez bunu diyor. Hatta şeyde biz daha TGT falan yoktu. Türkiye Gazetesi'nde alında çalışırken böyle enteresan espriler anlatıyorlardı. Fıkra gibi. Şimdi çalışan personel birisini aynı şekilde bir yeri arayacak falan. Ondan sonra karşısındaki diyor ki sen kimsin diyor. Benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Bu arayan diyor ki kimsin diyor. Ben genel müdürüm diyor. Bu sefer telefon açan diyor ki sen beni tanıyor musun diyor. Hayır diyor. Küt diyor kapatıyor.
0: İyi o zaman.
1: Şimdi adam sen beni tanıyor musun diye başlıyor. Ne bu? Kibir. Allah-u Teala korusun. Yani hadis-i şerifte bildirildiği gibi bir kimse kendisini büyük bilirse, üstün görürse, diğer insanlara karşı üstünlük taslarsa, Cenab-ı Hak açıkça kibriya, kibir aynı kökenden geliyor. Büyüklük bana ait diyor. Azamet bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Olmamış mı? Firavun toprak olmuş. Nemrut toprak olmuş. Roma'yı yakan Neron toprak olmuş. Stalin'i, Mao'su bilmem nesi işte onlar aynı şekilde toprak olup gitmiş. Yani hiçbir şey kalmamış. Hani benim diyordu. Ben hükmediyorum diyordu falan. Ya şeyde anlatılır mesela kitaplarda enteresan böyle anekdot diyorlar ya şimdi. Sultan Arslan Han işte Malazgirt'te galip geldikten sonra deniyor. Böyle bir tepeye çıkıyor ordusu önünde disiplin bir şekilde geçince. Yani bir ara kalbine bir şey geliyor. Ama savaş alanında bir tanesini bir düşmanın aynı şekilde hançerini yiyor. O kadar şey hani yani bu ordu falan ne mükemmel falan kalbine bu kadar gelmesi. Yani efendim işte Allah için cihad ediyorum, Allah için dövüşüm yok. O kötü sıfatlar işte Rukneddin Ebu'l-Fetih Hazretleri açık net buyurmuş. Allah Teala senin sıfatına bakar diyor. Senin suretine yaptığına da bakmaz. O yaptığını ne niyetle yaptığına bakar. Sen basit görürsün. Allah Teala indinde aynı şekilde o kıymetlidir. Bunun içinde başlangıcı bir damla su ve sonunda toprak olacak bir kimseye kibirlenmek değil tevazu etmek yarar. Tevazu eden yükselir, aziz olur. Kibirlenense alçalır ve zelil olur. Nitekim Mustafa Bey biz bunu görüyoruz da. Geliyor gene şey yapılmazsa şöyle bir katsaydık bunu görmeden falan filan insanlar şey yapıyorlar falan. Ama şey yapınca da tabii efendim, olur efendim bir. O da onu hak bayram zannediyor. Ben büyüküm diye istediğimi yaparım falan filan. Valla bugüne kadar büyüküm diyenlerin hepsi toprağın altına girdi. Orada hesabını görüyor. Bir hadis-i kutsi var ondan naklediverelim. Vaktimiz doldu herhalde. Hadis-i kutsi de buyuruyor ki ey insanoğlu sabret, alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Af dile ki seni affedeyim. Benden iste sana vereyim. Sadaka ver, malını bereketlendireyim. Yakınların ile ilgilen, ömrünü bereketlendireyim. Benden sıhhat, afiyet iste ki seni sıhhatli kılayım. Benden işte buyuruyorlar. Başkasından değil.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur pehlivan Rügane bin Zeyd'i gördü. Henüz iman etme zamanın gelmedi mi? İster misin sana mucize göstereyim? Buyurdu. Rügane, karşıdaki ağacın yarısını çağır yanına gelsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın yarısını çağırdı. Ağaç yarıldı ve yarısı huzuruna geldi. Sonra geri git buyurdu. Tekrar geri gidip diğer yarısıyla birleşti. Bu hadiseyi nakleden ravi şöyle demiştir. O ağacı gördüm. İki parçasının birleştiği yer uzun bir ip gibi belliydi. Rügane bu mucizeyi görünce, ben bunları bilmem. Seninle güreş tutalım. Eğer beni yenersen koyunlarımın yarısı senin olsun dedi. Güreştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yendi. Rügane bir daha güreşelim dedi. Yine yenildi. Ve Kureyşlerle karşılaşınca onlara ne söyleyeceksin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rügane'yi güreşte yendim ve koyunlarının yarısını aldım derim buyurdu. Rügane, öyle söyleme, bana hoş gelmez. Koyunları bana bağışladı dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan söyleyemem buyurdu. Rügane, sen hiç yalan söylemez misin dedi. Evet, Rabbime söz verdim, söylemem buyurunca Rügane Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, Ya Rabbi, Ömer bin Hattab veya Ebu Cehl bin Hişam'dan biriyle İslam'ı kuvvetlendir diye dua buyurdular. Sabahleyin Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh geldi ve Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece teheccüd ile meşgul idi ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nusaybin cinnilerinden 7 cinni oraya uğradılar. Resulullah'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini işittiler. Bir müddet sonra Nusaybin cinnilerinden kalabalık bir toplulukla gelip Mekke'nin yukarısına indiler. Onlardan birisi Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabı ile oturuyordu. Eshab-ı kirama, kalbinde zerre kadar korku bulunmayan kim benimle gelir buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ayağa kalktı ve Resulullah'ın hurma nebiziyle dolu olan matarasını su dolu zannederek aldı. Birlikte Mekke'nin yukarısına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizip, "Ey Abdullah, bu çizginin içinden dışarı çıkma ve hiçbir şeyden korkma." buyurdu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O çizginin içinde oturdum. Uzakta bir topluluk vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaklaşınca ayağa kalktılar. Hürmet gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onların arasında kaldı. Sonra benim yanıma geldi ve "Çok bekledin ya Abdullah." buyurdu. "Nasıl beklemeyeyim ki ya Resulallah? Dünya ve ahiret saadeti senin emrine uymaya bağlıdır." dedim. Sonra o kalabalık arasından iki kişi Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Niçin geldiniz ki? Sizin işinizi hallettim." buyurdu. Dediler ki: "Ya Resulallah, sabah namazını seninle birlikte kılmak istiyoruz. Onun için geldik." Bunun üzerine Resulullah bana "Yanında su var mı?" buyurdu. "Hurma suyu vardır." dedim. "Hurma güzeldir, suyu temizdir." buyurdu. Ve onunla abdest aldı. "Onlar kimlerdir?" diye sordum. "Nusay bin Cinnileridirler. Müslüman oldular. Bazı ihtilafları vardı. Hallettim. Kendilerine yiyecek tayin edilmesini istediler. Kemikleri kendileri için, tezeyi de hayvanları için yiyecek olarak bildirdim." buyurdu. Bu hadiseden sonra kemikle ve tezekle taharetlenmeyi yasakladı.

0: Ahirete inanmak. İmanın şartlarından birisidir. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize inanmayan imansız olur, kâfir olur. Ahirete böyle giderse ebedi olarak cehennem azabına mahkum olur. Bugünkü insanların çoğunun buna inanmayan bir görünüşleri var. Bunlar hayatı yalnız dünyada rahat etmek ve iyi yaşamaktan ibaret sanıyor. Gaye sanki dünyada eğlenmek, gezmek, rahat etmek, zengin olmaktan ibarettir. Bu insanlar öldükten sonra tekrar dirileceklerine ve hesaba çekileceklerine inanmıyor görünüyor. İnsanlar bu derece hissizlik içinde yaşayamaz. Bu kadar kayıtsızlığın manası bu olsa gerektir. Öldükten ve toprak ve toz haline geldikten sonra tekrar dirilmenin mümkün olmadığını söyleyenlerin sayısı az değildir. Bunu söyleyenler şüphesiz imansız, dinsiz, zavallı insanlardır. Tekrar dirilmek mümkün değildir diyenlere verilecek mantıki cevaplar vardır. Allahü Teala'nın azameti bir insanı hiç yoktan, bir damla sudan yaratmaya muktedir de ikinci defa yaratmaya muktedir değil midir? Gözümüzün görebildiği alemlerin ve dünyadaki muhteşem eserlerin yaratıcısı bir insanı tekrar diriltmekten nasıl aciz olabilir? Ağaç kışın yapraklarını döker, kuru dallar ile cansız zannedilir. Bunlar bahar gelince tekrar canlanmıyor mu? Büyük Mevlana Celaleddin Kuddise sirruh, toprağa ekilen hangi tohum toprağın yüzüne canlı olarak çıkmamıştır diyerek toprağa gömülen insanların tekrar canlanacaklarına işaret etmiştir.
1: Büyük günahların 72'si beyan olunmuştur. 1. Haksız yere adam öldürmek. 2. Zina etmek. 3. Livata etmek her dinde haramdır. 4. Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek. 5. Hırsızlık etmek. 6. Keyif için uyuşturucu madde yemek, içmek. 7. Başkasının malını cebren almak, yani gasp etmek. 8. Yalan yere şahadet etmek. 9. Ramazan orucunu özürsüz Müslümanların önünde yemek. 10. Riba, yani faizle mal, para almak, vermek. 11. Çok yemin etmek. 12. Valideynine asi olmak, karşı gelmek. 13. Mahrem ve salih akrabaya sıla-i rahmi terk etmek. 14. Muharebede harbi terk edip düşmandan kaçmak. 15. Rızası olmadan yetimin malını yemek. 16. Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak. 17. Namazı vaktinden önce ve sonra kılmak. 18. Mü'min kardeşinin gönlünü kırmak. 19. Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği sözü söylemek ve ona isnad eylemek. 20. Rüşvet almak. 21. Hak şahadetten kaçınmak. 22. Malının zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse, münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 25. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allahu Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmek. 27. Müslüman olsun, kâfir olsun, insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek haramdır. 29. Resulullah'ın eshabından Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek haramdır. 31. Avretler erinin döşeğinden kaçmak. 32. Avretler erinden izinsiz ziyarete gitmek. 33. Bir namusluk adına fahişe demek. 34. Nemime yani Müslümanlar arasında söz taşımak. 35. Avret mahallini başkasına göstermek. Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. Başkasının avret yerine bakmak. 36. Ölmüş hayvan eti, leş yemek ve başkasına yedirmek. Dinimizin bildirdiğine uymayarak öldürülen hayvanlar da leş olur. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. Müslümanı gıybet etmek. 39. Haset etmek. 40. Allahü Azimüşşan'a şirk, ortak koşmak. 41. Yalan söylemek. 42. Kibirlilik, kendini üstün görmek. 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya, haramlara muhabbet etmek. 46. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. 47. Haram olanı haram itikad etmemek. 48. Helal olanı helal itikad etmemek. 49. Falcıların falına gayıptan haber vermesine inanmak. 50. Dininden dönmek, mürtet olmak. 51. Özürsüz başkasının kadınına, kızına bakmak. 52. Avretler, er libası giymek. 53. Erler, avret libası giymek. 54. Harem-i Kâbe'de günah işlemek. 55. Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak. 56. Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara asi olmak, karşı gelmek. 57. Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek. 58. Ehlinin anasına sövmek. 59. Birbirine silah ile nişan almak. 60. Köpeğin artığını yemek içmek. 61. Ettiği iyiliği başa kakmak. 62. Erkeklerin harir, ipek giymesi. 63. Cahillik üzerinde ısrar etmek. Ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek. 64. Allahü Teala'dan ve İslamiyet'in bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek. 65. İlimden kaçmak. 66. Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak. 67. Küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek. 70. Adetli ve lohusa halinde avretine yakın olmak. 71. Teganni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı aletleri kullanmak. 72. İntihar etmek, yani kendini öldürmek, başkalarını öldürmekten daha büyük günahtır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü programımızda da sizlere Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesi Gümüş beldesinden sesleniyoruz. 1600 nüfusu var efendim şu anda. 1600 nüfuslu bir beldede Osmanlı döneminde bir medrese varmış. Yani bir üniversite varmış. Şu anda bu beldede lise yok. Hacıköy'e taşımalı yahut da öğrenci kendileri otobüste, belediye otobüste gidip geliyorlar. Tabii o dönemde belki biraz daha kalabalıktı. Yani herhangi bir demagojik bir ifadede bulunmakta istemem bu konuda. Efendim bu Haliliye Medresesi, Selçuklu Medresesi tipinde yapılmıştır. Ama Osmanlı döneminde yapılmıştır. Çelebi Mehmet Han Sultanken 1413'te Halil Bey, Beyler Beyi olarak Halil Paşa olmuş. Halil Paşa olduğu senede bu medreseyi yaptırmıştır. Halliye Medresesi. Bu medrese iç avlusunun kubbeli olmasıyla tek örnektir Anadolu'da. Tokat'taki Yagi Basan veya Yağ Basan Medresesi dahil, Yagi demek düşman demek efendim. Yani yoksa yani İngilizce hurufatla söylemiyorum ben bunu. Bu ise iç avlusu kubbeliydi. Ve kubbe açıklığı, kubbenin çapı 13 metreydi. Büyük bir cami kubbesi genişliğindeydi. Zaman içerisinde eskidi. Şimdi içeri girdiğimiz zaman kubbenin yerine neler geldiğini orada göreceğiz. Şimdi bu kapının önünde, burası cümle kapısı, giriş kapısı. Bütün Anadolu'daki Selçuklu medreselerinin aynı. Ama ufaklığı, büyüklüğü biraz fark ediyor. Mesela Aksaray'daki Zinciriye Medresesi ile aynı. Ama işte onun taç kapısı biraz daha yüksek tutulmuş. Bunun da belki taç kapı yüksekti ama bir onarımlar geçirmiş. Ancak iki taraftaki süve mermerleri burada kitabeli efendim. Hem sağında hem solunda sarı mermerden kitabeler, böyle o mermerini yapılmış sarı mermerden ve üzerine kitabesi işlenmiş. Görüldüğü gibi bir kemerli kapı var. Kapının üst tarafı kemerlidir. Kilit taşı, çok fazla bir sivri kilit taşı düşünmemişler. Zira binanın çok kısa bir yerini, dar bir yerini taşıdığı için fazla bir sivriliğe ihtiyaç duymamışlar. Kilit taşının hemen üstünde esas kitabesi var. Ama bu kitabe zelzeller dolayısıyla bazı yerleri çatlamış, bazı parçalar düşmüş, bazı hurufat da yani harfler de tabiat şartları dolayısıyla, mevsim şartları dolayısıyla bazı hasarlar gördüğü için okunmasında doğrusu güçlük var. Ama bütün güçlük benim okuyamadığımdan efendim. Yani yazıya kabahat buluyorum, ne yapayım sizlere okuyamayınca. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. İçeriye girmeden önce her iki yanında ikişer tane penceresi olan öğrenci odaları var. Müderris odası var. Çepeçevrede bu odalar devam ediyor. Her odanın da mazgaldan biraz daha genişçe aydınlatma pencereleri mevcut ki bu pencerenin kenarları da gene mermerden süvelerle çevrilmiştir. Şimdi girelim içeriye efendim. Bu medrese hakkında biraz daha sizlere bu programda bilgi vereyim. Halliye Medresesi'nin içerisine girdik. Halil Paşa'nın yaptırdığı medresenin. Efendim, medresenin duvarları tuğla ve taş karışımı olarak yapılmış. Tuğlalar bu duvarlarda çok enteresan efendim. Şöyle bir kare meydana getirmiş, ortasına bir yuvarlak taş koymuş, kenarlarını da haşla doldurmuş. Ana yapı böyle yapılmış. Bendeniz bu çekimlerde ilk defa böyle dört tuğlanın arasına resim çerçevesi gibi bir taş yerleştirilerek yapıyı görüyorum. Ve gerçekten de sağlam kalmış. Zelzellerde dayanmış. Bunlar medresenin öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kaldığı odalar. Biz şimdi bir revakın altında gidiyoruz. Fakat bu revakın şu ahşap direkler üzerinde durduğunda görüyoruz kemerler. Bunlar medresenin 1413'te yapıldığı zamanki direkler değil. Bunlar yoktu. Bu orta bahçe, şu çiçeklerin olduğu şu ana mekan, çapı 13 metre olan bir kubbeyle örtülüydü. Çapı 13 metre kubbenin. Kare planlı bir medresedir. Yani eni boyu birbirine eşit. O kubbe zamanla göçünce, artık nasıl bir arıza oldu bilmiyoruz ki, o kubbe şu köşelerdeki nişli yarım kubbeler üzerine oturmuştu. Nişli yarım kubbeler üzerine oturmuş ve iki yarım kubbenin arasında da birer tuğla kemere oturtulmuş idi. Kubbe yıkılınca buna çözüm olarak ve bu yapıyla uyumlu olarak bu direkler ve şu revak meydana getirilmiş. Yani üniversitede okuyan gençler kış şartlarında da herhangi bir şekilde havadan, yağıştan etkilenmeden efendim buralarda rahat rahat bir odadan bir odaya geçip veya derslerine, hocalarının yanına gidebiliyorlar idi. Bakınız, burada bir görevlinin oturacağı yer var. Bu ekseri Selçuklu şeylerinde, medreselerinde mutlaka bulunur. Hem kapı girişinde bulunur hem de böyle iç kısımlarda bulunur. Burada bunun müderris odası olma ihtimali çok kuvvetli. İçerisine bazı ufak tefek malzemeler koydukları için efendim biz zaten içeriği görmeyeceğiz. Dışarıda burada bakınız kitabesi var. Çok güzel de bir yazıyla yazılmış ve dipdiride duruyor. Dışarıdaki yazılar aynı mermere aynı zamanda yazıldığı halde hava şartlarından etkilenmiş ve bazı yerlerinde hasarlar var. Burada işte hiçbir hasar yok. Dipdiri duruyor yazı. Ama maalesef işte kireç her yerde bizim tarihi eserlerimizin düşmanı. Buralarda da renkli mermer silmeler konmuş efendim. Yuvarlak silmeler konmuş. Tamamıyla kırmızı renkli mermerden bir çerçeve yapılmış. Böyle devam ediyoruz. Tanıtacağız efendim burayı size. Sonra da heveslenip geleceksiniz, göreceksiniz. Şimdi bu kadar güzel bir medresede zaman gelmiş burayı toprakla sıvamışız. Bakınız toprak sıva konmuş buraya. Kubbenin ağırlığını taşıyan yarım kubbelerin altında da taştan bir kaslak çepeçevre medreseyi dolaşıyor. Burada da bir kitabe var ama bu kitabe zaman içerisinde hayli aşınmış. Aşınma sebebinde doğrusu bilmiyoruz. Burada eskiye ait bazı fenerler medrese zamanına ait son dönemlere ait fenerler konmuş ama tabii şu anda yanmıyor. Burası müderris odasıydı. Her Selçuklu medresesinde kapıdan girişin karşısında böyle bir mekan bulunur idi. Anadolu'da çekim yaptığımız medreselerde bunları gördük. Fakat şu bölme camlı bölme yok. Orası kamilen açık vaziyette idi. Eskiden öyle değildi tabii. Buralar dikkat ederseniz tamamıyla kesme taştan yapılmıştı. Şu kısımda tuğla hiç kullanılmamış. Burada işte göreceğimiz bir husus var. Kapıların üzerindeki kemer olarak yapılan kilit taşının da içinde bulunduğu yer bakınız çok kibar bir kilit taşı ve üstüne de şöyle bir kare tablo konmuş mermerden oyularak. Burayı devam ediyoruz efendim. Bu medresenin efendim diğer köşesindeyiz. Burada da aynı şekilde nişli yarım kubbeler var ve görevlilerin oturacağı yerler buralarda. İşte bir raf gibi falan hale getirilmiş son zaman kullanılmak üzere. Bu kısımda da gene çok hoş bir Halliye Medresesi'ni anlatıyoruz. Bu sefer süsleme tablosunu aşağıya almış burada. Üste kitabeyi almış. Kalallahu Teala diye başlıyor efendim. Seçebildiğim kadarıyla. Tabii okuyabildiğimde bülbül gibi okuyorum. Okuyamadığımda da işte yazıya kabahat buluyorum. Eskimişliğine kabahat buluyorum. Ne yapalım efendim? O kadar. Keşke bunun müteassısı olsaydım da sizlere bunu en ince noktalarına kadar okuyup bildirebilse idim. Gördüğünüz gibi medreseyi çepeçevre dolaştık. Şimdi efendim burada bir garip hafız yazıyor. Görüyorsunuz. Bugünkü programımız değil garip hafız ama rahmetli Garip Hafız'dan da buraya gelince bahsetmemek olmaz. Burada yapıldığı zamandan beri hayli müderris değişmiş, yani idaresi değişmiş, baş öğretmeni değişmiş bir düzen var. En son müderrisi 1976'da vefat eden Garip Hafız'dır. Garip Hafız'ın şurada şöyle bir avluya da hafif çıkalım da bundan sonraki programda inşallah yarın izleyeceksiniz ama bugün de gelmişken Garip Hafız'dan bahsedelim de merak edenler yarına da televizyonun başında sabırsızlıkla bu işi beklesinler. İşte rahmetli Garip Hafız'ın vefatından sonra yapılmış olan kabri türbe şeklinde değil, rahmete açık, üzerine Allah'ın rahmeti yağıyor. Yağmur yağdığı zaman efendim güneş vuruyor ve insanlar buraya ziyarete geliyorlar. İşte bu zatı da size inşallah bundan sonraki programımızda anlatmak istiyoruz. Efendim, Garip Hafız Erzurumludur. Erzurum'un içerisinde bir mahallenin bir sokağında dünyaya gelmiş. Gelmiş ama memleketimizi istila eden zalim Rus kuvvetleri Erzurumlu'ya kendi öz vatanını dar etmişler. İşte o zaman başlayan muhaceret, şimdiki ifadesiyle göçmenlik bu insanları yerinden yurdundan etmiş. Garip Hafız da rahmetli 12 yaşlarında bu acıyı tatmış birisi. E şimdi Garip Hafız'ı anlatmaya başladık. Başladık ama zamanımız da artık kısalmış bulunuyor kıymetli seyircilerim. İnşallah bundan sonraki programımızda rahmetli Garip Hafız'ı sizlere anlatmak istiyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan,
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
2: Sağlıklı kalın, hoşça
0: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM. TGRT FM.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Gizli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala bütün nimetleri bizde sonsuz kalmak için değil, emanet olarak kullanmak, sonunda geri almak için vermiştir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sevmenin şartı nedir? Değerli dinleyenler, sevmenin şartı itaat etmektir. Büyüklerin yoluna tabi olmak, onların yolundan gitmektir. Mesela içki içen, namaz kılmayan, her günahı işleyen kimse, ben Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi seviyorum, yarın onlarla beraber cennette olurum derse, sözünün bir değeri olmaz. Allahü Teala'yı sevmek de böyledir. Hiç ibadet etmeden, günahlardan sakınmadan, ben Allah'ı çok seviyorum demek yalan olur. Seven sevdiğini üzer mi? Sevdiğinin yolunda olmaz mı? Resulullah'ın yolunda olan bir kimse, kıyametin ne zaman kopacağını sorunca, Resulullah Efendimiz, kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım diye cevap verince, ona ahirette sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, kişi sevdiğiyle beraber olur hadisi şerifi seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Sevmek üç çeşit olabilir. 1. Sevdiklerinin bütün amellerini ve ahlakını edinmiştir. Hepsini yapabilen onlardan olur. Onlara olan sevgisi onu da tam onlar gibi yapmıştır. Sevginin zirvesine erişmiş olur. 2. Ameli de ahlakı da onlar gibi değildir. Sevdiklerine hiç uymayan, onlara hiç benzemeyen kimse onlardan olamaz. Sevgisi sözde kalır, kalbine girmez. Sevginin yeri ise kalptir. 3. Birkaçını yapar. Başkalarını yapmayıp bunların tersini yapar. Bunlar da ikiye ayrılır. A. İmanda onlara uymamışsa onlardan olamaz. Onları seviyorum demesi yanlıştır. Onun kalbinde onlara sevgi değil, düşmanlık vardır. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Kişi sevdikleri gibi inanıp taat ve ibadetlerde onlara tam uymazsa, beğenmediği için uymamışsa, seviyorum demesinin yine faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. B. Gücü yetmediği, nefsine hakim olmadığı için hepsine uyamamışsa, onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Ebu Zer Hazretleri, Resulullah'a bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye sorunca, Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Bu hadis-i şerif, bu ikinci kısımda olanları bildirmekte ve ehli sünnet itikadında olan Müslümanlara müjde vermektedir. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah'ı rüyada gördüm. Allahü Teala'nın bu nimetine nasıl kavuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır bilmiyorum dedim. Ehlullah'a saygı gösterdiğin için kavuştun buyurdu. Bir fıkıh alimi de rüyada Resulullah'ı gördü. Hangi amelin en iyi olduğunu sordu. Evliyadan olan bir velinin yanında bulunmaktır buyurdu. Diriyken bulamazsak diye sorunca, diriyken de ölüyken de onu sevmek, düşünmek böyledir buyurdu. Sevginin doğru olup olmadığının iki alameti vardır. Birincisi, hubbu fillah, budu fillah. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor, ona isyan edenlerle dost oluyor, muhabbet besliyor. Bu kimsenin Allah'ı çok seviyorum demesi yalan olur. Ben Resulullah'ı çok seviyorum diyor ama Resulullah Efendimiz'i inkar eden,
hatta peygamberliğini kabul etmeyenle münasebet kuranın, onunla dost olanın Resulullah'ı seviyorum demesi yalan olur. İnsan sevdiğini sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez. Onun sevdiklerini sever, onun sevmediklerini sevmez. İşte sevgide samimiyetin ölçüsü budur. Yol ikidir. Allah var, bir de düşmanı var. Allah'ın dostuysak dostlarla beraber olalım. İki yüzlülük yapmayalım. Hem düşmanla beraber olup hem de aşk ilan etmek kadar yanlış şey olamaz. İkincisi, sevgide itaat. İnsan sevdiğine itaat eder. Allah ve Resulünün seviyorum diyen kimse, sözünde samimi ise Allah ve Resulüne itaat etmesi gerekir. Demek ki muhabbet ince bir yoldur. Böyle gözü kapalı gidecek bir yer değildir. Muhammed aleyhisselama zerre kadar tabi olmak, bütün dünya nimetlerinden ve bütün ahiret lezzetlerinden daha makbuldür. Bütün dünya nimetleri bir tarafa, ona tabi olmanın zerresi bir tarafa. Bütün cennet nimetleri bir tarafa, ona bağlılığın, ona muhabbetin zerresi bir tarafa. Yani bu daha ağır gelir. İşte Resulullah'ın Allah indinde makbuliyet derecesi böyledir. Resulullah'ı sevdiğini söyleyen, elinden geldiği kadar onun getirdiği dinin emirlerine uyması gerekir. Ne kadar çok uyarsa o kadar sevdiği anlaşılır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir kişi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu mu yoksa değil mi? Bunu anlamanın yolu, Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğine bakmaktır. Sevgili kul olmanın yolu, onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Çünkü Allahü Teala en çok Peygamber Efendimiz'i seviyor. Bir hadisi kutsi'de buyuruyor ki, ey Resulüm, İbrahim'i halil, seni de habib edindim. Senden daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Allahü Teala indinde ondan daha makbul, ondan daha sevgili kul yoktur. Ondan razı olması kesindir. Kim ona benzerse ondan da elbette razı olur. Kim onu severse, onun sünnetine yapışırsa, ona benzemeye çalışırsa, onu daha çok sever. Nitekim ehli sünnet alimleri, mütabaat gibi hiçbir üstünlük yoktur buyuruyor. Mütabaat, Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak, yani ona uymak,

manasına uygundu. Hiçbir fiili, hiçbir sözü, hiçbir hareketi Allahü Teala'nın rızası dışında değildi. Öyle bir ahlak ki her şeyi Allahü Teala'nın rızasına uygun. Onun için Peygamber Efendimize benzemek doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olmak demektir. İşte evliya, hakiki ehli sünnet alimleri Peygamber Efendimize o kadar benziyorlar. Onun sünnetine o kadar yapışıyorlar, onun dinine o kadar sarılıyorlar ki artık onlar için Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın dışında herhangi bir harekette bulunmak mümkün değildir. Adeta Peygamber Efendimiz'de fani olmuşlar. Ona zaten tasavvufta fena fir resul, yani Resulullah Efendimiz'de fani olmak deniyor. Onun gibi oturmak, onun gibi konuşmak, onun gibi yatmak, onun gibi dinlemek, onun gibi söylemek, her hal ve hareketinde tam ve noksansız olarak Peygamber Efendimiz'e benzemek. Kimde teşekkül ederse o Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e benzemekle Allahü Teala'nın razı olduğu ahlakla ahlaklanmış oluyor. İşte ancak buna sevgili kul denir.

Şiirlerle Menkıbeler. Süfyan-ı Sevrî rahmetullahi aleyh. Dünya 3 gündür. Allah adamlarından bir zattı o elbette. Asla taviz vermedi İslam'a tabiyette. Ölüm hastalığında çok karnı ağrıyordu. Bu sebeple abdesti sık sık bozuluyordu. Fakat tekrar alırdı her abdest bozuluşta. En ufak bir gevşeklik etmedi bu hususta. O, abdestli ölmeyi arzu ediyordu hep. Çok abdest almasına buydu asıl sebep. Bu yüzden 60 defa abdest aldı o gece. Ve nihayet vefatı yakınlaştı iyice. Buyurdu, "Vakit tamam, indirin yere beni." Derhal ifa ettiler Süfyan'ın bu emrini. Bu hali dostlarına söylemek gayesiyle, çıkınca gördüler ki cümle halk gelmiş bile. Girdiler içeriye o ara gelen zevat. Süfyan, "Allah!" diyerek eyledi Hakk'a vuslat. O esnada gayipten duyuldu bir ses yine. "Takva sahibi Süfyan, vasıl oldu Rabbine." Derdi ki, "Asıl iman bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o ahireti düşünür gece gündüz. Dinin sınırlarını eylemez hiç tecavüz. O sobayı görünce hatırlar cehennemi. Başkası günah yapsa ona gelir elemi. Her nerede, kiminle, ne zaman etse sohbet, derdi ki, dünya fani, ebedidir ahiret. Ölümü hatırlatır o her arkadaşına. Zira kapta ne varsa hep o sızar dışına. Bir günde buyurdu ki, mütevazı olunuz. Zira siz bir damlacık sudan halk olundunuz. Sonunda da bir avuç toprak olursunuz hep. Böyleyken neyinizle kibredersiniz acep? Rabbimiz her günahı affedebilirse de, kibirli olanları hiç affetmez yine de. Öyleyse iş çok mühim. Anlayın.

artık bunu. Çıkarın kulaklardan bu gaflet pamuğunu. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Ölüm ve ahirete elbet inanırsınız. Lakin nasıl iman ki hazırlık yapmazsınız? Bir günde buyurdu ki genç bir talebesine, kötü arkadaşları düşman bilsen kendine. Bu ömür fırsatını büyük bir ganimet bil. Zira ecel ne zaman gelecek belli değil. Bu bapta Resulullah buyuruyor ki zaten, muhakkak ziyan etti yarın yaparım diyen.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Niçin Müslüman oldular? İslamiyet iki ayrı hayatı tanzim etmektedir. İslamiyet tamamıyla adil ve ancak insanların iyiliğini isteyen bir dindir. Dünyada ne gibi sosyal bir cereyan olursa olsun, bunun bütün iyi tarafları İslam dininde vardır. Doktor Hamid Markus, tanınmış Alman fikir adamı ve yazarıdır. Müslüman oluşunun sebeplerini şöyle anlatmaktadır. Daha çocukken Müslümanlığı merak etmiş ve İslamiyet hakkında bilgi toplamaya başlamıştım. Doğduğum şehrin kütüphanesinde 1750 senesinde basılmış eski bir Kur'an-ı Kerim tercümesi buldum. Rivayete göre Goethe'de İslam dinini incelerken aynı Kur'an-ı Kerim tercümesini okumuş ve ondan sonra bu kitaba karşı olan hayranlığını ishar etmişti. Kur'an-ı Kerim'i okudukça onun gayet mantıki olan ve aynı zamanda insanın ruhuna kadar işleyen cazibeli ifadesi bana çok tesir etti. Daha sonra anlayamadığım pek çok hususu Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan imana, ibadete ait din kitaplarını okudum. Böylece İslamiyet hakkında tam bir bilgiye kavuştum. Bu kitaplar İslamiyet'in koyduğu esasların ne kadar doğru, ne kadar faydalı olduğunu açıkça ispat ediyordu. Kendi memleketimden ayrılıp Berlin'e geldiğim zaman orada Müslümanlarla dost oldum ve onlarla birlikte İslam merkezi mensuplarının vermekte oldukları çok ilgi çekici ve öğretici konferansları büyük bir dikkatle takip ettim. İslam merkezinin mensuplarıyla daha fazla temas etmeye ve İslam dinini daha yakından incelemeye başladım. Bir müddet sonra bu dinin benim aradığım ve düşündüğüm hak din olduğuna tamamıyla inanarak Müslümanlığı kabul ettim. İslam dininde Allah birdir ve tek bir yaratıcıya inanmak İslam'ın en kutsi akidesidir. İslam dininde akla sığmaz, inanılması mümkün olmayan hiçbir inanç yoktur. Allahu Teala'dan başka hiçbir yaratıcı yoktur. İslamiyet'te modern ilimlere uymayan, onlara zıt hiçbir nokta bulamazsınız. Emir ve telkin ettiği bütün hususlar tamamıyla mantıki ve faydalıdır. İslamiyet'te diğer dinlerde olduğu gibi imanla mantık arasında hiçbir ayrılık yoktur. Bunun için benim gibi tabi ilimlerle hayat boyu uğraşmış bir kimsenin bu uğraşmalardan elde ettiği ilmi sonuçlara tam uyan İslam dinini bunlara hiç uymayan diğer dinlere tercih etmesinden daha tabi ne olabilir? İkinci bir sebep olarak şunu da ilave edeyim ki diğer dinler yalnız maneviyata hitap eden bir takım garip, abes fikirlerle doludur. Bunların hakiki hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Halbuki İslam dini, insanın hayatta ne yapması icap ettiğini de öğreten, ameli, tatbiki mümkün bir dindir. İslam dininin emirleri, insana yalnız ahirette değil, aynı zamanda dünyada da doğru yolu gösterir. Fakat hiçbir zaman onun hürriyetini sınırlamaz. Senelerden beri Müslüman olarak dinimi incelemeye devam ediyorum. Her defasında onun en mükemmel olduğunu görerek ruh rahatlığına kavuşuyorum. İslamiyet, şahsiyetle toplum hayatı arasında ne güzel bir yoldur. İslamiyet bu iki ayrı hayatı tanzim etmektedir. İslamiyet tamamıyla adil ve ancak insanların iyiliğini isteyen bir dindir. Dünyada ne gibi sosyal bir cereyan olursa olsun, bunun bütün iyi tarafları İslam dininde vardır.
0: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye 1.'si.
4: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Temmuz Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in "Zor zamanda yanınızda olanlara dikkat" başlıklı makalesini sunuyorum. "185 yıl önce bugünlerde Osmanlı Devleti'ni yeniden güçlendirmek adına büyük ıslahatlara girişen 2. Mahmud Han vefat etmişti. 28 Haziran 1839. Muhtemelen Osmanlı Devleti üzerinde uzun bir süredir projeler yürüten gizli bir junta tarafından şehit edilmişti. Bu konuda çok ciddi ipuçları ve deliller olmasına rağmen günümüz tarihçilerinin buna hiç değinmemesi ve çalışma yapmaması manidardır. Sanki o junta hemen her alanda başarılı olmuş ve 2. Mahmud Han'dan sonra icraatlarını tam olarak devam ettirmiştir. Biz bu juntaya Tanzimat Devri ricali diyoruz. Bunlar İngilizlerin desteği ve teşvikiyle ilk olarak Tanzimat'ı ilan ettireceklerdir. Padişahlığa Abdülmecid Han geçmiştir. Henüz 16 yaşındadır ve son derece gizli yürütülen faaliyetlerin farkında olamamıştır. Devlet içte ve dışta sıkıntılarla boğuşmaktadır. İşte böyle bir dönemde İngiltere, Mısır valisine karşı güya Osmanlı Devleti'nin yanında saf tutacaktır. Halbuki belki de size en büyük felaketi yaşatacak olan düşmanınızdır. Dolayısıyla bazen düşmanlarınız ileride zehrini rahat akıtabilmek adına zor zamanda dostunuzmuş gibi yanınızda yer alır. Ardından da hissettirmeden zehrini akıtır. İşte İngilizler de bugün dahi etkilerini devam ettiren Tanzimat Fermanı'nı böyle dikte ettirdiler. Türk'ün ölüm fermanı olan bu meş'um girişim liselerde gençlerimize hala parlak ifadelerle anlatılmaya devam etmektedir. O bu şekilde anlatıldığı müddetçe de Türk başına geçirilen mankurtluk çuvalını asla çıkaramayacaktır. Tanzimat'la ilgili bazı değerlendirmelerde fermanın padişah ve bütün sivil bürokratın katılımı ve istişaresi sonucu kararlaştırılmış olduğu yazılıysa da ilandan sonraki uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermektedir. Zira uzun istişarelerle alınan kararların uygulamaları daha sistemli ve ne yapılacağı bilinen hangi adımların atılacağı öngörülmüş olmalıdır. Oysa Tanzimat'tan sonra böyle olmayıp kervan yolda düzülür anlayışı üzere bir hareketin vuku bulduğu görülecektir. Bu durumda fermanın padişah ve sivil bürokrat birlikteliğinden ziyade Reşit Paşa'nın Mehmet Ali Paşa gailesini fırsata çevirip İngiliz desteği karşılığında ülkeyi satışa götürmekten başka bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Nitekim hükümet Tanzimat reformlarını uygulama hususunda hazırlıklı değildi. Dolayısıyla ıslahatlar ülkenin tamamında değil de öncelikle Edirne, Bursa, İzmir, Ankara, Aydın, Konya ve Sivas gibi nispeten merkeze yakın kolaylıkla denetlenebilecek yerlerde uygulamaya konuldu. Trabzon eyaleti önce bu kapsamda değerlendirildi fakat büyük bir tepkiyle karşılaşıldı ve uygulama ertelendi. Diğer taraftan merkezde ciddi sorunlar yaşayan Mısır eyaleti de çok uzak olmasına rağmen uygulama kapsamına alındı ve 6 Aralık 1839 tarihli fermanla Mehmet Ali Paşa'dan Tanzimat'ı Mısır'da uygulaması istendi. Paşa fermanı ilan edeceğini, idaresi altındaki yerlerde bu ilkeleri zaten bir süreden beri uyguladığını bildirdi. İki tarafın birbirine karşı bu tavrı aslında bir güç gösterisine, rekabete ve arkasında Osmanlıları Mısır'la karşı karşıya getirmek isteyen batılı aklı işaret etmekteydi. Türkiye'de bazı akademisyenlerimiz Tanzimat Fermanı'nda yer alan maddelere bakarak Osmanlı'nın adil bir anayasaya kavuştuğunu savunurlar. Oysa bu maddeler başlangıçtan itibaren hemen her padişah döneminde söylene gelmiş olup keyfi ve bozuk uygulamaların kaldırılmasını talep ederlerdi. Bu manada Tanzimat'ın ifadeleri eski Osmanlı adaletnamelerine benzemektedir. Tanzimat'la Batırılardan adil bir anayasa aldıklarını zannedenlerse şu hususu asla gözden çıkarmamalıdır. Tanzimat devrinde Osmanlı hükümetine gayrimüslimlere daha fazla imtiyaz tanıması ve devlet müesseselerini bu arada adli mercileri ıslah etmesi hususunda baskı yapan ecnebi devletlerdeki vaziyet hiç de iç açıcı değildi. İngiltere ve İsveç'te Katolikler, İtalya ve İspanya'da Katolik olmayanlar takibat altındaydı. Yahudi ve ateistlerin ise hiçbir yerde söz hakkı bulunmuyordu. Rusya'da vaziyet çok daha feciydi. Ruslar Polonyalılara, İngilizler İrlandalılara, Amerikalılar zencilere göz açtırmıyorlardı. Öte yandan bu asırda hiçbir devlette hakim dinin mensupları dışındakilerin Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi geniş biçimde devlet hizmetine alındığını rastlanamamaktadır. Bu itibarla Tanzimat'ı Osmanlı'da keyfi uygulamalara son vermek değil, Batırıların bölme parçalama ve yönetme isteklerinin bir parçası olarak gördüklerini anlamak gerekmektedir. Yeni Osmanlıların güzide temsilcilerinden Ziya Paşa, 1869 tarihli bir makalesinde bu durumu ve Batırıların maksatlarını mükemmel özetlemişti. Şimdi Avrupalıların şeriat-ı İslamiye hakkında onlarca suizanları vardır. Müslümanlar şeriatle hüküm ve amel etmek usul ve itikadı yürürlükte oldukça bunlara göre asrileşmezler ve ilerlemekten mahrum kalırlar. Yine bunlara göre Müslümanları insaniyet ve medeniyet dairesine getirebilmek için mutlaka şeriatın ortadan kaldırılması gerekirdi. Halbuki bunlar kendi mahkemelerinde her gün vukua gelen ve gazeteleri adalet deyu barbar bağırtan fırsatların fesatlarını hiç saymazlar. Ziya Paşa'nın da belirttiği gibi Tanzimat Fermanı'nın girişinde bilhassa İslam'a bağlılık öne çıkarılmış olsa da aslında İslam'dan çıkmanın yolu açılmış bulunuyordu. Osmanlı Devleti bir İslam devletiydi. Bütün nizamını İslam esasları dairesinde tanzim etmişti. Bütün Müslümanların topluluk, cins, ırk ve benzeri bağlılıklarına bakılmaksızın eşitliği esastı. Yani devletin asli unsuru Müslümanlardı. İslami otoriteyi halife padişah temsil ederdi. Fetihle ele geçirilmiş olan İslam ülkesinde başka dinlerden olanlar yani zımmiler devletin himayesinde iş, inanç ve yaşayışlarında serbesttiler. Şimdi ise Tanzimat Fermanı Müslümanlarla Müslüman olmayan tebaayı eşit ilan etmekle Müslümanı devletin asli unsuru olmaktan çıkarıyor, böylece Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını aşındırmış oluyordu. Böylece devletin sahibi ve hakimi Müslümanlar olmaktan çıkıyor, bulanık ve karışık bir Osmanlı milleti ortaya katılıyordu. Bu sebeplerden Tanzimat kendi medeniyetimize baştaki şeriat övgülerine rağmen karşıydı. Bu yüzden Müslümanlar Tanzimat'a karşı cephe aldılar. Buna mukabil Batırlar kendi medeniyet ve inançlarına uyduğu ve menfaatlerine yaradığı için sempatiyle karşıladılar. Tanzimat hakkında bir kitap yazmış olan Engelhardt, Fransızların Tanzimat'ın Türklerin asıl kaynaklarıyla ilişkilerini keseceğini, karakterlerini kaybetmelerine sebep olacağını hesapladıklarını itiraf etmektedir. Engelhardt, Rusların Osmanlı reformları konusundaki görüşlerini de şöyle nakletmektedir. Türkler Türk kaldıkça, yani Hristiyanlarla aralarında kesin bir sınır çizen Kur'an-ı Kerim'in doktrininden vazgeçmedikçe reformlar, yenilikler uygulanamaz. Engelhardt, nihai netice olaraksa Ahkam-ı Kur'aniye'ye Mugayir Kanun'un Reşit Paşa tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederken bir anlamda Tanzimat'ın ne olduğunu da göstermiş oluyordu. Avusturya Başvekili Prens Metternich'in Tanzimat'ı değerlendirmesi ise gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Metternich, Avusturya'nın İstanbul elçisi Aponyi'ye gönderdiği mektupta, Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını kaybetmesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyordu. O, bu hatalı yolun terkinin Osmanlıların menfaatine olduğunu ifade ederek Bab-ı Ali'ye şu şekilde hareket etmesini tavsiye ediyordu. Hükümetinizi, varlığınızın temeli olan ve padişahla Müslüman teba arasında başlıca bağlılığı sağlayan dini kanunlara saygı esası üzerine kurunuz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket ediniz ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları göz önünde bulundurunuz. İdari işlerinizi düzene koyunuz ve düzeltiniz. Lakin adetlerinize ve yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usulü kurmak için eski idareyi yıkmayınız. Aksi takdirde padişahın yıktığı ve harap ettiği şeylerin değerini yerine koydukları kadar bilmediğine inanmak gerekir. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Çünkü Batı'nın kanunları, hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usul ve kaidelere katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Batı memleketlerinde temel olan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin madem ki Türk kalacaksınız, şeriate uyunuz. Diğer dinlere karşı müsaadeli olmak için şeriatin size sağladığı kolaylıklardan faydalanınız. Metternich, ıslahat faaliyetlerinin Batı taklitçiliğine dayandırılmasının İslam memleketleri için zarardan başka netice doğurmayacağını ifade ederek mektubuna son veriyordu. Tanzimat'a en ilginç ve düşündürücü tepkilerden biri de pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'dan gelmiştir. Comte, 1854'te Reşit Paşa'ya gönderdiği mektupta fermanın ilan edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şark medeniyetlerinin pozitivizmi kabul etmelerinde başlarında bulunan şeflere önemli görevler düştüğünü belirterek memnuniyetini bildiriyordu. İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby ise Tanzimat'ın ilanının İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu söyleyerek Mustafa Reşit Paşa'yı bu girişimlerinden dolayı tebrik etti. Aynı elçi bir yıl sonra Mısır meselesinin İngiliz istekleri doğrultusunda çözülmesinden dolayı Mustafa Reşit Paşa'ya tekrar teşekkür etti. Görünen o ki Tanzimat'tan memnun olanlar Osmanlı ve Türk'ü köle olarak yönetmek, vatanını sömürge haline getirmek ve dinini bozmak isteyenlerden başkası değildi. Hala bunun anlaşılmamış olması ne büyük gaflettir. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in "Zor zamanda yanınızda olanlara dikkat" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Biraz mola verip sağlık sorunlarımı ve bazı özel işlerimi halletmeye çalışsam da siyasetten uzak kalmak mümkün olmuyor. Nereye gitsem, kiminle konuşsam söz dönüp dolaşıp siyasete, daha doğrusu CHP'ye geliyor. Soruysa hiç değişmiyor, ne olacak bu CHP'nin hali? Nasıl sorulmasın? Türkiye'nin en köklü partisinde yaşananlar artık sadece parti içi çekişme değil, adeta siyasi bir Shakespeare trajedisi. Tek farkı şu, bu oyunda herkes kendisini kahraman, karşısındakini ise hain ilan ediyor. Bir taraf hainler diye yeri göğü inletiyor, diğer taraf hırsızlara geçit yok diyerek kendisini hakemin yerine koyuyor. Bir taraf butlancı, diğer taraf şaibeci. Siyasetin dili öyle değişti ki yakında parti programlarından çok siyasi lakaplar konuşulacak. Böyle giderse kurultaylarda tüzük yerine argo sözlüğü dağıtılacak. Yargının vereceği karar ne olur bilinmez. Ama ilginç olan şu ki bir taraf sonucu beklerken diğer taraf çoktan hükmünü vermiş görünüyor. Siyasette sabır kaybolunca kanaatler delilden önce geliyor. Artık CHP karpuz gibi ikiye mi bölünür, yoksa biri sapını diğeri havudunu mu götürür bilinmez. Fakat şu gerçeği görmezden gelmek de mümkün değil. Bugün yaşanan kavga sadece bugünün kavgası değildir. Kökleri 1960'larda Bülent Ecevit'le başlayan ortanın solu tartışmalarına kadar uzanıyor. Aradan geçen onca yılda ne CHP tam anlamıyla klasik devlet partisi reflekslerinden kurtulabildi, ne de güçlü ve tutarlı bir sosyal demokrat kimlik oluşturabildi. Son yıllardaysa en marjinal soldan en sert milliyetçiye kadar birbirine taban tabana zıt anlayışlar aynı çatı altında buluştu. Herkes vardı ama ortak bir siyasi ruh yoktu. Ve öyle bir noktaya gelindi ki partiyi dönüştürdüğünü düşünenler bile aslında partinin adım adım ele geçirildiğini ve tarihi kodlarından kopartıldığını, hatta bambaşka bir yapıya evrildiğini ancak tartışmalı kurultaydan sonra fark etti. Siyasetin garip bir cilvesidir. Başarı bazen insanı büyütmez, sadece aynayı büyütür. Aynaya bakan da artık kendisi değil, dokunulmazlığını görmeye başlar. İşte asıl tehlike de tam burada başlıyor. Bugün konuşulan mesele sadece isimler değil, asıl mesele CHP'nin hangi değerler üzerinden yeniden yükseleceği ya da yükselemeyeceği gerçeğidir. Çünkü güven kaybolduğunda seçim kazanabilirsiniz ama tarihi kazanamaz, tarihi değiştiremezsiniz. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını bekliyor. Bu mücadeleyi butlancılar mı kazanacak yoksa şaibeciler mi? Belki de daha önemli soru şudur. Kim kazanırsa kazansın, CHP'den başka kaybeden olmayacak. Eski bir atasözü der ki, balık baştan kokar. Ama siyasette bazen mesele kokuşmanın nereden başladığı değildir. Asıl mesele o kokuşmayı herkesin duyduğu halde kimsenin penceresini açmaya cesaret edememesidir. Ve Sokrat'ın yüzyıllar öncesinden gelen şu sözü belki de bugünü en iyi anlatan cümledir. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sorgulanmamış bir siyaset de sonunda milletin güvenini kaybetmeye mahkumdur. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı okurlarımızın aklına yolsuzluk ve rüşvette olduğu gibi 103 yıllık CHP'yi ele geçirmede de yetenekli oldukları gelebilir ama öyle değil. Çünkü hırsı aklından fazla olan ikili yakayı ele verdi. Şimdi hem yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyorlar hem de ele geçirdikleri CHP'de yönetimi kaybettiler. Karakter mi desem, karaktersizlik mi desem bilemedim. Kişilik ikizi İmamoğlu ve Ongun ikilisinin bir başka yeteneği var. Kimi, kaça, nasıl satın alacağını bilmeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde olduğu gibi yolsuzluk ve rüşvetten yargılandıkları soruşturma ve dava sürecinde yeteneklerini sergiledikleri en önemli alansa ilişkide oldukları, fonladıkları ve kontrol ettikleri medya kuruluşlarıyla tetikçi olarak kullandıkları gazetecileri parmağında oynatması, algı operasyonları için aparat haline getirmesidir. Davayı sözde takip eden ama asıl görevi algı operasyonu için aparatlık olan İmamoğlu Ongun ikilisinin besleme gazetecileri duruşma salonundan hangi konunun gündeme taşınacağından neyin manşet olacağına kadar her şeyi ortak yapıyorlar. Tabii İmamoğlu Ongun ikilisinin ve avukatlarının dümen suyunda. Kamuoyu İmamoğlu Ongun çok rahat yalan söylediğini, 2021 yılında Covid salgını sırasında fazilet durağı yalanıyla gördü. Türkiye'nin çok bilinen gazetecilerini maşa olarak kullanarak İBB'nin Covid-19 salgınının önlenmesi konusunda görevini yapmadığı algısı oluşsun diye AK Partililerin İETT otobüslerine doluştuğuna dair görüntüler eşliğinde bu yalanı yaydılar. Sadece Ongun ve troll olarak kullandığı gazeteciler değil, İmamoğlu da televizyonda bu yalanı söyledi. Tabii sonradan gerçek ortaya çıktı ama iş işten geçmişti. İmamoğlu Ongun ikilisinin en sevdiği şey doğrudan veya dolaylı fonladıkları medyayı ve gazetecileri propaganda ve çıkarları için kullanmak olmuştur. Murat Ongun'un 2 gün süren savunmasından besleme medyasının gündemine giren başlıklar bile karakteri hakkında bilgi veriyor. Murat Ongun cezaevinde ziyarete gelen avukat Beliz Özkan'ın eşi Zeynep Ongun'un tutuklanmaması karşılığı kendisinden 1 milyon dolar istediğine dair sözleri 24 saat geçmeden yalanlandı. Beliz Özkan bunu yalanladığı gibi bu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları için Saraçhane'deki eylemlere katıldığı da ortaya çıktı. Ongun'un kullandığı 1 milyon dolarlık yalan üzerinden mağduriyet hikayesi üretmek için kolları sıvayan yolsuzluk ve rüşveti aklamakla görevli besleme medya ne olduğunu şaşırdı. Akıl almaz biçimde hep birazdan Beliz Özkan'ın yazılı açıklamasını paylaştılar. Belli ki Ongun ve besleme medyası mağduriyet devşireyim diye yalan söylerken yanlış kişiyi nişan almışlardı. İmamoğlu Ongun ikilisinin haklarında somut belgeye dayalı olan ve açıklamakta zorlanacakları suçlarıyla ilgili konuların esasına girmeden etrafından dolaşıp besleme medyasında yer alan ve kendilerince espri içeren savunmalarını herkes görüyor. Sadece İmamoğlu Ongun ikilisinin besleme medyasını takip eden ne demek istediğimi anlar. İmamoğlu Ongun ikilisinin ortak yönlerinden biri de villa düşkünlüğü. Biliyorsunuz İmamoğlu İSKİ'den hak edişlerini alamayan Ali Nuhoğlu'ndan kendisine Emirgan'da iki villa almasını istemişti. Bu talimatını da İmamoğlu şirketlerinin genel müdürü Tuncay Yılmaz iletmişti. Nitekim Ali Nuhoğlu 15 milyon TL'ye aldığı ve içini İmamoğlu'nun istediği gibi döşettikten sonra 50 milyon dolar değer biçilen villaları yine 15 milyon TL'ye İmamoğlu şirketine devretmişti. Ali Nuhoğlu soruşturma aşamasında parası olmadığı halde alıp İmamoğlu'na devrettiği villaların İSKİ'den alacağı hak edişlerin karşılığı yani rüşvet olduğunu itiraf etmişti. Murat Ongun da karakter ikizi İmamoğlu gibi villada yaşamayı seviyor. Ailesiyle önce Etiler Ulus'ta oldukça lüks bir sitede otururken 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanmanın zafer sarhoşluğuyla olsa gerek zenginlerin yaşadığı İstanbul Boğazı'nda Beykoz'da bulunan Acarken sitesinde 4 katlı bir villaya taşındı. 14 Nisan 2024'te ev sahibiyle 1 yıllık kontratı imzalayan ve 1 yıllık kira tutarı olan 3 milyon 717.700 TL'yi eşi Zeynep Gözdem Ongun hesabından gönderdi. 2025 yılında aylık kira tutarı 416 bin TL'ye yükseldi ve 4.9 milyon TL'ye çıkan yıllık kira tutarını da yine yıllık peşin olarak yatırdı. Bu arada İmamoğlu Ongun ikilisinin yalan konusunda paslaşması da onları iyice gülüş duruma düşürüyor. Ongun daha önce lojman hakkı olduğu halde İmamoğlu'nun kendisine orada personel otursun sen kiraya çık dediğini hatta kirasını ödeme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinde aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etmesine rağmen dün başkan danışmanı olarak 82 bin TL, İBB Medya AŞ'den huzur hakkı olarak da 110 bin TL aylık kazancı olduğunu söyleyen Murat Ongun, villanın kirasını soran savcıya suçlamalarla ilgili olmadığını söyleyip cevap vermekten kaçınmış. Bir de kiracı olmakla suçlanan tek kişi benim diyerek aklı sıra dalga geçmiş. 2024 yılı kirası için İmamoğlu'ndan maddi yardım aldığını öne süren Ongun, 4 milyon TL'yi aşan 2025 yılı kirası yıllık peşin ödemesiyle ilgili soruya da Beykoz'daki evim kira, bu konunun bana yöneltilen suçlamalarla ilgisi yok diyerek cevapsız bıraktı. Neyse ki aynı soruşturmada sanık olan ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Medya AŞ'den ihale alanların sözde takı karşılığı milyonlarca lira ödeme yaptıkları Zeynep Ongun, savcılığın bu konudaki sorusuna şu cevabı vermişti. Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti ancak para gecikince kayınvalidemde duran çocuğun sünnet kızımın düğünü ve düğünde gelen kayınvalidemde bulunan altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Savcılık emniyet ifadesinde kira bedelini Murat Ongun'dan elden aldığını belirtmesine rağmen Rize'de bir kuyumcudan gelen 4,5 milyon TL havaliyle kira ve depozito bedelini ödemesindeki çelişkiyi sorduğunda gülünç de olsa bir cevap vermişti. Murat Ongun kira bedeliyle hakkındaki suçlamaların ilgisi olmadığını söylese de oturduğu villanın da yaşam tarzının da ilişkilerinin de hakkındaki suçlamalarla doğrudan ilgisi olduğu açık. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in seçim ayarlı fitne operasyonu başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan büyük siyasi krizler ve hayatın olağan akışına uygun olmayan sıra dışı gelişmeler tarihidir. Bu memlekette kavgasız dövüşsüz Cumhurbaşkanı seçilmesine izin verilmez. Tarih 9 Eylül 1922. Halide Edip Edivar, adı var, İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün Mustafa Kemal'e bir öneride bulunur. Paşam çok yoruldunuz, artık biraz dinlenseniz. Mustafa Kemal bugün yaşanan kaosa ışık tutan bir cevap verir Halide Edip'e. Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra daha birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz. O gün bugündür birbirimizi yemekle meşgulüz. Atatürk'ten beri kavgasız, sorunsuz Cumhurbaşkanı seçemedik. İsmet İnönü dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın desteğini almasa Çankaya'ya çıkamayacaktı. Celal Bayar'ın meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra yapılacak askeri darbe güçlükle önlendi. Menderes hükümeti başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere üst düzey komutanlar ve ordu müfettişlerini emekliye sevk etmese çok partili siyasi hayatımız daha başlamadan bitecekti. 27 Mayıs darbesinden sonra sivil hayata geçmeye çalışan Türkiye'nin karşısına yine Cumhurbaşkanlığı meselesi çıktı. Darbecilerin gönlündeki aday Orgeneral Cemal Gürsel'di. Nitekim onların dediği oldu. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Adalet Partisi hükümetine yapılan baskılar ve dayatmalar sayesinde köşke çıktı. Sivil siyaset, askeri vesayet karşısındaki ilk Cumhurbaşkanlığı zaferini Fahri Korutürk'ü seçtirerek kazandı. Korutürk de bir askerdi ama ordunun değil siyasetin adayı olarak seçildi. 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçelerinden biri meclisin 6 ay boyunca 100 küsur turda Cumhurbaşkanı seçememesi oldu. Nafile turlarda Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e bile oy çıktı ama meclis kendi içinden bir Cumhurbaşkanı seçemedi. 12 Eylül darbesinin Türkiye'ye en büyük kötülüğü Kenan Evren'in sınırsız yetkiyle ama sorumsuz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamına oturması oldu. Ordunun dayatmalarına karşı sivil siyasetin ikinci başkaldırısı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Çankaya'ya çıkmasıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçimleri siyaset içi ve dışı dengelerin bir çatışma alanı olmadan gerçekleşti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimi 367 garabetinin zor da olsa aşılmasıyla mümkün oldu. Ve Recep Tayyip Erdoğan. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir yıl önce Gezi kalkışması, 8 ay önce 17-25 yargı darbesi yaşandı. Dönemin ABD Büyükelçisi bile sahaya çıkıp Erdoğan'ın seçilmesini engellemeye çalıştı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2016 FETÖ'cü darbe girişimi, seçime bir yıl kala ekonomiyi hedef alan saldırılar gerçekleştirildi. 2023'teki seçimi Amerika basını nedendir bilinmez dünyanın gidişatını belirleyecek seçimlerden biri ilan etti. Dönemin ABD başkan adayı daha 2019'da Erdoğan'dan hesap soracağını, bunu da muhalefeti destekleyerek yapacağını duyurdu. Şimdi ufukta yine bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve AK Parti adayını ilan etmiş durumda. MHP lideri Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır dedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Olacak. Erdoğan'ın etrafında kim varsa saldırmaya başladılar bile. Siyasetçisine ayrı, medyasına ayrı operasyonlar çekeceklerinin bütün işaretlerini veriyorlar. İşte bu kez medyadan başladılar. Çünkü araştırmalar Türkiye'de hala insanların haberi büyük oranda televizyonlardan aldığını ortaya koyuyor. Tam da bu sebeple medya kuruluşlarını etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Maalesef çabuk unutan bir milletiz. 2023'te Millet İttifakı'nın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarında ilk maddelerden birinin iktidar medyasının söylemlerini etkisiz kılamadık tespiti olduğunu kimse hatırlamıyor. Hatırlayanlar medyaya operasyon çekerken unutanların payına bu operasyonu yemek düşüyor. Bir de medya içinde sessiz kalanlar ve bazı siyaset esnafı tipler var ki onların günahı operasyonu çekenlerden daha büyük. Kimin değirmenine su taşıdıklarının farkında bile değiller. Belki de değilmiş gibi davranıyorlar, kim bilir. Ez cümle, bu kez de kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı seçtirmeyecekler. Düğmeye erken bastılar. Bugün sinsi bir planla kapalı kapılar ardında tuzak kurulan medyaya bu operasyonlar vız gelir tırıs gider. Ama operasyonlarda kullanılan kuklaların maskesi de düşmeli. Düşsün ki herkes meselenin kuklalar değil onları oynatan kuklacı olduğunu görsün. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in seçim ayarlı fitne operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sunuyorum. Kuyruklar uzuyor. İnsanlar kavga ediyor. Karne günleri geri geliyor. Yer Rusya Federasyonu. Mevzuysa enerji. Evet evet yanlış duymadınız. Dünyanın enerji devi bildiğiniz kıtlık yaşıyor. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Peki bu yarasına merhemi nerede arıyor dersiniz? Deniz yoluyla Hindistan'da. Kazakistan'dan da 50 bin ton temin ettiğini söylüyor. Rakamlar konuşuluyor. Hem de öyle böyle değil. Rusya Federasyonu'nun petrol rafineri kapasitesinin yaklaşık 1/3'ünün Ukrayna'nın lojistik şok temalı saldırıları sonrası kesildiği ya da geçici olarak devre dışı kaldığı söyleniyor. Bu kadar da değil. Benzine dönüştürülen ham petrol miktarı Haziran'da 1/4 azalmış. Ve bu 20 yılın en düşük seviyesi. Arzdaki %17 azalma dolayısıyla fiyatlarda da bir haftada %30'luk artış yaşanmış. Enerji üreticisi ülkelerin talebin güvenliğini sağlama durumunun kimya deneylerinden akıllarda kalan o meşhur normal şartlar altında ifadesine bağlı olduğu burada da görülüyor. Olağanüstü şartlardan geçilirken alınacak aksiyonların ne kadar olağan kalabileceği şüpheli. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya kentine saldırılar bunu doğrular nitelikte. Yaptırımların hasarın tamirinde ciddi sorunlar oluşturması nedeniyle Rusya Federasyonu başkenti ve çevresinin ihtiyacının hemen hemen yarısını karşılayan rafinerinin 3 aydan önce yapılamayacak olması durumu daha da güçleştiriyor ki o da iyimser tahmin deniyor. Velhasıl kuyruklar uzuyor. Bedeli kimlere nasıl ödetilecek? İşte onu kimse bilmiyor şimdilik. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Komedi Kisvesi Altında Nefret başlıklı makalesini sunuyorum. Komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşü gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında ilgili şahıs hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Savcılık ayrıca CİMER'e yapılan 128 şikayete vurgu yaptı. CHP ve solcu cephede ise gözaltı kararına büyük öfke var. Bir komedyenin Kur'an-ı Kerim'le alay etmesinde bir beis görmüyorlar. Peygamber Efendimiz'le dalga geçilmesini normal buluyorlar. Bu komedi türüne tepki gösterilmesini ilkellik, demokrasi karşıtı, tarihin sonu olarak nitelendiriyorlar. Milletin değerlerine hakaret edilmesinin tolere edilmesini bekliyorlar. Bırakmıyorlar Kur'an-ı Kerim'le biraz dalga geçelim diyorlar. Milletin diniyle, kitabıyla, peygamberiyle alay etmeyi ilericilik sanıyorlar. Dine küfür etmeyeni gerici addediyorlar. En kötüsü bu yaklaşımlarıyla gençleri kötü etkilemeleri ve yönlendirmeleri. Tabii ortada kültürel bir çatışma yok. Daha çok siyasi bir çatışma söz konusu. İktidar karşıtlığını, siyasi muhalefeti kutuplaşma üzerine geliştirmeye çalışıyorlar. yıllardır bu kutuplaşmanın ekmeğini yiyorlar. Ortaya hiçbir değer koymadan muhalif olmanın konforunu sürüyorlar. Yani anlayacağınız ortada ifade özgürlüğüyle ilgili devasa bir sorun yok. Kendi nefretlerini, millet düşmanlığını özgürlük olarak görüyorlar. Ayrıca başlatılan soruşturmalara rağmen kimseye bir şey olmuyor, aksine bu süreçlerden mağdur ve meşhur siyasi figür olarak çıkıyorlar. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in komedi kisvesi altında nefret başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölürken, Dünya Sağlık Örgütü yıllık 7 milyar dolarlık bütçenin binde birini bile Afrika için harcamaz. İnsanları kırıp geçiren Ebola virüsüne neden erken müdahale edilmedi sanıyorsunuz? Görüntüleri yıllardır izliyoruz. Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin. Biri yükseğe çıkar, ayakları yerden keser, diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevalli'de oyunu kuralına göre oynayacaksın çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten hayatın kuralıdır, yükselen her şey düşer. İnsanlık adına yapılması gerekenle yapılmaması gereken gerçekler arasında gezinti yapanlar paralarına ve iklimlerine güvenmesinler. Dünyanın haysiyetsiz kısmını temsil edenlere karşılık şahsiyet çok şeyin ifadesidir. Ruh kuraklığı da susuzluktan daha tehlikelidir çünkü. O yüzden geleceğin dünyasında kapitalist şeytanların kaybetmesi kaçınılmaz olacak. Nasıl mı? Hayatın da kendine göre bir sihri var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 11, Sure, Yunus Suresi 26-70. Ayetler, Sayfa 211-215.

0: sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe etmek. Tövbe, pişman olmaktır işlenilen günaha. Halisen boyun büküp sığınmaktır Allah'a. Hiç kimse kurtulamaz tövbe ve istiğfardan. Zira uzak değildir kul kusur ve hatadan. Hiç günah işlememek meleklere mahsustur. Günah işleyemezler çünkü onlar masumdur. Bütün peygamberler de günahtan uzaktırlar. Onlar Hak Teâlâ'nın korumasındadırlar. Fakat lain şeytanın ahvali şudur ki hep Allahü Teala'ya isyan eder ruzu şeb. İkisi arasında yer alır bu insanlar. Günah işler ve lakin eder tövbe istiğfar. Tövbe için Kur'an'da buyurur ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve şöyle buyurur ki hadiste Resulullah, hiçbir insan yoktur ki yapmasın hata günah. Lakin tövbe ederse her günahın peşinden, onlardır en iyisi günahkarlar içinden. Yine buyurdular ki, o server buna dair, günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Marifet nuruyla bakan şöyle anlar ki, günah zehir gibidir veyahut ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile? Yahut tutabilir mi ateşi eliyle? Lakin nefis ve şeytan zehiri bal gösterir. Ancak arif olanlar bu sırrı görebilir. Süleyman-ı Darani buyurur ki şöylece, kul boşa geçirdiği ömrü için sadece, gözünden yaş yerine kan gelinceye kadar ağlasa yeri vardır, devamlı leylü nehar. Çok kıymetli cevhere sahip olan bir kimse, üzülür, içi yanar onu kaybettiyse. Ceza da görecekse hele o bunun için, daha fazla üzülür doğrusu budur işin. İşte insan ömrünün her nefesi de aynen, çok kıymetli mücevher hükmündedir esasen. Çünkü o nefeslerin bilinirse kıymeti, ele geçirtebilir ebedi saadeti. Gelince melekül mevt kula mevt zamanında, ölüyorum diyerek telaşlanır anında. Der ki, ey melekül mevt, bir miktar ver de izin, istiğfar eyleyeyim Rabbime affım için. O der ki, nice günler vardı senin önünde, velakin şimdi bitti, kalmadı bir tek günde. Halisane bir tövbe elbet kabul edilir. Velakin şartlarına uymak da lazım gelir. Şüphe etme tövbenin kabul edildiğine. Şüphe et ki şartları getirdin mi yerine? Gönüller temiz ayna gibidir sanki birer. Siyah leke bırakır onda kötü fiiller. Peşinden iyi bir iş icra edildiğinde birer nur peyda olur o ayna üzerinde. Resulullah buyurdu, günahtan sonra hemen bir iyi amel yap ki silsin onu tamamen. Su nasıl temizlerse elbisenin kirini, sevaplar da temizler günahın pisliğini. Göğe varacak kadar yapsan da fazla günah, halis tövbe edince affeder onu Allah.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh, Eyyühel veled ey oğul, İlmihal kitabında buyuruyor ki, su içerken bir solukta içme, 3 defa da iç. Terliyken soğuk su içme, uyku arasında da su içme, çok su içme. Bunların hepsinin vücuda zararlar vardır. Bir toplantıda su istendiği zaman baş taraftan su vermeye başla ve sağdan dolaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, su içeceğiniz vakit ayakta içmeyiniz, vücudunuza zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzem-i şerif ayakta içilebilir buyurdu, buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Alo.
0: Hayırlı günler efendim, buyurunuz.
3: Selamun aleyküm hocam.
2: Aleyküm selam efendim, buyurun.
3: Cumanız mübarek olsun. Kendim için ve bütün İslam alemi için dua istiyorum hocam.
2: Allah'a talese de sevdiklerinize, yakınlarınızı da, bütün Müslümanlara da din ve dünya saadet versin, hidayet versin. Yüzlerini ahirete çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam. Allah'ım razı olsun. Hocam ben şunu soracaktım. Zikreden bir ismini vermek istemiyorum. Bir şeye gidiyorlar. Bir tarikata gidiyorlar. Gece 200 saat zikir ediyor ama sabah namazına kalkmıyor. Yani ben şimdi dedim ki yanlış dediysem yanlış söyleyin hocam. Bu dedim yani farz değil, vacip değil. Sen dedim bunu şey yaparken yani sabahleyin namazına kalksan daha güzel olur dedim ama ne kadar doğru söylediğini bilemiyorum ben.
2: Doğru söylemiş.
3: İkincisi, kibirliye kibirli davranmak yani bizim dinimizin ne kadar şeyi. Adam mesela selam vermiyor. Ben gene ona yani konuşasım geliyor. Konuşmak istiyorum daha doğrusu. Daha doğrusu bunu topluma alıştırmak istiyorum. Ne kadar doğrudur hocam. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm hocam.
2: Aleyküm selam.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun.
4: Cuma gününüz mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.
4: Sağ olun hocam. Şimdi hocam biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın da.
0: Estağfurullah. Buyurun.
4: Ben, annem 17 Aralık'ta 6 ay önce vefat etti.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Başınız sağ olsun.
4: Sağ olun hocam. Annem için 3. hatmi tehlile başladım hocam. Tek başına okuyorum. Başka ne yapabilirim? Ben mezarına falan cuma günleri gidiyorum. Pazartesi, perşembe günleri ruhlar geliyormuş yani sizden öğrendiğim kadar. Boş geçirmemeye çalışıyorum yani. Geldiği zaman boş geçmesin, sevine yakıtsın diye. Başka ne yapabilirim hocam?
2: Peki efendim.
4: Bir sorun bu. Bir de sizden bir ricada bulunacağım hocam. İki tane ricada bulunacağım da kusura bakmayın. Zamanınızı alıyorum. Osmaniye ilinin doğu ilçelerinde yayınınız 6-7 aydan beri yok hocam.
2: Tamam. Yetkililer de şu anda duydu.
4: Kaç kere söyledim hocam. Hiç üstüne düşen yok. Burada vergilerle çok oynuyorlar. Yani yayını şey yaparsanız hocam rica ediyorum hocam.
2: Tamam efendim.
4: Yardım görürseniz.
2: Tamam.
4: Hocam bir de bir sizden bir ricam daha var. Kusura bakmayın da. Annemin iskatını yardımcı olur musunuz hocam?
2: Telefonu kapatma.
4: Tamam. Sağ olun hocam. Ellerinizden öpeyim hocam.
2: Peki.
0: Hayırlı günler. Hocam. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkürler.
4: Sağ olun. Sağ olun.
0: Cumanız mübarek olsun.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden hepimizi müstefide eylesin. Ve bugünün hatırı ve hürmetine hastalarımız varsa Rabbim şifa ihsan eylesin. Borçlarımız varsa onlara eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Ah. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Bana bakıyorsun. Ben mi konuşayım? İyi, konuşayım.
5: Hep siz konuşuyorsunuz zaten hocam.
2: Ne bileyim, böyle bakıverince dedim herhalde.
5: Programın öznesi sizsiniz hocam. Ne demek, buyurun.
2: Seneler önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken, o zaman Emel abiler işte gazetedeyiz. Hatta da Milli Eğitim'de çalışırken falan, o zaman İstanbul'a geldiğim soruyordu. Emel abiler naklediyorlardı, anlatıyorlardı hocamızdan duyduklarını. Ta o zamanlar duymuştum. Şimdi tabii onlar vefat etti. Hüseyin Hilmi Efendi vefat etti rahmetullahi aleyh. Emel abiler vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Her ikisinin de inşallah Teala. Dedim, bunların hemen ekranları çok net. Hadiseleri çok iyi biliyorlar ve insanları da çok iyi tanıyorlar. O zaman hocamız buymuşlar ki, kardeşim buymuşlar, artık böyle insanlara yani bir şey anlatılacak insan kalmadı. Bir şey anlatacak insan kalmadı.
5: Bundan 50 yıl önce.
2: Tabii. Ya şimdi, o zaman ben düşünüyordum. Ya dedim, Allah Allah. Ya insan işte iki ayaklı, iki gözlü, dili var, konuşuyor. Tabii arkadaş, ben akıllıyım, zekiyim falan filan diyor adam. Değil mi? Tabii sonra biz gazeteye geçtik. Bir gün Emel abiler öğle namazıydı herhalde. Gazetenin o Cağaloğlu'ndaki Çatalcı'nın sokaktaki o binanın altında mescit vardı. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarına inerlerdi Emel abiler. Binanın altındaydı zaten. Orada işte öğle namazı kılındı. Orada buyurdular ki Hindistan'dan bir kitap geldi. Panipat şehrinde Senaullah Panipat Hazretleri tarafından veya talebeleri tarafından yazılmış bir kitap. Senaullah Panipat Hazretleri Hindistan'dan göndermişler, mübarekleri göndermişler. İşte mübarekler buyurmuşlar ki, bir şeyi çok merak ediyordum kardeşim buyurmuşlar. Bu kadar İslam alemi gelmiş. Her biri o kadar çok kitap yazmış ki. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yaşında vefat ettiydi bu zat. Yazdığı kitapları sayfalarına aynı şekilde bölmüşler. Her gününe 18 sayfa düşmüş. Ya 18 sayfayı biz okuyamıyoruz, o yazıyor. O zaman yazması da böyle bilgisayarla falan yoktu. Kopyala yapıştır da yoktu. Önünde mürekkep, divit. Diviti biliyor musun?
5: Evet.
2: Ağaçtan bir şey. Batırıp yazıyor. Hatta bir şey anlatıyorlar da, kamıştan yapılıyordu çoğu da o divitlerin. O şey yaptıkça, uzun kullandıkça büyüklerden, İslam alimden birisi onun ucunu bıçakla böyle açıyor. Yonga tabiri kullanırlar onların, o şeyden çıkanları. Onları bir yerde toplamış, vasiyet etmiş. Vefat ettiğimde cenazemi yıkamak için suyu bununla ısıtın diye. Ve kafi gelmiş, biliyor musun? Ya o kadar çok olmuş, o kadar çok kitap yazmışlar falan. İşte Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh, merak ediyordum buyururlar. Ya bu kadar kitap var, bu kadar İslam alimi gelmiş de insanlar durmadan nasıl bozuluyor falan. Nasıl bozuluyor? Ta o zaman seneler önce, üzerinden kaç sene geçti. Dün gibi hatırlıyorsun ama bir bakıyorsun, diyor ki 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, geçiyor. Bu zatın buyuruyorlar, işte o kitap gelmişmiş, sen Allah bağını fütih hazettin o kitabında. Bu mesele çok net, açık yazılmış buyurmuşlar. Kıyamete doğru insanların anlayışı, idraki iyice kıtlaşacak, azalacak. Ya Mustafa Bey, seneler önce bunu biz duymuştuk. Şimdi şahit oluyoruz, bazen böyle de yakınıyoruz, yayında bile söylüyoruz. Ben kırmızı diyorum, adam ya, yeşil almıyor. Sen böyle dedin diyor, tamam mı? Sen böyle dedin.
5: Bir de iddia ediyor.
2: Bir de iddia ediyor tabii. Ondan sonra bakıyorum mail geliyor falan. İşte Osmanlı Hoca programda demiş bunu. Allah Allah. Şimdi dinimiz İslam. O da bize bağlı ya. Oraya sualler geliyor falan. Orada yazıyor. Osman Hoca programda böyle dedi. Veya böyle demiş. Birisi söylüyor. O da soruyor. Ya diyor, böyle bir şey var mı falan filan diye. Şimdi işin aslını yazıyorsun. Bir de yani şu anda bizi dinleyen varsa bu şekilde böyle sorular soranlar mesajla veya maille gelenlerde uzun uzun yazıyor. Hatta bazıları talimat da veriyor. Bunlara diyor tek tek delilleriyle cevap yazın. Ya emrin olur Cezus'ta. Şimdi biz caizdir, uygundur, haramdır, mekruhtur. Yüzlerce geliyor. Diyor ki bana diyor uzun uzun açıklayın. Kusura bakma da kitap okuyacaksın arkadaş. Kusura bakma. Biz çocukken mesela köyde yani onu ilk de bir gündeme getiriyorlar. Sonra ilk yani anlayışımız çocukluk döneminde yukarıya doğru yaş ilerledikçe idrak ediyorduk. Mesela Cenab-ı Hak hayvanlardan eşek ve katırı, mesela katır daha çok inatçı bir hayvan. Eşek de inatçı. Eşek de inatçı. Mesela köyde çocukluğumda bunu sık sık duyardım deyim olarak. Mesela birisine bir şey anlatıyordu falan. Hık mık falan derse eşeklik etme derdi falan. O inat ediyor ya. Yani o eşeklik etmeden Murat, eşeğin aynı şekilde inadı gibi inat etme diyor, tamam mı? Sen insansın. Yani bir düşün. Bir şey söylüyoruz falan, tamam mı? Bir şey söylüyor, bir düşün. Buna göre hareket. Şimdi bakıyorsun. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte kitaplar okusun, kitaplar okusun. İşin enteresan tarafı bu zatı gören veyahut da bu zatın damadı olan Emmen abileri görüp hatta onun toplantılarında bulunanlar bile kitap okumuyor. Ve sonra da mesela konuşurken aa ben bunu ilk defa duydum. Ben hiç duymadım bunu. Yapma ya, hiç duymadın demek ki. Kitaplar okusaydın bunu görürdün, okurdun. Kitaplar okusaydın bunu okurdun, görürdün. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh daha Hazreti Mehdi'ye kadar bir Müslüman için lazım olan bütün bilgilerin hepsini bu kitaplarına ayrı ayrı da aynı şekilde hepsi lazım. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de yapılacak emirler, farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup, sakınılacak yasaklar, haram, tahrimi mekruh, tenzihi mekruh ve ibadetleri bozan haller, müfsitler, komşu hakkı, kul hakkı, alışveriş bilgisi, ölünce miras taksim meselesi, ölen kimsenin yanında, ölmekte olan kimsenin yanında neler okunacak, öldükten sonra neler yapılacak, kabir nasıl kazınacak, cenaze namazı nasıl kılınacak, ya A'dan Z'ye hepsini yazmışlar. Efendim diyor ben başka kitapları yapmaya, bunu bitirdim, allame oldum, yani başka kitapları da alıyorsun falan, başka kitapları da alıyorsun. Böyle durumlarda, böyle durumlarda, ya dedim Temel ne kadar haklıymış, tamam mı? Temel'e demişler bu piyano. Getirmişler tebelin eline piyano koymuşlar. Herkes aynı şekilde bir tuşa basıp bir tuşa basıp dın, neyse ne ses çıkarıyorsa falan. Demiş ya bunu böyle böyle yok demiş onlar arıyor. Oturuyorlar. Ben demiş buldum. Bulduğum için parmağımı kaldırmıyorum. Oraya basıyorum, tamam mı? Ya Allah-u Teala hani temsilde hata olmaz. Allah-u Teala sana ihsan etmiş. Böyle bir saat çıkmış karşına. Böyle bir kitap yazmış. Sana lazım olacak her şey var. Sen hala daha o çocukluğumda duyduğum söz hatırıma geliyor. Eşeklik etme derlerdi. İnat ediyorsun yani. Nefsinden kaynaklanan inat. Hatta dün arkadaşım bir tanesi işte torunu evlenmiş kızcağız pantolon giyiyor falan. Ya dedi anlatıyorum böyle inat dedi. Böyle diretiyor falan dedi. İnat dedi. Diretiyor. Nefis öyledir. Nefis öyledir. Ve Allah Teala muhafaza buyursun. Yani Cenab-ı Hak kadın kullarını yaratırken hatta bir dinleyicimizin birisi girdi. Tam İlmihal Saadeti kitabını siz dedi tavsiye ediyorsunuz, anlatıyorsunuz da dedi. Şimdi tabii biz senelerdir şey yapıyoruz ama dedim bunların içerisinde mutlaka bir okuyup orayı da okuyup da bize aynı şekilde dönen veyahut da yayına giren olabilir. Yani yayına girmeden telefonda zaman zaman birisi soruyordu. Altyapısı fena değil. Bayağı kitap okuyor. Dedim bu bir okursa mutlaka ya telefonda soracak veyahut da yayına da girebilir. Baktım yayına girdi sizinle tanıdığım kadına. Sizin tavsiye ettiğiniz kitapta da tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında dedi, kadınlarla alakalı olarak bir hadis-i şerif naklediliyor dedi. Hemen hissettim ben de zaten defalarca orasını okudum. Oradan çok güzel izahat var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Nakiller yapmış çeşitli kitaplardan alarak o hadis-i şerifteki murat nedir? Hadis-i şerifi nakleden Peygamber Efendimiz'i bizzat duyan kadın. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Nakleden de o. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kadınların aklı kıttır. Bu aynı şekilde hakaret. Hakaret değil. Yaratan böyle yaratmış. Çünkü yaptıkları işlere bakıyorsun. Kocasının önüne dikiliyor. Boşa beni, boşa beni, boşa beni. O da üç defa da boş ol diyor falan. Sonra açı. Bunun bir çaresi yok mu? Ölünün körüne çaresi var yani. İşte, aklı olmuş olsa bunu yapmaz ki. Ben bu üniversite mezunu. Vallahi ne mezun olursa olsun. Hele üniversite mezunu olunca elinde başka da bir silah var. Kendisini bir şey zanneder. Tamam. Bunu yapar. Yani kadınlara boşanma hakkı vermemiş mi? Vallahi kadına boşanma hakkı verse günde 100 defa aynı şekilde boşar. 100 defa da çare arar. 100 defa aynı şekilde köpürür. 100 defa ağlar. Yani Allah da ne yarattığını biliyor. Kadınların öyle yaratılması orada izah ediliyor. Merhametli, şefkatli yaratılması, hassas yaratılması, ondan sonra nefislerinin erkeklere göre daha güçlü ve kuvvetli yaratılması, yani evin dizaynı, çocukların yetiştirilmesi, bunlar dünyanın nizamı ve intizamı için kadının öyle yaratılması şarttır. Yani İslam alimleri öyle bakmışlar ki, yani eğer kadında bu özellikler olmasa, aile yuvası, çocuğun yetiştirilmesi ve dünya nizamı, yani o zaman sen Mustafa Bey, senin evinde koltuk moltuk olmaz, gereği yoktu. Gereği yoktu.
5: Yoktu.
2: Ya şimdi
5: ocağın, buzdolabının, şunu bunun, onlara da gerek
2: yok. Onlara da gerek yok.
5: Ne yapacağım ben onları?
2: Ya şimdi bazen hatırıma gelmez diye geliyor mesela. Gömlek giyiyorum veyahut da aynı şekilde neyse yaz gününe göre bir şey giyiyorum falan. Ya dedim kirlemese 6 ay giymiş olsam benim için bir şey olmaz. Ama hanımlar el alem ne der? El alem ne der? Ya el alem ne derse desin, beni ne ilgilendirir? Şeyler çok hoşuma gidiyor. Bu Roman vatandaşlar. Kadını da erkeği de. Mesela erkekler ucu sivri ayakkabılar. Hemen ökçesine de basarlar. Ellerinde de 33'lük tesbih. Bu hiç değişmez. Sokakta, evde, evin önünde. Hele bizim oradaki Romanlar falan hiç şekilde şalvarı giyiyor falan. Aynı şekilde. Üstü başka renk, altı başka renk. Hiç umurunda bile değil. Yani onlar da kadın, el alem ne der demiyor. Ya dedim bunlar Müslüman olsa İslamiyet'in bildirmiş olduğu o şeyi yıkmışlar. Bir de yarın endişeleri yok onların. Hakikaten Müslüman olmuş olsalar İslamiyet'in bildiği değil. Ama biz de birazcık böyle şey yapınca el alemle der. Ya el alemle ben kabire girmeyeceğim. Ve akıl kıt olduğu için diyor bu şort giyiyor diyor. Herkes giyiyor. İyi de herkes de ölmeyeceksin. Herkes de kabire girmeyeceksin. Bunun hesabı sana sorulacak. Ben adamı öldürdüm. Herkes öldürüyordu, ben de öldürdüm. Seni aldılar götürdüler, hapse koydular. Ne yapacaksın? Herkes gelip de sana yardım etmiyor. İşte bunu akıl idrak eder. Akıl düşünür bunu. Demek ki akıl yok. Şimdi erkeklerde kalmadı akıl. Erkeklerde kalmadı. Onun için Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
5: Amin.
2: Peki şu anda bizi dinleyenler, iyi bu kadar böyle fırça attınız falan, dolaylı şekilde oradan buradan getirdiniz, bunları söylediniz. Yok, bilerek söylemedik. Maddi ve manevi rızıklar ezelde takdir ve taksim edilmiş. Bilmemiz ve duymamız gerekir. Bu İslam Ahlak kitabında, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı İslam Ahlak kitabında buyuruyor ki akıl artar. Nasıl artar Mustafa Bey? Ondan yolunu göstermişler.
5: Kadınlarınki de mi?
2: Kadınınki de erkeğinki de artar. Nasıl artar? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, irtibatını kesmeyeceksin. Her gün okuya okuya, onların hayatını okuya okuya, yavaş yavaş yavaş. En son belli bir noktaya gelirsin. Eğer bunlar insansa ben neyim? İşte o önemli bir nokta. Hani ne diyorlar ya, kırılma noktası diye. İnsanın kendi kendine kırılma noktası. Yani bunlar insansa ben neyim diye kendisine sorduğu zaman, zaten hemen böyle öyle buyurdular. Bu büyükleri tanımaktan, bunların kitaplarını okumaktan, bunların hayatlarını okumaktan maksat insanın kendini tanıması, kendinden iğrenmesi, tiksinmesi, hatta aynaya baktığı zaman puu diye kendisine tükürmesi içindir. Ya.
5: Koskoca Abdülhakim Arvasi Hazretleri bile öyle buyuruyor ya, hani kaybolsak bizi aramazlar.
2: Aramazlar.
5: Mecliste bulunsak bu kim? Adam yerine koymazlar.
2: Şuraya otur sen, daha ince bir yemek ye demezler yani.
5: Bizim yerimiz neresi acaba ya?
2: Hani zurnanın son deli diyorlar da ortada zurna da kalmadı.
5: Yok, zurna yani. Da yok yani. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mevki makam hırsı. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat, hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan eyle" diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte, "Hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim" buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, "Bir saat adaletle idarecilik yapmak, 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir" buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel, niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin, "Sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar" sözünün yanlış, hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş. Kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce zahidi beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından, "Elhamdülillah, Rabbim beni kurtardı" demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzdet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz, ben böyle bir şeyi dinleyicilerimizin ağzından, yani bütün insanların duyması için böyle bir şey yakalayıp da birisi bir gün gündeme getirsin diye ümit ediyordum. Çünkü insanlara doğruyu anlatınca zaman alır ama yani şöyle baktığı zaman bu yanlış diyebiliyor, bu doğru diyebiliyor. Mesela bu dinleyicimiz de yakalamış onu. Yani böyle bir soru gelsin diye bekliyordum daha doğrusu. Yani teşekkür eder kendisine. Şimdi tarikat diye gidiyor diyor, sabah namazını kalkmıyor diyor. Biz de senelerdir diyoruz ki tarikat yok. Şeyh de yok. İsmi şeyh, adı tarikat. Ne tarikata benziyor ne şeyhe benziyor adam. Çünkü şeyh olanlar İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Mesela efendim ben diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundan gidiyorum. Bakayım hiç alakası yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bildirdikleriyle alakası yok. Efendim biz Nakşi'yiz. Şah Nakşibend Hazretleri'nin bildirdikleri var. Ve o yolun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin bildirdikleri var. Kitapları da var. Bakıyorsun adamın yaptığı, söylediği hiç yani tutmuyor ve anlamıyor. Ha, dış kalıbı süslüyor. Sarık var, sakal var, cübbe var, tamam. Kendisini öyle gösteriyor. Ama içi babaannem, anneannemin çok kullandığı bir tabirdi. İçi boş tenike bunlar. Boş tenikeden çok ses gelir derlerdi. Ta çocukluğumda çok duyardım bu sözü ben. Boş tenikeden, hakikaten sonra büyüyünce ya dedim onlar böyle derlerdi falan. 18 kiloluk o yağ tenikeleri var. Doluyken lum lum böyle falan da böyle bir şey ses vermez. Fakat boşalınca vurdu mu diye yedi mahalleyi duyurursun, tamam mı? Hakikaten yani. Dedim ya hani doğru bir oradan kaynaklanarak bir deyim kullanıyorlardı. Boş tenekeden çok ses çıkar diye. Hakikaten boş teneke hepsi. Yani bildiğimiz zaten mürşid olan ben mürşidim demez. Ben mürşidim demez. Doğruyu anlatır. Şimdi diyeceksiniz ki niye aynı şekilde böyle bir sual beklediniz? Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken şeriat, tarikat diye iki kelime kullanmışlar. Şeriat diye yani Allah'tan emir ve yasakları, peygamberin bildirdikleri. Bunlar fıkıh bilgileri, müştehit alimler bunları. Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimelerden, ondan sonra hadis-i şeriflerden tek tek çıkarmışlar ve bunların açıklamalarını, bunların aynı şekilde nasıl tatbik edildiğini, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını gözden geçirmek ve onun sözlerini bularak bunları tasvip etmişler. Namaz, oruç, zekat, hac, miras, ondan sonra depin, kefen, komşuluk, bunların hepsini tasvip etmişler. Bu konuda bildirilen ayet-i kerimede ne buyuruldu, Peygamber Efendimiz bunu nasıl açıkladı, nasıl tatbik etti, hepsini bildirmiştir. Bunlar şimdi deniyor ki, diyorlar ki ehlisine, bunlar şeriatın emir ve yasakları. Bunları bildiren İmam Azim Vani, Pek İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunları önümüze koydular. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Allah-u Teala'nın gönderdiği dini, şeriatı bildirmekle vazifeli, emir ve yasakları bildirmekle, hem kalpleri temizlemekle vazifeli, hem de insanlar arasındaki hukuku. Yani bir taraftan aynı şekilde öğretiyor. Tebliğ etme vazifesi var. Tatbik ettiriyor. Kalpleri de temizliyor. Bu üç vazife Hulefai Raşidin diyoruz ya. Raşid halifede vardı. Üçlü.
1: Dört büyük halifede.
2: Dört büyük halifede. Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de vardı. Ondan sonraki halifelerde yoktu buyuruluyor. Biz kitaplarda bildirilen naklediyoruz. Ondan sonra bu ayrıldı. Fıkıh bilgilerini İmam Azim Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, müştehit imamlar, onlar üzerine aldı. İman, itikat bilgilerini İmam Muhammed Maturid, İmam Eşari Hazretleri gibi kelam ilminde iştahat makamına yükselmiş olan alimler üzerlerine aldı. Bu bilgileri, yani müştehit alimlerin emir ve yasaklarını, iman bilgilerini bildiren o bilgileri kalplere yerleştiren de tasavvuf büyükleri, yani tarikatı. namazı severek yaptırmak, içkiden nefret ederek uzaklaşmak, bunlar tarikat yapıyor. Şimdi adam diyor ki tarikata gidiyor, namaz kılmıyor. Demek ki tarikat değil o. Sadeker yani. O başındaki de efendim Allah diyor. Ya Allah diyor. Hani bir zamanlar böyle bir siyasi lider varmış demiş. Sisi hiç demiş böyle meydanlarda falan Allah demiyorsun oğlum demiş. Diyorum. Nasıl diyorsunuz demiş. Allah'a ısmarladık diyorum demiş yani. Diyormuş yani adam. Yani münafıklar da diyorlardı Allah diye. Hatta münafıklar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da diyordu. Ama sadece dille söylüyordu. Dolayısıyla bunun bir kıymeti söz konusu değildi. Peki tasavvuf büyükleri yani tarikat ne iş yapıyor? Tarikat namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor. Bu ibadetleri zevkle, şevkle yapmayı öğretiyor. Kalplere yerleştiriyor yani. Yani gerçek bir mürşitse, hakiki bir tarikatsa oraya giden, oradaki zatı seven bir kimse sabah namazına kalkmamazlık edemez. Namazlı gevşeklik yapamaz. Hatta bir namazı geçirdiyse oturur ağlar. Oturur ağlar. Çünkü o büyük de bu konuda hassas. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri. İşte onun bir talebesi oğluyla beraber Karadeniz tarafından işte mallar varmış, gemiyle geliyorlar falan İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelmişler. Ha demişler birden gitmeyelim Efendi Hazretleri diyorlar. Veyahut da Efendi Baba diyorlar onlar. Şimdi hemen işte ne zaman geldiniz? Bugün geldik işte. Seyyid Abdülhakim Arbaaz'ın hassasiyetini biliyor. İşte gemide namazına sıkıldınız diye sorarlar. Meğer gemide namaz kılamamışlar, tamam mı? Allah çağırmasın diye malın başında kalmışlar falan. Neyse bir hafta sonra falan gideriz. O zamana kadar unutur. Kendileri gibi zannediyorlar. Gidiyorlar falan. Efendi Hazretleri Kuddüs'e soru. İşte hoş geldiniz diyor. Gemide ne yaptınız? Namazlar kıldınız mı? İlk sorduğu soru bu. Bık işte efendim işte mallar çalınacak korkusuyla işte kılamadık edemedik falan kazaya bıraktık. Celallenmişler buymuşlar ki bütün mallarınız aynı şekilde helak olsaydı, çalınsaydı, denizde bassaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. Ya tarikat bu, şeyh bu, mürşit bu, öyle olur. Bu ne? Bunun adı tarikat, bunun adı şeyh. Ne tarikatla alakası var adamın, ne şeyhlikle alakası var. Piyasada böyle kaynıyor.
1: Telafi yolları yok mu? Yani namazı kılmadık da şu duayı okursan işte atıyorum beş günlük namazınıza.
2: Uydurdurdular da birisi. Hani Ramazan-ı Şerif'te kefareti namaz kıldın mıydı ya? Ne diyordu? 400 yıllık.
1: 400 yıllık.
2: 400 yıllık.
1: Namazınıza
2: karşılık. Yedi sülalesinde borçlarını ödüyor. Tamam adam bir sefer Ramazan-ı Şerif'te kıldı mı namazını yazı bırakır. İşte bunların adı tarikat olur. Ya adam daha beş vakit namaz kılmıyor. Sen aynı şekilde adama böyle diyorsun. Ha diyorsun tamam ya bunu kıldık biz. Bunu kıldık. Mesela birisi anlattıydı. Televizyonda bir tane bir hoca kılıklı birisi. Soytarı yani. Çok özür dilerim ama. İşte canlı yayın bir kadının birisi girmiş. Ben demiş Esma-i Hüsna okuyabilir miyim? Demiş buyur oku. Kadın okumuş falan. Oo maşallah maşallah. Cennetin baş köşesinde Peygamber Efendimiz'in yanında bir köşk kazandın sen. Ya sen böyle kazandırmıyorsun. Köşk de vermiyorsun. Ya
1: Osman Hoca vermiyor ne yapayım? Siz böyle konuşursanız sizi seven de olmaz. Benden başka.
2: Ya şimdi ya adamın itikadı bozuk. Amel yok. Yani Esma-i Hüsna'yı söylemek suretiyle kadını uçurdun gittin. O her haltı yer ondan sonra. Ben köşküm hazır der. Adam dedi. Halbuki o adam sahtekar. Onun da altyapısı olmadığı için onun sahtekar olduğunu bilemez. Hani diyeceksin ki böyle kimselerin sahtekar olduğunu anlayabilir misin? Anlayabilirsin tabii. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun reçetelerini aynı şekilde kitapları hazırladılar. Bu kitapları okuyan, mektubatı okuyan ki bu zat Nakşi. Yani İmam Rabbani Hazretleri. Gerçi kendi ismiyle müceddidi diye anılıyor da. Dolayısıyla Nakşi diye geçinenlerin ilk yüzünü orada hemen görüverirsin. Ya bir dakika diyorsun ya. Bu Nakşibendiye yolun büyüklerinden. Bu zat diyor ki bu mekruh. Bu zat diyor ki bu olmaz. Bu zat diyor ki bu yanlış. Bizim şeyh bunlar yapıyor. Deli ki sahtekar. Değil mi?
1: Evet.
2: Hemen anlarsın. Şimdi senin elinde hiçbir şeycik yok.
1: Ölçü yok.
2: Ölçü yok. Elinde ölçü yok. Dolayısıyla insanlara göre hareket edersen, insanlara göre. Onun için de hani zaman zaman anlatıyoruz. Nasrettin Hoca merhum bir gün oğluyla beraber işte gidiyorlar. Kendisi merkebe binmiş. Oğlu da yayan yürüyor falan. Birisi gelmiş. Demiş ayıp ayıp hocam demiş ya. Parmak kadar çocuk demiş. Aynı şekilde şey yapıyor. Yürüyor. Kocaman adam sen binmişsin falan. Ondan sonra demiş doğru söylesin. İniyor çocuğu bindiriyor falan. Bir başkası gelmiş. Hoca demiş ben de seni akıllı birisi zannederim. Kocaman delikanlı parmak kadar adam delikanlı oldu. Yaşlı adam demiş ya olur mu öyle şey falan demiş falan. Ondan sonra haklısın demiş falan. Ve ondan sonra bu sefer oğlun da almış ikisi binmişler. Birisi gelmiş hoca çok ayıp demiş ya ben de seni demiş aynı şekilde merhametli birisi yok. Ufacık hayvana demiş ki koca adam binmişsiniz demiş hayvan demiş. Doğru söylüyorsun inmişler. Eşek önde bunlar arkada yeğen yürüyorlar. Birisi geliyor hoca demiş ben seni akıllı bir insan ediyorum. Hayvan boş gidiyor demiş siz de yeğen gidiyoruz. Ondan sonra dönmüş oğluna. Demiş ki bak oğlum bu insanların her durumda her halde söyleyecek bir lafı mutlaka vardır. Onun için rotanı bu insanlara göre değil. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına göre düzeltin. Ama ne güzel nasihat.
1: Evet.
2: Allah-u Teala esasına göre. El alem ne der? Ya bırak el alemi. Bırak el alemi. Dolayısıyla efendim bunlara itibar etmeli. Kibirliğe karşı kibirli mi? Evet. Sadakadır böyle şey yapıyor. Kibirliğe karşı kibirli olmak. Onu da doğru yapmış. Önce doğru söylemiş. Son dinleyicimiz de annem dedi vefat etti. Ben dedi 3. hatmi tehlili tek başıma bitiriyorum dedi. Başka ne yapabilirim? Sadaka verir sevabını gönderir. Böyle okur. Cuma günleri bir Fatiha en azından bir Fatiha 3 ihlas okur hediye eder. Sadaka verir sevabını gönderir.
1: İskatını yaptırır.
2: İskatını yaptırır. Zannedersem telefonunu evet. Verdi. İnşallah sonra hallederiz. Yani unutmayacak. Çünkü onların tek beklentisi dünyada dua. Efendim ben yaptım bitti. Hayır. Yapmaya devam edeceğiz. Biz yaparsak bizim arkamızda bize de yaparlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herkesin kendine göre sıkıntısı olabilir. İşte bizi izleyenlerden de hasta olanlar olabilir. Bu durumlar karşısında, sıkıntı ve hastalıklar karşısında insanın tavrı önemli tabii. Şimdi öyle bir noktaya gelebilir ki insan dayanamaz, ölmek isteyebilir. Şimdi sorumuz bu. Böyle bir durumda, sıkıntı ve hastalıklar karşısında ölmeyi hemen istemek mi gerekir? Yoksa bundan kurtulabilmek için çarelere başvurmak mı gerekir? Tavsiye edilen hangisidir?
2: Şimdi özür dilerim. Mustafa Bey, hastalıklı ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölüm istemek caiz değildir buyuruyor kitaplarda. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler içerisinde yani hasta olanlar olabilir. Allah-u Teala acil şifalar ihsan etsin. Hani diyebilir de ya sizin hani tuzunuz kuru, onun için rahat rahat söylüyorsunuz.
1: Bendeki dert sizde olsaydı.
2: Öyle derdi falan. Kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Kimse kimsenin ne çektiğini bilemez. Hani herkesin bir derdi vardır madem ki Ademzadedir.
1: Evet.
2: Herkesin bir derdi var madem ki Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. Herkesin bir derdi mutlaka mevcuttur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu dünyada bizi hastalıkla da, çeşitli dünya sıkıntılarıyla da imtihan eder. Ve kitaplarda buyuruyor ki bu sebeplerden dolayı hastalığından, acısına, zarabına dayanamadığı için veya öyle bir sıkıntıya müptela olmuş ki bu sıkıntıdan kurtulmak için ölümü istemek caiz değil. Onun için intihar dinimize çok büyük günahtır. Diyor ki çıkış yolu bulamadım ben. İflas ettim arkadaş diyor, borçlar kapıma dayandı. Dayanır. İşte benim itibarım vardı. E olsun canım, ne olacak ki yani? Çünkü bir hadis-i şerifte var. Buyuruyor ki mümine 40 gün içerisinde şu 3 şeyden birisi isabet eder. İllet, zillet, kıllet. İllet hastalık. Kıllet fakirlik, zillette itibarsızlık. Peki bu 3 şey ne yapar? İnsanın burnunu sürter. Yani kibirlenmesine mani olur. Allah'tan en hoşuna gitmez kibirli olan. İlle, zillet, kıllet. 40 gün içerisinde mesela din büyüklerinin çoğu böyle bu 40 gün içerisinde hastalık veya itibarsızlık veya fakirlik gelmediyse tövbe istiğfar ederlermiş. Nerede hata ettim diye. Gelmedi, yoklamadı bizi diye. İlle, zillet, kıllet. Bu üçü yoklarmış. Dolayısıyla bu bir yerde sıbıklık vazifesi yapıyor. Yani insanın azmasına mani oluyor bunlar.
1: İnsanın gazını alıyor.
2: Evet, insanın gazını alıyor. Güzel söylediniz. Bu sebepten dolayı da hastalıktan ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemez. Bunları bilen bir kimse katiyen istemez. Peki dinde sıkıntıya düşerse fitnelerden korkarak. Öyle bir yerde ki adam baskı yapıyor, namaz kılamıyor, orucunu tutamıyor, çoluğunu çocuğunu aynı şekilde ne bileyim yetiştiremeyecek falan, dinini öğretemeyecek, onların dinsiz olma durumu söz konusu. İşte o zaman Allah-u Teala'dan ölümü istemek caizdir, sünnettir buyuruyor. Bakın öbürsüne izin verilmedi. Hastalıktan dolayı, dünya sıkıntılarından dolayı izin vermedi. Ama dinini öğrenememek veyahut da aynı şekilde dinin emirlerini yapamamak baskı var üzerinde. Veya çoluğunu çocuğunu aynı şekilde dinini öğretip de onda imanlı hale getiremeyecek veya dinsiz kalmasına sebep olacak. Böyle durumlarda ölmeyi istemek sünnettir buyuruyor. Allah yolunda şehit olmayı istemek de böyledir buyuruyor. Yani ortada şehit olmayı arzu ediyor, ölmeyi istiyor. Hatta mesela Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de olduğu zamanda da evliya-i kiramın kabirleri başında da ölüm istemek caizdir denmiş. Ölümü istemek caizdir denmiştir. Ama bu sebeplerden dolayı, öbür sebeplerden dolayı değil. Peki Allah-u Teala'ya kavuşmayı sevdiği için ölüm istemek, o da müstahaptır buyuruyor. O apayrı bir derece zaten. Onlar zaten bu dünyada kalmak istemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir kimse Allah-u Teala'ya kavuşmayı severse Allah-u Teala da ona kavuşmayı sever. Ama Allah-u Teala'ya kahreder gibi, ya Rabbi bu canımı al. Anadolu'da çok yaygın. Al bu canımı falan. Niye kahrediyorsun ki? Yani sen vermişsin ama ben beğenmiyorum, istemiyorum falan. Allah-u Teala korusun. Bu insanı, yani bu devam edecek olursa küfre bile götürür. Bu tehlikeli. Peki hastalıktan veya sıkıntıdan dolayı ölümü mü istemek? Sizin de sorunuz oydu. Evet. Yoksa bunun çaresine mi bakmak lazım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hastalığınızı tedavi ediniz. Çünkü Allah-u Teala ölümden başka her hastalık için deva, ilaç yaratmıştır. Mesela bugün zamanımızda bazı hastalıklar için doktorlar diyor ki tıbben mümkün değil. Ha, bugünkü doktorlar bulamıyor bunu. Çünkü ölümden gayrı, ölümden başka her hastalık için ilaç yaratmıştır. Ha, bulamadım. Onu sen açıkça söyle. Arkadaş, ben bugün o bilgiye ulaşamadım de. Yoksa bunun aynı şekilde mümkün değil deme. Mümkün. Ölüm hariç her şey mümkün. Efendim işte şu hastalık, şu virüsüne ne olursa olsun. Hepsi için, mesela bir zamanlar tüberküloz için, verem için mümkün değildi. Mümkün oldu. Çalışa çalışa üzerinde dura dura oldu. Sıtma için aynı şekilde. Veya benzeri hastalıklar için. Hatta onların aşılarını bile geliştirdiler mi? Evet, geliştirdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri de mesela Mevahibille Diniye kitabında, İmam-ı Kassarani Hazretleri'nin kitabıdır. Orada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı hastalıklarında. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetleri var, onları okurdu veya dua ederdi. Veyahut da fen yoluyla, yani doktorların, tabiplerin bulmuş olduğu o ilaçları kullanırdı veya her ikisini birden kullanırdı buyuruyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyene şifa nasip olmaz. Şimdi bazıları zannediyor ki efendim diyor, bu diyor hani çünkü bir ayet diyor, bunu okuyunca şifa olur. Peki doktorun verdiği de bir ilaç, bir haptır netice itibariyle. Orada şifa yaratan Cenab-ı Hak'tır. Şifayı veren ilaç değil, doktor da değil. Doktor da, eczacı da, ilaç da Allah-u Teala'nın şifa için gönderdiği sebeplerdir, vasıtadır. Mesela bize yağmur bulut mu yağdırıyor? Hayır, yağdıran Cenab-ı Hak'tır. Ama bulut sebep olmuştur. Mesela susuzluğumuzda su bizi kandırıyor. Aslında kanmayı Allah-u Teala'dan bilmek lazım. Su bizim o hararetimizi söndürmeye vasıta olan bir vesiledir, vasıtadır. İlaç da böyledir. Allah-u Teala şifa ayetleri bildirmiştir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyeni şifa nasip olmaz, istediğin kadar oku. Ona inanman lazım. Şeyde sizde hiç olduğunu bilmiyorum. Benim parmaklarımın üzeri böyle sildi. Ta parmak uçlarıma kadar falan. Çocukluğumda daha sonra böyle büyümeye başlayınca ilkokul çağlarında falan artık beni böyle rahatsız etmeye başlamıştı. Rahmetli babaannem bunu okuturdu falan. Okudurdu falan ama çocuktuk peki itibar etmiyordum, inanmıyordum falan. Sonra büyüdükçe çamurla falan şey yaptığım zaman böyle saatlerce aralarını çıkarmak için uğraşır dururdum. Bunun bir çaresi yok mu, çaresi yok mu falan. Bunun bir tek çaresi varmış, okutmak. Okumak ve okutmak, silip. Ama inanması lazım. Karşı tarafın

0: şifa gelmez. İnanacaksın ona buyuruyor. Mesela Fatiha suresini okumanın hastalıklara şifa olduğunu bildiren hadis-i şerifler mevcut. Hani Fatiha-i Şerife'yi okuyunca evet itikad edersin, inanırsan. Abi bazı mikrobik şeyler var, onlar ayrı. Mesela psikolojik olan hastalıklar var.
1: Evet.
0: Sinirsel olanlar var. Mesela yapılan araştırmalarda 3000 çeşit hastalık müsebbibi var. Bunun 1000'i mikrobik, 2000'i psikolojik diye okumuştum. Tabii şimdi belki araştırmalar daha da ilerlemiştir.
2: Hatta mikrobik olanlara bile okunabilir yani.
0: Okunabilir.
2: Onun da tedavisi bir an önce belki bulunur.
0: Cenab-ı Hak yol gösterir tabii. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'deki 6 şifa ayetini bir tabağa yazıp su koyarak eritilir. Hasta içerse Allah-u Teala şifa ihsan eder. Ayet-i kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın ve yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri öyle buyuruyor. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan periz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyler yapması, haramdan, zulümden sakınması lazımdır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı unutarak gaflette edilen dua kabul olmaz buyuruldu. Adam namaz kılmıyor, ne olur falan diyor falan. Ya bunu tesir etmez. Olmaz o. Yani buna inanacak. Gerçekten de hani büyüklerden bir zat bir gün gelmiş böyle. O zata birisi gelmiş, özür dilerim. Gelmiş işte bir kucağında çocuğunu getirmiş. Efendim, demiş efendim demiş. Biz çalmadık, kapı bırakmadık. Doktor gezdik. Eczacı dolaştık demiş. Sizi sağlık verdiler demiş. Hani demiş estağfurullah, kucağına alıyor falan. Ondan sonra bir şeyler şey yapıyor falan. Çocuk ondan sonra şey yaptıktan sonra şifaya kavuşuyor. Sonra bir talebesi demiş efendim demiş, falan zamanda işte demiş falan da demiş. Dua okudunuz. Ben o dua şöyle miydi falan. Evet demiş, öyleydi. Demiş ben de okudum da bir şey olmadı. Buyuruyor ki yavrum, biz o duanın kabul olması için 30 yıldır boğazımıza dikkat ediyoruz. Yani buradan haram girmemesine ve haram çıkmamasına dikkat ediyoruz. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta olduğu zaman kul eusüleri, kul eusüleri, kul eusüleri, kul eusüleri, kul eusüleri, okuyup üzerine üflerlermiş. Mesela sihir, nazar, büyü için de çok faydalıdır bu. Mesela şifa ayetleri Tevbe suresinin 14. ayeti, Yunus suresinin 57. Nahl suresinin 69. İsra suresinin 82. Şuara suresinin 80. Fussilat suresinin 44. Ayetleridir. Bunlar işte bir çanağa mürekkeple yazılırsa, eritilir de içilirse şifa bulur buyuruluyor. Şifa bulur. Dolayısıyla dinimizin bildirmiş olduğu, Peygamber Efendimizin daha doğrusu yol göstermiş olduğu, eğer bir hastalığa müptela olduysak mutlaka doktora gitmemiz lazım. O ilaçları kullanma. Ayrıca mesela Tamimden Saadet Ebedi gibi kitaplarda bu şifa için okunacak şeyler, şifa ayetlerini bildiren yerler de mevcuttur. Orada dualar da var. Alıp onları da okumalı. Ama inanarak okumalı. Her ikisini de kullanırdı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Öbür taraftan bir derde sıkıntıya düştüyse o derdin ve sıkıntının da gitmesi sebebiyle dua etmek suretiyle Allah-u Teala'ya yalvarmak. Mesela istiğfar ederseniz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İmdadınıza yetişirim buyuruyor Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde. İstiğfara devam eder. Bir Fatiha, 3 İhlas okur. Başında sonunda 3 Salavat-ı Şerife okur. Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlere, eshab-ı kirama, din büyüklerine, evliya-i kiramdan isimlerini bildiklerini ruhlarına hediye ederek ya Rabbi bunların hatır ve hürmetini diyerek dua ederse o dertlerden kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Cenab-ı Hak rahatlık verir, huzur verir ve dolayısıyla ölüm son çare, ölüm demek uygun değildir. Çaresine bakmak lazım ve çaresine bakmak lazım burada efendim.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri 2. Bölüm. Abdülfettah-ı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek 3 evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Onun emriyle İstanbul'a gelip senelerce insanlara hak yolu öğretmek vazifesiyle meşgul oldu. 1865 Hicri 1281 senesi Muharrem ayının 9. cuma günü vefat etti. Kabri şerifi Üsküdar'da eski Valide Camii'nden Karacaahmet mezarlığına çıkan yol ile Selimiye Bağlarbaşı

0: Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh şöyle nasihat etmiştir. Ey oğul! Sana gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan korkmayı, doğruyu söylemeyi, zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmayı, dosta düşmana adaletli davranmayı, çalışkan olmayı, darlıkta ve genişlikte Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyi tavsiye ederim. İstemediğim bir şeyin sonu cennet ise buna şer denmez. Hoşuna giden bir şeyin sonu cehennem ise buna da hayır denmez. Ey oğul, bil ki kim kendi aybına bakarsa başkalarının aybıyla uğraşmaz. Allahü Teala'nın taksimine razı olan kimse kaybettiği şeyden dolayı üzülmez. Azgınlık ve taşkınlık kılıcını çekenin kendisi öldürülür. Kim başkasının kuyusunu kazarsa oraya kendisi düşer. Başkasının perdesini yırtanın kendi çoluk çocuğunun gizli şeyleri ortaya çıkar. Kendi hatasını unutan başkasının hatasını büyük görür. Denize dalan boğulur. Kendi görüşünü beğenen sapıtır, yolunu şaşırır. Aklını kâfi gören, aklım bana yeterlidir diyen, ayağa kayar ve düşer. İnsanlara karşı kibirlilik gösteren, hor ve hakir olur. Nefsinin arzu ve isteklerini terk eden, hür olur. Hasedi bırakanı insanlar sever. Ey oğul! Kanaat bitmeyen maldır. Ölümü çok hatırlayan, dünyada az bir şeye rıza gösterir. Sözünde ve işinde kendisine itibar edildiğini bilen kimsenin, faydalı sözleri dışında konuşması az olur. Sait kimse, başkasından nasihat alandır. Edep en iyi bir mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Ey oğul! Sıla-i rahmi, akrabayı ziyareti kesme. Afiyet 10 parçadır. 9 parçası susmaktır. Fakat bundan Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak müstesnadır. 10 parçadan birisi ise düşük ve bayağı kimselerle oturup kalkmayı terk etmektir. Allahü Teala'nın yasak ettiklerini yapan, sermayesi bunlar olan kimse kendisine zilleti getirmiş olur. Ey oğul, ilmin başı rıfktır, yumuşaklıktır. Onun afeti ahmaklıktır. Bela ve musibetlere sabretmek imanın hazinelerindendir. İffet fakirliğin, şükür zenginliğin süsüdür. Çok konuşan çok hata eder. Hatası çok olanın hayası az olur. Hayası az olanın verası da az olur. Verası az olanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme gider. Ey oğul! Günahkar kimseye ümidini kestirme. Nice günaha devam eden kimse vardır ki sonu hayır olur. Nice taat üzere olan kimse vardır ki ömrünün sonunda bozulur ve cehenneme gider. Orta yolu tutan kimseye işlere hafif gelir. Ey oğul! Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Nice bakış vardır ki hasret getirir. Nice söz vardır ki nimet getirir. İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir şey yoktur. Afiyetten daha güzel bir elbise yoktur. Kendisine yetecek miktardaki rızk ile yetinen kimse, kısa zamanda rahata, genişliğe ve huzura kavuşur. Bir işi yapmadan önce tedbirini almak, sonra pişman olmamayı temin eder. Yorulmadan rahatlık olmaz. Dertlerle, sıkıntılarla karşılaşınca şikayetçi olup sızlanmak çok sabırsız olmanın alametidir. Çok münakaşa etmek düşmanlığın çokluğundandır. Kendini dağıtmak hüznün şiddetli olmasındandır. Sözü yumuşak olana sevgi beslenir. Hayası ve cömertliği olmayan kimseye ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Başka bir sohbetinde buyurdular ki, bize nübüvvet mirasından bahşeden Rabbimize hamd ederiz ve ona şükürler olsun ki, bize doğru itikada, ehl-i sünnet itikadına sahip olmayı ihsan etti. Bu doğru itikat, her şeyden kıymetli ve kazanılan şeylerin en üstünüdür. Bu itikada sahip olmak, dünyada üstün ve kıymetli olan ne varsa, onların hepsinden kat kat kıymetli ve üstündür. Kim bu doğru itikada sahip olursa, bütün şerefleri ve üstünlükleri kendi üzerinde toplamış olur. Kim bundan mahrum olursa, bütün hayırları ve üstünlükleri kendinde toplayan şeyden mahrum olur. Zayıflar bu doğru itikatla kuvvetli olur. Şerefler onunla artar. Fakirler onunla zengin olur. Hakir olanlar onunla yükselir. Allahü Teala'nın rızasına bu doğru itikatla, ehl-i sünnet itikadıyla kavuşulur. Cennet kapıları bu itikada sahip olmakla açılır. Dünyada ve ahirette üstünlük onunladır. Peygamberler bunun için gönderilmiş olup, onların sonuncusu Seyyidül Mürselin, İmamül Müttekin, Muhammed sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibindir. Bütün alimlere göre, doğru itikada sahip olduktan sonra işlerin en faziletlisi ve en şereflisi, dinde imam olan müçtehit alimlere, mezhep imamlarına uymaktır. Onlar, hükümlerin anlaşılması için pek çok çalışanlardır. Helali ve haramı bilmek, anlamak, ancak onlara uymakla mümkün olur. Fıkıh ilmi çok faziletlidir. Şu kadar var ki, fıkıh ilmi üç şey ile tamam olur. Biri, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bilmek. İkincisi, bu bilginin çok sağlam bilinmesidir. Bu da, naslara, dinin kaynaklarına, manalarıyla birlikte tam olarak vakıf olmakla mümkündür. Üçüncüsü, bildikleriyle amel etmektir. Maksadın tam hasıl olması, fıkıh ilmine gerçekten sahip olmak, ancak bilinen bu fıkıh ilmiyle amel etmekle mümkün olur. Kim din bilgilerini iyi anlamadan ezberlerse, o anlamayıp rivayet edenlerdendir. Kim iyi öğrenir de öğrendikleriyle amel etmezse, o da bir bakımdan fakihtir, bir bakımdan değildir. Fakat tam öğrenip anlayan ve bununla amel edenler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şeytana karşı 1000 abidten daha kuvvetlidir buyurduğu fıkıh alimlerindendir. İşte bu vasıf, mezhep imamlarımızdan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ve talebeleri İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'in ve diğer mezhep imamlarının vasfıdır. Onların böyle olduğunu, onların sözlerini ve hallerini dikkatle ve insafla düşünenler açıkça anlarlar. İşlerin en hayırlısı onlara tabi olmaktır. En şerli iş ise bid'at çıkarmak ve bid'at işlemektir. Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimize tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Tevekkül imana yakındır. Herkesin tevekkülü imanı miktarıncadır. O halde tevekkül etmek isteyenin imanını amel ile beraber sağlam bulundurması gerekir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi Hazretleri fütüvveti şöyle izah etmektedir. Fütüvvet Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz, başkalarının kusurlarını araştırmaz. Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz, hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün güzel huyları kendinde toplamıştır. Dostlarını ziyaret edip dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Komşularının, akrabalarının, dostlarının haklarını gözetir. Yemek adabına dikkat eder. Arkadaşlarının yemeğe önce başlamasını kendisine tercih eder. Günah olmayan hususlarda arkadaşlarına uyar. Dostlarının kendi malından tasarruf etmelerine müsaade eder. Kendisini ziyaret için gelenlere yer verir, ikramda bulunur, ziyafet verir, güler yüz gösterir. Fütüvvet sahibi iyi bir Müslüman, Allahü Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını sevmez. Sevdiğini Allahü Teala'nın rızası için sever. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. Dostlarının sevincine katılır. Onlara karşı asık suratlı durmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır. Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsnü zan eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür. Merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz. Baş olma sevdasına kapılmaz. Parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi huylu bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder, itirazda bulunmaz. Zengin ise fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin pazardan aldığı yiyecekleri fakire verip taşıttığını görünce, o yiyeceği yemeyip dağıttırmıştır. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman yarım iş yapmaz, başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir. Dinini öğretir, şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir, onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini, gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder. Uzak olanlara gidemezse, mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın, Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere, zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Âlimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkâr etmez. Bid'at sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebu Bekr el-Varrak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler. Hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de, üç huy vardır ki, kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. Bir, zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp şefkat ile muamele etmektir, buyurdular. Hakiki bir Müslüman kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz. Kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak, selametle cennete giriniz. Tasavvuf, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse yardım etmemeyi onun isteklerini yapmamayı kalbe yerleştirmektir. Nitekim hadis-i kutsîde Allahü Teala buyuruyor ki: "Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır." Tasavvuf kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesidir. Yani kalbin Allahü Teala'nın sevgisinden başka her sevgiden tasfiye edilmesi, nefsin de Allahü Teala'nın her emrine uyar hale getirilmesidir. İtikadı düzeltmedikçe, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymadıkça, haramlardan sakınıp ibadetleri yapmadıkça kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi mümkün değildir. Ahmak olan nefsi ezip küçültmek tasavvufun adabındandır. Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse dini ona küçük görünür. Dünyalık isteklerden sıyrılmak, nefsin arzularını men etmek, rızkının helal yoldan gelmesine gayret göstermek, bid'at sahipleriyle, dünyaya düşkün olanlarla arkadaş olmamak, mal toplamaktan, dünyayı mamur etmekten sakınmak, insanların doğru yola gelmesine gayret etmek ve güzel huylara sahip olmaya çalışmalıdır. Hayırlı mal, namusun korunmasına vesile olanıdır. Her şeyin fazlası israftır. Fakat iyilik böyle değil. Bir söze sabretmeyen çok sözler işitir. Cennet bahçelerini, yani Allahü Teala'nın anıldığı yerleri gördüğünüz zaman oralardan istifade ediniz. Gözleri yummak nefsin arzu ve isteklerine iyi bir engeldir. Dünya rüya gibidir. Ahiret uyanıklıktır. Ölüm orta bir haldir. Dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Üç sabır çok sevgilidir. İbadet yapmaya sabır, günah işlememeye sabır, bela ve mihnete sabırdır. Gıybet ile ilgili olarak Hazreti Cabir'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, "Gıybet etmek, zina etmekten şiddetlidir." buyuruldu. "Ya Resûlallah, gıybetin zinadan daha şiddetli olması nasıl olur?" diye sorulduğunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsan zina eder ve sonra tövbe eder. Allahü Teala da onu mağfiret eder. Ama gıybet ettiği kimse ondan razı olmayınca bağışlamaz." buyurdu. Amr bin As yanında birkaç kişiyle beraber ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara, "Sizden birinizin bu kokmuş katırın etinden yiyip midesini doldurması Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir." buyurdu. Bir mübarek zat buyurdular ki, "Gıybet kanser gibidir." Allahü Teala bizleri bu illetten muhafaza buyursun. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, "Dünya nimetlerinin en hayırlısı, saliha bir hanımdır."

Bugünkü konumuz kadının dinimizdeki yeri. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Kadınlara karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Allahü Teala Nisa suresinde onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en lütufkar davranandır. Hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da Asiye'nin sevabı verilir. Sizin iyiniz, hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum. Hanımının yüzüne güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Onlara karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Eve gelince hanımına selam vermeli ve nasılsın diye hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalıdır. Çünkü o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir. Çocukları terbiyede hanıma yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona yardım edene Allahü Teala yardım eder. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. İyi nafaka vermeli, helalinden yedirip içirmeli, ne kısmalı ne de israf etmelidir. Allahü Teala yiyin için fakat israf etmeyin buyuruyor. Çoluk çocuğu için harcanan para, Allah yolunda cihada verilen paradan daha üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gaza için sarf edilen, köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin Hazretleri buyurdu ki, çoluk çocuğuna hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği her zaman çoluk çocuğuyla yemelidir. Çünkü çoluk çocuğuyla oturup yemek yenen evde bulunanlara Allahü Teala rahmet, melekler istiğfar eder buyuruldu. Fakat esas olan nafakayı helalden kazanmaktır. Çoluk çocuğunu haramla beslemekten daha büyük hıyanet ve eziyet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dört nafaka sarfı var ki, kul kıyamet günü onların sarfından dolayı hesaba çekilmez. Ana babasına sarf ettiği nafaka, iftarı için sarf ettiği miktar, sahuru için sarf ettiği miktar, çoluk çocuğuna sarf ettiği miktar. Erkek hanımını iyi idare etmesini bilmeli, onun huysuzluklarını yumuşak karşılamalı ve ona güzellikle nasihat etmelidir. Gülerek, tatlılıkla geçinmelidir. Tam olarak doğrultulamaz. O halde eğri olarak da bırakmayıp ikisi arasında idare edilir. Ayet-i kerimede kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin buyurmaktadır. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek şöyle dursun, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek bir yana, acı sert bile söylememelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir erkek zevcesini döverse
kıyamette ben onun davacısı olurum. Hanımını haksız olarak dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olur. Erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Büyükler buyuruyor ki, bir kimse hanımının huysuzluğuna sabrederse, çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, hayvanlar dövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Hanımının iyiliğini ve iffetini Allahü Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına karşılık iyilikle muamele ettiğini hissettirmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. Hanımı kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Birisi Emirül Müminin Hazreti Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya geldi. İçeriden Hazreti Ömer'in hanımının bağırdığını, çıkıştığını duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazreti Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı görüp seslendi. Adama niçin geldiğini ve geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Bunun üzerine buyurdu ki, her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır. Birincisi, onların sebebiyle cehennemden kurtuluruz. Çünkü hadis-i şerifte evlenmek dinin yarısıdır. Evlenen kimse emniyet kalasının içine girmiştir buyuruldu. İkincisi, kadın bizim malımızın bekçisidir. Üçüncüsü, çamaşırlarımızı yıkar. Dördüncüsü, bizim yemeğimizi pişirir. Beşincisi, çocuklarımıza bakar ve onları büyütürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız. Bakkal, kasap, çarşı pazar işlerini onun sırtına yüklememeli, evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve diğer ibadetlere devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alarak ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemeli, ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanımına karşı durgun durmamalı, şakalaşmalı ve onun isteğine göre hareket etmelidir. Baba, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için yanlarında ağır ve vakarlı durmalıdır. Kadınlara lüzumlu bilgileri öğretmelidir. Allahü Teala kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor. Kadın söz dinlemezse ve kocasına itaat etmezse onu lütfederek güzellikle itaate getirmelidir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde dine uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan erkek ve kadın birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin zevcesi devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Kadın ve erkekten birisi hasta olunca diğeri mahvolmuş, saadeti sona ermiştir. Onun hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası yoktur. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allahü Teala'nın rızası da kazanılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi: güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu: eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini. Zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna. Lakin arslan kesilir evinde hanımına. Önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister.
1: Bağdı Sabah.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

buram buram Anadolu. Alanya. Hazırlayan İrfan Özfatura. Sunan Hayri Küçükdeniz.

Geçen programımızda siz kumu kızgın çöllerle suyu serin çağlayanları birlikte barındıran bir il tanıyor musunuz sahi diye sormuş, eklemiştik. Peki ya zirvelerinde kayak yapılırken sahillerinde denize girilebilen bir beldeyi? Hatırladınız sanırım. Antalya'daydık tabii. Buzlu doruklarla bahar dallarını birlikte görüntülemiş, bahçelerden fışkıran bereketle denizden taşan zenginlikleri çalışmıştık yakalamaya. Ve kuruluşunu getirmiştik dile. Hani Bergama kralı Attalos'un "bana öyle bir diyar bulun ki tüm hükümdarların gözü kalsın orada" diye başlayan hikayeyi. Ama biliyorsunuz işte, Antalya ne ona yar olmuştu ne de ondan sonra gelenlere. Muhteşem coğrafya üzerinde kurulan muazzam kent iştahını kabartmıştı düşmanlarının. İsyanlar eksik olmamış, tükenmemişti istilalar. Persler Lidyalıları ezmişti, Persleri silmişti İskender. Manasız manasız savaşlar yapılmış, kırılmıştı fidan fidan gençler. Sonra hatırlayacaksınız, mitolojik efsanelere ve tanrılığa kalkışan sefillere bulaşmadan agoralarını, stadyumlarını, tiyatrolarını gezmiş, köle cesetleri üzerinde yükselen mimarilerin asillere saadet getirmediğini çalışmıştık izaha. Korku ve dehşetle saltanat yürümüyordu işte. Gün oluyor arslanlara atılıyordu biçareler, gün oluyor ucu kurşunlu kırbaç dolanı veriyordu sahibinin bileğine. Kah esirlerin hülyalarında erir hürriyet, kah gaddarların gırtlağına takılır mazlumların öfkesi. Şarabın fıçılarla tüketildiği, sapıkların boy gösterdiği ve kanın kanla yıkandığı bir devirdi o. Kara bir devir. Ve süre gelmişti. Süre gelmişti İslam sancakları dalgalanasıya kadar yörede. Henüz Hicri 1. asırda Akdeniz sahillerinde beliren kutlu sahabe kadrosu bölgeyi tamamen ele geçiremese de Bizans'ı bunaltmış, insanın insanca yaşayacağı nizamdan pasajlar sunmuştu ahaliye. Sultanın eriyle, komutanın çeriyle aynı safta el bağlaması ne görülmüş şeydi ne de duyulmuş. Ancak fetih Mübarezettin Ertokuş'a nasip olmuştu. Hani Gıyasettin Keyhüsrev'in gözü kara komutanına. Ecdadımız zaman zaman ihanete uğramalarına rağmen Rumları hoşça tutmuş ve semeresini görmüşlerdi sabırlarının. Tavandakiler inadede dursun, tabandakiler gelivermişlerdi yanımıza. Antalya, Anadolu ile Mısır arasında bir konaktır demiştik. Bir kapıdır, Bozkır'ı denize açan. Selçuklular burada tanışmışlardı, iskeleyle, gemiyle. Ama çarçabuk ısınmış, dost olmuşlardı derya ile. Güverte ve küpeşte ile üzengi ve eğer kadar samimi olan yiğitlerimiz, dizgin tuttukları kıvraklıkla kavramışlardı halatı. Ve kurulmuştu müesseseler. Antalya, camiler, köprüler, imaretler, hanlar, hamamlar, kervansaraylarla donanmış, imar edilmişti sil baştan. Selçuklular, Aspendos tiyatrosunu koruyup kollayacak kadar medeniydiler, Hadrian kapısını onaracak kadar sanata saygılı. Derken Ahi Yusuf Hazretlerinden bahsetmiştik. Onun himmeti ve teşvikiyle tezgah başı yapan sanatkarlardan. Hani beldeyi çekiç sesleriyle inleten dervişlerden. Bir kıpırtıdır başlamış, şehir kımıldamıştı sanki. Gıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı serbest bölge yapmıştı adeta. Venedik ve Ceneviz sermayesini çekmesini bilmiş, yolları emniyete alıp asayişi temin etmişti. Kervansaraylarda bila ücret ağırlanıyordu yolcular. Dahası kimseye dini, dili, ırkı sorulmuyor, hesaba çekilmiyordu kimsin, necisin diye. Sonra Nurluca kubbelerin altında kurulan kutluca sohbetlerden dem vurmuş, hatırlamaya çalışmıştık alimleri, abidleri, velileri. Antalya'da çalışmaya doyamamıştık. Malzeme adeta boğmuştu bizi. Şaşırmıştık önce neyi çekeceğimizi. Ama kale içi başkaydı. Bambaşka. Yosunlu kiremitler, pirinçleri erimiş kapı tokmakları ve dışarıdan dolanan zarif merdivenler.
sonra cumbalar, kafesli pencereler, sekiler ve sedirler, nargile keyifleri ve semaver muhabbetleri. Bir incelik çekmişti dikkatimizi. Vakıf eserlerine taşın en sertini, duvarın en kalınını yakıştıran ecdat, kendi haneleri için yetinmişler geçici malzemelerle. Ben de faniyim, evim de fani olsun dervişliği ahşap ve kerpici çıkarmıştı öne. Ama buna rağmen eski evler zarafet dersleri veriyorlardı şaşkın bizlere.

turuncu turuncu turunçların, allı morlu çiçeklerin gülümsediği bahçelerden köpekler bile dostça sataşıyorlardı insana. Konaklar misafire aşinaydı zira. Liman süt limandı çoğu kez. Beton blokların gölgesinde ağır ağır soluklanan derya aheste aheste sallıyordu sandalları. Rabbimizin Celle Celaluhu derya ile bahşettiklerini pazarlıyordu balıkçılar. Büyük bir hışımla toslayan dalgalar yüzlerce millik yolculuklarını noktalıyorlardı sahillerde. Güneş suyla oynaşıp aksediyor, deniz sevdalılarına göz kırpıyordu teknelerin gövdelerinden. Marinalarda tahtaları değiştiriliyor, kalafata alınıyordu ahşaplar. Dahası yeni kaburgalar oturtuluyordu kızaklara. Kış boyu sadece boya cila yapılmıyor, inceden taranıyor, bakıma alınıyordu yatlar. Uskurlar indiriliyor, elden geçiyordu şaftlar. Korkulu rüyalara yer bırakılmıyordu güya. Tedbiri neyse karadayken alınmalıydı zira. Denizci milleti minicik ihtimalleri bile alıyorlardı dikkate. Acizlerini biliyor, şakalaşmıyorlardı derya ile. Deniz hem tutkuydu hem korku. Denizci hem severdi hem ürkerdi ondan.

Alimler, abidler ve arifler için gök neyse, toprak neyse, deniz oydu. İbret alınmalı ve derlenmeliydi hikmet. Tefekkür edilmeliydi Allahü Teala'nın nihayetsiz kudreti. Günümüz Antalya'sı cezbetmişti bizi. Şehir dediğim böyle olmalı dedirtmişti inanın. Hatta ortaları palmiyeli bulvarları, muntazam binaları ve ferah trafiğiyle şaşırtmıştı bizi. İstanbul'un telaşesine alışan biri için sükunun bu kadarı lükstü gayri.

Antalya mutfağına derinlemesine girmemiş ancak içinde ceviz ezilmiş limonlu tahinle tatlandırılan piyazı enteresan gelmişti bizlere. Ham incir, bergamut, patlıcan, turunç, karpuz ve greyfurt kabuklarından imal edilen reçelleri nasıl atlardık sonra? Derken dağlara vurmuş, bulmuştuk yörükleri. Sahrayı mekan tutan bu insanların kaynıyordu kanları. Buzlu zirvelerden efil efil serinlik ve çiçekli yamaçlardan burcu burcu raiha yüklenen rüzgar uğulduyarak çağırdı mı çocuklarını, duramıyorlardı yerlerinde. Göç düzüp koşuyorlardı yukarılara yukarılara. Çadır çakıp post seriyorlardı ulu doruklara. Kıl çadırın kucağı sessiz de olabildiğince. Ne korna siren dırıltısı vardı gölgesinde, ne de zil telefon zırıltısı. 3-5 hasır, birkaç kilim ve miktarı kafi ot minder yetiyordu onlara. Toprak güveçle şimşir kaşığı kendileri de yapabiliyorlardı pekala. Hamur yoğuracak kadar olsun un ve ateş yakacak kadar odun da buldular mı değmeyin keyiflerde. Artık hamd vaktidir, şükür vakti.

Korkut elinde muhteşem günlerin izlerini yakalamış, ecdadı anmıştık. Selçuklu'dan miras Alaaddin Camii'nde, Hamidoğullarından yadigar Sinanüddin Medresesi'nde ve Osmanlı'dan kalma Çaybaşı Hamamı'nda. Çocuklar babalarının sürülerini güdüyor, dedelerinin oyunlarını oynuyorlardı hala. Hatırlayacaksınız, Elmalı'ya ulema yuvası demiş ve iki büyük insandan bahse kalkışmıştık haddimiz olmadan. Bunlardan biri sultanlara istikamet çizip vezirlere ivme veren Ümmi Vahap Hazretleri'ydi. Diğeri Niyazi Mısri gibi bir zirveyi yetiştiren Ümmi Sinan'dı. O bir Yunus aşığıydı. Takipçisiydi Hacı Bayram-ı Veli'nin, Eşrefoğlu Rumi'nin, kuddisesi ruh. Ömer Ağa Külliyesi kamaştırmıştı gözlerimizi. Yaptıranı yad etmiştik fatihalarla.

Antalya'nın batı yakasında tekrar inmiştik sahile. Kaş hızlı gelişen bir beldeydi ve turizm patlamanın da ötesinde infilak etmişti burada. Ancak horoz ötse sesi gelen Meis Adası hançer gibi sokulmuştu bağrımıza. Onu Palikarya'ya bağışlayan zihniyeti tanıtmış ve havale etmiştik milletimizin vicdanına. Üç ağız, Kaş'la kale arasında antik Simena kentinin kalıntıları üzerine kurulmuş minik bir köydü ve çiftçilerin evleriyle iç içeydi imparatorların mezarları. Krallara hazırlanan lahitler mekan olmuştu sürüngenlere. Faniliğimizi haykırıyor, bir hakikati fısıldıyorlardı sanki. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Kalede bir portakal bahçeleri uzanıyordu nefti nefti, bir seralar parlıyordu cam rengi. Kumluca derseniz ona keza. Bu naylon örtülerin altında neler yetişmiyordu ki? Ocakta domates, şubatta hıyar. Sonra çiçek, çiçek ve çiçek. Finike portakalıyla ünlüydü malum. Mübarek öylesine boldu ki kiloyla fileyle satılmıyordu bile. Ancak kamyonla isteyenler alınıyordu dikkate. Kemer kumsalıyla tanınan bir deniz ve güneş beldesiydi. Olimpos efsanelere mevzu olan sırlar vadisi.

Hatırlayacaksınız, Antalya bitmedi demiş eklemiştik. Devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Asbestos günümüze ulaşan en diri tiyatro.

da sanki. Kaldı ki fiyatları makul. Kuruşlu paralara çuvallar doldurulabiliyor burada. Arap coğrafyacı İdrisi'ye göre 11. yüzyılda ölü bir kenttir Side ve yaklaşık 350 yıldır, yani şanlı sahabe ordusunun yörede görüldüğü yıllardan itibaren metruktur. Ne hikmettir bilinmez, Selçuklular, Hamidoğulları ve Tekelioğulları havaliye hakim olmalarına rağmen bu sahilleri almamışlar ciddiye. Yerleşmemişler bile. Dişe dokunur bir eser bırakmadıklarına bakılırsa Osmanlıların da farklı düşünmedikleri görülür onlardan. Ancak 18. asrın sonlarına doğru Giritli muhacirler iskan edilirler burada ve Selimiye diye anıla gelir adı. Ama Manavgat bir Türk kentidir bakın. Malazgirt zaferinin hemen ardından kurulur. Horasan'dan gelen Yörük beyleri, Tugay ve Seniroğulları ziyade severler bu coğrafyayı. Toros eteklerini mekan tutan kadınlar asırlardır duygularını dökerler ipliğe. Dertleşirler tezgahlarıyla, mektup gibi bezerler halılarını. Vuslatın, hasretin, sevdanın, gurbetin yörükçesidir motifler. Nineler dokuduklarının bir gün akçeye tebdil edilebileceğini düşündüler mi bilemeyeceğim ama torunlar her santimin sente, her karışının dolara döneceğini biliyorlar pekala. Ülke kalkınmasına tuz katabilmenin hazzıyla sarılıyorlar işlerine. Daha bir gayretle atıyorlar ilmekleri, daha bir kuvvetli vuruyorlar kirkitleri. Manavgat denince, evet, çay ve şelale geliyor akla. Dolu dolu akan çayın üzerinde hatırı sayılır büyüklükteki tekneler dolaşabiliyorlar pekala. İnanın bu Çağlayan'ı tarif için muazzam kelimesi bile cılız kalıyor, zorlanıyoruz hissettiklerimizi anlatmakta. O azameti görmeniz lazım. Tarifi öyle güç ama öyle güç ki. Antalya'nın tek Çağlayan'ı Manavgat değil elbet. Düde'nin haşmeti ayrı, Kurşunlu'nun heybeti başka. Sular karlı dağlardan kopup kopup koşuyorlar denize. Bu buzdan soğuk, baldan tatlı ırmakların başıboş akışı kahrediyor bizi. Hani diyoruz, içlerinden birini olsun akıtabilsek terkosa. Değil mi ama? Hadi bir iyilik yapalım size. Kaplarınızı dolduramasak da gözlerinizi doyuralım suya. Alanya. Tam bir Akdeniz beldesi. Hani coğrafya derslerinde kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak diye ezberlediklerimizden. Alanya'nın en soğuk ayı Ocak. Ama onun bile ısı ortalaması 15 derece civarlarında seyrediyor. İstanbul'un Nisan'ı gibi yani. Bu havali Akdeniz bitkileri için biçilmiş kaftan tabii. Hele ki muz için. Bakın, muz mübarek bir meyvedir. Sevimlidir. Onun tatlı sarısında kah güneşin alevini yakalarsınız, kah hissedersiniz hazanın hüznünü. Mideyi merhem gibi sıvazlayan bu nimet şifalıdır, besleyicidir ve kokar misler gibi. Bir ağaç sadece bir hevenk muz verir ve tamamlar ömrünü. Meyvesi alınan gövdenin işi biter, kesilip atılır bir çukura. Ama kökten yeni sürgünler filizlenir ve bir sonraki mevsime muzsuz koymaz sizi. Bir hevenkte ortalama 50 ila 150 arasında meyve vardır ve 20 ila 70 kilo arasında değişir. Alanyalılar muz için lodosa açık yamaçları seçerler. Kuzey rüzgarlarından korurlar bahçelerini. Türkiye'de muzun geçmişi köklü değildir öyle. Menderesli yıllarla başlamıştır üretim. Yani 1950'lerde filan. Alanya yaklaşık 3000 yıllık bir kent. Hititleri, Truvalıları görmüş, geçirmiş Romalıları. Efendim, Mısır kraliçesi Kleopatra yakışıklı Antonius'la burada tanışmış ve şipşak evlenmişler tabii. Hatta Alanya'nın sedirlerinden yapılmış Mısır'ın donanması. Ama kem gözlüler çekememişler onları. Dedikodu kaynatmışlar vıdı vıdı ve Octavius olacak biri harp açmış, kahretmiş zavallıları. Onlar kaçmış, Octavius kovalamış. Nihayet aşıkları sıkıştırmış İskenderiye'de. Kleopatra teslim olmuş mu? Hayır. Atmış elini sepetine,

0: Çıkarmış zehirli yılanını, canavarın dişlerine bırakmış cildini, yar olmamış düşmanına. Octavius çöllere düşmüş kahrından. Acıklı değil mi? Hani Türk filmi gibi. Neyse, Alanya alınması güç bir kale olarak tanına gelmiştir çağlar boyunca. Ancak kutlu sahabe kadrosu yaman bunaltır, kenti kuşatırlar bir iyice. İşte Sitti Zeynep Hatun'un söz konusu kafileyle geldiği rivayet edilir ki Alanyalıların sıkça ziyaret ettikleri ve azami hürmet gösterdikleri bir mekandır burası. Antalya'nın fatihi Mübarezeddin Ertokuş bir gün çıkar sultanına, "Efendim, Alanya alınmadıkça," der, "hakimiyet hayal olur Akdeniz'e." Alaaddin Keykubat, "Destur verdim gitti," der, "var git bildiğin gibi yap." Ertokuş Bey bir gece keçilerin boynuzlarına çıralar bağlar ve sürer kaleye doğru. On binlerce meşale yaklaşır surlara. Komutan Kirfart ürker karanlığı yırtan ışık denizinden. Baş edilmesi güç bir orduyla karşı karşıya kaldığını sanır ve teslim şartlarını görüşmeye hazır olduğunu haykırır telaşla. El ceyziyle açar kapıları. Keçileri görünce dizini döver tabii. Ertokuş Bey komutanı aldığı gibi dayanır Alarak kalesi önüne. Ki bu kalede Kirfart'ın kardeşi hüküm sürmektedir. "Abim onca gücüne rağmen teslim olmuşsa," der tereddütle, "bir bildiği vardır elbet." Ve büker boynunu, "buyur," eder Selçuklu'yu kaleye. Ertokuş Bey tek nefer kaybetmeden, üstelik kan dökmeden ele geçirdiği kalelerin müjdesini iletir sultanına ve ona hürmeten Alayi'ye koyar beldenin ismini. Alaaddin Keykubat sever Alayiye'yi. Yosunlu merdivenlerinde terleyip mazgallarından manzaralar derlediğimiz şu kuleyi yaptırır önce. Kızıl Kule'yi. Halepli usta Kettanizade Rehaoğlu Ebu Ali tuğladan yaptığı bu mükemmel eserin kitabesine metiyeler yazdırır. Bu mübarek burcun yapılmasını sultanların sultanı, Müslümanların yardımcısı Emirül Müminin Kılıç Arslanoğlu Keyhüsrevzade Keykubat emretti. Allahü Teala saltanatını muhalled eylesin, der. Ardından Selçuklu donanmasına merkez olur Alayiye. Yörenin sedirleri artık bizim tersanelerimizde şekillendirilir. Halatlar çekilir, yelkenler dikilir. Ve Alaaddin Keykubat Sultanül Bahreyn diye geçer tarih sayfalarına. Alayiye güzel günler yaşar. Sultan Alaaddin edipleri, şairleri, sanatkarları davet eder. Baldan tatlı sohbetler kurulur nurlu kubbelerin altında. İşte Akşebe Sultan, Pelit Evliyası, Koç Davut, Koca Ömer, Pirce Alaaddin, Hasan Dede, Şeyh İsmail ve Seyyid Mahmud Hazretleri önde gelen velileridir bu iklimin. Alayiye'de yaşanan huzur tacirleri çeker yöreye. Kervanlar düzülür, dizilirler Konya, Kayseri, Sivas yollarına. Ve hanlar gelir gündeme. İşte Alara Han ve Serap Su Han o günlerden mirastır bizlere. Karamanoğullarının ardından şehre hakim olan Osmanoğullara da aşağı kalmazlar Selçuklulardan. Mimari zirvelerle donatırlar kenti. Damla taşı vapur iskelesinde kullanılmak üzere taş söken ameleler bulmuşlar. Mağara eşsiz manzarasıyla cezbetmiş misafirlerini. Salkım salkım sarkan sarkıtları ve sütun sütun yükselen dikitleri enteresan bulmuş ziyaretçiler. Derken sıcaklığı yaz kış 23 derece, rutubeti %98 olan mağaranın astımlıları rahatlattığı fark edilmiş. Müzmin hastaları bile ferahlatan mağara şifa vesilesi olmuş çilekeşlere. Hoş, Antalya bir mağaralar manzumesidir zaten. Bu ilimizin bir kısmı uluslararası ehemmiyete haiz. Yaklaşık 500 mağarası vardır ki Düden Suyu, Koca İn, Dim, İncirli ve Mavi mağaralar tanınır sınırlarımızın ötesinde bile. Her ne kadar Kara İn mağarasında tarih öncesi çağlardan kalma cilalı taşlar bulunduğu iddia ediliyorsa da biz tekamül nazariyesine destek için yürütülen böylesi gayretkeşliklere gülüp geçiyoruz sadece. Adem Aleyhisselam'ın tarımla uğraştığına ve dokuma giydiğine inanıyoruz zira. dahası insanın insan olarak yaratıldığına, eşrefi mahlukat olduğuna. Sanki günümüzde mağaralarda yaşayanlar yok Amazonlarda. İlkel bir hayat süre gelen zencilerle Avustralyalı yerliler kaçıncı yüzyılda yaşıyorlar sahi? Neyse, dönelim kaldığımız yere. Alanya, altın sarısı kumsalları, yeşil zirveleri ve tarihi zenginlikleriyle beklenen dikkati çekmiş ve dev bir turizm kenti olmuş günümüzde. Alanyalılar dövizle tanışmışlar tabii. O güne kadar çeyiz sandıklarını süsleyen oyalarla ipek şallar revaç bulmuş ansızın. Onlar da fırsatı değerlendirmişler tabii. Süremiz malum. Hatta sanırım bize tanınan limiti aştık bile. Ama bitmedi Antalya. Hoş, kolay bitmezdi o. Ama devam edeceğiz. Hadi şimdilik kalın sağlıcakla.
1: Buram buram Anadolu. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde midir programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Sizlere bugün Rüstem Paşa'yı anlatacağım. Rüstem Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı. İki defa ayrı ayrı zamanlarda vezirazamlık yaptı. Toplamı 15 sene. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın o 46 senelik, 45 kabul ederim, 46 senelik saltanatında 3'te 1'inde Rüstem Paşa sadrazamıydı. Yani onun adına iş yapan tek kimseydi. ...1500'lü yıllarda doğduğu kuvvette tahmin ediliyor. Koca Rüstem Paşa için efendim. Doğum yeri Arnavutluğun Saraybosna'ya bağlı Butomir veya Sarajevska Polje'nin yakınında bir köy. Hırvat veya Boşnak asıllı olduğu söylenir. Koca Rüstem Paşa için veya kullanıyoruz aslana efendim. İşte Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçerken birdenbire Osmanlı'yı sıfırlamamız lazım geldiğini yaydılar. Nasıl yaydılarsa. Bazı işgüzarlar yaptı bunu efendim. Devlet deme diye böyle yapın diye. Aman ben Osmanlı'dan bahsedersem makamımı kaybederim diye işgüzarlık yaptılar. Arşivler, onlar, bunlar hepsi bakımsızlıktan gübreleşti. Belgeler de gitti. Belgelerle uğraşmak da suç oldu. Yeri geldi, ben öyle kazınmış çok kitabe gördüm. Cami kapılarındaki, imaret kapılarındaki, Osmanlıca levhalardaki harfleri murçlarla bozmaya çalıştılar. Artık yasak edildi diye. Daha bundan birkaç sene önce efendim Aydın'ın bir ilçesinde bir büyük mezarlıktaki bir mezar taşı Osmanlıca diye yeni mezar taşı savcılık takabat yaptırdı ve yazıyı kaldırdı efendim. Belki 15 sene önce. Yazıyı kaldırttırdı. Bu devrimlere aykırı diye. Gel Aydın'daki camilerin hazirelerindekileri söktürsene Savcı Bey. Evet. Sülalesi Opukoviç veya Çigaliç adıyla meşhurdu. Geldiği sülale Rüstem Paşa'nın. Aile kabristanındaki kitabeye göre Çigaliç ismiyle kayıtlı imiş. Babasının adı Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülhamit veya Mustafa gibi bazı kaynaklarda böyle maalesef çeşitli gidiyor. İnsanın bir babası vardır ama onda bir adı vardır. 4 tane ayrı ayrı ad geçiyor babası için. Bu da bizim ayıbımızdır. Rüstem Paşa köleyken haraç vergisini ödemeyen efendisi tarafından haraç yerine köle olarak padişahın Galata'daki sarayına teslim edildi. Rüstem Paşa açlıkta bir köle. Kölelik var o zaman. Şimdi bazı insanlar bugünlerde de böyle köleliği dillerine doluyorlar ne hikmetse. Efendim köle böyle bir savaş neticesinde esir düşen kimseyi öldürmüyor. Karşı taraf takasa razı olursa kendi esir düşenlerini alıp kendine esir düşenleri de karşılığında veriyor. Veya bu esir düşen düşmanı Osmanlı yakınları belli bir kurtuluş akçesi, fidye-i necat ödeyerek, tabi makamına göre adama paha biçiliyor. Bir kumandanın verilmesiyle kumandanın seyisinin verilmesi bir mi? Ama hiçbirisi için böyle bir talip yoksa, esirleri de hadi aslanım gidin memleketinize demiyor Osmanlı. Diğer devletler de demiyordu. Ne yapıyor? Bunları iş gücüne katıyor. İş gücüne katması için de bir yerde çalışması lazım. Ya devlette çalışacak ya özelde çalışacak. Özelde çalışacak insan fidye necat ona ne ödenecekse o kadar parayı devlete vererek o işçiyi alıyor. Ve kölesi oluyor. Niye? Adam para verdi. Ve çalıştırıyor onu. Tabii dinimizin emrettiği kölelik hukukunun her tarafı, Osmanlı'nın kölelik hukukunun insan hakları beyannamesine hiçbir şekilde aykırı değildir. Enteresandır efendim. Açın insan hakları beyannamesini. Açın kölelikte köleler neler yaparlar. İnsan hakları beyannamesinde kölenin veya cariyenin efendisi tarafından evlendirilmesi var mı? Hadi. Hadi. Yok. Ölünceye kadar çalıştırmak var. Onu açacına çalıştırmak Osmanlı'da var mı? Yok. Hele hele köle azat eden bir insanın hürriyetini bağışlamanın sevabını dinimiz öyle büyük miktarda ilan etmiş ki insanlar can atıyordu kölelerini azat etmek için. Rüstem Paşa da bir zengine böyle intikal etmiş bir köle. Şimdi ne yapıyorlar efendim harplerde esir düşenleri? Takas ediyorlar. Ama Amerika alıyor, bilmem neredeki adada insanları insanlıktan çıkaracak şekilde, aklını yitirecek şekilde eziyetler ederek o kaplarda tutuyor. Dünyanın da gözüne bakıyor, ne haber diyor. Benimle çatışanı ben bu hale düşürürüm. Efendisi de gayrimüslim birisi efendisi. Köleyi satın alan Osmanlı vatandaşı ama gayrimüslim. Devlete haraç ve cizye veren birisi. Müslüman değil. Haraç vergisi zamanı gelince parasına kıyamıyor. Ya şu deli olanı vereyim gitsin diyor. Devlete diyor ki ben haraç vergim yerine bunu veriyorum size. Peki diyor Osmanlı. Alıyor. Ve padişahın Galata'daki sarayına teslim edildi. Galata Sarayı, bugünkü Galata Sarayı semti veya işte okulu, o semte o adı vermedi. Galata Kulesi o da vermedi. Nere verdi peki Galata'yı? Şu andaki Perşembe Pazarı'ndan Karaköy'deki Kadıköy iskelesinin oralara kadar, Tophane'ye kadar olan kısım, Haliç ve Boğaz kıyısında surlarla çevrili, bir köşesinde de Galata Kulesi olan Cenevizlilerin bir kalesiydi. Kalatü. Galata diye onlarda da bir şey yok. Cenevizlilerde de Galata diye bir kelime yok. Kalatü. Osmanlı buraya kale demiş. Kale. Cenevizli'nin bir kalesi. Bizans zamanında. O duvarlar daha sonraları işte 1940'lı yıllarda Perşembe Pazarı esnafından bazıları herhalde işgüzarlar veya partilerle iş tutanlar, efendim havalamıyoruz, deniz havası gelmiyor, bunalıyoruz diye Bütün surları yıktırdılar efendim, o tarihi surları. Hadi suçlu ayağa kalk deyin bakın biriniz, diyemez kimse. Evet. Evet. İşte orada Galata Mektebi diye bir mektep kuruldu. Galatasaray'ın olduğu yerde değil, Galatasaray Fransız Lisesi'ni Ali Paşa Abdülaziz Han'a danışmadan Fransızlara açma iznini verdiğinde, lisemiz meşhur olsun Galata Mektebi'nden dolayı bir isim verirsek, padişahın en derin mektebine talebe yetiştiren bir yer orası, Galata Mektebi. Galata Mektebi'ni aldılar, Galata Sarayı dediler. Galata Sarayı. İki tane mektep vardı Enderun'a talebe yetiştiren. Devşirilip gelen doğru Enderun'a girmezdi. Birisi Galata'da, birisi de Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonraki zamanda İbrahim Paşa Mektebi'nde. Yani İbrahim Paşa'nın bugünkü tapu dairesinin olduğu yerdeki sarayının bir köşesinde. Bu ikisi orta eğitim seviyesindeydi. Ve buralardan başarıyla mezun olanlar Enderun'a test usulüyle alınırlar idi. İşte Rüstem Paşa oraya efendisi tarafından Galata Mektebi'ne getirip teslim edildi. Devlet de dedi ki tamam, senin bu sene hazineye vereceğin haraçtan şu kadarına bu adamı saydık. Bu adam bizim oldu. Bir Hristiyan'ın, bir Hristiyan'ı köle olarak kullandığı zamanda vergisi yerine bozuk para gibi devlete benim vergime sayın diyor. Devlet de alıyor bunu, en yüksek mektebinde okutuyor. Ey insan hakları savunucuları, siz Osmanlı'nın aleyhinde hiç konuşamazsınız. Hiç ama hiç. İşte ve sadrazam 15 sene başbakanlık yapıyor. Aman ya, ne olur ne olmaz, bu boşnaktır, efendim hırvattır, ne olur ne olmaz dememiş Osmanlı. Evet. Abdestten şüphesi yok ki, namazında bir şey olsun, korkusu olsun. Devam. İşte bunun kaç örneği var da, ben bu örnekler her geldiğinde bunları söyleyeceğim, başka çaresi yok. Başka türlü kafalarına girmiyor efendim bir defayla. Belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Bu hangi radyo, hangi kanal falan tesadüfen frekansımıza rastlamış olabilir. TGRT FM radyosunu dinliyorsunuz efendim. TGRT FM radyosunda bu saatlerde haftada bir İlimden Medeniyete diye bir programımız var. Orada Osmanlı'nın medeniyet alemine, insanlık medeniyet alemine hediye ettiği idarecileri ve ilim adamlarını, nasıl yetiştiklerini anlatıyoruz. İşte köleden geldi adam, yetişiyor. Galata Mektebi'nde tahsile başladı. Sokullu Mehmet Paşa da bu Galata Mektebi'nde okudu. Orada okurken başındaki hocalarının dikkatini çekti. Ve bir imtihandan geçirilerek hemen vakit kaybettirilmeden saraya alındı. Sarayda da kısa bir müddette tahsildeki başarısıyla, zekasının keskinliğiyle ve verilen işleri becermedeki, savaş oyunlarındaki kabiliyetiyle padişaha kadar adı ulaştı bunun efendim. Efendim dediler, Enderun'da böyle bir talebe var. Müthiş birisi yani. Müthiş. Haso'da da tahsilini bitirip, Haso'da 7. sınıfı Enderun efendim. Bunlar 40 kişi olur. Padişah da o orduya kayıtlıdır. Padişahın okul arkadaşı olmuş oldu. Evet. Rikap ağası oldu. Rikap üzengi. Padişah giderken üzengisinden tutan adam. Padişah birçok devlet adamlarıyla yürürken konuşmalar yapacak. Burada laletten bir adam tutulmaz ki. Sır küpü adamlar tutulurdu. Rikab ağalığı da mühim bir makamdı. 1526'da Muhaç seferinde silahtar oldu. Silahtar da padişahın bütün silahlarının sorumlusu olan kimse demek efendim. O da padişahın yanındaki adam. Kıymetli dinleyenlerim, dikkat buyurulursa padişah devlet adamını yetiştirirken hep en yakında tutuyor. Bir uykusu hariç. 8 saat uykuysa, 8 saat uyurlar mıydı bilmiyorum, uyumazlardı. Efendim, geri kalan zamanda namazlar beraber kılınıyor. Yemekte tabi padişahın sofrasında kimse olmaz. Padişahlar yemeği tek yerdi. Eşi de olmazdı. Çocukları da olmazdı. Vay be! Ne insafsız babaymış mı diyorsunuz? Boş verin siz onları demeyin. Çoluk çocuğunu bırakıp da gidip Hawaii'de, lüks otellerde ömrü geçen insana bunları söylemesin efendim. Boş verin. Boş verin. Onlar çoluk çocuğunu düşünmüyorlar ya. Burada devletin emniyeti söz konusuydu onun için. Sefer sonunda padişahın yakınındaki bir önemli göreve daha. Silahtarlık çok mühimdi. Sokullu Mehmet Paşa da silahtarlıktan sadrazam oldu. Mirahur oldu. Mirahur. Padişahın üzengisini tuttu. Baş üstüne dedi. Padişahın silahlarını gözetti. Baş üstüne dedi. Padişahın atlarını ve biniş takımlarını gözetti şimdi. Mirahur oldu. 200 tane atı vardı padişahın efendim. Asgariden. 1529'a kadar Muhaç'tan itibaren efendim silahtar da orada döndü geldi. 2 sene kadar da mirahurluk yaptı. Ve Rüstem Ağa artık silahtar ağalıktan itibaren efendim Rüstem Ağa Rikab Ağası oldu. Silahtar Ağa oldu. Mirahur Ağa oldu. Bu ağalık da beraber padişahın her seferde takdirini kazanmasıyla Sadrazam İbrahim Paşa'yı tabi bu ağa kendi istikbali için tehlikeli gördü. Hani dizilerde bize dediler ya işte makbul, parkalı bilmem ne, maktül, o İbrahim Paşa. Anlatacağız ama süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya bu Rüstem Paşa çok önemli bir zat efendim. Osmanlı'da çok önemli. Kanun'un damadı ama öyle herkes damat olamıyor. Haftaya inşallah efendim. Hoşça kalınız.
1: İlimden medeniyete.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zif dolu gözlerde, karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Heykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olursa eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. TGRT Haber'de gün başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Hafta sonu demiyoruz. Temmuz yaz sıcağı demiyoruz. Gündemimiz dolu dizgin devam ediyor. Neleri konuşacağız? Bugün 4 Temmuz Cumartesi efendim ve hemen yönetmenim Anıl'dan rica ediyorum. Bir başlıklarımızı görelim. Neleri konuşacağız ana hatlarıyla? Efendim siyaseti, dış politikası, NATO zirvesi. NATO zirvesi çok önemli hafta içerisinde. 7 Temmuz'da başlıyor ve geri sayım başladı. Son 3 gün. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump geliyor ve olağanüstü güvenlik tedbirleri var. Ankara'da hani kuş uçmuyor denir ya, o tarz güvenlik önlemleri var. Amerikan Başkanı'nın da önden ekibi gelecek. O nedenle bu hareketlilik bu seferberlik hali başlamış durumda. Amerikan Başkanı Donald Trump 1000 kişilik ekiple geliyor. Katar'ın hediye ettiği uçan Beyaz Saray diyeceğimiz o uçakla gelecek ve efendim 41 ülkeden liderler bekleniyor. Son hazırlıklar ne aşamada? Birlikte bakacağız. Ekonomi diyoruz çünkü sıcağı sıcağına dün enflasyon rakamları geldi ve işte yeni maaşlar ve önümüzdeki dakikalarda ayrıntılarıyla paylaşacağız. Maaş zamları yani enflasyon farkları da netleşti. Hem SGK Bağkur Tarım işçileri hem de memur emeklileri için hangi oranlar söz konusu? Bu arada en düşük emekli aylığı ile ilgili meclise hangi teklif geldi? Konuşacağız efendim. Acaba bir değişiklik olacak mı? Şu anda 23.552 lira olarak görünüyor teklifte en düşük emekli aylığı. Ve efendim İran'da Tahran sokakları hareketli. Dini lider ABD İsrail saldırılarıyla hayatını kaybeden Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurlanıyor. İran'da milyonlar. Hemen şu anda Tahran'a gidelim. Evet, sıcak görüntüleri şu anda Tahran'dan sizlerle paylaşıyoruz. Görüyorsunuz efendim yoğun bir katılım var. Türkiye'den de dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tahran'daydı. Evet, yıllar içerisinde uzun yıllar dini lider olarak görülüyordu ve İran'ı yöneten Ali Hamaney için iki ülkede 5 farklı şehirde cenaze merasimi yapılıyor. Dün başladı aslında törenler ve bugün de sabah erken saatler itibariyle Tahran'da hareketlilik başladı. Evet, acaba oğlu Müçteba Hamaney katılacak mı, katılmayacak mı? Milyonlar bu cenaze törenine katılırken açıkçası güvenlik gerekçesiyle Müçteba Hamaney'in katılıp katılmayacağı net değil. Evet, Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni düzenleniyor. Hafta sonu ilk törenler devletin en büyük dini merasimlerine ev sahipliği yapan İmam Hümeyni Camii'nde başladı. Aynı zamanda hatırlatalım, Ali Hamaney Hümeyni'nin de öğrencisi, aynı zamanda eski lider Hümeyni'nin öğrencisi. Pazartesi günü ana cenaze korteji yapılacak. Yani 5-6 gün sürecek bir cenaze merasiminden bahsediyoruz. İmam Hüseyin Meydanı'yla 1979 devriminden bu yana tarihi kitlesel gösterilerin merkezi olan Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca törenler düzenleniyor. Naaş daha sonra Şii dünyasının kutsal mekanları olan Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapan Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek. İki ülke ve 5 şehirde düzenlenecek törenlere ilişkin bu gelişmeleri takip edeceğiz. Ve son olarak da 9 Temmuz'da Hamaney'in nihai defin işlemi doğduğu şehir olan Meşhed'de gerçekleşecek. Evet efendim, eski dini lider Ali Hamaney'i milyonlar son yolculuğuna uğurlanıyor. Sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi İstanbul için meteorolojiden, valilikten peş peşe uyarılar geldi. Önümüzdeki saatlerde İstanbul'da bir anda hava tersine dönebilir. Kuvvetli yağmur ve hatta dolu uyarıları var. Aman dikkat diyoruz, özellikle 7 ilçe için uyarı geldi. Nereleri olacak? İstanbul'a gelen bu uyarıları da birlikte bakacağız. Bir yandan da futbolda büyük bir heyecanla Dünya Kupası takip ediliyor. Artık son 16'lardan bahsediyoruz. Efendim, biri 39 yaşında, biri 41 yaşında. Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi rüzgarları esiyor açıkçası. Büyük bir performans söz konusu Hırvatistan karşısında. Portekiz son 16'ya kaldı. Ve bir yandan da Arjantin yeşil burun adalarında sürprize izin vermedi. O heyecanlı dakikalara da gazetelerden birlikte bakacağız. Anıl, eğer gazeteler de hazırsa izleyicilerimize hemen bir gazete manşetlerini de şöyle hızlıca verelim. Türkiye Gazetesi diyoruz. Tapunuzu kontrol edin diyorlar efendim Türkiye Gazetesi'nde. Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. Aman dikkat, dolandırıcılar yine böyle bir atağa kalktı son günlerde. Dikkat. Döviz artmadı, enflasyon düştü diyor Yeni Şafak gazetesi. Bu arada çiftçilere kredi müjdesi geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteği. Tarımda bu önemli haberle ilgili Sabah gazetesinin manşetinden bakacağız detaylara. İşte emekli zammı efendim, %17 küsur zam geldi SGK, Bağkur ve tarım emeklilerine. Bu arada memur emeklilerinin enflasyon farkı da %13'lerde. Hemen ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Akşam gazetesi de kadın ve genç çiftçiye 5 milyon kredi diyor. Manşete geldiğimizde Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar. Memura %13.52, SGK emeklisine %17.76 zamlı maaşlar bu şekilde. Fanatik gazetesine geldiğimizde de transfer sezonu bütün hızıyla, detaylarıyla Fanatik gazetesinde verilmiş. Gün başlıyor etiketiyle lütfen mesajlarınızı bizimle paylaşın diyoruz ve şimdi ayrıntılar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Ana muhalefetten Türkiye tarımına fayda gelmez sözleriyle CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, üreticiye peş peşe kredi müjdeleri verdi. Az sonra. Ankara'da uçuşlara NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. Az sonra. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1'in altına gerilerken memur ve emekli maaşları zamları da netleşti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Efendim, tarımda gece gündüz çalışan çiftçilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel haberler var. Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında ana muhalefetten Türkiye tarımına fayda gelmez sözleriyle dikkat çekici bir açıklama geldi. Ve üreticiye gelen kredi müjdeleri de var. Hemen bakalım.
2: Çiftçiyle bütünleşmek. Kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir.
3: Biz şov yapmıyoruz, iş yapıyoruz dedi. Ana muhalefete tarım üzerinden bu sözlerle yüklendi.
2: Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Sofradaki berekette çiftçinin alın teri olduğunu vurguladı. Bu yıl mahsullerde rekor beklediklerine işaret etti.
2: Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
3: 2026 yılı için tarıma tam 939 milyar liralık dev bir kaynak ayırdıklarını belirten Erdoğan, üreticiye kredi müjdelerini peş peşe sıraladı.
2: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
3: Konuşmasında terörsüz Türkiye vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı, huzurun ve güvenliğin her alana fayda sağladığını söyledi.
2: Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz.
0: Ve NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara'da uçuşlara NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda da trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. TGRT Haber, başkentin neredeyse her noktasına kameralarla kontrol eden merkeze girdi. Görelim.
3: Ankara'da hava trafiğine de NATO ayarı geldi. Uçuşlara kısıtlama getirildi.
4: Güvenli olduğu, gücünü gösterdiği, Türkiye'yi tanıtan bir zirve olacak.
3: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 7 Temmuz'da 10-18 saatleri, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında sivil uçuşlar yapılmayacak. Havayolu firmaları mağduriyet oluşmaması için yolculara ücret iadesi veya rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.
5: Bu tedbirler sizce gerekli mi? Ne dersiniz?
6: Bence gerekli. Her ülkenin olması gerektiği gibi nasıl bizimkiler gidiyorsa başka bir ülke, bizim ülkemizin alması gerekiyor.
3: NATO zirvesi için 32 üye ve 9 davetli ülkeden 41 liderin Ankara'ya geleceği öngörülüyor. Bu yüzden bazı yollar tamamen, bazı güzergahlar geçiş sırasında kapatılacak. Yaya bölgelerinde demir bariyerler yer alacak.
5: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. İşte o kritik zirve içinde emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
3: Ekipler günler öncesinden sahaya indi.
5: 22 atlı polis NATO süresi boyunca sahada görev yapacak. Şimdi ise Ankara Kalesi'nde devriye faaliyet sürdürüyor.
3: Ekipler yoğun noktalarda asayiş ve trafik denetimine devam etti.
5: Şehrin kritik bölgelerine kurulan trafik denetleme noktalarında şüpheli görülen araçlar çevriliyor. Sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor ve gerekli görülen araçlarda aramalar gerçekleşiyor.
3: Siber devriyeler de artırıldı. Dijital dünyada da sıkı denetim yapılacak.
7: 6000 kamera anlık takip edilecek. Yani deyim yerinde ise polis Ankara'yı göz hapsine alacak, kuş uçurtmayacak.
3: TGRT Haber Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi. Merkez adeta güvenliğin beyni işlevini görecek. Ekipler özellikle kırmızı bölgeler ve liderlerin geçiş güzergahlarından gözlerini ayırmayacak.
7: KGS sadece kameralardan ibaret değil. Plakaları okuyor, yüzleri tanıyor, görüntü ve verileri analiz edebiliyor. Yani ihlal ya da şüpheli durumlar anında belirleniyor.
3: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG'un NATO liderler zirvesi kapsamında kullanılması bekleniyor. Öte yandan dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medyada yayılan Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yaptı.
0: Evet efendim, hazırlıklar böyle ve tabii liderler gelecek. Ankara'yı hareketli günler bekliyor. Kolaylıklar. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili gelişmelere gidelim şimdi. Yolsuzluk iddialarına yeğen de eklendi. Hesabında kaynağı belirsiz para tespit edilen Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı.
8: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Oklar bu kez yeğenine çevrildi. Şüpheli para transferleri sonrası gözaltı kararı çıktı.
9: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
3: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili yolsuzluk iddiaları her geçen gün büyürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
9: Demokrasi var, seçim var, Tele1 var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
3: Bu kez Ağbaba'nın yeğeni olan Ahmetcan Ağbaba mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda para bulunduğu tespit edildi. Ancak bu paraların kaynağı belirsizdi.
8: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı.
9: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
3: Öte yandan bir diğer gelişme ise Ankara'da yaşandı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
0: Efendim, sosyal medyada dünden beri çok konuşulan bir olay. Stand-up videolarını yayınlamıştı. Yine sosyal medyasında suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışından geldi ve daha sonra gözaltına alındı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklandı.
3: Havalimanında gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Stand-up gösterisi sanal medyada yayımlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışındaydı, Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Önce emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
10: Desteğe mi geldiniz Deniz Göktaş için?
3: Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11: Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Sanatçının söz söyleme özgürlüğü vardır.
0: Ve milyonlarca kişinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Neden? Çünkü artık maaş farkları belli olacak Haziran enflasyonuyla birlikte. Aylık bazda enflasyon %1'in altında, tam %0,99 çıktı. Memur ve emekli maaşları da netleşmiş oldu. Zamlar netleşti. İşte enflasyon verileri ve yeni maaşlarla aynı zamanda kira artış tavanındaki son durum geliyor.
3: Milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emekli maaş zamları da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Haziran ayında %1'in altına geriledi. %0,99 oldu. Yıllık enflasyon ise %32,11 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle milyonlarca memur, memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranları da kesildi.

0: 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %32,03 olarak hesaplandı. Açıklanan rakamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dezenflasyon süreci başladı dedi.
1: Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
2: Efendim, son günlerde altınla ilgili sorular arttı İran ve ABD arasında. Bir olumlu görüşmeler var ama net bir anlaşma ortaya çıkmadı henüz. Bu arada ABD'den gelen ekonomik veriler düşüş eğiliminde olan altını yeniden yükselişe geçirdi. Yani Amerikan Merkez Bankası tabii oradaki beklentiler çok etkili. Gram altın ne oldu? 6300 lirayı geçti.
0: İran'la ABD arasındaki barış rüzgarı, ABD'de açıklanan istihdam verileri. Bu gelişmeler sonrasında son dönemlerde düşüşte olan altında ibre yukarı döndü. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Haziran ayına ilişkin gelen veri piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. ABD'de işsizlik Haziran'da %4,3'ten %4,2'ye geriledi. Tarım dışı özel sektör istihdamı beklenenden az yükselerek 49 bin arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında 215 bin olarak gerçekleşti. Dolar endeksi 100, 558 puana kadar gerileyerek son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ons altına destek verdi. Altın, zayıf istihdam verisinin ardından güvenli liman talebinin artmasıyla yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 6000 liranın altına gerileyen altının gramı ABD'den gelen istihdam verileriyle sert yükseldi. Kapalı çarşıda altının gramı 6300 liranın üzerine çıktı. Ons altınsa 4170 dolar seviyelerini gördü. Gümüşte de yukarı yönlü hareket başladı. Gramı 90 liranın altına düşen gümüş 100 liraya dayandı. Ons fiyatı da 62 doların üzerine çıktı.
2: Evet, altını takip edeceğiz tabii ki. Bir yandan da multimedya yasaklar, aracında telefon tutucusu olanlar için tartışmalar sona erdi. Yeni yönetmelik geldi. Artık hangi cihaz serbest, hangisi yasak netleşti.
3: Karayolları trafik yönetmeliği değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle beraber araç içi kameraları ve telefon tutucuları görüş alanını etkilemediği sürece yasak olmayacak.
4: Yasağımız aracımızın göğsünün en üst kısmının 5 santim yukarısını geçmeyecek şekilde uygulama yapabiliriz.
3: Navigasyon, park, kamera ve araç sistemleri amacıyla kullanılan ekranlara ceza uygulanmayacak.
4: Bana göre görüşü engellemeden takılması bana bir sorun teşkil etmiyor. Hayır, görüşü engelleyecek olan da takılanlara bence ceza zaten önemli. İşte motorcu geçiyor, görmüyorlar.
5: Görüş açımızı kapatıyoruz. Bu da olumlu bir şey değil. Trafik, can ve güvenlik için önemli.
3: Seyir halindeyken multimedyadan film ve video izlemek yasaklandı.
6: Film, video izlemek birazcık dikkati dağıtabilir. O anlamda o konuda destekliyorum.
3: Koku ve benzeri aksesuarlar görüş alanını kapatmadıkça yasak olmayacak.
7: Görüş açısını kapatıyorsa bence kullanılmaması ya da yapıştırmaması gerekiyor süs eşyasını.
8: Ya gereksiz abi, ne yapacağız süs eşyasını ya? Şurada süs eşyası olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Hem dikkat dağıtıyor hem görüşü engelliyor. Ya bir faydası da yok bence yani.
3: Yüksek sesle müzik dinlemeyi mi seviyorsunuz? Araç dışına taşmayan seslerde cezai işlem uygulanmayacak.
4: 45 Hz 300 RMS ya da nominal olarak geçiyor bu. Amfi ve kutu baslarımızı kullanabileceğiz artık araçlarımızda.
9: Arabadayken bile diğer arabalardan çok ses gelmesine rahatsız oluyorum. Ben burada arkadaşımla bir şey konuşuyorum. Yan tarafta son ses şarkı açık. Anlayamıyorum.

0: Bilmiyoruz birbirimize.
1: Dedem ne hoşuna gidiyor gençlerin. Bu arkadaş da öyle. Son sesi açıyor, camları da indiriyor. Arkadaşlarını alıp geziyorlar öyle.
2: Sanki böyle disco geçiyor yanınızdan giderken. Dizi izleyenler var. Hani podcastleri anlarım bir şekilde, orada belki hani sesli kitap filan. Onlar çünkü İstanbul'daki trafik malum ama çok da dikkat dağıttığı bir gerçekti. Şimdi efendim, sıcaklar kavuruyor. Türkiye eyyamu bahur sıcaklarını yaşıyor. Evet, bu sıcaklar psikolojimizi hem de fizyolojik dengeleri alt üst edebiliyor. Özellikle sıvı kaybı ve tehlikeli sıcak çarpmalarına karşı uyarılar geldi. Buyurun.
3: Terlemek ve susuz kalmak, vücudun susuz kalması tabii ki en büyük olay. Yorgunluk, böyle hiçbir şey yapmak istememe falan sıkıntı oluyor.
4: Yoğun sıcak hava vücudumuzda yoğun bir terlemeyle mineral ve sıvı kaybına, su kaybına sebep olmakta. Erken evrede halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kusma şeklinde seyreden sıcak bitkinliğiyle de kendini gösterebilir.
5: Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor. Sıcaklar psikolojimizi de, fizyolojik dengemizi de bozdu.
6: Nefes alamıyoruz çok sıcak olduğu için. Psikolojik anlamda da rahatsız oluyoruz. Fiziken de rahatsız oluyoruz.
7: Sıcaktan dolayı çarpıntı yapıyor. Mesela böyle bir yürüyüşe çıkmak istiyorum bazen. Böyle hızlı hızlı nefes almaya başlıyorum. Böyle sanki nabzım mı yükseliyor bilmiyorum.
4: Tansiyon düşüklüğü, bilinç kaygısı gibi ölüme de sebebiyet verebilen sıcak çarpması dediğimiz çok ciddi bir durumla ortaya çıkabilir.
5: Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar, çocuklar ve bebekler risk altında.
8: Saat 4 gibi, 5 gibi o civarlara yayıyoruz dışarıya çıkış için.
9: Normalin üstünde seyrediyor bu yaz sıcaklıklar. Bu da doğal olarak fazla bunaltıcı oluyor. Bazen o kadar sıcak oluyor ki mide bulantısı bile yaşayabiliyorum.
4: Susama hissi gelmeden su ihtiyacımızı düzenli aralıklarla su tüketerek karşılamamız gerekmektedir.
5: Peki sıcaklığın etkisini azaltmak için ne yapmalıyız?
4: Güneş ışınlarının çok yoğun geldiği öğle saatlerinde 11-16 saatler arasında hani mümkünse dışarı çıkılmaması gerekir. Çıktığımız zaman gölge ve serin alanlarda sık sık dinlenme molaları vererek dinlenebiliriz.
10: Çok su içiyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşin altında kalmamanın yollarına bakıyoruz.
4: İnce kıyafetler, açık renkli kıyafetler, bol kıyafetler tercih etmemiz gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmemiz ve bunu 2-3 saatte bir yenilememiz gerekmektedir.
2: Evet efendim, İstanbul'da sıcaklarla kavruluyor derken bugün bir esinti var. Hatta kuvvetli sağanak yağış uyarısı da geldi. Meteorolojiden ve valilikten gelen uyarılara birlikte şimdi bir bakalım. İstanbul için kritik uyarılar, hava tersine dönüyor. Hafta sonu gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Bugün saat 8-20 arası etkili olması bekleniyor yağmurun. 7 ilçe için de uyarı geldi. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir'e geldi uyarılar. Sıcaklıklarda 2-3 derecelik düşüşler söz konusu. Hissedilen sıcaklıksa 5 dereceye kadar etki edecek. İstanbul'daki nem tabii çok etkili oluyor. Onu da hatırlatalım. Neme de dikkat. Termometreler 27 civarına gerileyecek. Evet, bu şekilde geldi tahminler diyoruz. Evet, ferahlayacağız biraz hafta sonu yani. Forbes Türkiye dergisindeki konser zenginleri araştırmasına bakalım şimdi. 2026'da en çok kazanan şarkıcılar açıklandı. İşte ilk 10.
11: Tarkan geri döndü. 10 konserde zirveye yerleşti. İşte Türkiye'nin konser zenginleri. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yapan ve 10 konserle 15 milyon avro ciroya ulaşan megastar Tarkan birinci sırada. İkinci sırada 148 konserden elde ettiği 8,3 milyar avroluk ciroyla Tuz Kral Cem Adrian var.

Arabesk ve fantezi müziği kendine has tarzıyla yorumlayan Derya Bedavacı da 70 konserden elde ettiği 8,2 milyon avroluk ciroyla 3. sırada. Dördüncü sırada Gökhan Türkmen, beşinci sırada ise Yıldız Tilbe yer alıyor.

0: Mahsun Kırmızıgül, Rapçi Blok Güç, DJ Mahmut Orhan, Mor ve Ötesi'yle Duman'da konserlerden en çok kazananlar listesinde var.
1: Konser esintilerinin ardından ara zamanı geldi. Birazdan gazete manşetleriyle görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Öldü yani.
4: Saldırgan evlat olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan babaysa hastaneye kaldırıldı.
3: Çocuk bu katliymiş zaten. Çok kötüydü. Korktuk. Karı koca çok iyilerdi. Ama çocuğunun olduğunu bile biz dün öğrendik.
4: Çatıdan kafasına beton parçaları düştü. 54 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
5: Olacağı varmış yani. Şeyin önüne geçilmiyor. Takdir-i ilahi, yapacak hiçbir şey yok.
4: Olay Bayrampaşa'da yaşandı. Fatma Kalkancı iki katlı binanın önünde oturuyordu. Çatıdan düşen beton parçaları kafasına isabet etti.
6: Gürültü patırtı koptu. Yengem oturuyordu burada. Abimin iş. Üstüne düştü. İndiğimde baktım kafası falan hepsi beyin hep yaralmıştı. Ondan sonra işte... Can çekişiyordu.
4: Ağır yaralanan kadın hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: Ölümü gerçekleşmişti. Nabız yok, hiçbir şey yok. Hastaneye yetiştirene kadar zaten orada kalbi durmuş zaten. Orada şey yaptılar ama kurtaramadım.
4: Fatma Kalkancı için evinin önünde helallik kalındı. Cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesine defnedildi. Otobüs terminalinde dehşet saçtı. İki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Olayın adresi Antalya. Antalya şehirler arası otobüs terminalinde bir adam ve güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle adam çuvalların içine gizlediği bıçağı alıp görevlilere saldırdı. Saldırgan yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alındı. Yaralanan güvenlik görevlileri ise hastaneye kaldırıldı. Gemi didik didik edildi. 200 tona yakın akaryakıt ele geçirildi. İzmir'in Alaa ilçesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri limanda demir atan gemiye operasyon düzenledi. Ticari gemide yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6,6 milyon lira olan tam 199,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüphelinin ifadesi alındı.
7: Ya biz de cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz.
4: Kırmızı ışık da geçti, kazayı meydana getirdi. Yaşadığı büyük şokla gözyaşlarına boğulan genci babası teselli etti. Kaza İstanbul Bayrampaşa'da oldu.
8: Ayarlayamadın hızını.
4: Hızını ayarlayamayan sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. Yeşil ışıkta ilerleyen otomobile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan aracı tepe taklak oldu. Şok geçiren genç telefonla sarıldı. Babasını aradı. Hemen olay yerine giden baba ağlayan oğluna sarılarak teselli olmaya çalıştı.
7: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Yani can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi. Mal yerine gelir de can yerine gelmez.
4: Görüntüler Hindistan'dan. Otoyol gişelerinde LPG yüklü tanker refüje çarptı. Kazada tankerde meydana gelen gaz sızıntısı kısa sürede alev aldı. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangında 2 otomobil ve 16 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
1: Niye çekiyor lan bu da haberci mi ne?
9: Abi şunu çek.
4: Kucaklarında çocuklar insanların samimi duygularını sömürdüler. Direnmekten hiç vazgeçmediler.
10: Canlı yayına atmıyorsun
4: değil mi? Elazığ zabıtası direnmeyi ekmek kapısı yapanlara karşı operasyondaydı. Ekipler cami önleri gibi kalabalık noktalarda düğmeye bastı. Organize şekilde hareket ettiği belirlenen dilenci şebekesi şehir merkezinde suçüstü yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkında işlem yapıldı. İşlemlerin ardından serbest bırakıldılar. İçlerinden birinin aynı gün içerisinde bir kez daha yakalandığı ortaya çıktı.
1: Vallahi Batman'a gidiyoruz. Bir geldim Batman'a gidiyor.
4: Dilencilerin rahat tavırları ise kameraya böyle yansıdı.
1: Niye çekiyor lan bu da haberci mi ne?
9: Abi şunu çek.
10: Canlı yayına atmıyorsun.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinden bir kritik başarı daha. Çelik Kubbe'nin vurucu güçlerinden Sungur, gerçekleştirilen son atış testinde hedefini adeta avladı. Füze ateşlendi. Saniyeler içinde hedefe kilitlendi ve tek vuruşla imha etti. Ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin hava savunmasında geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Roketsan imzası taşıyan Sungur, alçak irtifadan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildi. İnsansız hava araçları, helikopterler, seyir füzeleri ve kritik tesislere hedef alan hava tehditleri, hepsi artık Sungur'un menzilinde. Başarılı test sonrası Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün net konuştu. Gökvatan'da kesin hakimiyet, sahada mutlak başarı. Ancak dikkat çeken yalnızca başarılı atış değil. Sungur'un gücü artık gökyüzüne taşınıyor. Türkiye'nin dünyada ses getiren silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı için entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Yani gelecekte Türk İHA'ları sadece saldırmayacak, aynı zamanda havadaki tehditleri de vuracak. 8,5 kilometrelik menzili, yüksek hassasiyetli hedef takip sistemi ve güçlü harp başlığıyla Sungur, hedefe kaçış şansı bırakmıyor. Her başarılı testle birlikte çelik kubbe biraz daha tamamlanıyor.

Pakistan'da Quetta'dan Peshawar'a gitmekte olan yolcu otobüsü Belucistan'da kontrolden çıkarak derin bir çukura uçtu. Kazada en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer otobüsün Quetta'da 36 yolcuyla yola çıktığını, yol üzerinde arızalanan başka bir otobüsün yolcularını da aldığı için araçtaki kişi sayısının arttığını açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

0: otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Ayaş Ankara yolu bulvarı kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir bölgeye yayıldı. Yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlem alevlerin genişlemesini engelledi. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Nasıl bilmiyorsun ya? Sen kendi aracını verdik.
2: Aha ben hatırlıyorum, bilmiyorum.
0: Direksiyon başında dehşet saçtı. Yakalanınca hafıza kaybı numarasına yattı.
2: Abi öyle bir şey değil ki bu alkolü kapattı.
0: Olay Nevşehir'de meydana geldi. Sürücü Nar Beldesi Vadi Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yönden gelen iki araca peş peşe çarptı.
2: Şu aracı. Bu aracı ben bilmiyorum abi.
3: Tek taraflı mı kaza?
2: Bilmiyorum vallahi, bunu da bilmiyorum.
0: Kazadan sonra kaçan sürücü aracı bir kilometre sonra arızalanınca polis tarafından yakalandı. Ama asıl tiyatro yakalandıktan sonra başladı.
2: Aracı Ahmet diye bir arkadaşım var abi. O neydi? Başta abi yok.
0: Sürücünün Ahmet kullandı, hatırlamıyorum savunması polisi ikna etmedi. Sürücüye 46 bin lira ceza kesilerek araç trafikten men edildi. Yediler, içtiler. Konu hesaba gelince gülerek böyle kaçtılar. Olayın adresi İstanbul Beşiktaş. İddiaya göre bu çift kaldırımda da masaları olan bir lokantaya oturdu. Menüden canları ne çektiyse ardı ardına sipariş verdi. Masa donatıldı, tabaklar boşaldı. Hesap 5-6 bin lirayı buldu. Ancak ödeme vakti geldiğinde ne cüzdan çıktı ne de kart. Sokaktaki sandalyelerden rahat tavırlarla kalktılar. Esnafın yoğunluğunu fırsat bilip pişkin bir şekilde gülerek arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Termometreler yandı. Sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da zorladı. Güneydoğu'da kavurucu sıcaklardan bunalan mandalar göletlere sığındı. Diyarbakır Silvan'da sabah meraya çıkan sürüler serinlemek için yapay göletlerin yolunu tutuyor. Siyah derili mandaları sıcaktan su ve çamur koruyor. Akşama kadar gölette kalan hayvanlar hem serinliyor hem de sineklerden korunuyor.
4: Manda aslında sığır cinslerine göre ter bezleri ince ve deri yapıları siyah olduğundan ötürü güneş ışınlarını daha çok çekmektedir. Buna karşı önlemi mandanın su ve çamur.
0: Diyarbakır 21.500'e yaklaşan hayvan sayısıyla Türkiye'de ikinci sırada. Besiciler verim kaybını önlemek için bu zorlu mesaiyi her gün tekrarlıyor. Futbol efsanesi Pelé'nin 1958 FIFA Dünya Kupası finalinde giydiği forma açık artırmaya çıkarıldı. Globally broadcast World Cup final. 10 numaralı forma ABD'nin New York kentinde bulunan Sotheby's müzayede evinde alıcı bekliyor. Brezilya'nın İsveç'i 5-2 yenerek ilk Dünya Kupası'nı kazandığı tarihi finalde Pelé'nin sırtındaydı. Sotheby's yetkilileri bu formanın Pelé'nin tüm dünyaya kendini tanıttığı maçtan kalan en önemli hatıralardan biri olduğunu belirtti. 16 Temmuz'da sona erecek müzayedede tarihi formayı şimdiden 1 milyon doların üzerinde teklif verildi. Forma futbol tarihinin en değerli koleksiyon parçalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

0: Günaydın yeniden, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gün başlıyor da buyurun birlikte bir gazete turu yapalım. Gazete manşetlerimiz geliyor. Türkiye Gazetesi'ndeyiz önce. Üst başlıklar da dikkat çekici Türkiye Gazetesi'nde. Kırkpınar başlıyor efendim. Tarihi Kırkpınar güreşleri başladı hatta. Çadırlar kuruldu çünkü otellerde yer bulunamıyor. Bunun da özel meraklıları var çünkü bu Kırkpınar yağlı güreşlerinin ve parklarda kurulan çadırlar Türkiye Gazetesi'nde görülüyor. Evet, uyarılar var. Kolesterol 7 yaşa indi. Beslenme bozuklukları ve hareketsizlik damar yaşlanmasını çocukluk çağına indirdi. Bu kalp krizlerinde de öyle. Yaş 20'lere geldi. Kolesterol ve kalp krizi riskinde artık Zineti Kocabıyık'ın haberine göre 7 yaşlara indiği görülüyor. Evet, yani hareketli yaşama bizim dönmemiz lazım. Çiftçilere kredi müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı açıkladı. Kadın ve genç çiftçiler teşvik edilecek. Yetiştiriciler için de kredi muslukları açılacak. Çok önemli bir haber. Çiftçilere güzel bir haber ve Ziraat Bankası 5 tarım ekosistemi buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milyon olan kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyona çıkarıyoruz dedi. Efendim, önemli bir manşet haber var. Dikkat, tapunuzu kontrol edin. Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir. İstanbul'la birlikte 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlikle tapu devri yapan çete çökertildi. İstanbul'da Uluslararası Dolandırıcılık Merkezi bu işlerin üzerine gidiyor. 80 kişilik uluslararası bir şebeke çökertildi. Bu da önemli. Tapunuza dijital kilit vurun deniyor haberin devamında. Efendim, düğün dernek unutuldu. Artık düğün dernekler ekonomik şartlarla birlikte büyük bir değişime uğradı ve düğün geleneği tarihe gömüldü. Belediyelerin, sosyal tesislerin fiyatları düğün salonlarıyla yarışır oldu. Yemekli törenlerin yerini ikramsız nikahlar aldı. Maddi durumu iyi aileler bile artık parayı düğüne harcamak yerine farklı yatırımlar yapmayı tercih ediyor denilmiş. Zaten öyle çok şaşalı düğünlerden de yana olmayan bir insanım. Yani sadelikten yanayımdır. Ama tabii ikramlı falan bile artık yapılamıyor diyor Türkiye Gazetesi haberinde. Bismillah dedi, penaltıyı attı. Efendim, Dünya Kupası'nda bütün dünya Ronaldo ve Messi'yi konuşuyor. Gelmişler 40 yaşına ve fırtına estiriyorlar. Çok enteresan. Bu arada Ronaldo penaltı kullanırken iki kere Bismillah mı diyor acaba? Hürriyet gazetesi Bismillah dedi diyor. O videoları görmüşsünüzdür. Bismillah diyor gibi gerçekten. Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının Hırvatistan'ı 2-1 yenerek son 16 turuna kalmayı başardığı maçta yaşanan bir sahne dünyada gündem oluşturdu. Tabii Suudi Arabistan'da oynadığı için Ronaldo orada besmele çekerek vuruş yapıyordu denilmiş. Dünya Kupası finallerinde 3. golünü atan Ronaldo 41 yıllık bu yaşıyla eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Peki Dünya Kupası'nda günün programına bakalım. Kanada-Fas saat 20'de TRT1'de. O biraz daha izlenebilir bir saat, yani 20 bayağı bir izlenebilir saat. Ama maçlar böyle 1'de 4'te sabaha karşı falan yayınlandığı için tabii meraklıları izliyordur. Paraguay-Fransa maçı da gece saat 00'da oynanacak. Erdoğan'dan çiftçilere müjdeyi bahsettik Türkiye Gazetesi'nden. İşte emekli zammı. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %0,99 olarak açıkladı. Son 6 aylık enflasyon oranı %17,76 oldu. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olarak meclise geldi efendim. Bakalım bu rakamda kalacak mı, yoksa bir son dokunuş gerçekleşecek mi? Takip edeceğiz. Temmuz'da kira artışı da %32. Onu da hatırlatalım. Orada bir değişiklik olmadı. Önceki ayda aşağı yukarı öyleydi. Temmuz'da bu arada ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı bu şekilde. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik rakamı da 472.653 lira oldu. NATO zirvesine son 3 gün efendim. Türk savunma sanayinin tabii burada boy göstermesi bekleniyor açıkçası. Türkiye kazanacak diyor Amerikan haber ajansı. Associated Press, NATO'nun Ankara zirvesi analiz edildi. AP'ye göre Trump'la Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin kazananı Türkiye olacak. Atina'da yakından takip ediyor NATO zirvesini. Efendim, Trump ilk kez gelen Amerikan başkanı oluyor. Kaç yıl sonra, yani Obama'dan sonra ilk kez gelen Amerikan başkanı olacak. İlk döneminde gelmemişti. Bu arada 24 yıl sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. Ankara daha önce İstanbul'da gerçekleşmişti. Zaten büyük bir tabii güvenlik önlemleri var. Trump'ın 7 Temmuz'da gelmesi bekleniyor ve tabii ki öncesinde de bir neredeyse 1000 kişilik bir ordu geliyor öncesindeki işte bir takım incelemeler için. İranlılar mersiyelerle veda ediyor. Gözler Tahran'da, bugün de İranlılar akın akın geliyor. İran'ın birçok bölgesinden binlerce kişi cenaze töreni için Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'ne geldi ve erken saatlerde de törenler başladı. Milliyet gazetesindeyiz. Şimdi de çocuk sağlığında tehlike çanları, TUS yerleşmelerinde yeni doğan uzmanlığında doluluk %9'da kaldı. Çocuk yoğun bakım kadrolarının %96'sı boş kaldı. Yani çocuk doktoru bulamayabiliriz önümüzdeki yıllarda. Ağır çalışma koşulları ve yetersiz teşvikler burada etkili diyor uzmanlar. Detaylar bu şekilde. Bölgesel güç Türkiye ve Nixon doktrini 2.0, ABD'nin son ulusal güvenlik politikası Nixon doktrini 2.0 olarak özetledi. Trump'ın Nixon'ın ayak izlerini takip ettiği belirtiliyor. Yeni doktrinde Washington'ın işbirliği yapmak istediği bölgesel güç olarak Türkiye öne çıkıyor. Milliyet gazetesi de bu şekilde NATO'da 3. dönem olarak adlandırmış NATO zirvesini diyelim. Evet, Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde döviz artmadı, enflasyon düştü. Enflasyon Haziran'da aylık %0,99 artarken yıllık bazda %32,11'e geriledi. Çok minik bir gerileme var yıllıkta, onu söyleyelim. Gıda burada etkili oldu alkolsüz içeceklerle birlikte. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olarak hatırlatılıyor. Evet, dine hakaret eden Deniz Göktaş tutuklandı. Tutuklanması bir yana işte dini değerlere, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler büyük bir tabii tepki doğurdu. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun da Göktaş'a destek için adliyeye gelmesi de büyük bir yankı uyandırdı. Orada da böyle bir yine ikiye bölünmüşlük söz konusu. Efendim, aşırı sıcaklar ishal vakalarını artırdı. Sağlık anlamında zaten Avrupa kavruluyor. Klima dükkanları doldu taştı. Orada da öyle kolay kolay klima takılmıyormuş galiba. O nedenle dayanılmaz noktaya geldi sıcaklıklar Avrupa içinde. 1,5 dakikamız var. Ekonomiye de göz atalım. Dünya gazetesindeyiz. Kira tavanında artış maaş zamlarını katladı. Yani kira tavan %32, maaş zamlarına baktığımızda %17,76'larda. Memurlar ve memur emeklileri için de %13,5'lik zam farkları söz konusu. Bu arada kira artış tavanının da bu zammın neredeyse iki katına denk geldiğini söyleyelim. Evet, TÜFE'de yıllık değişimde de çok büyük bir değişiklik yok birkaç aydır. Evet, emekli zamları belli oldu. Bu şekilde Dünya Gazetesi'nde ayrıntılar var. Ekonomiye geldiğimizde ihracat ithalatı görüyor manşetten. Haziran'da ihracat %24,9, ithalat 35,3. İthalat yine yüksek, ihracattan açıksa 10 milyar doların üzerinde, parite etkisi 14 ay sonra negatife döndü deniyor haberde. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde altını merak edenler var. Mesajlar da geliyor altınla ilgili, yükselsin yükselsin diyorlar. Çünkü yani 7000'den 8000'den alanda var. O nedenle altın mercek altında şu anda. Altında faiz korkusu var. Bir türlü anlaşma sağlanamadı. Bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimali altını bu şekilde etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Faiz artırırsa altın düşüyor. Ama son bir günde de %1'in üzerinde artış var. diyelim altın haberlerinin ardından. İstanbul Ticaret Gazetesi'ni de okuduktan sonra saat başına geldik. Devam diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Ana muhalefetten Türkiye tarımına fayda gelmez sözleriyle CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, üreticiye peş peşe kredi müjdeleri verdi. Az sonra... Ankara'da uçuşlara NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. Az sonra... Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1'in altına gerilerken memur ve emekli maaşları zamları da netleşti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Ve yeni saate merhaba derken NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi yaptığını hemen sizlerle paylaşalım. Liderler ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yaptığı görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin beklendiğini de belirtti.
0: Ve efendim sabah erken saatlerden itibaren Tahran'da hareketlilik başladı. Çünkü 30 yıldan fazla süredir İran'ı yöneten ve ABD-İran saldırılarında 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılıyor. Aylar sonra gerçekleşiyor tören. Dün başladı. 6 gün sürecek. Cenaze töreninde evet Özgürlük Meydanı'nda da hareketlilik var. Amerikan Başkanı Trump cenaze töreni için müzakereleri durdurduğunu da söyledi. Cenaze töreni İmam Hümeyni Musalla Camii'nin önünde başladı. Yani milyonlarca kişi diyebiliriz herhalde. Çok yoğun bir katılım bekleniyor. İranlılar ellerinde bayraklarla bir araya geldiler. Ağıtlar ve dualar eşliğinde Hamaney'in cenazesi taşınacak. 7 Temmuz'da da Kum'da bir Kum şehrinde bir tören düzenlenecek. Son olarak da Hamaney 9 Temmuz'da Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek. Meşhed aynı zamanda İranlılar için de çok kutsal bir şehir. 2 ülke ve 5 şehirde düzenleniyor cenaze törenleri. Töreni daha doğrusu Irak'ta ülkedeki törenlerin sadece Kerbela ve Necef'te yapılacağını açıkladı. Tabii güvenlik endişeleri de var. Bu nedenle şu anda İran'ın dini lideri olan Ali Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney'in törene katılıp katılmayacağını tam bilmiyoruz. Ama katılamayabilir. Hamaney'in cenaze töreninde olası bir saldırıya da sert bir karşılık verileceği söylendi İran ordusu tarafından. Dün de devlet töreni düzenlendi Tahran'da. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Efendim ve Yılmaz Hamaney'in cenazesinin önünde dua okuduktan sonra heyet alandan ayrıldı. Sayın Yılmaz'a eşlik eden bir heyet de vardı. Törende ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Hür Dava Partisi'nin de temsilcileri hazır bulundu. Gelecek ve Vatan Partilerini de söyleyelim. Taziyeye 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlıyor. Evet, yıllardır İran'ı yöneten Ali Hamaney, ABD-İran saldırılarında hayatını kaybetti ve 4 ay sonra şehit Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılıyor. Güvenlik endişeleri tabii, savaş hali var ülkede. İranlılar için de çok duygusal anlar yaşanıyor. Ve bayraklarla şu anda Tahran'da cenaze törenine katılıyor İranlılar. Ali Hamani mücadelelerle dolu yıllar geçirdi. Aynı zamanda Hümeyni'nin de öğrencisi Ali Hamani. Bu mücadelelerin ardından da belki de istediği bir şekilde ABD, İran saldırıları sonrası hayatını kaybetti. Evet, Irak'ta da cenaze töreni yapılacak. Necef ve Kerbela'da bu cenaze törenlerinin yapılacağını söyledi Irak yetkilileri. Evet, Ali Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney dini lider olarak göreve geldi ve şu anda tabii güvenlik endişeleri sebebiyle törene katılıp katılmayacağı net değil. 9 Temmuz'da Ali Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşhed'de toprağa verilecek Ali Hamaney. Evet, yoğun bir katılım bekleniyor ve Cem Keran Camii'nde de cenaze namazının kılınacağını hatırlatalım.

0: Evet, Tahran'dan görüntülerin ardından dünya gündemiyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü. Masada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı.
1: Bölgemizin istikrarını, güvenliğini ve huzurunu biz bir bütün olarak görüyoruz.
2: Konuğunu makamında kabul etti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konularına ele aldılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Hem Suriye'de hem Irak'taki hem İran'daki Kürt kardeşlerimizin durumuyla ilgili perspektifimiz belli. Ne oradaki insanların ezilmesine müsaade ederiz ne de başka ülkelerin suistimal etmesine.
2: Bakan Fidan Ankara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü. İkilinin gündemlerinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı.
1: Irak'la terörle mücadele ve güvenlik alanında son dönemde bir anlayış birliği tesis etmiş bulunuyoruz. Bu anlayış birliği Irak makamlarının terörsüz Türkiye sürecine verdikleri destekte de ifadesini bulmaktadır.
2: Fidan ve Talabani bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde de bulundu. Öte yandan 2 Temmuz'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Irak'ı ziyaret etti. Burada Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi. Görüşmelerde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci değerlendirildi. Bafel Talabani bu hedeflerin başarıya ulaşması için destek vereceklerini yineledi.
0: Şimdi başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Seferberlik erken başladı diyebiliriz. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişinin kimlik bilgisi ve adli kaydı sorgulandı. 4000'den fazla aranan şahıs da yakalandı.
3: İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO liderler zirvesini de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO liderler zirvesi için seferberliği erken başlattı. 3 ay öncesinde tedbir ve güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı. Nitekim 1,5 milyon kişi GBT taramasından geçirildi. 4000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bir de koordinasyon merkezi kuruldu.
3: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
2: 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 1 milyon 500 binden fazla kişi, 930 bine yakın araç sorgulandı.
3: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
2: Polis ekipleri, oteller, kafeler, restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar ve günübirlik kiralanan adreslerde denetim gerçekleştirdi. Trafikte de ulaşım planlamaları netleştirildi. Başkentliler kapalı bölge ve toplu ulaşım için bilgilendirildi.
3: Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
2: Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de uygulama noktalarına giderek denetimleri yerinde takip etti. Yüksek, vatandaşlarla da sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.
4: Ha, biraz sıkıntı çekeceğiz trafik anlamında olsun, genel anlamda olsun ama yapacak bir şey yok. Sürekli denetimin olması çok iyi. Neden diyeceksiniz? Bir anlamda kendimizi daha güvende hissediyoruz.
5: Olması gereken de bu aslında. Çünkü bu tarz önlemler devletimiz için çok önemli.
2: Zirve kapsamında 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülkenin yer alması bekleniyor. 32 ülkeden 41 liderin Ankara'da olacağı öngörülüyor.
6: Yapılması gerekenleri yapıyordur emniyet birimleri.
2: Öte yandan Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömüren ve çocukları dilendiren 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
0: (Gülüyor) Efendim 22 yıl sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor başkentimiz. Çok hareketli görüyorsunuz güvenlik önlemleri. Günlük hayat içerisinde belki zorluklar olacak. Ama ne yapalım, uluslararası bir zirve, yani 50 civarında lider geliyor dile kolay. En önemli konuğu da Amerikan Başkanı Trump. Öncesinde bir NATO'ya bakalım mı? Hani NATO nedir? Kuzey Atlantik Paktı ittifakı aslında onun baş harflerinden oluşuyor. Türkiye'nin NATO yolculuğuna bir bakalım istiyoruz. NATO 1949 yılında Washington'da kuruldu efendim. İkinci Dünya Savaşı'nda hakikaten ülkeler çok büyük zarar gördü. 100 milyon insan kaybedildi ve ardından da birlik beraberlik adına kurulan tabii örgütlerin, şimdi de bu örgütlerin fonksiyonları sorgulanıyor, etkinlikleri sorgulanıyor açıkçası. 12 kurucu üyesi var. Bu kurucu üyeler ABD, İngiltere, Belçika, Kanada diye devam ediyor. Ama son olarak İsveç ve Finlandiya'nın katılmasıyla birlikte 32'ye yükseldi. Onu da hatırlatalım. Yani genişleyen bir NATO'dan da bahsediyoruz. Türkiye ne zaman katıldı? NATO'ya katılım belgelerini Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı ve merhum Başbakan Adnan Menderes, Demokrat Parti dönemiydi aynı zamanda. Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin protokolde 17 Ekim 1951 tarihinde sağlandı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı ve efendim Kore Savaşı'na tabii burada verdiği askeri destekle yıldızı parladı Türkiye'nin ve NATO'ya üyelik gerçekleşti. Ülkemiz ittifakın 3. yılında Yunanistan'la birlikte NATO üyesi oldu aynı zamanda. Efendim bugüne geldiğimizde tabii Türkiye yerli sanayi ile yeniden şu anda Amerika ve Avrupa arasında çok övgüler alıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte birbiri ardına Aselsan'a, TCG Anadolu'ya övgüler diziyor. Bilmiyoruz, acaba yeni lider Türkiye mi olacak NATO'da? Bunları da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Yani NATO zirvesi çok önemli. En önemli konuk da Trump olarak görünüyor şu anda. Erdoğan olmasa NATO zirvesine gitmezdim dedi. Amerikan Başkanı bu zirveye gelmeden önce de yine Avrupa hedef tahtasında. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ekibi yaklaşık 1000 kişiden oluşuyor efendim. Günlerdir harıl harıl hazırlıklar da yapılıyor aynı zamanda Beyaz Saray'da. Kimler gelecek ve nasıl gelecek? Amerikan Başkanı Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık yeni Boeing 747-8 uçağıyla, yani yeni Air Force One'la geliyor Amerikan Başkanı. Trump diyor ki bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde. İçeride ofisler, kütüphaneler. Trump makam aracı olaraksa The Beast, yani canavarı kullanacak. Araç 5 kat zırhı sebebiyle dünyanın en güvenli otomobillerinden görülüyor. Trump özel araçlarından Marine One helikopterini de getiriyor. Öyle bir durum ki helikopter parçalara ayrılmış bir şekilde gelecek ve başkente özel ekipler tarafından tekrar birleştirilecek. Öyle hazır hale gelecek uçuşa. Yüksek balistik zırh ve füze savunma sistemleriyle korunacak. Yeşil ve beyaz renkli helikopter ortalama 14 yolcu taşıyabiliyor. Evet, 1000 kişilik bir ekiple Amerikan Başkanı geliyor ve özel güvenlik tedbirleri de had safhaya ulaştı. 50'den fazla lider bekliyoruz. Hazırlıklar böyle. Evet efendim, son 3 gün. Şimdi devam ediyoruz, gün başlıyor da İzmir'e gideceğiz. Operasyonda rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yiğit İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.
7: Bizler her zaman can dostlarımızın yanında olacağız ve onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
2: Ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden alındı. İzmir'de düzenlenen operasyonlarda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alınmıştı. Yiğit hakkında rüşvet vermek iddiaları vardı.
7: Bizler her zaman can dostlarımızın yanında olacağız ve onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
2: Onur Yiğit hakim karşısına çıkarılmış, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
7: Bizler her zaman can dostlarımızın yanında olacağız ve onlar için...
0: Ve Bolu'da belediyeye iştirak şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen özel kalem müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı.
8: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: Suçlamalar zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaydı. Özel kalem müdürü tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi ve iştirak şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunun düğmesine jandarma ekipleri basmıştı. Zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız'la belediye iştiraklerinde görevli 10 kişi gözaltına alınmıştı. 2 kişi de ifadeye çağrılmıştı. Gözaltı işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Özgür Nihat Yıldız tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmış, ardından da görevinden alınmıştı.
0: Efendim, en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini AK Parti meclis başkanlığına sundu. Buna göre en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ehliyetten alkollü araç kullanımına ve PTT'nin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok başlık da teklifte yer alıyor.
9: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
2: En düşük emekli maaşı %17,76 oranında artacak, 23.552 lira olacak. AK Parti en düşük emekli maaşına artışında içinde olduğu 30 maddelik torba kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
9: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
2: Teklife göre en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında, yani %17,76 zamlanacak. 20 bin lira olan rakam 23.552 liraya çıkacak. Teklifle ehliyet alım süreci değişecek. İlk defa sürücü belgesi alan ya da iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek.
10: Kadınlar daha dikkatsiz sürüyorlar, telefonla oynuyorlar. Erkek sürücüler daha dikkatli olduğunu düşünüyorum.
2: Aday sürücülerin ehliyetlerini hangi hallerde kaybedebileceği de tek tek sıralandı. Buna göre sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapan ehliyetinden olacak. Aynı şekilde 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkol araç kullanan, dönüş kuralları yayalara ilk geçiş hakkına uymayan, kendisi ya da yolcusu emniyet kemeri takmayanlar 3 ihlalde ehliyetsiz kalacak. Aday sürücü belgesi iptal edilenler ehliyet almak için yeniden sürücü kursuna katılacak, tekrar sınava girecek.
11: Çok bizim insanımızı caydırır mı emin değilim yani.
2: Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkileri de genişletilecek. Alan adı, internet altyapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlarda yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında toplanacak.
9: Dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır.
2: Turizm sektörü teklif kapsamında yeni destekler verilecek.
12: Türkiye turizmi son yıllarda yalnızca büyük bir sektör değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik gücünü, kültürel zenginliğini ve uluslararası marka değerini temsil eden stratejik bir alan haline gelmiştir.
2: Yıl sonuna kadar turizm personeli başına 3500 lira prim desteği ödenecek. Sinema sektörüne de yerli içerik üretimini artırmak için katkı mekanizması kurulacak.
0: Evet. Efendim bu sene tabii zirai don yaşamadığımız için biraz çarşı pazarda fiyatlarda etkilerini olumlu yönde gördük. Sebze ve meyve fiyatlarına baktığımızda tezgahlarda meyvelerde yine zamlı fiyatlar göze çarptı. Sebzeler ise ucuzladı. İşte çarşı pazardaki son durum.
13: Fiyatlar çok güzel efendim, fiyatlar ucuz. Hani bir kilo mazota bakarsan bu bedava.
14: Üzüm, erik, kiraz, kayısı, şeftali. Yazın en sevilen meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Bana da bir kilo erik tartar mısınız?
15: Buyurun. Kilo 50 lira. Bir kilo. Başka bir şeyiniz var mı?
14: Teşekkür ediyorum.
2: Renk renk, çeşit çeşit meyveler tezgahları süsledi. Görenin iştahı kabardı.
16: Gücül gibi elma 70 lira, ucuz. Affedersin, neyciye gidiyorsun 20 lira veriyorsun. 1 kilo kayısı bak 50 lira, para mı?
14: Haziran ayı bitti, enflasyon rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay en fazla meyveler zamlanırken sebzelerde ise fiyatlar düştü.
2: Haziran'da enflasyon aylık bazda 0,99, yıllık bazda ise %32,11 artış gösterdi.

0: lira, salatalık, patlıcan ve bezelyede kilosu 50 liradan yerini aldı. Kabak 80 lirayken biber ve taze fasulye ise 100 liradan, barbunya 150, bamyada 250 liradan satışa sunuldu.
1: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
2: 2 kilo domates aldım. 2 kilo muz aldım. Bu kadar yani. Biraz domates düştü. Ama normalde diğer şeyler gene aynı.
3: Evet, çarşı pazar böyle. İhracat, ithalat rakamları da açıklandı. İhracatta rekor var. Haziranda 25 milyar dolarlık ihracatla en yüksek Haziran ayı rakamı geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatının da ilk kez 400 milyar doları aştığını açıkladı.
4: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Bu Haziran rekorudur, 25 milyar dolar.
0: Haziran ayında tarihi rekor geldi. Bakan Bolat bir başka tarihi eşiğin daha aşıldığını açıkladı.
4: Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre arttığına vurgu yaptı.
4: Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
0: Bakan Bolat, dış ticaret hacmindeki artışa dikkat çekti. Yılın ilk yarısında önemli bir büyüme kaydedildiğini söyledi.
4: Haziran ayında toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-Haziran'da toplam 6 aylık dış ticaret hacmimiz 325 milyar dolar ki 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 ay dış ticaret hacmimiz 651,5, yani yaklaşık 652 milyar dolara yaklaştı.
0: Dış ticaret açığındaysa yönetilebilir ve istikrarlı bir görünüm olduğunu ifade etti.
4: Dış ticaret açığımız 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani burada 2,2 milyar dolar Haziran'da ekstra bir açık artışı var.
0: Bakan Bolat, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
4: Her daim diyoruz ki ihracatta tam yol gaza basacağız ve durmayacağız ve ihracata devam edeceğiz.
3: Ve Karadeniz turizminde tarihi günlerden biri yaşanıyor diyebiliriz. Rize Artvin Havalimanı ile Suudi Arabistan'ın El Ahsa Uluslararası Havalimanı arasındaki ilk karşılıklı direkt uçuş başarıyla tamamlandı. İlk uçak Rize'ye indi.
0: Karadeniz'de yeşilin maviyle buluştuğu noktaya bu kez dostluk ve turizm rüzgarları esiyor. Rize Artvin Havalimanı, Suudi Arabistan'dan gelen ilk direkt uçuşla tarihi bir turizm köprüsüne ev sahipliği yapıyor.
5: Suudi Arabistan'ın Hofuf kentinden charter uçuşumuz başladı. Bugün ilk uçağımız inecek.
0: Türk Hava Yolları'nın charter uçağı 178 yolcusuyla Rize Artvin Havalimanı'na indi. Pasaporttan geçen Suudi turistleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve sektör temsilcileri apronda çiçeklerle karşıladı.
5: Yaz sezonumuzun başlamasıyla Rize'mize yurt dışından uçuşlarımız başladı. 27 Ağustos'a kadar bu süreç devam edecek.
0: Yetkililer, organizasyonların bölge tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguluyor. 27 Ağustos'a kadar sürecek charter seferlerin Karadeniz turizmini hareketlendirmesi bekleniyor.
5: Burası hep bir yıldızdı ama daha da parlayan bir yıldız olmaya devam edecek.
3: Bir saat boyunca masa başında çalışıyorsanız bir 5 dakikalık yürüme molası iş motivasyonunu artırıyor. Tabii ki yürüyüş hastalıkları da azaltıyor. Peki siz spor yapıyor musunuz? Bakalım neler söylendi.

0: Masa başı mı çalışıyorsunuz?
1: Evet.
0: Kaç saat çalışıyordunuz?
1: 8-9 saat gibi düşünebiliriz.
0: Masa başında bir saat durduğunuz oluyor mu?
2: Fazla oluyor.
0: Mail atmak, gelen raporlara bakmak, dosyalara bakmak derken masa başında çalışanlar bir saati aşkın sürede masanın başından kalkamıyor ama uzmanlar da uyarıyor. Uzmanlar diyor ki bir saat eğer oturarak çalıştıysanız 5 dakika mola verin, yürüyün.
3: 5 dakikada biraz zaman zaman oluyor ama
4: yürümeyi sevmiyorum.
3: Bizim zamanımız genelde yürümeye geçiyor. Evet.
0: Bir 5 dakika ofiste de olsa yürümek, dolaşmak hem iş motivasyonunu arttırıyor hem de ruh sağlığına iyi geliyor.
5: Hemşireyim ben. Acilde çalıştığım için bol bol ayakta duruyoruz.
6: Hareket ederek çalışıyorum. Yürüyüş aslında iyiydi, sağlıklıdır yani.
0: Yürüyüş faydalı, sağlıklı gerçekten ama peki ne kadar yürüyüş yapıyoruz?
1: Günlük spor yapıyorum. 40 dakika falan. Mental olarak daha da rahatladığımı hissediyorum yürüyünce.
7: Bir saatten fazla. Sabahları yürüyorum.
0: Evet. Şimdi hanımefendi bir saat yürüyor. Yürüyüş yapmamaksa kanser riskini arttırıyor.
1: Ben size günlük adımımı göstereyim mi? 14.579. Bazen sabah 5'te çıkıp koşular yapıyorum. Avcılar Ambar'dan Küçükçekmece'ye kadar.
0: Epey yürüyorsun.
1: Evet.
8: Evet, faydalı. Ama yapmıyorum.
0: Eğer diyorsanız ki benim ne egzersiz yapacak ne de yürüyecek vaktim var. Uzmanlar bunun için de şunu söylüyor. Evde yapılan ev süpürme, bulaşık yıkama, hatta ütü yapmak bile kanser riskini azaltıyor.
3: Ulaşım var ama şu anda yürüyüşü tavsiye ediyorum ben.
4: Yürüyüş özellikle yapmıyorum.
0: Spor yapmamanın etkileri de işte o kan değerlerinde ortaya çıkıyor.
5: Aynen, kesinlikle kolesterol olsun, trigliserit değerimiz olsun belli oluyor bazı.
0: Yüksek mi çıkıyor?
5: Yüksek çıkıyor. Bu da yağ oranının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.
1: Bütün erkeklerde mesela bir göbek oluşmuş. Aslında yürüyüş yaparsak bence gider.
0: Yani yürümek hem mentale iyi geliyor hem fiziksel sağlığa. Üstelik çalışırken de gerekli, evde otururken de.
9: Mümkün olduğu kadar da yürümeye çalışıyorum.
10: Ve atasporumuz diyelim, asırlık gelenek tarihi randevu başladı. Edirne 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için kelimenin tam anlamıyla doldu taştı. Kentteki otellerde yer kalmadı. Güreş sevdalıları çareyi parklarda çadır kurmakta buldu.
11: Otellerde yer yok, cami avluları çadırlarla kaplı, er meydanı ise barut gibi. Direk olay tam 665 yıldır süren efsane, tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri kapılarını açtı. Festival davul zurna eşiğinde gerçekleştirilen geleneksel ağa karşılaması töreniyle başladı. Ama bu yıl Kırkpınar sadece er meydanını değil, sokakları hatta cami avlularını bile sıra dışı bir tutkuyla doldurdu.
12: Otellerde yer bulamıyoruz. Mesela burada oteller çok pahalı. İşte biz de arkadaşlarla karar verdik. Böyle bir çadır aldık. Çadırda kalmayı tercih ettik.
11: Er meydanında bu yıl tam 817 pehlivan kol bağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yiğitler kayıtlarını tamamladı. Herkesin gözü ise o büyük ödülde. Tam 40 baş pehlivan altın kemeri boynuna takabilmek için kıyasıya mücadele edecek.
3: Kayıt etabını tamamlamış bulunmaktayız. 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı.
11: Kırkpınar Festivali sadece er meydanında değil, sahnede de coşkuluydu. Festivalin açılış konserinde ünlü sanatçı Emircan İrek sahne aldı. Bir daha gelme. Konser sırasında bastıran sağanak yağmura aldırış etmeyen binlerce Edirneli şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.
10: Ve efendim şimdi altın kemere baktım, yaklaşık 1,5 kilogram. Bakalım kime gidecek? Evet, Kırkpınar görüntüleriyle ara zamanımız da geldi. Birazdan buradayız.
13: TGRT FM Haber.
14: Şimdi
2: Şimdi reklamlar.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Aşırı hızlı ve alkollüydü. Kaldırımdaki genç kıza çarparak ağır yaraladı. Sürücü tutuklandı.
5: O gümbürtüyle koştuk. İki aracın arasında ezilerek kalmıştık.
4: Kaza İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü park halindeki araca çarptı. Kaldırımda bekleyen Zahide Diyar Demirbaş araçların arasında ezildi.
6: İki aracın arasında bacaklarının ezili olduğunu, yüzünde ciddi anlamda kanamalar olduğunu ve kuzenimin ilk müdahale yaptığını gördüm.
5: Hem alkollüydü hem de uyuşturucu almıştı. Yanında 3 kız vardı, 2 erkek vardı. Arabadan inen kızlar çığlık attılar.
4: Sürücü pişkin tavırlarla çarptığı kızın yakınlarını tehdit etti.
6: İşte siz benim kimin oğlu olduğumu bilmiyorsunuz tarzında bize gözdağları vermeye başladı.
4: Alkollü sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme adli kontrole serbest bıraktı. Ailenin itirazıyla tekrar hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.
5: Şu an ben adalet bekliyorum. Bu çocuğun en ağır cezaları almasını istiyorum.
4: Yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki kızın hayati tehlikesi sürüyor.
7: Kalça kemiği, bacağı, kolu, kaburgası kırık, mesanesi patladı, akciğeri söndü, kan topladı.
4: Baktı ki işler kontrolden çıkıyor, çareyi sulu müdahalede buldu. Kavgayı saniyeler içinde ayırdı.
8: Durun, yapmayın, işte polis gelecek dememize rağmen ayrılmadılar. Ben de bastım suyu. Sonra çil yavrusu gibi davranıyorlar.
4: Görüntüler Düzce'den. Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi. Neyse ki yaralanan yoktu. Ancak taraflar arasında tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada oto yıkamacı Abdullah Özer de iş yerinin önünü yıkıyordu. Uyarsa da kavga son bulmadı. Bunun üzerine taraflara elindeki hortumla su tuttu.
8: Suyu basınca hepsi ayrıldılar.
4: Suyu yiyen öfkeli grup adeta kendine geldi. Kavgayı bırakarak olay yerine gelecek polis ekiplerini beklediler.

0: Polonya'da bir hemzemin geçitte korkutan bir kaza yaşandı. Kırmızı uyarı ışıkları yanmasına rağmen geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. 20 Haziran'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün tüm uyarılara rağmen geçide girdiği anlar net şekilde görüldü. Polonya Demir Yolları, hemzemin geçit kazalarının %99'unun sürücü hatasından kaynaklandığını hatırlatarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Yıllarca dirsek çürüttü. Tam muradına erecekti ki o son saniyede hocasıyla karşı karşıya geldi. Gerginliğin sebebi ise yan yana bir fotoğraf çektirmek istememekti. Burası Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyeti. Genç mezun diplomasını almak için sahneye çıktı. Karşısında Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran vardı. Her şey normal başladı. Diploma el değiştirdi. Ama o an film koptu. Hoca fotoğraf çekilmek için kameraya döndü. Öğrenci ise oralı bile olmadı. Eliyle çekmeyin işareti yaptı. İşte ne olduysa o saniyeden sonra oldu. Öğrenci gitmek istedi, hoca diplomayı bırakmadı. Akademisyen ve çiçeği burnunda mezun, sahnede diplomayı karşılıklı çekiştirmeye başladı. Bir başka öğretim üyesinin araya girmesi üzerine anlaşmazlık son buldu. Öğrenci sonunda mezuniyet belgesini alarak sahneden indi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine öğretim üyesi Başaran bir açıklama yaptı, kendini savundu. Öğrencinin tavrını eleştiren Başaran, tören kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. Ben orada kendimi değil, felsefe bölümünü temsil ediyorum. Sizin şovunuzun bir parçası olamam ifadelerini kullandı. Burası Kütahya. Sevgi yolunda sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Belediyeye ait mısır büfelerinin kira süresi doldu. Yeni düzenleme kapsamında kaldırılmaları kararlaştırıldı.
1: Açıklama yapıldı mı?
2: Söz verdi.
0: Karara tepki gösteren işletmeci Gökhan Gökpınar çatıya çıktı. Kendini zincirledi. Büfesini ateşe vereceğini söyledi. Olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından büfenin kaldırılmayacağı bilgisi paylaşıldı. Esnaf bunun üzerine çatıdan indi. Ancak iddiaya göre kısa süre sonra ekipler yeniden geldi. Bu kez kaldırma işlemi başladı. Vatandaşlar ve çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
3: Emniyet müdürü yardımcısı dedi ki bugün yıkılmayacak. Yıkılmayacak dediği için adam oradan indi aşağıya.
0: Polis güvenlik önlemlerini artırdı. Esnaf emniyete götürüldü. Belediye ekipleri büfeyi kaldırdı. Tatili felaketle bitirdi. Eğlence için geldikleri yerde eşini ve çocuklarını darp etti. Olay Marmaris'te yaşandı. Aşırı alkollü İngiliz turist tartıştığı eşine acımasızca saldırdı. Talihsiz kadın aldığı sert darbelerle yere yığıldı. Annesini korumaya çalışan küçük çocuk da babasının hedefi oldu. Gözü dönen adam araya giren öz çocuğunu sertçe iterek darp etti. Dehşete sessiz kalmayan vatandaşlar ve restoran çalışanları duruma müdahale etti. Çevredekiler zorlukla zapt ettikleri öfkeli turiste sert tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan turisti kelepçeleyerek gözaltına aldı. Anne ve çocuğun tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müzik. pencereye çıktı. Metrelerce yüksekte dakikalarca durdu. Küçük çocuğun bu hareketi yürekler ağza getirdi. Korku dolu anların adresi İstanbul Esenler. Küçük çocuk annesinin bir anlık dalgınlığını fırsat bildi. Üçüncü kattaki dairenin penceresine çıktı. Pencerede korkuluğun olmaması endişeyi daha da artırdı. Mahalleli büyük panik yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı. Durumu fark eden anne çocuğu çekip içeri aldı. Olası bir facianın eşiğinden dönüldü.
2: Bak abi bak, poşetin içine koymuşlar bak.
0: Dünyaya gözlerini yeni açmışlardı. Henüz anne sütüne sıcacık bir kucağa muhtaçtılar. Ama acımasız bir el onların payına düşen dünyayı karanlık bir çöp poşetine sığdırdı. Nefeslerini bağladı.
2: Görüyorsun lan mı? Yarın böyle bir şey olur mu?
0: Görüntüler Mersin'in Tarsus ilçesinden. Belediyenin temizlik ekipleri her günkü gibi rutin çöp toplama mesaisindeydi. Ancak bir konteyner içinden cılız, ağlamaklı kedi miyavlamaları geliyordu. Sesin izini süren işçiler çöplerin arasında tam bir vicdan tutulmasıyla karşılaştı. Ağzı sıkı sıkıya bağlanmış bir poşet ve içinde havasızlıktan ölmek üzere olan 5 minik yavru.
4: Ya şey ya, yazık ya. Hava olsun.
0: İşçiler poşeti hızla yırtıp o masum canlara nefes oldu. Zaman kaybetmeden veteriner ekiplerine teslim edilen bitkin yavrular yoğun bakımda tedavi altına alındı. Norveç'te ilginç bir drone aksiyonu. Evinde izlendiğini düşünen bir adam balkonunda uçan bir drone fark etti. Hemen cep telefonu kamerasını açtı. Koşarak drone'a sert bir yumruk attı. Cihazı etkisiz hale getirdi. Ancak drone yere düşmek yerine hızla yan daireye doğru uzaklaşmaya başladı. Cihazı takip eden adam kendisini izleyen bir sapık görmeyi bekliyordu. Fakat yan dairenin kapısını açtığında karşısında iki özel harekat polisi buldu.
5: Öder adama.
0: Anlaşıldı ki Norveç polisi yasa dışı faaliyetlerinden şüphelendiği adamı sıkı takibe almıştı. İsmi açıklanmayan adamın polis tarafından sorguya alındığı açıklandı. İspanya'da yaşayan Andres Hurtado, Sevilla gezisinden beklenmedik bir hatırayla döndü. Hurtado, kaldırım kenarında bulduğu çerçeveli tabloyu beğenerek evine götürdü. Ancak daha sonra yerel haberlerde eserin Joaquin Soro'ya ait değerli bir tablo olduğu ve kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisle iletişime geçen Hurtado, tablonun çalınmadığını sokakta bulduğu için kendisinde olduğunu söyledi. Yerel basına göre tablo, sahipleri tatile hazırlanırken yanlışlıkla sokağa bırakıldı. Hurtado ise tabloyu sadece çerçevesini beğendiği için aldığını ifade etti. Tablonun asıl sahiplerine iade edilmesi bekleniyor. İngiltere'de British Museum'da sergilenecek tarihi biotapestry için bilet satışları büyük ilgi gördü. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki eser, 1066'daki Norman fethini ve William the Conqueror'ın İngiltere'yi ele geçirişini anlatıyor. Yaklaşık 950 yıldır Fransa'da bulunan goblen ilk kez geçici olarak İngiltere'ye getiriliyor. Eserin ödünç verilmesi, Emmanuel Macron'un İngiltere ziyareti sırasında varılan kültürel işbirliği kapsamında gerçekleşti. Tarihi goblen, Eylül ayında Temmuz 2027'ye kadar British Museum'da ziyaretçilerini ağırlayacak. ABD geliştirilen yapay zeka destekli yeni nesil ev robotu tanıtıldı. Robot, çamaşır katlama, yatak düzeltme ve evdeki dağınıklığı toplama gibi günlük işleri otonom olarak yerine getirebiliyor. Yapay zeka sayesinde ev içinde kendi başına hareket eden sistemin kullanıcıların günlük iş yükünü azaltması hedefleniyor. Şirket robotun özellikle yaşlılar ve yoğun çalışanlar için önemli bir yardımcı olacağını belirtiyor. Yaklaşık $9,500 yani 375 bin lira fiyat etiketiyle tanıtılan robotun geniş çaplı satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Yeniden günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi ve şimdi manşetler zamanı, gazeteler diyoruz. Türkiye Gazetesi hemen gelsin. Kırkpınar çadırları kuruldu. Yağlı güreşlerin başladığını söylemiştik efendim. Otellerde yer kalmadı ve çadırlar kuruldu. Tapunuzu kontrol edin. Çok büyük bir organize şebeke çökertildi. İstanbul'la birlikte 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlikle tapu devri yapan çete çökertildi. Tekrar bu dolandırıcılıklar arttı ve burada görevli memurlara da yazıklar olsun. Yani insanlar güvenerek o bilgileri orada sizlere emanet ediyorlar ve bu işbirlikleri yakışmıyor. Evinizde sizden habersiz satılabilir, satılmış olabilir diyor Türkiye Gazetesi. Lütfen dikkat. İstanbul'da bir merkez oluşturuldu bununla ilgili. Maslak'ta yapay zeka destekli siber üs kurup Avrupa'daki insanları dolandıran 80 kişilik bir şebekeden bahsediyoruz. Kurdukları çağrı merkezinde bir dekor kurup kendilerini polis, savcı, bankacı olarak tanıtıyor. Bu çete üyeleri özellikle Çekya vatandaşlarını hedef almış. Sahtekarlar milyonlarca lirayı da kripto para sistemleri üzerinden aklamış. Hep diyoruz kripto varlıklar burada maalesef kara parada kullanılıyor. Kaan Zenginli'nin haberiydi. Efendim, Trump 4 maddelik başlıkla geliyor. NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ayrıntıları neler öne çıkabilir? Hepsini konuşacağız dış haberler müdürümüz Felemez Doğan'la önümüzdeki dakikalarda. Cumhurbaşkanı NATO zirvesine katılacak, Amerikan başkanını ağırlayacak iki lider Kaan motorunu, F-35 sürecini, Suriye'deki gelişmeleri, Gazze'yi, İsrail'in durdurulması konularını ele alacaklar. Dileriz kayda değer adımlar atılır. Hürriyet gazetesindeyiz. İşte emekli zammı. Haziran ayı enflasyonu geldi. Aylık bazda %0,99, birin hemen altında gelen bir rakam. TÜİK Haziran enflasyonu oldu. Maaşlara nasıl yansıdı? Son 6 aylık enflasyon oranı %17,76 oldu. SGK, Bağkur, tarım emeklileri de böyle bir zam aldılar. Memur emeklilerine de %13,52 oranında zam uygulanacak. En düşük emekli aylığı merak ediliyordu. Çok sayıda kişi alıyor. 4 milyon kişi 20 bin lirayla geçiniyor. Geçinmek durumu zorunda. Ve nasıl geçiniyorlar? Burada da tabii bir düzenleme gerekiyordu. Şu andaki teklifte bakıyoruz. Yaklaşık 3500 liralık bir artış söz konusu. Her maaş artış döneminde en düşük emekli aylığı yasayla artırılıyor. Deniz Göktaş tutuklandı. Dünden beri çok konuşulan konulardan biri de stand-up gösterisini sosyal medya YouTube'unda yayınlayan Deniz Göktaş. Orada Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren ifadeler kullanıyor. Çok büyük bir hassasiyet var. Onu da söyleyelim. Yani kimsenin kutsalı bu şekilde ağza alınmamalı. Fakat bu tabii yargıçların karar vereceği bir şey mi? Ve onunla ilgili de tartışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na hakarette söz konusu. Şöyle savunuyor kendisini. Tarafıma yöneltilen halkın belirli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim de yok dedi. Bu arada savcılık Deniz Göktaş'ı kamu güvenliğini tehlikeye atmakla da suçladı deniyor haberde. Efendim, İranlılar mersiyelerle veda ediyor. İran'da 6 gün sürecek Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. İranlılar akın akın geldi. Ellerinde bayraklarla yıllarca İran'ı yönetmiş olan Ali Hamaney'in son yolculuğuna uğurlanması. 100 ülkeden katılım söz konusu. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Hürriyet'te detaylar var. Milliyet gazetesine geldiğimizde Bismillah deyip mi vurdu? Dünya Kupası da heyecanla takip ediliyor. Dün gece oynanan Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı konuşuluyor açıkçası. Yeşil Burun'a da helal olsun. Çok güzel bir
performans varmış. Ben izleyemedim maçı. Fakat öyle diyorlar. Zaten 3-2'lik skoru her şeyi anlatıyor değil mi? Efsanevi bir, unutulmaz bir performans Dünya Kupası açısından. Bu arada tabii Arjantin'de sürprize yer vermedi. 3-2 mağlubiyeti Yeşilburun adalarını uzatmalarda. Şimdi Ronaldo Bismillah deyip mi vurdu? Birçok gazetede de bu var. Dünya Kupası'nda artık ilk 16'ların maçları başlayacak. Heyecan yine devam ediyor. Hırvatistan'ı mağlup ettiği maçta penaltı kullanan Portekiz takımının kaptanı Ronaldo'nun Bismillah diyerek golü attığı iddia ediliyor. Futbolcu Suudi Arabistan'da El Nasr formasını giyiyor. Bu nedenle bu ritüeli ritüel olarak yapabilir diyorlar. Çünkü biliyorsunuz Hristiyan Ronaldo. Ve bir yandan da karşıt görüştekiler Ronaldo Bismillah dedi diyor ağız okumalarına göre. Bakalım kendisi tabii cevaplayacaktır bunu. Bölgesel güç Türkiye Nixon doktrini 2.0 ABD'nin son ulusal güvenlik politikası. Nixon doktrini nedir? Başkan Nixon'ın Vietnam Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde Pasifik'teki Guam Adası'nda açıkladığı doktrini Guam doktrini olarak da biliniyor. Bu doktrin ABD'yi dünya jandarması olmaktan çıkarıp birçok yerden askerlerini çekip yerine bölgesel güçlerle çalışma prensibine dayanıyor. Evet, bunu Felemez Doğan'a birazdan soracağım. Gerçekten Amerika dünyanın jandarması olma görevini bırakacak mı? Trump'ın hedefleri arasında bu da var mı? Bu nedenle mi acaba Türkiye'ye övgüler diziyorlar? Buna da aslında bir cevap bekliyoruz. Akşam gazetesine geldik. Memura %13,52, SGK emeklisine %17,76 ve Muhammed Bayram da, ekonomist Bayram'la da birazdan konuşacağız bu rakamları. Bakalım ekonomide gidişat nereye? Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar. Uluslararası dolandırıcılık şebekesi akşam gazetesinin de manşetinde. Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağına düşürmek için İstanbul Maslak'ta bir call center kuruldu ve polis baskını düzenlendi. Sahte çağrı merkezinde yabancı çalışanlar da var ve benzer suç kaydı olan profesyoneller var. Efendim işte bu şekilde gözaltına alındılar. Emekliler Maslak'tan birer birer arandı. Gerçekten 45-50 yaş üstü herkes çok ciddi tehdit altında. Bu telefon ve teknolojiyi kullanarak psikolojik hassasiyetlerle de bu dolandırıcılıkları yapıyorlar. Herkes yani böyle bir para istendiğinde evladıyla, yakınlarıyla paylaşsın. Bilmiyorum ne olabilir başka. Kadın ve genç çiftçiye 5 milyon kredi haberini de Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Çiftçilere yönelik bu güzel haber 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkıyor. Çiftçi kredi limiti. Evet, yaz kış demeden canla başla çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine ve bu teşviklerle de dilerim bir miktar soluk alırlar. Çünkü ülkemizde çiftçi olmak hakikaten zor. Türkiye'yi seyfe almalıyız. Belçika Savunma Bakanı savunma sanayinde Türkiye'den öğrenecekleri çok şey olduğunu söyledi. Birbiri ardına övgüler geliyor. Mark Rutte de biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri. Aselsan'a, PCG Anadolu'ya övgüler diziyor. Akşamdan bir haber de böyleydi. Yeni Akit gazetesine geliyoruz. 42 ile 61 tarım bölgesi müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında verdiği haberler ve renkli bir fotoğraf çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir dedi. CHP'ye de eleştirileri vardı. Evet, tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda böyle sözler vermek değildir diyor. Yeni Akit gazetesi 7 milyar nerede ahbap demiş Haluk Levent ile ilgili bir haber. Karşılıksız çek düzenlemekten 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılan Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent Yeni Akit gazetesinde bu şekilde haber oluyor. Bu detayı da verdikten sonra Sabah gazetesinden de başlıklara bakalım.
Evet, transfer gündemi de çok hareketli. Ona bir fanatikte bakarız. Bu arada Mısır da penaltılarda kazandı. Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 yenen Mısır 92 yılın ardından son 6'ya yükseldi. Vallahi şimdi biz olmadığımız için tabii Mısır'a seviniyoruz. Başka kim var? İspanya çıktı. Ona da sevindik. Ve çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteği. Ekonomi demişken şöyle bir İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de bir bakalım. Ha, vaktimiz doldu. Tamam, duyamadım seni Anılcığım. Tamam, senaryolar değişti. Petrol fiyatları geriliyor. Enflasyon için iyi bir haber diyoruz. Ve saat başına geldik. Saat başı haberlerimizle devam ediyoruz. Evet, saat başındayız.

0: tarıma, çiftçilere güzel haberlerden bahsetmiştik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında yaptığı açıklamalar geliyor.
1: Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir.
2: Biz şov yapmıyoruz, iş yapıyoruz dedi. Ana muhalefete tarım üzerinden bu sözlerle yüklendi.
1: Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Sofradaki bereketli çiftçinin alın teri olduğunu vurguladı. Bu yıl mahsullerde rekor beklediklerine işaret etti.
1: Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
2: 2026 yılı için tarıma tam 939 milyar liralık dev bir kaynak ayırdıklarını belirten Erdoğan, üreticiye kredi müjdelerini peş peşe sıraladı.
1: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
2: Konuşmasında terörsüz Türkiye vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı, huzurun ve güvenliğin her alana fayda sağladığını söyledi.
1: Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz.
0: Evet, bir yandan da enflasyon açıklandı. Gıdanın, alkolsüz içeceklerin olumlu bir etki yaptığını görüyoruz. %1'in altında geldi. Evet, %0,99 da olsa %1'in altına gelmiş oldu. Enflasyon düşüş trendi devam edecek mi? Birazdan Muhammed Bayram'a soracağız. Memur ve emekli maaş zamları da böylelikle netleşmiş oldu. Yıllıkta baktığımızda %32'nin bir miktar üzerinde, kira tavan oranı ise %32. Yıllık tüketici fiyatlarında en çok artan gruplar TÜİK'in rakamlarına göre konut, yani kirada, hala enerjide bir takım sıkıntılar devam ediyor. Gıda ve alkolsüz içecekler. Yıllık tüfede %35, konut ve yakıt %45 dedik. Ulaştırmada da %30'un üzerinde bir artış görünüyor. Evet, memur ve emekli maaş zammı SSK ve Bağkur emeklisi için %17,76, 6 aylık zam enflasyon farkı. Memur ve memur emeklisi de %13,52 oldu. Şimdi en düşük aylıklar nasıl oldu? En düşük emekli maaşı 20 bin liraydı. 23.552 lira AK Parti'nin teklifi böyle geldi meclise. En düşük memur maaşı 61.809'dan 70.224 liraya geldi. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 liraya çıktı. Evet, bakıyoruz memur emeklisiyle işçi emeklisi arasında, evet, 10 bin liradan fazla fark var. Ekonomist Muhammed Bayram'a soralım bakalım. Yani bir düşüş trendine girdik mi acaba? %1'in altı zannediyorum bekleniyordu ama bu rakam nasıl değerlendirilmeli? Muhammed Bayram, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Seda Hanım, yayınlar dilerim.
0: Yani en çok merak edilen enflasyondu tabii ki. Haziran enflasyonu, enflasyon farklarından dolayı. Sizce o yapışkanlığı, o sertliği kırdık mı enflasyonda?
3: Zaten Seda Hanım, en çok korktuğumuz enflasyondaki o katılıktı. Yani %30'lara gelip %30'lardan altına hızlı bir şekilde gelememesiydi. Şimdi son 3 ay boyunca zaten bunu hissettik. Yani öncesinde, Haziran ayı öncesindeki son hatta 2 ayda bunu hissettik ve yıllık enflasyon gerilemedi, aksine arttı. Bu da acaba enflasyonu mücadelede bir akamete mi uğrandı? Soru işareti geldi. Tabii biz krizlerle fırsatlar ülkesiyiz. Krizlerle fırsatlar coğrafyasıyız. Bizim krizlerimizle fırsatlarımız bitmez. Hürmüz Boğazı kapalı olmasaydı evet enflasyon düşecekti ama yine istediğimiz ölçüye düşmeyecekti. Ve bunu da hissettik. Baktığımızda şu anda %32'lik bir enflasyon var. %32'lik bir konut kira artışı var. Her ne kadar kiralık evler aylıkta %1.47 gibi artsa da hala kiralık evlerde çok ciddi bir artış var Seda Hanım. Yani baktığımızda vatandaş zaten markete, bakkala gittiğinde gıda fiyatlarındaki o paketli gıdalar haricinde sebze, meyvedeki düşüşü bizzat görüyoruz artık. Ama burada da manipülasyon var. Yani bir meyvede üretici, emin olun, kirazı 1 liranın altına satan üretici var. 1 liranın altına satıp da nasıl büyük şehirlerde 70 lira, 80 lira yerine göre 100 lira olabiliyor? İşte biz bu sorunu gidermedikçe maalesef enflasyon %30'lara katı kalacak. Ama baktığımızda dezenflasyon sürecinin tekrar başladığını görebiliyoruz Seda Hanım. Yani Haziran ayında 1'in altına aylık enflasyon geldi. Temmuz ve Ağustos aylarında da yine gıdadan kaynaklı hızlı bir düşüş bekliyoruz. Ama burada konut kira enflasyonu hala yüksekken memur emeklerin maaşları tabii burada olumsuz etkilenecek.
0: Evet, şimdi ben işçi emeklisiyle memur emeklisi arasındaki farkı tabii yüksek söyledim. Kusura bakmasın kimse. Yani inanın matematiği bile şu anda şaşırabiliyoruz. 23 bin lira hakikaten hayat şartları malum, büyük şehirlerde özellikle bir de kira veriliyorsa işte rakamlar ortada. Kira fiyatlarında, konutta artışlar %45'leri buldu. Bir yanda maaşlara gelen zam %20'nin altında, bir yanda da bakıyoruz kira tavan fiyatı %30'un üzerinde. Bu makas ne zaman daralır acaba?
3: Yani Seda Hanım, az önce bahsettiğim gibi tabii enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediliyor ama burada yanlışlar var. Yanlışların başında konut enflasyonu geliyor ve konut enflasyonu sağlıkta ve eğitimde de enflasyon tetikliyor. Çünkü oradaki iş yerleri, işte sağlık olarak kullanılan hastaneler, eğitim olarak kullanılan okullar, bunlar hep kiralık ve iyi yerlerde ve bu da eğitimdeki enflasyonu maalesef yükseltiyor. Şimdi emekli vatandaş ne zaman bize yansıyacak bu diyor. Merak konusu evet, zaten bu. Evet. İşte hal böyle olunca, işte konut fiyatları da artış yüksek olunca aldığımız maaşlar zaten yarısından fazlası buna gidiyor Seda Hanım. Yani 23.552 liranın iyi olabileceğini, iyi olduğunu söyleyebilen herhalde bir kişi bulamazsınız. Ama burada pandemiden sonra biz 2 yıllık bir kısıt getirmiştik biliyorsunuz. %20'den fazla, %25'ten fazla artamaz diye. Sonra birden kaldırıldı bu. Bunun kademeli bir şekilde kaldırılması gerekiyordu. Ve şu anda da bakın, emeklilere ve memurlara bu destek verilmezse, emekliler tabii, yani biz kimseye ya İstanbul'da, Ankara, İzmir'de, büyükşehirde yaşamayın, köyünüze, kendinize dönün diyemeyiz ama tabii sıcak havalarda köye dönmek hiç fena olmaz bu arada. Ama burada 23.552 lirayla en düşük emekli maaşı alan bir kişinin geçinmesi neredeyse imkansız. Tabii devletimiz sosyal desteklerini sürdürüyor. Vatandaşlık maaşı söz konusu. Yani evin içerisine asgari ücretten aşağıda bir maaş giriyorsa bu devlet tarafından tamamlanacak. Ama bugün için 23.552 lira tabii düşük bir rakam. Memur emeklerimize de geldiğimizde orada tabii %17.76'lık artış olmadı. %13.52'lik artış oldu. Orada toplu sözleşmeden kaynaklı bir enflasyon farkı vardı. Tabii daha önceden, pandemiden sonra bu ne oluyordu? Aradaki fark eşitleniyordu. Ama şu anda eşitlenmedi. Ama baktığımızda devletin de enflasyon düştüğüne vatandaşı inandırması lazım. Nasıl? Yaptığı zamlarla. Bakın, Hürmüz Boğazı kapandı. Dünyada etkilenmeyen tek ülke biziz. Şu anda Belçika'da Avrupa Konseyi Başkanlığı'nda Ursula von der Leyen'in başkanlığını yaptığı binada kendisinin kliması çalışıyor. Ursula von der Leyen'in, alttaki çalışanların klimasını çalıştırmıyorlar. Böyle bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Zaten
0: evet,
3: etik
0: yani
3: değerlerin olmadığı, ahlak olmadığı.
0: Bir ayrımcılık diyorlar buna aynı zamanda, ama burada enerjiyle ilgili bir problem mi yaşanıyor Avrupa'da?
3: Tabii. enerjiyle beraber problem olsa bile zaten Seda Hanım, bizi dayatmak istedikleri Avrupa'nın işte ahlakı ve etiği bu kadar. Biz her ne kadar enerji desek de, ki sorun enerji, yani aşağıda çalışanlar insan değil de yöneticiler insan mı? Neden klimalar çalıştırılmıyor? İşte Avrupa'nın düştüğü durum da bu. Starmer'ın partisi, işçi partisi İngiltere'de seçimleri kaybetti. Neden? Yaşlara verilen yakacak yardımları azaltıldığı için etken madde oldu. Ve yine aynı şekilde bakın, yerel seçimlerde bizim de AK Parti de bunu bir acı bir reçeteyle öğrendi. Çünkü en düşük emekli maaşları ve memur maaşları, emekli maaşları düşük kalmıştı. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Emekli evet 23.552 lira alacak ama ödediği kiranın belli bir tutarı sübvanse edilebilir. Ödediği kiranın, kira beyannamesi veren ev sahibine ilişkin beyannamelerde ve vergilerde bir indirim sağlanabilir. Tam onu söylüyordum. Devletin vatandaşı enflasyona karşı işte ikna etmesi, inandırıcı olması lazım. Ama köprü ve otoyollara, bakın Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü'ne zam geldi. Ben dün Antalya'dan İstanbul'a geldim. 1540 TL verdim. Yani bu yüksek bir tutar. Yani baktığımızda evet biz verebiliyoruz, geçenler verebiliyor. Ama bunu bahane eden taraflar var. Bahane eden kim? Gıda. Antalya'dan çıktığında buraya geldiğinde köprü ve otoyol ücretleri diyor mesela. Halbuki bu kadar etkisi yok Seda Hanım. Ama bu bahane oluyor ve vatandaş bundan dolayı enflasyon düşmeyecek mi acaba deyip beklentisini kıramıyor.
0: Bravo, orada bir soru işareti oluyor. Yani burada en önemlisi zaten psikoloji, halkın buna inanması. Ondan sonrası daha kolay geliyor. Peki şunu sormak istiyorum Muhammed Bey. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olarak meclise geldi. Burada hani hepimizin aklından şu geçti, yani neden 25 bin hani olmuyor? Burada emekli, en düşük emekli maaşı alan 4 milyon kişi olması mı etkiliyor? Başka bir sebep mi var?
3: Yani tabii Seda Hanım, aslında bu diğer yüksek maaş alanları için de adaletsizlik. Ya 23.552'lerin çok ya da düşük olduğunu konuşmuyorum. Ama en düşük emekli maaşını daha fazla artırırsanız yukarıdakiler %17.76 aldı. Yani 30 bin lira maaş alan %17'lik maaş zammı aldı. En düşük emekli maaş alanlar da bu kadar aynı oranda zam maaş alacak.
0: Arada
3: yani bu kişilerimiz işte tarımda çalışan işçilerimiz, daha düşük prim sayısı, prim gün sayısı ödeyen işçilerimiz, çalışanlarımız, vatandaşlarımız, emeklilerimiz, bunlar daha az prim ödediği için daha az maaş alıyor. Devlet maaşları düşük kalmasın diye bunu tamamlıyor. Durum bundan ibaret. Gönül ister ki en düşük emekli maaşı şu anda 30.000 TL olsun. En az bir işte yarısını, biraz da yarısından fazlasını burada kirasına versin. Ve emeklerimiz hayatın geri kalanı refah ve sükut içinde yaşasın. Ama tabii büyük şehirlerde yaşamak gerçekten zor. Yani emeklerimizin hem maddi açıdan hem de manevi açıdan bence Anadolu'ya göçünün devlet tarafından sağlanması lazım. Yani çocukları seviyoruz, torunlarımız var diye gidemeyen diyen emeklerimiz vardır illaki. Benim kendi annem babam da öyle. İnanılmaz baskı yapıyorum memlekete dönsünler diye yani.
0: Neyi dönsünler diye duramadım.
3: Yani şöyle, kendi annem babam da memlekete dönsün diye baskı yapıyorum. Evet. Yani burada her ne kadar ev olsa da kirayı ödeyebilseler de gıda fiyatları, şehre sokağa adım attığınızdaki stres, yani bunlar tamamen emeklerimizi kötü ettikleri unsurlar. Devlet de taşıma ücretleri versin, belli faydalarda bulundursun, en azından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden kurtulmuş olsun emeklerimizde.
0: Evet, yani evlatların desteğiyle de ayakta kalan büyüklerimiz olduğunu düşünüyorum. Muhammed Bey, evet. Çok az bir zaman yani kaldı, bir şey. NATO'ya da geçmek istiyorum. Çünkü NATO'nun da belki bir bilmediğimiz bir ekonomi potansiyeli var. Onu sizden alacağım. Öncelikle yaz aylarına özgü bir rahatlama mıydı? %1'in altında gelmesi enflasyon. Biz kışın da bu iyi haberleri alır mıyız?
3: Yani Seda Hanım, sadece faizi yüksek tutmakla enflasyon düşmüyor. Şu anda onları yaşıyoruz ama şu anda mevsimsel etkilerden kaynaklı. Gıda fiyatları düştüğünden dolayı enflasyon düşük geliyor.
0: Petrol de kış aylarında, o yüzden sordum.
3: Kesinlikle petrolde kış aylarına doğru 75 dolarlara kadar gerilecektir. Bunlar illaki etkileyecek ama bizde fahiş fiyat var Seda Hanım. Yani Antalya'da oteller şu anda boş. Neden? Yüksek fiyatların dolayı turist artık başka ülkelere kayıyor. Yine aynı şekilde diğer sektörlerde gıda fiyatlarında ahlaki bir bozuntu var. Bakın, beyaz etle alakalı bir operasyon yapıldı. Vatandaş anlatılamadı, kayyum atan dendi. Halbuki kayyum atanmamıştı. Yani 50 liralık kanadı biz neden 500 liraya yiyoruz? Yani devlet bunun için denetim kayyum atamıştı. İnşallah diğer sektörlerde bu denetim kayyumları gelir. İnşallah bunları yapan kişiler için de mal varlığın tedbir suretiyle önlemler alınır. Yoksa biz bunun için önüne geçemeyiz. Çünkü ahlaki bir deformasyon var burada. Bu enflasyon yüksek olduğundan kaynaklı değil. O yüzden burada devletimiz yapacağı daha birkaç daha şey var. Ama sadece faizle beraber enflasyon düşmüyor. Tabii izniniz olursa NATO'ya geçelim. Burada NATO'da tabii onlarca devlet başkanı katılacak. 60 trilyon dolarlık bir ekonomi sahipleri ülkemize gelecek. Burada biliyorsunuz Trump'ın bir önceki toplantıda demiş olduğu şey var. %5'e artıracağız savunma sanayi harcamalarını. Şimdi %5'e artırmak demek her sene 3 milyar dolarlık bir ekstra harcama demek. Şimdi 3 milyar dolardan bizim alacağımız paya baktığımızda asimetrik savaşların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bakın Ukrayna Rusya'ya 500 tane drone gönderiyor. 10 tanesi isabet ediyor ama Moskova'nın önemli yerlerini vuruyor. Çünkü drone'ları durduramıyorlar. Peki İHA ve SİHA pazarının, drone pazarının önemli bir kısmı kimde şu an dünyada? Türkiye'de. Tabii kötü ev sahibi, kötü burada ev sahibi yapıyor insanı. Bizde de F-35 programından çıkardılar. Savaş uçaklarımızın modernizasyon kitlerini vermediler. Biz de kendi teknolojimizi geliştirdik. Yani burada Mark Rutte bile NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye örnek alın 3000'den fazla sektörü var diyor. Savunma sanayi şirketleri var diyor. Tabii bize olumlu yönde etkileyecektir. Bize buradan doğrudan bir özellikle Trump'ın geleceği açıklayacağı paketler var. Yani bizim Kaan Savaş uçakların motorlarından tutun F-35 programına geri alınmamız ve kat yaptımlarının geri kaldırılmamız şeklinde. Bunlar tabii olumlu etkileyecektir. Borsaya çok ciddi bir şekilde fon girişi olacaktır. Ama bunun ekonomi etkisi sıcak para olmasıyla birlikte biz gıda enflasyonundaki o ve konuttaki katılığı kıramazsak bu para giderse ne olacak? Soru işareti buna geliyor. Ve bundan dolayı da bu iyi, sıcak parayı iyi kullanmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri özelinde çok ciddi bir artış olacaktır fon giriş noktasında. Zaten Sayın Cumhurbaşkanım sözü bu. Ülkemizdeki refah arttıkça toplumun tüm kesimine yayacağız sözü var. İnşallah bu dönemde gayri safi yurt içi hasılamız artmakla birlikte emeklerimizin hiç keşke bu rakamları konuşmasak. Yani tüm maaşlara, kök maaşa bir sabitse yani zam gelse. Yukarıdaki de yukarıdan maaş alan da burada faydalansa. Aşağıdaki maaş alan da insan onuruna yakışır bir derece yaşa olsa. Tabii. O yüzden NATO'nun ekonomik alanındaki buradaki etkenler, bu toplantılar gerçekten ülkemizin refahını artıracak gelişmelere gebe diyebiliriz.
0: Evet, dileriz o korelasyon, o bağlantı sağlanır. Çünkü çok güzel haberler alıyoruz ama bunu hepimiz hissetmek istiyoruz. Muhammed Bey, çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Görüşmek üzere.
3: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: Teşekkürler. Evet, NATO'nun böyle bir ekonomik potansiyeli de var diyoruz ve Muhammed Bey'i uğurlarken şimdi Ankara'da uçuşlara NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak.
2: Ankara'da hava trafiğine de NATO ayarı geldi. Uçuşlara kısıtlama getirildi.
4: Güvenli olduğu, gücünü gösterdiği, Türkiye'yi tanıtan bir zirve olacak.
2: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 7 Temmuz'da 10-18 saatleri, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında sivil uçuşlar yapılmayacak. Havayolu firmaları mağduriyet oluşmaması için yolculara ücret iadesi veya rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.
5: Bu tedbirler sizce gerekli mi? Ne dersiniz?
6: Bence gerekli. Ne? Her ülkenin olması gerektiği gibi nasıl bizimkiler gidiyorsa başka bir ülke, bizim ülkemizin alması gerekiyor.
2: NATO zirvesi için 32 üye ve 9 davetli ülkeden 41 liderin Ankara'ya geleceği öngörülüyor. Bu yüzden bazı yollar tamamen, bazı güzergahlar geçiş sırasında kapatılacak. Yaya bölgelerinde demir bariyerler yer alacak.
5: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. İşte o kritik zirve içinde emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
2: Ekipler günler öncesinden sahaya indi.
5: 22 atlı polis NATO süresi boyunca sahada görev yapacak. Şimdi ise Ankara Kalesi'nde devriye faaliyet sürdürüyor.
2: Ekipler yoğun noktalarda asayiş ve trafik denetimine devam etti.
5: Şehrin kritik bölgelerine kurulan trafik denetleme noktalarında şüpheli görülen araçlar çevriliyor. Sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor ve gerekli görülen araçlarda aramalar gerçekleşiyor.
2: Siber devriyeler de artırıldı. Dijital dünya binada da sıkı denetim yapılacak.
7: 6000 kamera anlık takip edilecek. Yani deyim yerindeyse polis Ankara'yı göz hapsine alacak, kuş uçurtmayacak.
2: TGRT Haber Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi. Merkez adeta güvenliğin beyni işlevini görecek. Ekipler özellikle kırmızı bölgeler ve liderlerin geçiş güzergahlarından gözlerini ayırmayacak.
7: KGS sadece kameralardan ibaret değil. Plakaları okuyor, yüzleri tanıyor, görüntü ve verileri analiz edebiliyor. Yani ihlal ya da şüpheli durumlar anında belirleniyor.
2: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG'un NATO Liderler Zirvesi kapsamında kullanılması bekleniyor. Öte yandan dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medyada yayılan Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yaptı.
0: Ve efendim, evet, gündem bir yandan NATO, son 3 gün bir yandan İran'dan, Tahran'dan görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. 6 gün sürecek bir cenaze töreni var. Bir yandan Pakistan Başbakanı Türkiye'de ve efendim hepsini konuşacağız. Dış Haberler Müdürümüz Felemez Doğan bizimle birlikte. Hoş geldin Felemez.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sen şimdi pazartesi Ankara'ya gidiyorsun.
8: Evet.
0: Ama Ankara'da neler bekliyor seni, görüyorsun. Olağanüstü Ankara. Güvenlik. Önemli.
8: Yani
0: öyle mi oluyor?
8: Olması normal. Yani daha önce de Türkiye'de yapılmıştı. Başka ülkelerde de gördük. Yani tabii dünya liderleri geliyor. 32 ülkenin lideri geliyor. Trump'ı buna dahil ederseniz, gayri resmi katılımları da dahil ederseniz bu 35'i buluyor bazen. O yüzden güvenlik önlemleri çok normal. Ama tabii Türkiye'de son benim gördüğüm, yani son aldığımız bilgiler hakikaten bu kadar yoğun katılımdır, bu kadar yoğun güvenlikti, bu kadar üst düzey bir zirve ben çok az hatırlıyorum. Yani Türkiye'nin gerçekten
0: İstanbul'da
8: buradaki gücünü de gösteriyor.
0: En son
8: İstanbul'da yapılmıştı.
0: Bush gelmişti.
8: Bush
0: hatta,
8: gelmişti.
0: George
8: ama yani çok şey, Ankara'da özellikle bu zirvenin yap, ama o dönemle bu dönem çok farklı. Yani o dönem savaş yok.
0: İstanbul'daydı.
8: Sıcak bir savaş yok,
0: evet,
8: o dönem.
0: Evet, bir de çok kritik.
8: Tabii.
0: Bir zaman.
8: Yani şimdi Türkiye'nin hemen yanı başında iki tane savaş var. Bizim kuzeydoğumuzda Ukrayna, Rusya 4 yıla aşkındır birbirlerini vuruyorlar, 5. yıla girecek ve hakikaten iki ülkeyi de çok ciddi manada yıpratmış ve bölgeyi yıpratmış olan bir savaş var. Aslında Ukrayna, Rusya diyoruz ama Avrupa, Rusya arasında bir savaş yaşanıyor. Bir tarafında da Amerika var bu işin. Öte tarafında ABD,

0: NATO'dan çıkma gibi bir eğilimi var Trump'ın. Trump sürekli NATO'yu topa tutuyor. Yani diyor ki siz, ben sizi koruyorum. %66 oranda ben bu teşkilatı, yani bu paktı dediğimiz, yani bu NATO'yu ben finanse ediyorum. Askeri anlamda siz cebinizden %3 civarında bir rakam veriyorsunuz. İşte bazı ülkeler %6 civarında. Bu adil değil diyor. Yani ben sizi artık koruyamam diyor. Korumak istiyorsanız elinizi cebinize atmanız lazım diyor Trump. Ve çıkmayla tehdit ediyor. Bu ayrı bir kriz. NATO 3.03 diye bir düzenleme var. İran'ın şu an getirmek istediği şey, ABD'nin getirmek istediği NATO üzerinde. O ayrı bir tartışma konusu. İşte kendi gücü ne kadar olacak, nasıl olacak, nasıl paydaşlanacak, asıl lider kim olacak bu işin içerisinde, bunlar tartışılıyor. Öte tarafta savaşlar var. Savaşların başlatılması noktasında, bitirilmesi noktasında tartışmalar var. Yani İran, İsrail ve ABD çatışıyor ama bir kesim İran'ın yanında dururken Avrupa ülkelerinden ve NATO içerisindeki müttefiklerden, yani ABD ve İsrail'i haksız bulurken bir kesim ABD ve İsrail'i haklı buluyor. Şimdi öyle de bir çatışma var. Öte tarafta devam eden Ukrayna-Rusya savaşı, bu savaşın çıkış nedeni NATO. Yani Ukrayna ben Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılacağım dedi. Rusya dedi ki Avrupa Birliği'ne izin verebiliriz ama NATO'ya izin vermem. Çünkü sen NATO'ya katıldığın zaman getireceksin ABD'nin füzelerini, benim burnumun dibine dikeceksin. Donetsk bölgesinde sınıra dikeceksin. Ben bunu kabul etmem dedi. Ve savaşın çıkış nedeni NATO. Yani Ukrayna'nın NATO'ya katılması.
1: Şimdi böyle bir ortamda
0: NATO zirvesi, NATO zirvesi Türkiye'de.
1: Rusya nasıl bakıyor olaya?
0: Rusya Türkiye'nin adımlarına çok olumlu yaklaşıyor. Yani çünkü Türkiye hiçbir zaman Rusya'ya cephe almadı. Hatta daha çok dost ekseninde tuttu Rusya'yı. İlişkilerini çok sıcak tuttu. Çünkü en nihayetinde Seda şu var. ABD 6000 kilometre bizden uzakta. Bugün buraya gelir gemisiyle, yarın gider. Biz yine komşularımızla baş başa kalacağız.
1: Tabii ki.
0: Biz yine İran'la baş başa kalacağız. Yine Rusya'yla baş başa kalacağız. Yine Ukrayna'yla baş başa kalacağız. O yüzden akıllı olan, aklı selim hareket eden ülkeler ilişkilerini komşularıyla hiçbir zaman bozmazlar. Bozmamalılar. Çünkü komşu her zaman size muhtaçtır. Siz de her zaman, hani bizim bir atasözümüz var da, komşu komşunun külüne bile muhtaçtır. Kül, yani o kadar değersiz bir şey. Ona bile zaman geliyor muhtaç oluyorsunuz. Bundan dolayı Türkiye ilişkilerini hakikaten son yıllarda muazzam seviyede iyi tutuyor. Yani Ermenistan'a bakın. Azerbaycan'la savaştılar. Ömür boyu düşman kalacak işte dendi. Türk dünyasında artık büyük bir düşman kazandı falan. Ama bugün Ermenistan'la ilişkilerimiz bile düzeldi. İşte şeyden, koridordan bahsediyoruz. Oranın açılmasından bahsediyoruz. Değişik projelerden bahsediyoruz. Yani niye? Türkiye savaş istemiyor kendi tarafında. Etrafında. Türkiye kendi komşularıyla kavga etmek istemiyor.
1: Ve Türkiye de adım atıyor. Yani tabii diplomatik ki. Çabalar hakikaten dikkat çekiyor. Şimdi Felemez, en önemli konuk Trump gibi görünüyor.
0: Evet.
1: O nedir öyle, helikopterler, Katar'ın hediye ettiği Air Force One'la geliyor, 1000 kişilik ekiple geliyor. Nedir bu? Şimdi, orada da büyük bir hazırlık var belli.
0: Aslında büyük bir hazırlık var ama Trump zaten gittiği yerlere öyle gidiyor. Yani ekibiyle gidiyor. Çin'e yaptığı ziyarette de bunu gördük. Alaska'da Putin'i karşılarken yaptığı görüşmede de bunu gördük. Güney Kore'ye giderken de bunu yaptı. Yani Trump gittiği yere büyük ekiplerle gidiyor. Çok fazla, çünkü ABD başkanı en nihayetinde bir kıtanın lideri. Yani ben ABD'yi, Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kıta ülkesi görüyorum. Bir kıtanın liderliğini yapıyorsunuz. Süper güçsünüz. Süper güç tabii gittiği yere onları götürür. Ama burada hemen bir şeyler başladı. İşte Trump buradan helikopterle bir yere mi gidecek falan. Tabii bilmiyoruz. Olabilir. Ani bir takım görüşmeler olabilir. Ama Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada konuşacağı çok önemli konular var.
1: Baş başa görüşme olacak mı?
0: Olacak. Bizim aldığımız bilgi o yönde.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani görüşmeden ziyade görüşme masasında olacaklar önemli. Türkiye'nin Trump'ın açıklaması vardı bundan 10 gün önce hatırlarsan. Türkiye'ye bir hediye götüreceğim. Erdoğan'a bir hediyem olacak dedi. Bu hediyenin Kaan'ın jet motoru olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Çünkü onunla ilgili şeye bir başvuru yaptı. Engelleyen adı neydi? Onların meclisi dediğimiz. Orası engelliyordu. Oraya gönderdi yazı ve bu işin çözülmesini istedi. Büyük ihtimalle Kaan'la ben F-35'te çok beklemiyorum işin açıkçası. F-35 çünkü daha çok karmaşık bir konu.
1: F-35 programına tekrar dahil edilmesi.
0: Tekrar alma, onun biraz karmaşık olduğu, o büyük bir şey olur. Yani büyük bir, hakikaten güzel olur eğer olursa. Ama o biraz karmaşık.
1: Demokratlardan dolayı mı?
0: Demokratlardan dolayı daha önce işte şey dönemi ekibi, Biden ekibi başvuru yapmıştı ve İsrail'in başvuru.

0: üzerine, İsrail'in isteği üzerine. Yani Yahudi lobisinin çok güçlü etkisi üzerine bu karar alınmıştı. Türkiye'nin İsrail'e ve Yunanistan'a tehdit oluşturduğu, bundan dolayı F-35'in verilmemesi gerektiği söylenmişti. Ve askıya alınmıştı. Orada bir takım düğümler var. Ama biz zaten onu istemiyoruz. Biz Kaan uçağımızı yapıyoruz. Uçağımızın zaten motorunu elde ettiğimiz zaman, ki uzun vadede biz zaten motorunu da üretiyoruz. Şu an onun Ar-Ge çalışmaları vesaire yapılıyor ama çok kısa zamanda onu uçurabilmemiz için elimizde jet motorun olması lazım. Bu anlamda jet motorunuyla ben çok önemli bir adım olacağına inanıyorum. Yani bu büyük ihtimalle o açıklanır. Ama F-35 programına Türkiye'yi tekrar alıyorum derse bu büyük bir sürpriz olur gerçekten. Ve güzel bir gelişme olur ama masada bunlar olacak. Masada bir de bunun dışında Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri, Suriye'deki değişim konuşulacak. Büyük ihtimalle Ukrayna-Rusya noktasında ne olacak, hangi adımlar atılacak, Karadeniz savaş alanına dönmüş durumda, savaş bölgesine dönmüş durumda, orada neler olacak. Tüm bu gelişmelerin bence masada olacağına inanıyorum ama Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinde ana gündem maddelerinden en önemlisi bence bu Kaan motor ve F-35 meselesinin, S-400 meselesinin konuşulacağına inanıyorum.
1: Ya hakikaten çok önemli görüşmeler. Tabii ki NATO zirvesinde Türkiye'de de olacağı için yani savaşların gidişatına ilişkin iyi haber gelir mi?
0: Savaşların gidişatına ilişkin şu çıkabilir. Yani tabii bizim bildiğimiz görüşmeler olacak. Bizim bilmediğimiz görüşmeler olacak. Çünkü genelde böyle oluyor. Devlet başkanları bir yere gittiği zaman yanındaki adamlara
1: bir
0: da
1: bir gündem.
0: İstihbarattan adamlar getiriyorlar. Savunma Bakanlığı'ndan adamlar getiriyorlar. Onlar da bir takım görüşmeler yapıyorlar. Burada İran'la ABD alt düzeyde görüşmeler olabilir ki ben olacağını ihtimal veriyorum. Yani Türkiye'ye gelmişken, bu kadar yakına gelmişken ABD'den bazı yetkililer.
1: Şahbaz Şerif onunla ilgili geliyor.
0: Abbas Şerif evet geldi. Şahbaz. Onunla ilgili bir takım emareler var. Pakistan biliyorsun ana şu
1: evet,
0: an eksende
1: ana
0: buluyor. Ana arabulucu. Bunun nedeni de aslında ana arabulucu Türkiye'ydi. Fakat İran Türkiye'yi istemedi. Yani Türkiye çok sıcak bakmadı. Sıcak bakmadığı için Pakistan'ı sahneye sürdü.
1: Biz tek taraflı mı seviyoruz İran'ı acaba?
0: Şöyle yani İranlılar gününden beri Türkleri açık söyleyeyim sevmiyorlar bizi. Ya bu bir net. Bunu kimse kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Yani İran rejimi,
1: Türkçe
0: rejim olarak
1: konuşuyorlar. Ali Hamaney'di şimdi cenaze töreninden de bahsedecek. O da evde yani, işte Türkçe evet, konuşuruz biz.
0: Konuşabilirler. Orada çok yoğun Türk nüfusu var. İşte Azerbaycan eyaleti var vesaire. Fakat Türkler hep mesafeli olmuştur. Rejim olarak söylüyorum. İran rejimi her zaman bize mesafeli olmuştur. Bu bizim mezhebi bakış açımızdan da kaynaklanabilir. Sünniyiz, onlar Şii.
1: Evet, canlı görüntüler de geliyor
0: evet,
1: bu,
0: şu an.
1: Bir yanda. Yani bazı
0: çok
1: görüşmeler
0: fazla şeyler
1: yapılabilir
0: değil ama Pakistan şu an oturmuş durumda. Yani bu eksende oturmuş durumda. Hem kendini İran kısmında kabul ettirmiş hem de ABD tarafında kabul ettirmiş durumda. O konu da bence alt kısımda burada bir takım görüşmeler olacaktır. Bir takım belki buluşmalar olur ama tabii biz bunları bilmeyeceğiz. İstihbarat noktasında, askeri noktasında bir takım görüşmeler mutlaka olacaktır. Mutlaka masada Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: tabii,
0: bu işin
1: tabii
0: çözümü için bastıracaktır. Tabii. Yani artık bu işi bitirelim. Barış gelsin, huzur gelsin. O öte yanda Ukrayna-Rusya konusu mutlaka konuşulacaktır. Artık bu işin de bir çözüm noktasını bulması lazım. Çünkü her gün insanlar ölüyor ve artık başkentler vuruluyor. Moskova bir tarafta, Kiev tarafından vuruluyor. Kiev'de Moskova tarafından hedef alınıyor her gün ve insanlar ölüyor.
1: Can kayıpları
0: bu işin de bitirmesi ve ekonomiyi çok ciddi manada etkiliyor bu. Bölge ekonomisi çok derinden sarsılmış durumda. Hatta bölge ekonomisi, dünya ekonomisi çok ciddi manada sarsılmış durumda. Hala Hürmüz'de gemiler
1: etkileri
0: çok gidip gelemiyorlar. Hürmüz sıkıntılar
1: lazım
0: var. Tüm bunlar masada olacak. Ben her zaman söylüyorum, tarihi zirvelerden bir tanesi. Dünya tarihine
1: peki
0: baktığımız zaman, dünya tarihi açısından Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Ve bu zirveden çıkacak sonuçlar, konuşulacak konular, üzerinde mutabakata varılacak konular ileride dünyanın bir anlamda yürüyeceği yolun temel taşlarını oluşturacak gibi
1: evet,
0: geliyor.
1: Yani her konuşma, her fotoğraf karesi
0: kesinlikle
1: önemli. Sen
0: kesinlikle
1: de pazartesi gideceksin. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, şimdi bir yandan da Tahran'dan canlı görüntüler geliyor. İran halkını 30 yıldan fazla yani yönetmiş diyebiliriz.
0: Evet.
1: Dini liderlik yapmış Ali Hamaney. Son yolculuğuna uğurlanıyor. Tekrar bir vurgulayalım mı? Neden 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor?
0: Güvenlik. Yani çünkü İsrail'in ve ABD'nin bu anlamda gözü kara. Yani hatırlarsan bir gösteri olmuştu ve oraya o dönemin meclis başkanları katılmıştı. Ve hepsi öldürüldü daha sonrasında.
1: Evet, savaş çok döneminde üst düzey isimler.
0: Üst düzey isimler gitti.
1: Vefat etti.
0: O yüzden Larijani vesaire hepsi gittiler. Evet. Bu yüzden güvenlik...
1: Bilge kişiler.
0: Güvenlik tabii. Güvenlik önemli bir isimdi Ali Hamene'yi. Hakikaten Şii dünyasında çok kabul gören bir isimdi. Etkili bir isimdi. Söyledikleri emir terakki ediliyordu, kabul ediliyordu. Dünya açıdan çok önemli bir simgeydi Şii dünyası açısından. O yüzden çok önemli bir isim gitti. Bunu kabul etmek lazım ama sadece Hamene'ye gitmedi. Gerçekten İran rejiminin hemen hemen temel taşlarının hepsi gitti.
1: Yani 6 gün neden sürüyor? Bağlılar. Böyle midir İran'da genelde 6 gün 2 ülkede düzenlenecek cenaze törenleri?
0: Yok, liderlere göre değişiyor. Mesela Hümeyni'nin bildiğim kadarıyla 11 veya 13 gün sürmüştü mesela. Birçok kente götürülmüştü cenazesi. Birçok yer gezdiriliyor. Bu onların bir takım da itikatlarına yönelik. Yani gelenek diyelim. Bunu dini değil ama onlar dini olarak kabul ediyorlar da bu dini değil, bir geleneksel bir şey. Gezdiriyorlar şehir şehir. O insan işte gelip insanlara veda ediyorlar. Ama bundan dolayı böyle bir 6 gün sürmesi kararlaştırıldı. Bağdat da vardı işin içerisinde, aslında 7 gün sürecekti. Hatta 7-8 güne çıkacaktı. Bağdat iptal etti çünkü güvenlik sağlayamayacağını söyledi Bağdat.
1: Kerbela ve Necef'te.
0: Kerbela ve Necef'te Şii nüfusun yoğun olduğu yerlerde olacak bu. Bağdat'ta güvenliği sağlayamayacağını söyledi merkezi hükümet. Haklıydı da. Orada çok ciddi tepkiler var. Çünkü şöyle kabul edelim. Bölgemizde Suriye'de ve Irak'ta yaşanan katliamların birçoğundan maalesef İran'ın da etkisi vardı. Bunu kabul etmek lazım. Yani o yüzden Sünni kesimin Sünni tarafın özellikle Suriye'de, özellikle Irak'ta, özellikle Libya'da vesaire birçok yerde çok ciddi tepkisi var İran rejimine. Bu yüzden Ali Hamene'nin ölümü onlar için çok fazla bir şey ifade etmiyor, açık ve net söyleyelim. Ama Şii dünyası için çok önemli bir isimdi. 6 gün yapıyorlar. Tabii
1: liderlik
0: üzücü bir durum.
1: Öyle bir şey zaten. Tabii. Karşısında olanlar da oluyor.
0: Tabii üzücü bir durum. Kendi ülkesinde de öyle. Olanlar. Kendi evet. ülkesinde de öyle. Yani İran %50-50'dir. Yani %50'si rejim taraftarıdır, %50 muhaliftir.
1: Ama şu anda muhalifleri, birleştiler değil mi?
0: Muhalifleri mesela birleştiler diyemeyeceğiz. Şu an muhalifleri çok zorlu bir süreç bekliyor artık. Ben açık ve net söyleyeyim. Oradaki insanlarla da konuşuyoruz. Yani muhalifler için çok daha zor günler geliyor. Çünkü ABD ve İsrail'e karşı mücadele ve bu mücadelede elde edilen kısmi başarı çok ciddi manada rejimi daha çok sağlam bir noktaya getirdi. Ve daha acımasız bir noktaya getirecek. Yani bundan sonra rejimin talepleri dışında herhangi bir şey isteyecek, hiç kimseye müsamaha gösterileceğine inanmıyorum
1: çok
0: ben.
1: Çok enteresan. Vatan, aslında muhalifleri destek için tabii, sözde
0: hareket etmişler. Vatan hainliğiyle hemen yaftalanacağına inanıyorum. Yani İran'da daha çok sıkıntılı günler aslında gelmedi. Bakın bunu insanlar şey söylüyor, işte savaşı atlattı. Hayır, İran hem ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıları olacak, hem liderlerini kaybetti. Bu liderlerin yerine gelecek isimlerin entegre olması, toplumun onlara kabul etmesi çok zor olacak. Rejimin kendi içerisinde bir takım bölünmeler var, bir takım sıkıntılar var. Bir kanat mesela şu anda bile, bir kanat bile ABD ile yapılan anlaşmaya çok sert karşı çıkıyor. Devrim muhafızanın içerisinde bu kanat, düşünün. Kudüs gücünün içerisinde bu kanat. Ve diyor ki hayır, nasıl yaparsanız ABD ile biz kazanıyoruz, savaşa devam edelim. Savaşa devam edelim diyen insanlar var, düşünün yani. Ve bu insanları tutmaya çalışıyorlar. Halifa biliyorsunuz meclis başkanı bu işin başındaydı. Çekilmek zorunda kaldı baskılardan dolayı. Dedi ki ben
1: müzakere heyetinden
0: çekiliyorum dedi. Niye? İran içerisinde çok ciddi kırılmalar var. Bu kırılmalar kendini daha çok gösterecek. Bakmayın siz Trump'ın ben orada rejim değişikliği istemiyorum, hedeflemiyorum falan diye. Hayatında belki en çok isteyeceği şey odur. Ama o da bu işi zamana yayarak yapmayı düşünüyor. ABD'nin yöntemlerinden bir tanesi budur. Güçle halledemediğini zamana yayarak, İngiliz taktiği dediğimiz, zamana yayarak ama alttan alttan bu işi sürdürerek, darbeler, hafif hafif darbeler vurarak, o duvarı hafif hafif çatlatarak yıkmaya çalışacaktır. Ama bugüne dönecek olursak, önemli bir liderini kaybetti Şii dünyası ve özellikle İran. Ama Irak'taki Şiiler liderlerini kaybetmediler, bunu da hemen belirtelim. Evet, Necef ve Kerbela'da Hamene'ye biat eden Şii kesim var ama diğer kesim Sistani tarafıdır. Çok farklıdırlar birbirlerinden. Hatta birbirlerini çok sevmezler. Onu da, bu ayrımı da yapmak lazım. O yüzden Bağdat'a götüremediler zaten. Bağdat'ta yapamadılar. Çünkü orada Sistani etkisi çok fazladır. Çok güçlüdür.
1: Orada da sistem riskler üzerinde.
0: Yani
1: barındıran bir...
0: İran'ı kısaca özetleyecek olursak evet, veda ediyorlar. Ama biz mesela yeni liderini hala görmedik. babasının cenazesi.
1: Müşteba Hamaney.
0: Evet, hala görmedik.
1: Katılacak mı, katılmayacak mı diye merak ediliyor.
0: Katılmayacağını açıklamış. Katılırsa büyük bir sürpriz olur. Ben %50-50 öldüğüne de inanıyorum. %50 ihtimal veriyorum.
1: Yaralı deniyor.
0: Yaralı deniyor, hasar deniyor ama ben artık bu saatten sonra, çünkü en azından bir fotoğraf verirdi. Bir video paylaşırdı. Bir şey paylaşırdı. Ya çok çok ağır yaralı, artık vücudu çok çok kötü durumda. Ya da
1: bu acaba İran halkına öyle yönelik
0: yani bir... Ölüyü sürekli konuşturabilirsiniz. Mesela... Sıkıntı olmaz. Mesela Müşteba Hamaney ölmüş olsa bile 3-4 yıl Müşteba Hamaney lider olarak kalabilir. Sıkıntı yok. Ya yani böyle oradaki o derin güç. Ya yani çünkü rejim gerçekten 47 yıldır çok iyi hazırlanıyor. Ya yani çok iyi hazırlanıyor bu tür şeylere. Bu tür senaryolara mutlaka çok iyi hazırlanıyor.
1: Orası çok belli. Yani şu anda savaşta öne geçtiklerini düşünürsek.
0: Yani çok güçlü bir rejimden bahsediyoruz. Kökleşmiş bir rejimden bahsediyoruz.
1: Evet. Amerika bunu Köksü anladı almış. Mı?
0: Tabii. Amerika bunu anladı tabii ki. Amerika bunu biraz acı olarak anladı ama.
1: Venezuela gibi
0: anladı,
1: olmadı.
0: Anladı tabii. Amerika Venezuela gibi zannetti. İşte ben gider alırım lideri. Orada zaten muhalifler var. Hemen sokağa çıkıyor. Olay böyle yürümüyor. 47 yıldır. Boğazından kesen, ekmeğinden kesip füzeye yatıran, bu sistemlere yatıran bir rejim var. 47 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Sudan'da, Afrika bölgesinde her tarafta yayılan, böyle ahtapot gibi kolları olan bir rejimden bahsediyoruz. Biat kültürü üzerinden her ülkeye giren bir rejimden bahsediyoruz.
1: Çok güzel anlatıyorsun. Bir tek şu var, bu bölgede gerçekten böyle bir birliktelik yok, bir lider gerekiyor. Bu NATO zirvesinde böyle bir liderlik mekanizması çıkar mı?
0: Bence NATO'da yani isim telaffuz etmeyeceğim ama artık bir lider ülke var. Yani bunu yavaş yavaş Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin
1: açıklamalarını takip edin diyor.
0: İki gün önce açıklaması vardı. Diyor ki NATO'nun en güçlü ordusu Türkiye ordusu. Muazzam bir sanayisi var. Muazzam bir teknolojik kalkınma gerçekleştirmiş. Ve onlara hayranlıkla bakıyoruz
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, dikkat çekti bu.
0: Niye durup dururken Türkiye'ye översiniz? Niye durup dururken? O ordusuna çok güvendiğinizi.
1: Belçika'da, işte, akşamdaydı galiba. Evet, yani, Belçika Savunma Bakanı da.
0: Belçika Savunma Bakanı da aynı şeyi söylemiş.
1: Öğreneceğimiz çok şey var.
0: Çok şey var. Yani aslında NATO ABD'den sonraki liderini aslında yavaş yavaş buluyor. O bir gerçek. Biz şimdi söylesek Jack'ler diyecekler ki ya partizanlık yapıyorsunuz ya bilmem ne yapıyorsunuz. Şu yapayım.
1: Hayır hayır, İsim manşeti söylüyor ama, sadece hatta
0: ama şunu
1: Türkiye
0: açıkça net söyleyelim. Evet, ama şunu açıkça net söyleyelim. Yani şu aşamada İngiltere NATO'nun lideri olamaz. Fransa olamaz. Almanya hiç olamaz. İngiltere bakın şu anda hükümet krizi yaşıyor. Başbakanı istifa etmiş, yeni başbakan bulamıyor. Almanya'ya baksanız başbakan ne yaptığı belli değil. Yani hala Merkel'in şeyin gölgesinden kurtulamamış. Fransa'ya baksanız kendi içerisinde bir büyük sıkıntıları var. Trump'a laf yetiştirmekten öteye gidemiyor. İtalya mı lideri olacak NATO'nun? Hangi, bana bir ülke gösterin. Olabilecek tek bir ülke var. Belçika'da da Mark Rutte bunu açık açık söylüyor. Diyor ki biz onun ordusuna güveniyoruz.
1: Türkiye kaldı geriye.
0: Teknolojisine güveniyoruz. Hayranlıkla izliyoruz. Kim bu ülke? Türkiye. Ama bunu biraz da zaman gösterecek. Biraz daha beklememiz lazım. Biraz daha nasıl diyelim, ağızlarının yanması gerekiyor. Çünkü o kadar kendilerini şeyde görüyorlardı ki, Türkiye o kadar küçük, kendilerini o kadar büyük görüyorlardı ki bugün tam durum tam tersine döndü.
1: Trump'tan Avrupa'ya salvolar bekliyor musun NATO'da?
0: Mutlaka olacak. Ya burada Trump şöyledir. Trump'ı hiç kimse durduramaz. Bir dünyada bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan durdurabilir. Onun yanında konuşurken biraz daha düzeydir ve Xi Jinping yani Çin devlet başkanı ve
1: şey söyleyecektim
0: ve Erdoğan'ın yanında konuşurken biraz muvazenesini koruyor. Bak tam değil. Ama muvazenesini
1: Zelenski
0: koruyor Trump.
1: Zelenski de geliyor değil mi bu arada?
0: Zelenski de geliyor tabii ki. Zelenskisiz olmaz.
1: Yani
0: ama
1: evet,
0: Zelenski şey değil.
1: Bir süreç.
0: Zelenski şöyle geliyor. Bildiğim kadarıyla o biliyorsun NATO üyesi değil. Ama gelirse şey olarak gelecek. Dışarıdan bir konuk olarak gelecek. Ama Türkiye onu yani gelir mi tam onu da bilmiyorum. Orada da bir takım peki sıkıntılar var. Çünkü Türkiye böyle bir riski alıp işte Zelenski zaten NATO yüzünden savaş çıkmışken NATO zirvesi varken Zelenski getirir mi? Bilmiyorum onu derleyen saatlerde göreceğiz, fark edeceğiz.
1: Olabilir.
0: Ama dediğim gibi Türkiye çok düzeyli basıyor tuşlara, çok durgun ve kalıcı basıyor. Bu çok önemli. Ya bastığı tuşun üstünde kalıyor. Bu çok önemli. Önemli bir zirve. Hepimiz izleyip göreceğiz.
1: Hepimize kolaylıklar.
0: Çok
1: görüşmek dileğiyle Felemez. Çok teşekkürler. Çok sağ, ağzına sağlık. Evet, Felemez Doğan'la birlikte gün başlıyor da veda zamanı geldi diyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV
6: ya da belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
5: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak var. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Bu defa sizlere bir sürprizim var. Zaman zaman kendi yazdığım şiirleri de okumamı istiyorsunuz mektuplarınızda. Sizleri kırmak istemem. Bu programda kendi yazdığım şiir denemelerimi getirdim sizlere. Denemeler diyorum. Çünkü onların şiir olup olmadıklarına ben karar veremem. Bu nedenle bunu işin ustalarına bırakıyorum. Ama önce mektup adresimi hatırlatayım sizlere. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna, İstanbul diyorsunuz. Ve mektuplarınızı beklediğimi asla unutmuyorsunuz. Evet, hemen başlayalım. Ne dersiniz? Ötesindeyiz diyelim.

Bülbül güle yanar belki. Biz gülün ötesindeyiz. Yanana ateş dene ki, biz közün ötesindeyiz. Türlü renge girmek için, bir yanıp bir sönmek için, sevgiliyi görmek için biz gözün ötesindeyiz. Ah demek ah diyenlerle, vah demek vah diyenlerle, şah demek şah diyenlerle biz sözün ötesindeyiz. Akmak sevda sellerince, ötmek bülbül dillerince, öze inmek ince ince, biz özün ötesindeyiz. Dokunmak gerekmez tene, ten nedir ki aşk bilene, sadece örtü bedene, biz tenin ötesindeyiz. Damarlarında aksa da, gül renginde berraksa da, o canına can katsa da, biz kanın ötesindeyiz. Önce can, sonra cananmış. Canı bize veren varmış. Yüce Allah'a fedaymış. Biz canın ötesindeyiz.

günler benim de en yoğun duygularım Allah'a yönelir. Bütün hatalarıma rağmen onun tüm kullarını sevdiği gibi beni de sevdiğini düşünür ve teselli bulurum dostlar. İşte böyle anlarda kalem onun için yazar. Allah'ım diye başlarım yazmaya. Dönüp dönüp geldiğim yer, yalnız kapındır Allah'ım. Yanıp yanıp söndüğüm yer, senin narındır Allah'ım. Nice yabana koşsam da, arada bir unutsam da, bir kaybetsem, bir bulsam da, yerim yanındır Allah'ım. El bağlamalı katında, ağlamalı dergahında, yalnız senin ocağında yanan canımdır Allah'ım. Yüz sürmeli çiçeğine, bir erseydim gerçeğine, şu canımın ta içine nakış adındır Allah'ım. Ne olur affet kulunu, hep sana çıkar yolunu. Can evimin hududunu çizsen şanımdır Allah'ım. Gecemi gün eden ışık, pervanenim sana aşık. Yollarında ılık ılık aksın kanımdır Allah'ım.

Bir bakarsınız, bir sevgili dostum peşinden koşmaktadır yüreğim. Kısa sürede delice sevebilirim hak eden insanları. Ve sevgi sözcükleri kolayca dökülüverir dudaklarımdan, hiç esirgemem. Sevgimi söylemek en büyük keyfimdir aynı zamanda. Kimi zaman bir dostu sevmeye uzun zaman gerekmez. Kısacık bir sürede yıllarca tanımış gibi hissedip sevebilirim. İşte öyle bir dost. Nursen Ateş için hissettiklerim şunlar. Adı Elma Şekeri. Sevgilerimle gönderiyorum ona.

Bir kadın kaç çocuk sunar yaşama? Bir kadın kaç çocuk taşır yüreğinde? Göz bebeklerinde iki oğul ama ne çocuklar tanıdık biz Nur sende. Hesap kitap bilmeyen çocuklar, dur durak dinlemeyen, delice seven çocuklar, sevince gizlemeyen. Yakar top oynuyorduk geldiğinde, hadi dedi ben de varım işte. Nur dedik, dur dedik, dinlemedi ve elma şekerini dilimledi. Şimdi her birimizin damağında o yaramaz çocuktan kalan tadla, biraz baygın, biraz buruk içimiz, sınırsız sevgileri öğrenmekteyiz. Gitmeyin, kalın diyen sevgileri, beraber yine diyen sevgileri ve kanayan yarasını gösteren bir küçük kız çocuğunun elleri. Biz de çocuk sanırdık ya kendimizi, hiç dilim dilim bölmemiştik elma şekerimizi.

Ben de herkes gibi yalnızlığı hiç sevmem, beklemeyi hiç sevmem. Ama yaşam bize hep istediklerimizi, sevdiklerimizi sunmaz her zaman. Yalnızlığı sevmesek de, bekletilmeyi istemesek de bunları yaşarız ne yazık ki. Ve işte öyle bir anda kalem kötü yazar kağıda. Sitem dolu, acı dolu yazar. Gece diyelim şimdi de.

Gecenin adı beklemek, tasaya tasa eklemek, tatlı ömre dert yüklemek, bekleye bekleye geçer. Gecenin adı bilmece, al çöz çözebildiğince, cevapsız sorular nice, tekleye tekleye geçer. Bin dirilir, bin ölünür, yürek yerlerde sürünür, her saniye gam görünür, ekleye ekleye geçer. Gece birazdan bitecek, beklenen yolcu gelecek, bu böyle sürüp gidecek, cekliye cekliye geçer. Gece de ömür gibi ya, ilerliyor düşe kalka, nasılsa yaklaştık sona, yekliye yekliye geçer.

Dostlarım, yıllardır İstanbul'da yaşıyorum ben. Bu şehir herkesi etkilediği gibi beni de etkiliyor tabii. Ondan vazgeçmek çok güç. Ama arada bir onu terk etmeyi de düşünmüyor değilim hani. Bu kimi gün gerçeğe çok yakın bir kurgu, kimi gün bir hayal. Bu hayal anlarından birinde İstanbul'a veda demişim. Bakalım neler hissetmişim, neler yazmışım.

Gideceğiz bu şehirden. Anılar bir sarman kedi gibi yumuşacık dolansa da ayaklarımıza, toplayıp ne var ne yoksa bir hüzünlü iz bırakarak gideceğiz bu şehirden, belki birkaç kalbi burkarak. Artık öpmeyecek adımlarımız papatyalı sokağı. Hoşça kal kaldırımda saçlarımı çekiştiren çam dalı. Hoşça kal yan bahçeden el sallayan portakal. Hoşça kal anılarım delip geçen rüzgarı. Gideceğiz bu şehirden. Boğazımda bir kör düğüm olsanız da dostlarım. Kan alıp verir gibi içtiğimiz çayları her dem hatırlayarak ben sizsiz ne yaparım?

Gerçekten de sevdiklerimle, dostlarımla içtiğim her çay bir kan alıp veriştir benim için. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane demişler ya, bizim çay sohbetlerimiz de öyledir işte, tıpkı sizlerinki gibi. Birbirimizle dertleşip rahatladığımız, birbirimize güç verdiğimiz anlardır onlar. Her dert döküş, her teselli veriş, kan alıp vermektir aramızda. İşte o sevgili dostlardan biri de Mine Timuçin'dir. Onunla yıllarca içtiğimiz su ayrı gitmedi. Ve bir gün kalemim onun için şunları döküverdi kağıda. Eski güzel günlerin anısına okuyalım ve sevgili dostum, güzel arkadaşım Mine'ye en güzel dileklerimizle armağan edelim. Hep birlikte dostlar.

Kahvaltının son deminde kapı çalsa yine. Bir de baksam ki Mine. O gülen felfecir gözlerde kıvılcımlar. Dostluk de, umut de, sevgi de hepsi uyar. Birlikte yudumlanan son çay sevinçtir, umuttur, kahkahadır bardağımda. Yaşam zevkle tüketilen bir kağıt helvadır avuçlarında. Öyle tatlı, öyle hafif, öyle kıvamında. Hadi kalk gel Mine, eskisi gibi yaramaz bir çocuk ol yine. Şu grilerle kaplı duvarları bir tek sen boyuyorsun pembeye.

Elektriklerin kesildiği bir akşam, vakit geceye doğru ilerlerken perdeyi açıp gökyüzüne bakmıştım. Bulutlar, mehtap ve yıldızlar vardı. Görünmeyen iki şey güneş ve dünyaydı, çünkü her yer kapkaranlıktı. O an güneş ve dünyanın ilişkileri geldi aklıma. Dünya hem güneşin hem kendisinin etrafında aptal bir aşık gibi dönüp duruyordu. Bunu düşündüm ve ışıklar gelir gelmez de şunları yazıverdim. Ey sırların oynaştığı perde, ey gökyüzü, ey yıldızlı şelale, söyle kim bu deli divane? Hem kendisine hem güneşe vurgun dönen pervane. Bilir mi güneş, mutlu mu bu dönüşle? Yoksa bir alay mı gizli dudağındaki gülüşte? Dünya da bilir, vuslat olmaz ki güneşle. Her gün yeniden yanması bundandır ateşte.

Şimdi sizleri bir müzik şölenine götürmek istiyorum. 97 Aralık ayıydı. Ünlü bestekar Selahattin İşli'nin 50. sanat yılı kutlama gecesine katılmış ve son derece güzel besteler arasında mest olmuştuk. Döndüğümüzde bu müthiş müzik ziyafetinden o kadar çok etkilenmiştim ki Selahattin İşli hocamıza şunları yazmış ve sonra da armağan etmiştim. Belki çok özele girdim ama biraz da beni tanımanızı istedim. Size bu şiirleri okuyan insanın nasıl bir yaşam sürdüğü hakkında birazcık fikriniz olsun ve de bu şiirler, bu denemeler nasıl yazıldı birazcık bilin istedim. Üstadım geliyor şimdi.

Dün gece neydi öyle besteler diyarında? Dün gece neydi öyle dostların arasında? Şiirler önünüzde diz çöktüler üstadım. Notalar el bağlayıp yer öptüler üstadım. Vurgun yemiş bir dize düşmüş dizlerinize. Heyecanla kaldırıp tam göğsünüze basmışsınız onu aşkla, sevgiyle. Bu gönül bestesi inceden ince başka nasıl fışkırırdı üstadım? Hüznü usul bir yağmur gibi sessizce çisil çisil yağdırdınız yüreğimize. İzin verseydiniz orada ömrünce kalmaya hazırdı sanki üstadım. Hüzün birden vurdu dibe, geliyordu mahur beste. Bu yürekler elinizde uçuştular gökyüzüne. Şiirler önünüzde diz çöktüler üstadım. Notalar el bağlayıp yer öptüler üstadım.

Bir gün Selahattin İçi hocamızı ziyarete gittiğimde beni konservatuar öğrencilerinden birisiyle tanıştırmıştı. Son sınıfta okuyan siyah lüleli saçlı, güzel, zarif bir genç kızdı bu. Onunla yarım saat kadar sohbet etmiştim ve eve döndüğümde Songül için de bir şeyler yazmak gelmişti içimden. Müzik notalarından en ince ikisi, si ve la'yı onun için en yakışan notalar diye seçtim ve şunları yazdım.

Ya si ya la. Bir ilkbahar gibiydi. Çiçekli dal gibiydi. İnce, zarif, duygulu. Ya si ya la gibiydi. Kapıda bir kız vardı. Işıl ışıl gözleri. Namelerle doluydu belli ki saf yüreği. Narin bir bükülüştü. İnce bir süzülüştü. Kara sevda değildi. Ya si ya la gibiydi. Gece saçlı başını kapıya yaslayarak, belli sevdalanarak şarkıyı dinliyordu. Serin bir ürperişti, huşuyla eğilişti, sesten sese geçişti. Ya si ya la gibiydi. İşveydi, naz gibiydi. Tatlı bir yaz gibiydi. Bir demet haz gibiydi. Ya si ya la gibiydi. Yarım saatlik bir etkilenişle, böyle coşkuyla, hazla vuran kalbim kimi zamanlar oldukça kırgın ve karamsardır. Neler yaşanmıştır, nelere darılmıştır bilinmez ama isyanlardadır artık. Cehennemi kendi ellerimizle imar ederiz bazen ve hem yanar hem yakarız. İşte böyle hissettiğim bir anda şu karamsar satırlar dökülüvermiş kalemimden. Dilerim hiçbirimiz için böyle anlar olmaz.

Bedene can kattığım günden beri yoldayız. Sonu var, biliyoruz. Ondan korkulardayız. Bir lokma ekmek için yaman kavgalardayız. Sesimiz bülbül ama çoğumuz akbabayız. Fırtınaya gerek yok, biz eser, biz yıkarız. Cehenneme gerek yok, biz yakar, biz yanarız.

Kardeş kardeşe düşman, bir garip dünyadayız. Han belli, hancı belli, bizlerse yolcularız. Yolu uzatmak için nasıl kaygılardayız. Zengin fakir fark etmez, sonunda topraktayız. Fırtınaya gerek yok, biz eser, biz yıkarız. Cehenneme gerek yok, biz yakar, biz yanarız. Ya geçmişte dolaşır, ya gelecek ararız. Yolculuk bugün nasıl diye sorgulamayız. Biz mi ekşittik, yoksa bozuk muydu mayamız? Çiçek gibi açar da diken gibi batarız. Fırtınaya gerek yok, biz eser, biz yıkarız. Cehenneme gerek yok, biz yakar, biz yanarız.

Bu karamsarlık havasını hemen dağıtmamız gerek dostlar. İşte neşeli, coşkulu, farklı satırlar. Uzun zaman hiçbir şey yazamamıştım bir dönem ve sonra bir gün tekrar yazmaya başladım. O sevinçle yazdıklarım şunlar. Umarım sizleri bu karamsarlıktan çıkarır ve keyiflendirirler. Hoşum bugün diyoruz.

Bu sabah sevda güneşi doğsa da hoş, doğmasa da. İçimde bin bir fırtına kopsa da hoş, kopmasa da. Şiirim döndü geriye, dize dize inci kolye. Artık peteğime ballar dolsa da hoş, dolmasa da. Nasılsa cümbüşüm bugün, bin bir renge eşim bugün. Acının paydos zilleri çalsa da hoş, çalmasa da. Kuşlar gönül kafesimde cıvıl cıvıl, hece hece. Gül bahçesine bülbüller konsa da hoş, konmasa da. Ben benimle divaneyim, hüzünlerden azadeyim. Gönlümün nazlı cananı gelse de hoş, gelmese de.

Dostlarım, umarım kendi yazdıklarımla sizleri sıkmıyorumdur. Bir gün ben de o büyük şairlerden birisi olmak istiyorum tabii tüm kalbimle. Bunun için çok çalışmak gerekiyor, bunu da biliyorum. Çok okumak gerekiyor. Bunu sizlerle sık sık yapıyoruz. Sizlere programı hazırlarken bu sayede ben bunu çok sık yapıyorum üstelik. Bu anlamda çok mutluyum. Size borçluyum bir bakıma, çünkü bu sorumluluk beni çok şiir okumaya itiyor. Umarım bir gün ben de okuduklarım kadar güzel şiirler yazabilirim. Zaman zaman dörtlükler de yazıyorum. İşte onlardan üç tanesi gelecek şimdi. Önce hedef tahtası, sonra nefes, sonra tehdit diyeceğiz. Hedef tahtasını çok üzgün bir anımda yazmışım belli ki. Nefesi deprem sonrası yazmıştım. Görmüştüm ki hiçbir şeyin anlamı yok. Tek gerçek ölüm. Tehdit, tehditi de anneme hiç ölmesin diye yazmıştım. Hadi gelsinler.

hedef tahtası. Kanarken bağrımızda bunca yara, her gün yeniden, yeniden vuruluyoruz. Artık kalmadı derken yürekte yer, tam da 12'den tutturuyoruz. Nefes. Hiçbir anahtar benim değilmiş, anladım. Hiçbir kapı, hiçbir yapı. Can bedene mülk değilmiş, anladım. Bilinmezmiş bir nefesin bir saniye sonrası.

tehdit. Bir gün gidersen annem, odalar dolusu leylak kokusu, dört mevsim hazan bırakarak, iflah olmam artık bak.

Sizler de böyle hisseder misiniz zaman zaman bilmiyorum. Bir gün kendinizi çok yalnız ve hüzünlü hissettiğinizde bir telefon sesiyle, bir dost sesiyle birden canlanırsınız. İşte öyle bir anda bir dost sesi ilaçtan da ötedir ve o ses sizi birden yeniden hayata bağlayıverir.

Soğuk bir kış gününde bir çocuk bahçesinde yapayalnız sallanan salıncaktım bugün ben. Kırılmış, hırpalanmış, bozulmuş, parçalanmış, köşede mahzun kalmış oyuncaktım bugün ben. Hep sevgiyi özleyen, başka bir şey bilmeyen, sonbaharı gözleyen yapıncaktım bugün ben. Sevgi dolu sesinle yüreğime değmesen hep hazan mevsiminde kalacaktım bugün ben. Bir kardelen gibi sen buzlarımı çözmesen kendi kara kışımda donacaktım bugün ben. Tellerden attın bana, sevinç bıraktın bana, Songül ne yaptın bana, ilkbaharım bugün ben.

Ve bitti dostlar. Bu defa da Damla Damla şiirin sonuna geldik. Yönetmenimiz Behbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak vardı. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bu defa kendi yazdıklarımla sizleri birazcık belki de sıktım. Bağışlayın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Emir Hüsrev Dehlevi rahmetullahi aleyh. Namazdan tat almak. İslam alimlerinden hak dostu bir veliydi. Söz ve nasihatları pek çok faideliydi. Bir gün bir talebesi huzuruna gelerek dedi, alamıyorum namazdan manevi zevk. Zevk almak şöyle dursun, zor geliyor bu hatta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta? Buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz, nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz? Buyurdu, şöyle düşün namaza durduğunda. Ben kimin huzurunda duruyorum şu anda? Ey oğlum, Hak Teâlâ 1-24 saatte sırf 5 vakit ayırmış bu mühim ibadete. Bu 5 vakit namazın kılınması da zaten kulun 1 saatini almaz bile esasen. 1 saatlik zamanı namaza ayırmayıp boş şeylerle uğraşmak hem çok günah hem ayıp. Bir gün Hazreti Ömer bir sabah namazını cemaate kıldırıp gözetti eshabını. Lakin göremeyince birini o saatte buyurdu, filan kimse yok mudur cemaatte? Dediler, geceleri o ibadet yapar hep. Şimdi uyukluyordur belki de bundan sebep. Buyurdu ki, keşke o gece hep uyusaydı ve sabah namazını cemaatle kılsaydı. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim, bu namaz doğru kılınmaz ise indallah kabul olmaz. Farzına, sünnetine ne kadar çok riayet edilirse ecri de çok olur öyle gayet. Başka şey düşünmekle bozulmasa da namaz, elde edilen sevap o nisbette olur az. Bir gün cemaatinden sual etti birisi. Dedi ki, ey efendim, nedir zikir meclisi? Buyurdu ki, Allah'ın emirleri nelerdir? Bu gibi hususların konuşulduğu yerdir. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur? Bunlar konuşulursa,

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete giden yola girmek. Allahü Teala'nın razı olduğu tek doğru yol vardır. İki noktadan bir doğru geçer. Sonsuz sayıda eğri çizilebilir fakat iki noktayı birleştiren düz çizgi bir tanedir. İşte bunun gibi cennete giden tek doğru yol vardır, o da ehli sünnet yoludur. Diğer yollar cennete gitmez. Bu yolda gidebilmek, ilerleyebilmek için de rehberlere ihtiyaç vardır. Bir trende en öndeki lokomotif hangi istikamette giderse, arkasındaki vagonlar da onunla beraber onun gittiği yere gider. Vagonlar ister yolcu, ister eşya, ister kömür dolu olsun, ister boş olsun, lokomotife tabi olması devam ettikçe, raydan çıkmadıkça, yoldan ayrılmadıkça hedefine varır. Yine bunun gibi uçaktaki, gemideki boş olan koltuklar da aynı yere varır. Ulema ve evliya zatlarla beraber olamasak da onların yolunda olunca onların gittiği yere varırız. Evliya olmak şart değildir. Onların yolunda olan Allahü Teala'nın izniyle onların gittiği yere varır ve onlarla beraber olur. Allahü Teala'nın razı olduğu bu yola ehli sünnet denir. Cennete gidebilmek için herkesin bu yola girmesi ve bu yolun büyüklerine tabi olması şarttır. Gidilmesi gereken yeri ve istikametini doğru olarak biliyoruz. Fakat önümüzde kavşaklar var. O kavşaklardan acaba hangisine gideceğiz? Bütün bu kavşakları bize gösterecek bir trafik işareti veya bir rehber, bir kılavuz yoksa gitmek istediğimiz yere varabilmek nasıl mümkün olur? 73 yol içinde kurtuluş yolunun hangisi olduğunu bir rehber olmadan bulmak mümkün değildir. Bu yolda ya rehberi veya onu tanıyanı tanımak şarttır. Başka türlü kurtuluş beklemek mümkün değildir. İşte o rehberler Peygamber Efendimizin varisi olan ehl-i sünnet alimleridir. Bizlere Allahü Teala'nın razı olduğu bu yolda öncülük ediyorlar, yol gösteriyorlar ve böylece dünyaya gelişimizin gayesi olan kulluğun nasıl yapılacağını öğretiyorlar. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri 1. cilt 33. mektubunda "Biliniz ki saadete kavuşmak için evliya bir zata manevi bağla bağlanmak lazımdır." buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, "Kendinden bahsedeni dinleyin, ne anlatırsa anlatsın nefsinden anlatır. Nefsten kaynaklanan sözler de kalbe inmez. Ama büyüklere tabi olarak kalpten gelen ve ağızdan dökülen kelamsa kalplere yerleşir. Çünkü başlangıcı kalptir. Kalpten gelir, kalbe yerleşir. Böylece iki kalbi birleştirir ve muhabbet hasıl olur. O zaman da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gereğince cennette beraber olurlar. O büyükleri temiz kalple sevmedikçe ve tabi olmadıkça ahirette onlarla beraber olmak nasıl düşünülebilir? Bedende iki denge unsuru vardır. Biri madde, biri manadır. Madde olana nefsi emmare, manaya ise kalp hakimdir. Eğer nefse tabi olursak, nefs kalbi esir alır ve onu gideceği yere götürür. Nefsin bağlı olduğu yer şeytandır. Şeytanların bağlı olduğu yer iblistir. Onların gideceği yer de cehennemdir. Eğer bedende kalbin hakimiyeti varsa, o zaman kalpte muhabbeti bulunan büyük zatların bulunduğu yere, yani cennete gideriz. Büyükleri sevenlerle beraber olmalı, bidat ehlinden uzak durmalı. Yolun doğru, vasıtanın düzgün, kılavuzun uygun olması halinde maksada kavuşmak kolay olur. Rabbimizin ihsan ettiği büyüklere tabi olmak nimetinin şükrünü eda etmeye çalışmak gerekir. Allahü Teala'nın razı olduğu yere, yani cennete kavuşmamıza vesile olan büyüklerimize teşekkür hayatımızın borcudur. Belki ömrümüzü feda etsek de doğruyu kendimiz bulamazdık. Ama bu büyükler Rabbimizin razı olduğu yolda bizlere kılavuzluk ettiler. Yorulmadan, yıpranmadan, sağa sola sapmadan oraya varmamızı sağladılar. O halde bunlara teşekkürü borç bilmek lazımdır.
Sadece teşekkür ederim demekle nimete şükredilmiş olmaz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine tahsis etmek, bu nimetleri ona isyanda kullanmamaktır buyuruyor. Eğer bir insan Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona isyanda kullanmıyorsa şükretmiş olur. Onun razı olduğu yolda emrettiği şekilde kullanmıyorsa şükretmemiş, yani küfranı nimet etmiş olur.

0: Efendim, ben emekli savcıyım. Uzun yıllar, şu an ismini vermek istemediğim büyük bir cezaevinde savcılık yaptım. Görevimin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz herhalde. Sayısını bile hatırlayamadığım kadar mahkum ve her mahkumun kendince haklı olduğu bir hikayesi vardı. Onlara göre haklı, bizlere göre haksızlardı. Ama ne olursa olsun onlar da insandı. Hukukumuz insanları işlediği suç sebebiyle insan olmaktan çıkmayı değil, belirli bir ceza ile cezalandırmayı emreder. Cezasını çektikten sonra da hayata tekrar dönmeleri için serbest bırakılırlar. Ama bizler ister istemez suç ve suçlu konusunda duygularımıza kulak verir ve suçluyu suç işlediği haliyle tanır, o haliyle zihnimize kazır ve hükmü veririz. Katil, hırsız, vicdansız. Ben o görev yaptığım süre içerisinde onları birer suçlu ve mahkum olarak değil de birer insan olarak görmeye çalıştım. Bütün gün boş boş oturmak yerine onları sosyal aktivitelere sevk etmeye çalıştım. İçlerinden öyle yetenekli insanlar çıktı ki tahmin bile edemezsiniz. Kendimce cezaevi şartlarına göre mükemmel bir orkestra kurdum. Oyun metinleri yazıp sahneye uyarladık. Mahkumlar kendi yaptıklarını kendileri keyifle izlemeye başlamıştı. Bu onlara inanılmaz bir hareket ve canlılık getirmişti. Bir gün onlara dedim ki... Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, beni dinler misiniz? Öncelikle hepinizi kutlamak istiyorum. Tahminimden çok daha başarılı oldunuz.
1: Tamam,
0: kesin şu şamatayı. Şimdi beni dinleyin. Bakın aklıma ne geldi.
2: Ne geldi Sayın Savcım?
0: Bu yaptığımız çalışmaları neden şehrimizin devlet ricaline izletmiyoruz?
3: Nasıl yani?
0: Bakın, çağıralım hepsini. Önce güzel bir yemek verelim. Ardından da oyunumuzu ve orkestramızı onlara izlettirelim. Ha, ne dersiniz?
2: Ama Sayın Savcım, yani gelirler mi ki?
3: Yok, gelmezler Savcım, gelmezler. Dokunmayalım onlara. Biz kendi kendimize eğleniyoruz işte.
0: Canım, neden gelmesinler? Bence yanılıyorsunuz. Biz davetimizi yapalım. Eğer gelmezlerse de kendileri bilirler, değil mi?
2: Tamam, çağıralım yani, o zaman Sayın Savcım. Sizin dediğiniz gibi olsun.
3: Tamam, çağıralım.
4: Nasıl olur Savcım? Biz bu adamları tutuklamışız, yargılamışız, hapse atmışız. Şimdi tutup devlet ricalini davet edip de mahkumlarla bir arada nasıl yemek yediririz?
0: Niye olmasın Sayın Başsavcım? Yeter ki bizler güzel örnekler sunalım. Kabul edeceklerine de inanıyorum.
4: Ya ters tepki görürsek?
0: Ha, hiç sanmıyorum. Bu bir kaynaşma, toplumsal uzlaşma ve hoşgörü yemeği olacak. Onlar bunu anlayacaktır.
4: Güzel söylüyorsun da mahkumlardan biri ya yanlış bir şey yaparsa?
0: Bunun büyük bir risk olduğunu biliyorum Sayın Başsavcım. Ama ben onlara güveniyorum. İnanın, en küçük bir yanlışlık yapmayacaklardır.
4: Tamam. Ben de sana güveniyorum.
0: İnanın, davetlilerin ömür boyu unutamayacakları bir yemek oldu. O geceki organizasyon düşündüğümden daha da başarılı geçti. Devlet ricali mahkumları ayakta alkışladı. Daha sonraki günlerde aynı organizasyonu mahkum yakınları için de düzenledik. Hepsinin morali düzelmiş, kendilerine gelmişti. Yalnız biri vardı ki onun söylediği bir sözü hala unutamıyorum. Organizasyonun sunuculuğunu başarıyla yapan Osman isimli o genç mahkum, gecenin bitiminde ellerime sarılıp ağlayarak dedi ki...
5: Sayın Savcım, ben o suçu işlemeden önce niye çıkmadınız karşıma?
0: Osman'ın o halini asla unutamıyorum. Bir anlık öfkeyle bir ömrü hapiste geçirecek olan gencecik bir çocuktu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz. Evimizde diyor Kur'an-ı Kerim okurken kısa kollu olsak, ne bileyim işte ayaklarımıza çorap olmasa olur mu?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken namazdaki gibi hanımların, erkeklerin yani kollarını örtmesi, ayaklarını örtmesi emredilmemiş. Namazda emredilmiş. Örtülmesi gereken yerler var, farz olan yerler var, sünnet olan yerler var. Erkeklerde, kadınlarda ayrı ayrıca bildirilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim okurken başını örtmesi, hani mümkünse kollarını aynı şekilde ayaklarını örtmesi edeptir buyuruyor. Peki ayağında çorap yoksa bir hanım veya da kolu açıksa Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir.
0: Başı açıksa?
1: Başı açıkken de mesela diyelim ki Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyabilir, hadis-i şerifi okuyabilir. Yalnız bir misal vermişler. Din büyükleri kitaplarında hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Saadet-i Ebedi'de de var. Diyelim ki konumu itibariyle devlet erkanından birisi gelmiş olsa yan yatıp çapaçul darmadağın insanların huzuruna çıkamayacağı bir elbiseyle evindeyken onun huzuruna çıkabilir mi?
0: Pijamayla çıkabilir misin?
1: Mesela çıkabilir. Çıkamazsın. Öyleyse her şeyin sahibi yaratan olan Allah-u Teala'nın huzurunda onun kelamını okuyacaksın. Değil mi? Edebe riayet etmen gerekir. Peki diyeceksiniz ki bu çok mu önemli? Evet çok önemli.
0: Bunu erkek için de anlatıyorsunuz.
1: Tabii. Değil mi? Bu çok önemli. Niye? Çünkü bir sıralama yapmışlar. Mesela emredilenler, farz, vacip, müekked, sünnet, gayri müekked, sünnet, müstahap, mendup, işte mendup, edep. Edebi terk eder, müstahabı terk eder. Müstahabı terk eden, gayri müekked, sünneti, gayri müekked, terk eden, müekked, sünnet terk eder. Müekked, sünnet terk eden, vacibi terk eder, vacibi terk eden, farz terk eder buyuruyor. Yani, bir bina düşünecek olursak, binanın temeli gibi gözüküyor. Bu sıralamada. Ve din büyüklerinden, mesela nübüvvet yolunda gelen işte Silsile-i Aliye diye bildiriliyor kitaplarda. Bu büyüklerin kitaplarında mesela bu nübüvvet yolunda gelenlerin zirvesinde hatta kendi ismi verilmiş. Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri. Nakşibend ismi verilmiş. Şah Nakşibend. Nakşibendiye yolu denmiş hatta onun yoluna. Mesela bu zat ve yine bu yolun büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri aynı şeyleri tekrarlamışlar kitaplarında ve sohbetlerinde. Bu yolun başı edep, ortası edep, sonu edep diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de kestirip atmış. Neyi? Bir edep olan vasılı ilallah olamaz. Yani Allah'tan rızasına kavuşamaz. Allah'tan rızasına kavuşamaz. Onun için de çok dikkat etmek ve uyanık olmak gerekiyor. Hatta İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri müstahabı anlatıyor. Edebin büyüsü. Müstahabı anlatıyor. Buyuruyorlar ki bir müstahabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa yapmış mesela. Bu müstahaptır buyuruluyor. Efendim biz de ömrümüzde bir defa yapsak o müstahabı hayır. Ümmet olarak biz her zaman ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılacak işi gösterdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir müstahaba verilen sevap dünya ve içindekileri terazinin bir kefesine koysak müstahap bir kefesinde müstahap ağır gelir buyuruyor. Şimdi bunlar bu kitaplarda aynı şekilde bunlar anlatılmış. Bunlar anlatılmış. Ama zaruri bir durumdur. Yani Kur'an-ı Kerim yetiştirmesi gerekiyor. Kolu açıktır. Başını hemen bir örtü şey yaptı. Okuyabilir mi? Okuyabilir. Haram olur mu? Olmaz. Ama diyeceksiniz ki efendim bu kadar sözü anlattıktan sonra bunları naklettikten sonra hani insan çekiniyor korkuyor. Çekinmemiz gerekir. Korkmamız da gerekir. Çünkü bütün kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri havf ve ricayı iki kelime kullanmışlar. Havf tamamen korkmak, rica tamamen ümitli olmak. İkisi de yasak. Ümitli olmak tembelliğe, gevşekliğe sevk eder. Avut da aynı şekilde ümitsizliğe sevk eder. Birisi gevşekliğe, tembelliğe sevk eder. Ömürsü de ümitsizliğe sevk eder. Onun için buyuruyorlar ki havf ve rica arasında olmalı. Çok çarpıcı ve dikkat eden bir misal vermişler. Zihinlerde daha iyi anlaşılması için. Hazreti Ömer'in bir sözü var bu konuda. Buyuruyor ki yarın mahşer günü bütün insanlar dirildi, toplandı. Denilse ki bir tek kişi cehenneme girecek. O kadar milyonlarca, belki de trilyonlarca, bilmiyorum, o kadar insan içerisinde onun ben olmasından korkarım. Ya trilyonda bir veya katrilyonda bir ihtimal, değil mi?
0: Yani.
1: Sonra devam ediyor. Bu kadar trilyon ve katrilyon insanın içerisinde bir kişi cennete girecek. O kişinin ben olmasını ümit ederim buyuruyor. Yani havf vereceği böyle tabanda, zirvede bir misalle anlatmış mübarek. Dolayısıyla biz hem korkacağız hem de ümitli olacağız. Öyle Allah-u Teala Kerim'dir ya, affeder ya, sen bakma o. Bu tembellik kişi ve nefsin söylettirdiği, din düşmanlarının söylettirdiği söz bu. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de azizün intikam buyuruyor kendisi için. İntikam alacağım buyuruyor. İntikam alacağım buyuruyor. Ve elim azap ifadesi geçiyor. Elim azap sahibi olduğunu da bildiriyor. Allah-u Teala'nın rahmeti var, merhameti var. Azabı ilahi diye geçiyor. Azabı da var, gadabı da var. İkisi sonsuz. İkisi sonsuz. Peki ne yapacağız? Biz, bize verilen, yani herkes kendisi için, herkes kendisi için, Allah-u Teala her kuluna, kadın olsun erkek olsun, belli bir kabiliyet, belli bir kapasiteli, belli bir anlayış, belli bir idrak, bunları vermiş. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sana bu kadar verdim. Bu sana verdiğim kabiliyet, kapasite, idrak, anlayış neyse bunları kullanarak yüzünü bana çevir buyuruyor. Hani bir hadise anlattılar, uç bir misal. Musa Aleyhisselam onu lazım bir peygamber. Bir yerden giderken bakmış bir dağın yamacında sürülerini şey yapmış, ağacın altında çoban oturuyor. Böyle sanki biri varmış gibi konuşuyor sesli bir şekilde. Musa Aleyhisselam da oradan geçiyor. Selam veriyor ama yürümeye devam edince onun sesli konuştuğu için sesini duyuyor. Diyor ki hay ya Rabbi diyor, evin nerede söyleyiversen de ben gelsem, ondan sonra elini ayağına su döksem, elini ayağını yıkayıversem falan. Böyle şeyler söylüyor. Allah Allah. Musa Aleyhisselam dikkatini çekmiş, geri dönmüş. Sen demiş kiminle konuşuyorsun böyle? Demiş Rabbimle. İyi de demiş Allah Teala'nın mekanı yok ki, evi yok ki, onun el ayağı bizimki gibi değil ki. Yani kudret eli deniyor ama bizim anladığımız şekilde değil. Senin bu sözlerin yanlış diyor. Eyvah diyor çoban. Eyvah, ben ne yaptım? Sürüyü falan bırakıyor. Yamaçtan böyle koşarak gidiyor. Allah Teala vahiyle bildiriyor ki kulumla benim arama niye girdin? Ya kitaplarda yazıyor bu. Tamam. Kulumla benim arama niye girdin? Dolayısıyla hani bir tanesi de merkebi kaybolmuş. Aramış bulamamış. En sonunda secdeye kapanmış, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Şu eşeği gönderiver. Eşek olarak çıkıp geliyor. Mesela kitaplarda bunları yazıyor. Allah Teala kalbe bakar. Onun dilinden dökülene bakılmaz ki. Onun dilindeki ne? Kelime olarak, söz olarak hani kendini Rab, haşa Allah Teala kul diye söylüyor. Ama kalbindeki o değil. Kalbindeki her şeyin sahibi olan Rabbine niyazda bulunuyor. Ondan talep ediyor. Allah Teala'nın da hoşuna gidiyor. Allah Teala'nın öyle kulları var. Mesela hani bir gün İslam ve toplumda şey demiştiniz ya, böyle kıymetli bir dua dinleyiciler istiyor falan diye. İşte kıymetli bir dua. Bir kale Müslümanlar tarafından kuşatılıyor, bir türlü düşmüyor. Oradaki komutanlardan bir tanesi başkomutana gidiyor, diyor ki efendim evliya bir zat var. Yani siz rica etseniz de bir dua etse. Gidiyor, diyor ki efendim görüyorsunuz diyor, yani bir türlü şey yapamıyoruz, zayiat da veriyoruz falan. Elini açıyor, dua ediyor. Çok kıymetli bir dua. Ya Rabbi diyor, işte öyle veya ikindiye kadar bu kale kapısı açıldı. Açılmazsa diyor senin merhametin bir ayarım. Sana ibadetçe kimse kalmaz. İçerideki düşman kale komutanı kapıları kapattın diyor. Aşağıdaki açın anlıyor. Ve ilk girenlerin içerisinde bu zat şey düşüyor. Sırrı paş olduğu için.
0: Tamam, kalede fethediliyor.
1: Kalede fethediliyor. Peki onun için de kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala kalbe bakar. kalbe bakar. Şimdi hep böyle uçlarda oynamak, uçlarda yapmak ibadetleri. Şunu şöyle yaparsam olmaz mı? Bunu böyle yaparsam olmaz mı falan filan. Hep böyle böyle böyle hep buradasın, düşersin aşağı. En de sonunda düşersin. Biz köydeyken çatı yoktu. Düz dam örtü diyorduk. Ve tabii evler de hana evler, geniş evler tabii ki. Mesela 5 odaydı. 6 samanlı kahır falan, geniş ev. Damı da bunun koca bir tarla gibi yani. Tamam? Onun üzerinde mesela bulgur kurutulur, tarhana yapılır, ondan sonra bir sürü işler yapılır. Tabii kışın kar yağdığı zaman da 2 günde zor temizlerdik, tamam mı? Karın da şey yapardık falan.
0: Temizlenmesi lazım.
1: Dam örtülerde. Ben esas hatırıma bir şey geldi, onun için anlatacaktım ama birden hatırımdan gitti. Ya o dönem, o dönemlerde dam örtü olmasına rağmen niye anlatacaktım, bir şey hatırıma geldi ama unuttum, demek ki nasip değilmiş. Yani hülasa Allah Teala herkese belli bir kabiliyet kapasite vermiş. Belli bir kabiliyet kapasite vermiş. Herkesten o istenmiyor. Zaman zaman mesela Huzura Doğru programında da, İslam ve Toplum programında da İmam-ı Rabbani Hazretlerinden, İmam-ı Gazali Hazretlerinden, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, Eshab-ı Kiram Efendilerimizden, tabi'in büyüklerinden, bunlardan nakiller yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ama hiçbir zaman bizim hatımıza gelmedi ki efendim ben İmam-ı Rabbani Hazretleri oluyum, ben Abdülkadir Geylani Hazretleri. Mümkün değil. Çünkü yaratılırken Allah-u Teala onları yüksek yaratmış. Onlar böyle yapmış. Ya Allah Teala onlara verdiği kabiliyet kapasite nispetinde soracak o nimetini. Bende yok ki o. Ben bazen mesela mektubatı okuyorum, anlamıyorum. İdrakim yetişmiyor. Çünkü hal bilgisi o. Bende o hal yok. Ama Cenab-ı Hak onları öyle yüksek yaratmış ki, ya Rabbi diyorum, bu zatı sen yaratmışsın, göndermişsin. Bunun anlattıklarına ben inanıyorum. Bende olmazsa ben inanıyorum. Bu böyledir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Hendek Muharebesi'nde işte diyorlar ki ya Resulallah, şeyler, kayalar çıktı, onları parçalayamıyoruz. Geliyor, balyozu kendisi alıyor, bir vuruyor böyle ateşler şey yapıyor falan. Kisra, o zamanın süper gücü İran, putperest bir devlet. Allah-u Teala ümmetime ihsan etti orasını. Şimdi savunma harbi yapıyor. Açlıktan da herkes midesine taş bağlamış. Tekrar vuruyor falan. İşte o zaman buyurmuş o Hendek Harbi. Konstantiniyye elbette bir gün fethedilecektir. Fetheden asker ne güzel asker, fetheden emir ne güzel emirdir. Şimdi orada imanı yakın hasıl etmemiş veyahut da Müslüman gözüken münafıklar ne diyor, diyor ya bu. Açsın diyor, savunma savaşı yapıyorsun diyor. Sen kalkmışsın diyor, dünyanın iki süper gücünü yıkacağım diyorsun diyor, tamam. Ama samimi olan Eshab-ı Kiram böyle dinledi. Ben anlamam diyor. O dediyse diyor, Allah-u Teala bildirdi, bu olacak diyor. Ne zaman olacak? O beni ilgilendirmez. O kazmaya devam etti. Dolayısıyla biz de bu büyüklerin hayatlarından okuyoruz. Anlamadık. Öyle bir yaşayışımız da yok. Hani var ya şimdi adam ilahiyatta profesör olmuş. Diyor ki İmam-ı Azam da insan, ben de insan. Onun zamanında internet yoktu, ben ondan üstünüm deyip gidiyor falan, kibirleniyor, tepe taklak oluyor. Allah-u Teala cehennemi de yaratmış, cennette yaratmış. Herkes ameline göre orada karşılığını görecek. Hani edepten çıktı da, biz bir edebi kaçırırsak ve bunda da ısrar edersek, oluyormuş ya, böyle de oluyormuş ya falan diye başlarsak, mesela bize gelen maillerden, telefonlardan falan, işte hani zaruri durumlarda sünnetler terk edilebilir veyahut da çok yatalaktır, ağrısı çoktur, yattığı yerde bile yapamayacaktır falan, sadece farzını kılsın diye anlatıyoruz. Bunu şu şekilde anlayanlar var. Ha, sünnetleri kılmasan da olur. Çok yanlış. Evet, Allah-u Teala izin vermiş ama devamlı namazın, 5 vakit namazın sünnetlerini terk edersen bu sefer günü gelir parzını da terk edersin. Ondan sonra kapı aramana başlarsın. Acaba bunu aynı şekilde böyle yapsam olmaz mı? Şöyle yapsam olmaz mı? Daha sonra kısa olmaz mı falan demeye başlarsın.
2: Zaten namaz da dua demek.
1: Ondan sonra terk eder gidersin. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte ben böyle pantolonu şu top kemiğine kadar olsa olur mu falan. Biraz daha işte o yukarı kemiğe kadar, biraz daha topuğun altına kadar çeksem, biraz daha aynı şekilde kasıklarım da görünse falan, sadece şortla çıksam olur mu diyeceksin değil mi? Şortla çıksam olur mu? Bundan kaç sene evveldi ya, Amerika'da bir kadın, hem de Türk, uçağa binmek istemiş falan. Bir kilot bir sütyen var üzerinde, uçağı almamış da çıplaksın diye. Bugün gördüm internette, baktım Almanya'da bir Alman uçak şirketi kendi Alman bir kadını, hem de model, almamış. Niye demiş anlıyorsunuz? Çıplaksın demiş. Bir sütyen var, bir kilot var üzerinde. Çıplaksın demiş. Tamam mı? Şimdi burada olsa böyle parmışa dönüyor. Ya bak, senin aynı şekilde aşık olduğun Amerika ve Almanya yapıyor bunu, tamam mı? Amerika ve Almanya
2: bizden
1: yapıyor.
2: Bizden daha da ileride olan.
1: Değil mi?
2: Bizden daha çağdaş.
1: Çağdaş diyorlar. Öyle diyor. Dolayısıyla sen bugün şortla gezersen aynı şekilde, yani sen oğluna kızına ne vereceksin ki? Ne vereceksin ki? Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Onun için edep terk ederiz. Ve bir de Mustafa Bey, hani buraya kadar geldik de, bu kimse edebi terk edememesi için en büyüklerin hayatlarını çok okuması lazım. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Menakıb-ı Çağrıyar-ı Güz'ün kitabını laf olsun diye mi yayınladı? Şevahid'in Nübüvve kitabı. Orada Peygamber Efendimiz'in hayatı olduğu gibi tabi'in tebe'yi tabi'inden ve ehl-i beyt imamlarının büyüklerinden hayatları var orada. İnsan onların hayatlarını okudukça o zaman şu muhasebeyi yapar. Ya bu insansa ben neyim der. Bu insansa ben neyim? O zaman mesela Seyyid Abdülhakim Arbasevic'in o sözünü daha çok idrak edebiliriz. Hani hazır olsak Eshab-ı Kiram anlatıyor. Ya burada bir adam var, gel sen de aynı şekilde sofraya otur demezler. Kaybolsak, ya burada birisi vardı, nereye gitti ki falan diye sormazlar. Hazır olsak hesaba dahil edilmeyiz, kaybolsak aranmayız. İnsan onlardı, biz insan mıyız diyorlar. Onun için edebi terk eden diğerlerini de terk edebilir, dikkatli olmak. Zaruni durumlarda, evet, kitaplarda bildirilen hüküm bu. Okuyabilir mi? Okuyabilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.
3: Aralıklarla yağışın devam ettiği bilgisini paylaşalım ama yani bu uyarıların esasında hafta içerisinde yapıldığını da söyleyelim meteoroloji tarafından. Özellikle cumartesi ve pazar günü sağanak yağışın İstanbul'da etkili olacağını ifade etmişti meteoroloji uzmanları. Yağmurun gün içerisinde devam edeceği bilgisini de paylaşalım. Hızlıca bastırdığı için bir takım sıkıntılara neden olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var diyelim sevgili izleyiciler. Avrupa yakasında etkili dedik. Anadolu yakasındaki duruma da hemen bir bakalım. Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere yine gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağışın o noktalarda da etkin olduğunu ifade edelim. Şimdi şunu söyleyelim, hafta içerisinde sıcaklıklar İstanbul'da özellikle hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıktığını söylemiştik. Zaman zaman da dışarıya çıkılmaması noktasında uyarıları paylaşmıştık. Bugünse 40 derecelerden hissedilen 27 derecelere kadar düşen bir hava sıcaklığı var. Ani bir sıcaklık düşüşünün de bu sağanak yağışla birlikte geldiğini ifade edelim sevgili izleyiciler. Bir kez daha hatırlatmada bulunalım. İstanbul'da yağış gün boyu devam edecek. Hatta yarın da çeşitli noktalarda etkili olması bekleniyor. Dolayısıyla aniden bastırıyor, görüyorsunuz gök gürültüsü eşliğinde bastırıyor. Dikkatli olmakta, tedbirli olmakta fayda var diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Ana muhalefetten Türkiye tarımına fayda gelmez sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren Erdoğan üreticiye peş peşe kredi müjdeleri verdi.
4: Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir.
5: Biz şov yapmıyoruz, iş yapıyoruz dedi. Ana muhalefete tarım üzerinden bu sözlerle yüklendi.
4: Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Sofradaki berekette çiftçinin alın teri olduğunu vurguladı. Bu yıl mahsullerde rekor beklediklerine işaret etti.
4: Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
5: 2026 yılı için tarıma tam 939 milyar liralık dev bir kaynak ayırdıklarını belirten Erdoğan, üreticiye kredi müjdelerini peş peşe sıraladı.
4: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz.
5: Konuşmasında terörsüz Türkiye vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı, huzurun ve güvenliğin her alana fayda sağladığını söyledi.
4: Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz.
3: Ankara'da uçuşlara da NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. TGRT Haber, başkentin neredeyse her noktasını kameralarla kontrol eden merkeze girdi. Detaylarına bakalım.
5: Ankara'da hava trafiğine de NATO ayarı geldi. Uçuşlara kısıtlama getirildi.
6: Güvenli olduğu, gücünü gösterdiği, Türkiye'yi tanıtan bir zirve olacak.
5: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 7 Temmuz'da 10-18 saatleri, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında sivil uçuşlar yapılmayacak. Havayolu firmaları mağduriyet oluşmaması için yolculara ücret iadesi veya rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.
7: Bu tedbirler sizce gerekli mi? Ne dersiniz?
8: Bence gerekli. Ne? Her ülkenin olması gerektiği gibi nasıl bizimkiler gidiyorsa başka bir ülke, bizim ülkemizin alması gerekiyor.
5: NATO zirvesi için 32 üye ve 9 davetli ülkeden 41 liderin Ankara'ya geleceği öngörülüyor. Bu yüzden bazı yollar tamamen, bazı güzergahlar geçiş sırasında kapatılacak. Yaya bölgelerinde demir bariyerler yer alacak.
7: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. İşte o kritik zirve içinde emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
5: Ekipler günler öncesinden sahaya indi.
7: 22 atlı polis NATO süresi boyunca sahada görev yapacak. Şimdi ise Ankara Kalesi'nde devriye faaliyet sürdürüyor.
5: Ekipler yoğun noktalarda asayiş ve trafik denetimine devam etti.
7: Şehrin kritik bölgelerine kurulan trafik denetleme noktalarında şüpheli görülen araçlar çevriliyor. Sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor ve gerekli görülen araçlarda aramalar gerçekleşiyor.
5: Siber devriyeler de artırıldı. Dijital dünyada da sıkı denetim yapılacak.
9: 6000 kamera anlık takip edilecek. Yani deyim yerinde ise polis Ankara'yı göz hapsine alacak, kuş uçurtmayacak.
5: TGRT Haber Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi. Merkez adeta güvenliğin beyni işlevini görecek. Ekipler özellikle kırmızı bölgeler ve liderlerin geçiş güzergahlarından gözlerini ayırmayacak.
9: KGS sadece kameralardan ibaret değil. Plakaları okuyor, yüzleri tanıyor, görüntü ve verileri analiz edebiliyor. Yani ihlal ya da şüpheli durumlar anında belirleniyor.
5: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG'un NATO liderler zirvesi kapsamında kullanılması bekleniyor. Öte yandan dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medyada yayılan Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yaptı.
3: Amerikan basını Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine kilitlendi. Yapılan analizlere göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Özellikle savunma sanayi alanında Türkiye lehine önemli adımlar atılması bekleniyor.
5: Dünyanın gözü Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Amerikan basını liderler zirvesini Türkiye açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Associated Press'in analizine göre zirve, Türkiye ile ABD ilişkilerinde son yılların en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine zirveye katılacağı belirtildi. Liderler arasındaki görüşmede masada olacak en önemli başlıklardan birinin savunma sanayisi olacağı ifade edildi. Trump'ın Türkiye'nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim yanıtını verdiği de hatırlatıldı. Bu açıklama Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da gündemde olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşık 700 milyon dolarlık motor satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiği belirtiliyor. Good morning. I love your tie. Associated Press'e göre Ankara zirvesi, savunma işbirliğinden stratejik ortaklığa kadar birçok başlıkta Türkiye lehine yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
3: Ankara'daki bir restoran Amerika Başkanı Donald Trump için özel bir masa ayırdı. Masa zirve boyunca Trump'a rezerve edilecek. O masaya müşteri alınmayacak. Restoran yönetimi Trump gelirse Türk misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğiz açıklaması yaptı.
10: Welcome to Türkiye.
11: NATO zirvesi Ankara'da olduğu için biz Sayın Trump'ı için bir masa hazırladık.
5: 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi yapılacak. O zirvenin gözdesi kuşkusuz Amerikan Başkanı Trump olacak. Başkentteki bir restoran Trump için özel masa ayırdı. Ya gelirse dedi, medya üzerinden davet etti.
11: Sayın Trump'ı için bir masa hazırladık. Kendisi Türkiye'den ayrılana kadar o masayı bozmayıp ve sürekli ürünleri tazeleyeceğiz ve gelmesini bekleyeceğiz.
5: O masa Trump Türkiye'den ayrılana dek hazır tutulacak. Kimse Trump'ın masasına oturtulmayacak.
11: NATO zirvesi dolayısıyla yabancı misafirlerimiz gelecektir. Onlar için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kendilerine çok sürpriz ikramlar yapacağız.
5: Restoranda masa kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Et stoku ise 3 kat artırıldı.
11: NATO zirvesi dolayısıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Önce kıyafetlerimizi tek tipe çevirdik. Et kapasitemizi artırdık. Kapasitemizi 3 katına çıkarttık.
5: Yabancı konuklara Türk mutfağını tanıtmak isteyen restoran, NATO zirvesine özel ikramları da şimdiden hazırladı.
11: NATO zirvesine özel misafirlerimize çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edeceğiz.
2: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Bedirhan bizimle birlikte. Ben Hülya. Bu sıcak hafta sonunda hepinize serin, esintili, gölge bir yer diliyoruz. Bulabilirseniz eğer kesinlikle sıcak havada güneşin altında kalmayın. Özellikle aynı adayları. Gölgede serin, esintili ve bol sulu bir hafta sonu olsun. Su anne adayları için çok kıymetli. Biliyorsunuz bebeği suyun içinde taşıyoruz. O su azaldığında bebeğin sağlığı da olumsuz etkileniyor. Bu su yeterli mi sorusunun en doğru cevabı, ben yeterince su içiyor muyum sorusunun cevabı. Eğer yeterince su içiyorsanız, günde normal bir insan içmesi gereken 2 litrenin 1,5 litrenin üzerine su ilave edebiliyorsanız, biraz da terlemeyi üzerine kattığınızda şöyle bir 3-3,5 litreyi buluyorsanız o zaman doğru yoldasınız. Ama buna rağmen yine de vücudunuzda ödem varsa, vücudunuz su tutuyorsa suyu biraz arttırmakta fayda olabilir ki geçtiğimiz haftalarda ödemin anne adayı için ne kadar riskli olduğundan bahsetmiştik. Biz bugün otizm konuşacağız. Çocuklarda otizm nasıl teşhis edilir? Tedavisi için hangi aylarda hangi adımları atmak gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine anne adaylarına gebelikle ilgili risklerden bahsedeceğiz. Özellikle de bir perinatolog tarafından takip edilmesi gereken riskli durumlar olabilir. Bugünkü ikinci konumuz da perinatoloji ve anne adaylarının hangi durumlarda bir perinatologdan yardım alması gerektiği olacak.

0: Otizm spektrum bozukluğu, bir yelpazeden bahsediyoruz. Hafiften ağıra doğru giden bir yelpaze bu. Teşhisi nasıl konur, tedavisi nasıldır, çocuklar normale dönebilir mi? Anne adaylarının hamilelik döneminde bilmesi gerekenler nelerdir? Otizmle ilgili nelere dikkat etmek gerekir? Hepsini doçent doktor Çiğdem Yektaş'tan öğreneceğiz. Evet, konuyla ilgili bir uzmanımız yayında olacak demiştim. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı doçent doktor Çiğdem Yektaş hattımızda. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Selamlar, teşekkürler.
0: Otizm konuşacağız. Otizm nedir diye başlayalım mı?
1: Tabii ki. Öncelikle bütün otizmle ilişkili aslında süreci takip eden kendi çocukları üzerinden ya da bu konuda çalışan kişilere sesleneceğiz. Dolayısıyla da farkındalığı ne kadar geliştirirsek süreçle ilgili yapılacak müdahaleler ve hız o kadar önemli olacak. Şimdi tanımla ilgili isterseniz başlayalım. Otizm aslında artık otizm spektrum bozukluğu olarak da düşünebildiğimiz, söyleyebildiğimiz ve temel iki alanda işlev bozukluğu gösteren bir nörogelişimsel rahatsızlık. Burada iki temel alandan kastımız, bir tanesi sosyal iletişim ve etkileşim, bir diğeri de sınırlı tekrarlayan davranış kalıpları ya da ilgi alanları olması çocuğun. Bu temel iki alandaki işlev sorunlarının da kendini yaklaşık 3 yaş öncesinde, 30 aydan önce göstermesiyle karakterize olan ve klinik gidişi de hafif, orta, ağır şeklinde sınıflandırabildiğimiz bir nörogelişimsel bir yelpaze diyebiliriz otizme.
0: Şimdi söyledikleriniz arasında altı çizilecek birkaç cümle var. 30 ay ve öncesinden bahsettiniz. Bu çok önemli. Çünkü birazdan konuşacağız, aslında otizmli bireylerin eğitimle hayatlarının nasıl farklılaştığını görüyoruz. Toplumda parmakla gösterilecek bireyler var ama bir taraftan da hiç farkına varılmamış, kendi haline bırakılmış, biraz da aile tarafından yönlendirilmemiş çocuklar var. Dolayısıyla 30 ay ve öncesi bizim için çok önemli. Ama ben soruyu biraz geriye çekerek başlatacağım. Biz otizmi nasıl fark ediyoruz konusunda özellikle çok sorulan bir konu. Pek çok tarama testi var hamilelik boyunca yapılan. Acaba bunlardan biri otizmle ilgili sonuç veriyor mu? Doğduğu anda bebeğin karakteristik, mesela Down sendromunda gibi karakteristik özellikleri var mı? Yoksa biz 30 aya kadar ya da işte ilk gülmelere, ilk hareketlere başlayana kadar beklemek durumunda mıyız?
1: Evet, şimdi bunlar çok önemli bir konu ve soru bence. Öncelikle şunu söylemek lazım. Maalesef henüz işte fenilketonuri gibi ya da henüz daha gebelikte tespit edilebilen Down sendromu ya da bir takım genetik rahatsızlıklar gibi otizm henüz gebelik sürecinde tespit edilebilir bir rahatsızlık değil. Aslında var ama henüz biz bunu nasıl test edeceğimizi ve biliyor olacağımızı bilmiyoruz. Yani bu konudaki bilgi eksikliği maalesef bu süreçle ilişkili doğumdan sonraya kalan bir tanısal sürece giden bir döneme tekabül ediyor.
0: Şimdi sözünüzü kesmemiz, yani hamilelikte aslında bir takım markerlar var ama biz bunu nasıl tespit edebileceğimizi mi bilmiyoruz?
1: Hamilelikte zaten oluşan beyin gelişiminde ortaya çıkan genetik bazı faktörler, bazı otizmle ilişkili genlerin aktivasyonuyla beyin yapısı, otistik bir beyin yapısına evrilmeye başlıyor. Ancak biz herhangi bir görüntüleme, herhangi bir marker, herhangi bir biyolojik tetkikle evet bu bir otizmli beyin ya da bu hamilelikte bir otizmli çocuk var bu söz konusu diyemiyoruz şu anda. Yani tanısal bir marker yok, tanısal bir biyolojik marker yok şu an için otizmde.
0: Peki. Sözünü kestim, buyurun devam edelim.
1: Devam edeyim isterseniz. Şimdi ama nerede fark ediliyor? Şimdi normal şartlarda belki bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar biz işte polikliniklerimizde en sık olarak, ki otizmin de en sık tanı aldığı yaş dönemi 2-3 yaş dönemidir, en sık konuşmadaki gecikmeyle ailelerin başvurduklarını görüyoruz. Ama şimdi daha öncesinde çocuğun sosyal etkileşime girmemesi, çocuğun yine yaşa uygun değil becerilerinin gelişmemesi ya da bir takım farklı atipik davranışları nedeniyle ailelerin şüphelenip geldiğini, biraz da hani internet kaynaklı bilgiler ya da çevrenin gözlemleri üzerinden geldiklerini biliyoruz. Şimdi şu çok önemli, yani hani biz 30 aydan önce bunu takip edelim, işte tanısını koyalım dedik ama çok daha erken dönemlerde, doğumdan hemen sonrasında da aslında ilk 3 aylarda mesela otizmli çocuklarda belli bazı yanıtlarda atipiklik, değişiklikler olabiliyor. Örneğin ilk 3 ayda biz çocuklarda bir görsel nesne takibi bekleriz. Annenin anneyi takibi mesela, annenin gülümsemesini takibi. Bunlar çok önemli takipler bizim açımızdan. Otizmli çocuklarla bu takipler yetersiz ya da hiç olmuyor olabilir. Bu çok önemli. Bunun dışında yine 3-6 ayda görece normal sağlıklı gelişen çocuklara göre daha az göz kontağı, daha az sosyal gülümseme, yani bakım verenle olan karşılıklı etkileşime daha az yanıt verme ve daha az gülümseme. Çevrenin daha az farkında olma, işte sesleri daha az çıkarma, daha az çeşitlilikte ses çıkarma, duygusal yanıtın daha az olması, işte kucağa alınma tepkisinin olmaması, yüze, sese, ismine bakmaya karşı daha az tepkisellik, yeterince taklitin işte olmaması, olumlu duyguları az gösterme gibi bebeklerde aslında yaşamın ilk yılında otizmle ilgili bizlerde yine şüphe yaratabilecek ve bazı taramalardan geçirmemizi sağlayacak, en azından bir klinisyenin, bir uzman klinisyenin değerlendirmesinde, takibinde olmasını sağlayacak bir takım farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Ve tanısal aslında belki doğruluk da iyi bir uzman klinisyen eşliğinde bu noktalara kadar çekilebiliyor. Yani onun yaşı bir yaşa kadar çekilebiliyor eğer uygun bir değerlendirme yapılabilirse. Buyurun.
0: Estağfurullah. Biz çocuklarda mesela o ilk bir yaş içinde bir takım oyunlar oynarız. İşte bizi takip etmesini isteriz. CE oyunu oynarız. Aynen. O da bizimle beraber oynar, tepki verir, oyuncağını ister. Yani aslında o çocuğun daha az hareketli olması, daha az sosyal olması ve bizimle daha az iletişim içinde olması bizi şüphelendirmeli.
1: Kesinlikle daha az hareketli değil belki ama daha az etkileşimsel, sosyal çeşitlilikte daha az davranış paterni göstermesi, oyun ya da CE gibi taklit becerilerine dayalı, işte oyuncakla yapılan işte al-ver oyunlarına dayalı oyunlarda ya da karşılıklılıklarda. Çünkü hani şey gibi düşünün, siz bir top atıyorsunuz, bir metafor gibi düşünün bunu, bu bir sosyal etkileşim ama karşıdan o top gelmiyor size. Yani sanki bir duvarla oynuyor gibisiniz. Dolayısıyla oradaki o sosyal yanıtsızlık aslında her yaş döneminde otizmde bizim için en uyarıcı bir hani marker olabilir diye düşünebiliriz.
0: Evet, bunu mutlaka annelerin fark etmesi gerekiyor. Ben annelerin bunu hissedeceğini de düşünüyorum. Yani çocuk size eğer tepki vermiyorsa, beraberken sizi takip etmiyorsa, hani mesela en basiti emzirirken sizinle göz teması kurması hem anne için hem bebek için çok doyurucu, çok önemlidir. Mesela bunu yapmıyorsa, gözünü sizden kaçırıyor ya da bir yere bakıyor ve oradan tekrar size çevirmiyorsa, bunlardan hep şüphelenmek gerekir. Ki şöyle bir avantajımız var galiba Çiğdem Hanım, bu dönem çocukların daha sık doktora

0: bazen işi uzatan ve zorlaştırandı. Baba da geç konuştu. Yok bir şey, evde çok kaldı. Hele de pandemi bebekleri için özellikle söylenen şey. Evde çok ekran karşısında kaldı. İşte biz ilgilenemedik gibi. Yani böyle hani anneyi babayı biraz otizmle ilgili aslında şüpheleniyorlar. Bir şeylerin doğru olmadığını, bir şeylerin yanlışlığının çok da farkında oluyor çoğu aile. Ve sonrasında da aslında o geç tanı almanın üzüntüsünü de yaşıyorlar ama o duygusal çalkantı halinde hani o inkarla, hastalığın inkarıyla hastalığın kabullenme süreci ki bir çocuk psikiyatri uzmanının bazen tanısını bile aileler kabul etmekte zorlanırken hani bir aile hekiminin şüphelendiği durumu yönlendirmesi hele de direnç noktasında bir aileyi daha da fazla uzaklaştırabiliyor tanı sürecinden ve işte ne bileyim oyun ortamlarına sokuyor, kreşe göndermeye çalışıyor vesaire. Ya da işte uyaran eksikliği deniyor. Sanki uyaran eksikliği bir tanıymış gibi. Oysa böyle bir şey yok. Bazen de şöyle olabiliyor. Aile hekimleri ya da çocuk hekimleri yok hani çok erken biraz bekleyelim. Bu mesela geçmişte çok daha fazla. Farklılık süreçleriyle beraber çocuk psikiyatri uzmanı dışındaki uzmanlık alanlarında maalesef biraz böyle bir eğilim de görüyorduk. Biraz bekleyelim. İşte bir kreşe gitsin bakalım. Hani konuşur annesi babası. Yani bunlar da zaten hali hazırda inkara teşne olan bir anne babayı rahatlatan
1: evet. Onlar zaten buna meyilliler. Bunu da duyunca iyice öteliyorlar.
0: Ama aslında bunun bir hak ihlali olduğunu, yani çocuğun alması gereken tanıyı ve eğitim hakkının bir ihlali olduğunu her iki tarafında hem ebeveynin hem de hekim arkadaşların çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü birazdan konuşuruz belki otizmdeki en iyi durumu yordayıcı yani gidişatı yordayıcı en iyi parametre erken tanıdır.
1: Erken tanı, evet.
0: O kadar uygun müdahaleler ve eğitim.
1: Eğitim aslında bu çocukların hayatını farklılaştıracak tek şey o erken tanıyı aldıktan sonra ailenin çocuğun eğitimin içinde olması. Belki birazdan konuşacağız çünkü dereceleri var otizminde ve bazen çok kolay hayatın içine adapte olabilecek otizmli bir bireymiş gibi dışarıdan bakıldığında algılanmayacak bir hale gelebilmesi mümkün çocukların. Şimdi ben birazcık daha bu sürece dönmek istiyorum. İletişim eksikliği, çocuğun göz teması kuramaması bu son derece önemli otizmde. Aile bunu fark etti. O ötekileştirici kavramdan da uzaklaştı. Yani artık benim çocuğumun bir rahatsızlığı varsa ben bunun tedavisi yoluna gitmeliyim dedi. Nasıl bir süreç başlıyor? Size geldiği andan itibaren teşhis, tedavi ve eğitim süreci nasıl devam ediyor?
0: Şimdi öncelikle otizm şüphesiyle bize gelen çocuktaki belirtileri aileden mutlaka ayrıntılı bir şekilde dinlemek gerekiyor. Aileyi dinlemek bence burada yapılabilecek ilk ve en doğru şey. Bazı aileleri de cesaretlendirmek gerekebiliyor. Çünkü özellikle ebeveynlerden biri hani daha endişeli ve daha farkındayken diğer ebeveyn bunun çok da farkında olmayabiliyor. Çok üzerinde durmayabiliyor ya da inkar noktasında biraz daha dirençli olabiliyor. Şimdi burada dedik ya size hani biyolojik tanısal bir belirti çok. Dolayısıyla iyi bir klinik değerlendirme, iyi bir gelişimsel öykü, yani çocuğun gelişim basamakları, gebelik süreci, nasıl geçtiği bunun ve çocukla yapılacak olan oyun değerlendirmesi, doğal ortamında çekilmiş işte bir takım videolar, kayıtlar, bunlar çok çok önemli şeyler. Bunlara ek olarak eğer gerekiyorsa ayrıntılı bir fiziksel değerlendirme ki otizme sık eşlik eden bazı genetik anomaliler ya da çocuk nörolojinin alanına giren bir takım nörolojik durumlar, epileptik durumlar da olabiliyor. Bunların da hani ayırıcı tanı açısından taranması uygun olacaktır diyebilir.
1: Buradan itibaren artık mesela diyelim ki bir yaşın öncesinde teşhis aldı çocuk. Ondan sonra aileyi artık özel bir eğitim süreci mi bekliyor? Yani çocuk yaşıtlarıyla birlikte aynı okula gitme şansını yakalayabilir mi?
0: Şimdi burada hani bir takım dedik ya tedavi öngörücüleri var. Yani gidişat öngörücüleri var. Eğer başlangıçta yani biz bu bir spektrum bahsetmiştim ve hafif orta ağır formlardan size bahsettim. Yani bu bir kategorik tabii ki. Ama her şey bu kadar kategorik değil hayatta. Ama baktığımızda aslında hafif düzeyde otistik semptomların olması başlangıçta yani tanı aldığı süreçte çocuğun. Çocuğun yine ortak dikkatinin 4 yaş döneminde en azından gelişmiş olması varlığı. Ortak dikkat dediğimiz şey ben bir yere baktığımda çocuğun da diğer o benimle birlikte aynı yere bakabilmesi. Bu sosyal ilişkilenmenin karşılıklılığın aslında başlangıç temel becerilerinden biri. Bir diğeri yine bilişsel işlevlerin iyi olması yani belirli bir zeka geriliğinin olmaması. Çocuğun o bir yaş döneminde, iki yaş döneminde zaten erken tanı alması, 4 yaş öncesinde verbalizasyon dediğimiz alıcı ve

0: ifade edici dil, en azından alıcı dilin hani oluşması ve başka bir takım eşlik eden durumu ağırlaştıracak nörolojik bozuklukların olmaması aslında bu çocuğun uygun ve yoğun eğitsel müdahalelerle birazdan bahsedip belki tanıdan çıkmasını, yani otizm spektrum bozukluğu tanısından çıkmasını ve 6-7 yaş döneminde belki yaşıtlarını yakalayarak hani normal bir okul sürecine devam edebilmesini sağlayan bir şey.
1: Bunun bir çok önemli. Çok güzel elbette. Aileler için de güzel bir haber. Çocuk için de öyle. Bunun bir oranı var mı yani? Spektrum içinde normal yaşıtlarını yakalayabilir ve onlarla aynı okula gidebilir çocukların oranı.
0: Yaklaşık %20 gibi ama bakın.
1: Yani hiç küçük bir oran değilmiş. Ben daha küçük olacağını tahmin etmiştim. Hiç küçük değilmiş.
0: Aileler için çok önemli. Yani 10 çocuktan ikisi hatta 3'ü belki diyebileceğimiz 130'lara varan bir orandan da bahsediliyor artık. Bunun sebebi de artık hani hafif form spektruma da dahil edildi. Yani spektrum biraz yelpaze genişlediği için bilişsel işlevleri yüksek, sosyal kognisyonu daha iyi, zeka becerileri daha iyi, verbal becerileri daha iyi çocuklar da bu gruba dahil edildi. Dolayısıyla tanı dışına çıkma oranları arttı bu çocukların. Hiç az bir oran değil. Ve hani atıyorum biz artık ilkokula geldiğinde çocuk kalan belki ufak tefek şeylerle uğraşıyoruz. Yani otizmin semptomları ya da çekirdek belirtileri ya da özel eğitimle değil de çocuğun işte sosyal becerilerine çalışılması ya da dikkat varsa problemleri, öğrenme varsa problemleriyle ilgili çalışmalar planlamaya çalışıyoruz. Çünkü hani nöro gelişimsel süreçler birbirleriyle yakın ilişkili ve bunlar aynı zamanda birbirleriyle eşlik de gösteriyorlar. Gösteriyorlar.
1: Şimdi çocuk tedaviye başladı, daha doğrusu eğitime başladı bir yandan. Bir yandan da tabii bu spektrumdan bahsediyoruz madem. İşin biraz daha renginin koyulaştığı taraflar da var. Oralarda neler yapılıyor? O çocuklar için en azından hayat becerilerini devam ettirebilmek, ömür boyu kendi başına hiç değilse ayakta kalabilmesi için bir şeyler yapmak mümkün mü?
0: Şimdi maalesef bu konuyla ilgili aslında literatürde de çok fazla çalışma yok. Yani ağır formlar bir kere zaten anne babaya tam bağımlı olarak hayatlarını neredeyse geçiriyorlar. Ya da yarı bağımlı geçiriyorlar ama kendi başlarına bir birey olarak yaşama katılmaları hani genellikle çok mümkün olmuyor. Ağır formlardan bahsediyorum. Bu durum sadece psikolojik süreçlerle ilişkili değil. Yani bakın şöyle de düşünebilirsiniz. Ülkemiz adına konuşuyorum. Hani otizmle ilişkili farkındalığa dair şu anda çok fazla şey yapılıyor ve çok da takdire şayan çabalar bunlar. Hem bakanlığın hem de işte genel yönetimin yaptığı bir şey. Ancak halen daha aslında karşılaştırdığımızda dünyanın pek çok özellikle gelişmiş ülkeleriyle alınan özel eğitim oranlarımız çok düşük. Yani bir otizmli çocuk tanı aldığında haftada 2-4 saat eğitim almamalı.
1: Ne kadar ihtiyacı var Çiğdem Hanım? 2-4 saati devlet karşılıyor ama bu tabii yeterli değil dediniz.
0: Yeterli değil. Haftada 20 saat hatta 40 saate varan ABA temelli, floor time temelli farklı hani burada bir hani özel eğitim şeyi tabii ki daha farklı bir konu ama çocuğun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yani sosyal iletişimindeki gelişmeyi, istenmeyen davranışlarını, komorbid dediğimiz o diğer psikiyatrik durumları azaltmayı, yeni becerileri çocuğa katabilmeyi ve aynı zamanda ebeveyni de bu işin içine katarak ebeveyn desteklemeyi de içeren bir takım programlar gerekiyor. Ama bunların sürelerinin en az bir yıl süreyle haftada minimum 20 saat, 30 saat, 40 saate varan oranlar olması lazım. Şimdi düşünürseniz yani hakikaten çok büyük çabalar sarf ediliyor ama yeterli değil. Henüz yeterli noktada değiliz. Ne diyoruz? Özel eğitim diyoruz bu işin tedavisi. Ama özel eğitime ayırdığımız süre kaynağımız henüz çok yetersiz. Yani dolayısıyla burada hepimizin taşın altına elini biraz daha sokması gerekiyor. Yani bu noktası önemli diye düşünüyorum.
1: Burada devletin de belki vakıfların, kurumların da çocuğun eğitilebilir olduğu ve yaşıtlarını biraz daha hafif alan için söyleyelim, hafif teşhis almışlar için söyleyelim, o yaşıtlarını yakalayabileceği dönemi iyi değerlendirmek, o dönemi haftada 2 saatlik eğitimle değil çok daha yoğun eğitimlerle geçirmek lazım ki bu birey aileye de topluma da yük olmaktan kurtulsun, çünkü kendisi hayata katıldığında aslında devletin üzerinden de büyük bir yükü alıyor.
0: Yani maddi manevi. Şimdi bakın, mesele sadece devletin üzerindeki maddi yük olmuyor. Aynı zamanda sosyal sürecinde içine katılıyorlar. İş gücü kazanımı, yani yük olmayı bırakın, bir hani kazanıma da dönüşüyor bu çocuklar.
1: Çok başarılı çocuklar var Çiğdem Hanım. Sporda ben görüyorum, hani hakikaten çok başarılılar. Dünyada da aslında geçmişinde otizm teşhisi almış ama sonra çok büyük işler başarmış insanlar var.
0: Kesinlikle. Dedik ya, hani otizmin özellikle hafif spektrumunda olanlar, hani daha önce Asperger ya da yüksek fonksiyonlu denilen ama şimdi hepsi aynı çatı altında toplanan çocuklar. Yani bu çocukların hani gerçekten sosyal hayata, yaşama kazandırılması aynı zamanda ailenin üzerindeki maddi, manevi ve duygusal yükü de çok azaltıyor. Çünkü bu ailenin de hayatı tamamen bu çocuğa bağlı.
1: Evet. Sadece çocuk... Sadece çocuk değil, aslında ona bakım verenlerin de sosyal hayattan ya da ekonomik hayattan çekilmesi anlamına geliyor. Ama bir taraftan da bu eğitim çok para istiyor.
0: Tabii ki. Yani ailelerin içinde bulunduğu durumun ne kadar zor olduğunu, hani artık çok üzerinde durmayayım, aynı konu gibi oldu ama inanın bu konuda son bizim yaptığımız çok merkezli bir çalışma. Yani bu çocuklar büyüdüğünde ne geliyor bunların başına, ne oluyor? Şu anda çoğu aile bu çocukları bakım evlerine yerleştirmiş durumda. Çünkü bu çocukların bakımları özellikle ergenlik sonrasında çok zor. Çünkü ergenlikle birlikte dürtü ve davranış kontrol sorunları giderek artıyor. Ek başka bir takım psikiyatrik rahatsızlıklar devreye giriyor. Kullanılan ilaçlara normal bir beyin yapısı olmadığı için verilen ilaç yanıtları çok kötü ya da çok fazla yan etki yapabiliyor. Yani her şeyi ayarlamak çok zor. Ya da öz bakımını artık çok yapamıyor aile. Aile tükenmişlik yaşıyor ve bu çocuklar bir şekilde hani bakım evlerine yerleştirilmiş oluyorlar. Tabii sonuçlar da üzücü.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Farklı güzel konularda ederim. Yeniden birlikte olmak üzere diyorum. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Sağolunuz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatoloji uzmanı aynı zamanda. Operatör doktor Mehmet Aygün bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş geldiniz Hülya Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam, iyiyiz. Öğreneceklerimize daha iyi olacağız inşallah. Çünkü hakikaten çok aile açısından da bebek açısından da zor bir alandasınız siz. Hani kadın sağlığı ve kadın hastalıklarıyla uğraşanlar belki bir doğum sürecini, hamilelik sürecini keyifle takip ederler. Her şey normal gider, normal doğum olur, bebek kucağa alınır. Bunlar işin güzel tarafı ama bazen de problemler ortaya çıkıyor. Şimdi biz aslında perinatoloji nedir diye başlayalım. Siz hangi uzmanlık alanındasınız?
1: Ben öncelikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Biraz evvel söylediğiniz gibi, ama onun üzerinde bir de yan dal uzmanlığımız var. Yani üst istisas perinatoloji. Yani bizim işimiz anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek ve annenin gebelik sağlığını değerlendirmek. Varsa bebekle ve anne ile ilgili sağlık sorunları, bunları tespit etmek. Ve tespit ettiğimiz problemlerin nasıl halledeceğiz, sorunları nasıl gidereceğiz, bunun üzerine düşünmek. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz ama her şeyden önce unutmamak gereken bir şey var. Herkes sorun yaşayacak mı? Hayır. 100 tane gebe kadından 80 tanesinde aslında hiçbir şey olmuyor ama sorunla karşılaşma olasılığı %20 civarında.
0: Yani aslında 100 gebenin 100'ünün de bir doğum uzmanına, bir kadın hastalıkları uzmanına ihtiyacı var ama bunların içinde sadece 20 tanesinin bir perinatoloji uzmanına ihtiyacı var.
1: Yani daha da genelleyebiliriz. Aslında 100 tane kadın, 20 tanesinin bir sağlık çalışanına ihtiyacı var ama tabii ki bilim toplumunda yaşıyoruz. Artık bütün gebelerin tabii ki değerlendirilmesi ve sağlık çalışanı tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Perinatoloji uzmanına hangi hastanın gideceğini kendi doktoru, takip eden doktoru ve sağlık çalışanı karar veriyor. Ama akıldan çıkmaması gereken şey şu: her bebe 100 tane çocuktan 4 tanesinde problem olma olasılığı olduğu için bunların tespiti için bu konunun uzmanı tarafından değerlendirmesi doğru.
0: Süreç şöyle mi işliyor? Yani kadın doğumcusuna gidiyor hamilelik takibi sırasında kadın, evet. Ama doktor diyor ki bir perinatoloğa görünmenizde fayda var. Hangi durumlarda bunu söylüyor?
1: İşin gerçeği bütün guidebook'lar, yani rehberler, bütün dernekler bebeklerin anne karnındayken en az bir kere perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyor.
0: Yani hiçbir problem yoksa da, hiçbir yönlendirme yoksa da bir perinatoloğa görünmesi gerekir hamilenin.
1: Veya en azından detaylı bir değerlendirmenin yapılması gerekir, böyle söylüyorum.
0: Peki, ne yaparsınız siz hastaya? Geldi kadın size. Bunun bir başvuru için bir ayı var mıdır? Yani ilk trimesterde, sonra vesaire.
1: Çok güzel. İki aslında en az bir kere dedim. Aslında önerilen bir 11. 14. haftalar arasında, yani ilk 3 aylık dönemde, bir de 18. ile 22. haftalar arasında, yani 5 aylıkken bir ileri değerlendirme yapılması daha doğru. 11-14'te biliyorsunuz tarama testleri, ikili test ve diğer tarama testleri yapılıyor ama 18. 22. haftalar arasında veya 5 aylık dönemde de bebeğin tepeden tırnağa bütün vücudunun değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Peki bu değerlendirmede nelere bakıyorsunuz? Özellikle ilk muayenede.
1: Şöyle yapıyoruz. Bütün muayenemizi aslında ultrason dediğimiz çok kıymetli görüntüleme cihazıyla yapıyoruz. Ultrasonografiyle önce bebeğin gelişimini değerlendiriyoruz. Tabii ki hani her şeyden önce bebek normal gelişiyor mu? Ondan sonra bütün organlarını tek tek değerlendiriyoruz. Bunu işte ister beyni deyin, ister akciğer, kalbi deyin, akciğer deyin, ister bağırsakları deyin, midesi, karaciğeri, elleri, ayakları, bebeği baştan aşağı kontrol ediyoruz. Sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Yaptığımız muayeneler sırasında bir belli bir oranımız var. Biraz daha önce de söyledim. %4 civarında bir takım doğumsal problemler görüyoruz ki bu problemlerin bir kısmı çok önemli problemler, bir kısmı da çok hafif oluyor.
0: Nasıl sıralayabiliriz mesela gördükleriniz açısından? Neler görüyorsunuz?
1: Neler görüyoruz? Bir kere her şeyden önce bu Down sendromu dediğimiz kromozom hastalığının belirteçleri olabiliyor. Bu belirteçleri değerlendiriyoruz. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her organın bir problemi olabiliyor. Tabii en sık rastladıklarımız kalp problemleri olabilir. Fetal kalp, bebeğin kalbi çok önemli. Fetal kalp biliyorsunuz hareketli bir organ ve o hareketli organın gerçekten iyi bir ultrason eşliğinde iyi bir konuyu bilen birisi tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Yine el ayak anomalileri sıkça görebiliyoruz. Bu spina bifida dediğimiz omurgada açıklık anomalileri görebiliyoruz. Onun haricinde böbreklerle ilgili sıkıntı, idrar yolları ile ilgili problemleri çok sık görebiliyoruz. Daha sık görüyoruz ki erkek çocuklarda bu sorunları biraz daha fazla görüyoruz işin gerçeği. Onun haricinde safra kesesi, karaciğeri, yani aklınıza gelebilecek bütün organları değerlendiriyoruz aslında. Hı
0: hı. Ortaya çıkan bir problem de orada görüntüleme yöntemiyle ultrasonda karşınıza çıkıyor. Tabii aileye söylemesi zor şeyler bunlar ama baktığınızda işte bize gelen sorunlarda da görüyorum. İşte bağırsağında parlama, parıltı evet. Var. Hocam bu ne anlama gelir diye çok soran oluyor.
1: Evet, yani mesela bağırsakta parıltı daha parlak görülmesi mesela Down sendromu belirteçlerinden biri ama aynı zamanda kistik fibrozis dediğimiz rahatsızlığı olan bebeklerde de görüyoruz ki bu da bir genetik hastalık. İşin gerçeği şu. Bu belirteç dediğimiz problemleri gördüğümüz çocukların aslında çok büyük bir bölümü sağlıklı. Aslında burada çok haklısınız. Yani bizim amacımız hastayı, anneyi, işte aileyi korkutmak değil. Biz gördüğümüz şeyin neden olduğunu ve ne gibi bir sorundan kaynaklanabileceğini veya kaynaklanmayacağını aileyle tartışıyoruz. Aslında biz şunu gördük, bu bebek sakat hiçbir zaman demiyoruz. Bu gördüğümüz şey bize olumsuz bir şeyin belirtisi olabilir. Biz bunun için başka bir şeyler yapalım mı, yapmayalım mı bunu tartışıyoruz. Aslında dediğim gibi mesela bağırsaklarda parlaklık arttı, böbreklerde genişleme. Hem erkek çocuklarda daha sık görüyoruz. Her böbreğinde genişleme gördüğümüz hasta Down sendromlu değil ama sonuçta biz bunun Down sendromu veya başka bir problem, daha ciddi bir problemden kaynaklanmadığını araştırmaya gidiyoruz.
0: Hı hı. Aileyi bilgilendiriyorsunuz. Ondan sonrasında artık ne olacağını aile karar veriyor.
1: Aynen
0: değil mi?
1: Öyle. Burada bizim amacımız şu. Aile sonuçta bir gebe kadın bir doktora, bir perinatoloğa niçin gider? Bebeğinin ve gebeliğinin sağlığı hakkında bilgi almak için gider. Bizim amacımız bir sorun yaratmak değil. Bizim amacımız doğacak olan bebeğin sağlık durumu hakkında aileye bilgi vermek. Gördüğümüz bir problem veya bir soru işareti varsa bunu aileyle paylaşarak hep beraber karar veriyoruz. Aslında burada amaç şu, beraberce hareket etmek. Ama doktora niye geliyor hasta? Çocuğunun sağlığının iyi olup olmadığını öğrenmek için. Bizim de amacımız sağlıkla ilgili bir problemi olup olmadığını tespit etmek ve varsa bir problem bunu aileyle paylaşmak.
0: Peki burada bir yol ayrımına geliyor ailede, sizde. Ne yapmalıyız sorusu çok soruluyor. Şimdi Down sendromu diyelim. Belirteçler, yapılan testler, taramalar olabileceğini gösterdi. Siz de bunu aileyle paylaştınız. Ne kadarında gerçekten doğumda Down sendromuyla karşılaşıyoruz? Bir, ikincisi aile neye göre nasıl karar veriyor?
1: Evet, burada şu var. Biz gördüğümüz belirteçleri aileye paylaşıyoruz. Bu gördüğümüz belirteçlerin birer bulgu olduğunu ama bu bulguların gerçekten %100 olarak bebeğin Down sendromu veya sorunlu olduğunun ispatı olmadığını ama bunun böyle bir sorunun var olup olmadığını anlamak için tanı testlerinin yapılabileceğini söylüyoruz. Aslında buradaki konu şu. ultrasonla Down sendromu tanısı konmaz. Ultrasonla sadece Down sendromu şüphesi ortaya belirlenir veya diğer tarama testleri, işte bu zeka testi diye bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test, bunlarla sadece tanı riskli olduğu şey yapılır. Ama asıl önemli olan tanı testidir. Bebekten alınan hücrede kromozom analizi yapılır. Ve yapılan kromozom analizinde sonuç bize kesin olarak çocukta Down sendromu var veya işte veya başka bir kromozom hastalığı var veya herhangi bir kromozom hastalığı yok cevabını verir. Çıkan sonuç tanı testi adı üstünde kesindir. Eğer sonuç olumsuz çıkarsa o zaman aile çocuğunun böyle bir problemi olduğu söylenir. Ha, sonuç normal çıkarsa da o zaman çocuğun bu görmüş olduğumuz bizi rahatsız eden bulguların aslında sadece önemli veya önemsiz birer görüntü olduğunu paylaşırız ve çocuğunun sağlıklı olduğunu söyleyerek ailenin devamı gebeliğinde için üzülmemesi gerektiğini anlatırız. Sonuç olumsuz çıkarsa orada artık kararı aile verir. Eğer biz Down sendromu için yine konuşuyoruz. Eğer Down sendromu tanısı, kesin tanısı konulduysa o zaman aile, biz bu çocuğu, böyle bir çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bunun kararını vermesi aileye bırakılır.
0: Yani bakanlık biz, burada nasıl bir opsiyon koyuyor aileye?
1: Şöyle bir şey, aslında aile planlaması kanunu diye bir kanunumuz var. O kanunda geçiyor bu. Aile planlaması kanunu şunu diyor: bir çift, bir aile 10. gebelik haftasına kadar bir gebeliği, istemediği bir gebeliği, hazır olmadığı bir gebeliği veya herhangi bir sebepten bir gebeliği kendi isteğiyle sonlandırabilir. Ama 10. haftadan sonra bir gebeliği sonlandırmak isteğe bağlı mümkün değil. Ve hatta böyle bir şey kanun karşısında cinayet suçuyla yargılanır. Cinayet bunu yapan, buna izin veren aile, anne, baba ve doktor yargılanır Türkiye Cumhuriyeti Kanunu. Ama kanun şunu diyor: eğer 10. gebelik haftasından sonra bir takım rahatsızlıklar tespit edilmiş, işte bebek fetusta veya annede ve gebelik bu rahatsızlıkların herhangi birine varsa, bu gebeliği sonlandırma hakkı ailenin kendi isteğiyle sonlandırma hakkı olabilir. İşte bu rahatsızlıkları böyle alt alta sıraladığınız zaman bunlardan bir tanesi de Down sendromu. Başka rahatsızlıklar da olabilir. İşte benim doğduktan sonra tedavisi olmayan bir herhangi bir hastalık da olabilir. İşte ne bileyim, mesela bazen anensefali dediğimiz bir rahatsızlık oluyor. Bebeğin beyni olmuyor. Hani bu çocuğun
0: doğduktan sonra da yaşamayacak.
1: Evet. Yani doğduktan sonra aile için veya toplum için çok ciddi bir problem yaratacak veya işte doğduktan sonra yaşamla bağdaşmayacak bir problemi tespit edilirse ailenin biz bu gebeliği sonlandırmak istiyoruz deme hakkı var. Ama bir aile şunu da söyleyebilir. Bu da yine anne ve babanın, ailenin vereceği karar. Down sendromu olduğu tespit edilmiş bir bebeği, biz bu çocuğu doğurmak istiyoruz.
0: Çok da karşılaşıyoruz değil mi? Yani ben en azından çevremde duyuyorum.
1: Aynen, şöyle bir şey. Orada şu var. Hani öncelikle aile şununla mücadele veya şunun tartışmasını yapıyor. Ya biz Down sendromlu bir çocuk olursa biz bu gebeliği sonlandırır mıyız, sonlandırmaz mıyız? Eğer yok, onun için bir tanı testi, işte amniyosentez gibi bir tanı testi yaptıralım mı, yaptırmayalım, bunu sorguluyor. Yaptırdıktan sonra çıkan sonuca göre aileler karar veriyor. Ha, gerçekten zor bir, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten zor bir durum. İşin tabii ki hem vicdani hem toplumsal bir şeyi var, sonucu var. Burada en doğru kararı aslında anne ve baba ortak beraber düşünerek kararı.
0: Zor bir süreç.
1: Evet, aynen.
0: Kimseyi bırakmasın aynen, dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Şimdi peki bu zor süreci, yani siz perinatolog olarak bu süreci aileyle birlikte mi takip ediyorsunuz? Yani artık size geldikten sonra bir gebe, hamile kendi doktoruyla iletişimini bitiriyor, artık siz onun doktoru mu oluyorsunuz?
1: Yok, hayır hayır, kesinlikle öyle değil. Burada çok güzel bir soru sordunuz. Biz sadece o dönemde bebeği gören, değerlendiren hekim oluyoruz. Eğer kendi doktoru, takip eden doktoru bizimle iletişim kurmak, bizimle beraber hareket etmek istediği konuları beraberce hallediyoruz. Ama sonuçta biz o dönemde bebeği değerlendiriyoruz. Ondan sonra hastasını doktoruna tekrar geri yönlendiriyoruz. Yani sonuçta hani olumsuz bir kötü bir şey tespit edildiği zaman da yine kendi doktoruyla birlikte hasta devam ediyor.
0: Raporluyorsunuz aslında.
1: Aynen aynen, raporluyoruz. Yani biz raporluyoruz, bilgilendiriyoruz. Hem doktorunu hem hastayı hem aileyi bilgilendirip ondan sonra biz aradan çekiliyoruz. Evet, ha bizim ekstradan yapmamız gereken bir şey olursa hani o zaman onları da beraberce yapıyoruz.
0: Peki şimdi bu kadar çok konuşuluyor ki işte ultrason artık hemen her muayenede zannediyorum.
1: Evet.
0: Ultrason kullanılıyor. İşte iki boyutlu, üç boyutlu, renkli, dört boyutlu. Bunlar arasında nasıl fark var ve herkes bu ultrasonların hepsini mesela muayene dışındakileri yaptırmak zorunda mı? Kimlerden istenir?
1: Yani şöyle işte aslında 3 boyutlu 4 boyutlu ultrasonlar aslında hep halk arasında şöyle algılanıyor. Ya öyle 3 boyutlu görüntüde bir her şey daha iyi görünüyor diye. Aslında yine konvansiyonel, yani bildiğimiz siyah beyaz 2 boyutlu ultrasonla bebeği değerlendiriyoruz. Çünkü 3 boyutlu ultrasonografiyle baktığınız zaman bebeğin içini görmüyorsunuz. Dış görüntüsünü, ama diğer biz normal klasik ultrasonda bebeğin iç organlarını görüyoruz. Aslında şey değil. Tabii orada şu var. 3 boyutlu 4 boyutlu ultrason yaptığınız cihazlar daha iyi rezolüsyonlu, daha iyi görüntü veren cihazlar olduğu için görüntü kalitesi daha iyi oluyor ve o cihazlarla bebeği değerlendirmek daha kolay oluyor. Onun haricinde
0: Doppler
1: ultrasonu de şöyle, Doppler ultrasonunda biz kan akımlarına bakıyoruz. Yani bebeğin beslenmesini sağlayan veya bebeğin kendi iyilik halini gösteren bir takım kan akımlarına bakıyoruz. İşte rahim atar damarlarına bakıyoruz, göbek kordonu atar damarına, göbek kordonu toplar damarlarına bakıyoruz, beynindeki bir takım damarlara bakıyoruz. Onlar Doppler ultrason daha çok gebeliğin ve bebeğin genel sağlık durumu hakkında, iyilik hali hakkında bilgi veriyor. Yani anomaliden öte, yani yapısal problemden çok iyilik, kendi içeride keyfi yerinde mi değil mi işin gerçeği kabaca gösteriyor.
0: Biraz daha böyle sanki şey, güzel anılar anlamı taşıyor diğerleri.
1: Aynen,
0: öyle
1: tabii
0: görünüyor.
1: Tabii aslında bebeği de güzelce değerlendirdikten sonra her şeyi de yolunda gördüğümüz zaman tabii sonunda böyle güzel birkaç tane üç boyutlu görüntü almak, fotoğraflamak, onlar tabii ki aileleri mutlu ediyor. Biz bizi de mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Çünkü bizim amacımız biz birilerini suçlamak değil, sadece bir sorun var mı yok mu, insanlar evine rahatlıkla, konfor içine gitmesini engelleyecek bir şey var mı yok mu, bunu ayırt etmek. Hı. O kadar.
0: Sonrasında tabii bu işin, kadın doğumun en güzel tarafı herhalde anılar biriktirmek dedik ya, o bebeği kucağına aldığı an ya da işte sizin raporladığınız, gördüğünüz bir hastadan, anneden güzel bir haber aldığınızda herhalde işin bütün yorgunluğu ve stresi geride kalıyor.
1: Elbette. Yani gerçekten mutlu anneler bizim en çok görmek istediğimiz sahne. Çünkü çok özel bir durum. Yani bir insanların canlarından bir şeyi dünyaya geldiği zaman ona sarılması, onun o mutluluğu paylaşmak çok başka. Yani tabii ki bir anne olmak çok zor. Annenin, anne bebek arasındaki ilişki muhteşem bir ilişki. Ama orada ufak da olsa bir pay sahibi olmak tabii bizi çok mutlu ediyor.
0: Bunu konuşurken bu son birkaç dakika içinde yüzünüzün rengi şekli de değişti.
1: Tabii ben de babayım.
0: Allah herkese amin, Allah bağışlasın diyelim. Allah isyan herkese nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun siz de. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı operatör Doktor Mehmet Aygün bizimleydi. Tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Farklı sorularımız olacak ama bugün riskli gebelikleri konuştuk. Onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ve korkularını nasıl dağıtabileceklerini anlattı kendisi. Teşekkür ediyoruz. Hafta sonunda bu saati bizimle birlikte geçirdiğiniz teşekkür ediyoruz. Umuyorum bu sıcak hafta sonuna doğru bilgilerle serin bir esinti ekleyebilmişizdir. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Başlayan sağanak ve gök gürültülü yağış Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüp Sultan, Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken hazırlıksız olanlar otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı sokaklarda ise biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçecek. Sıcaklığın 40 dereceye kadar hissedildiği İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise 27 dereceye kadar düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yaptığı görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin beklendiğini de belirtti.
3: Ankara'da uçuşlara da NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. TGRT Haber, başkentin neredeyse her noktasını kameralarla kontrol eden merkeze girdi. Detaylara bakalım.
4: Ankara'da hava trafiğine de NATO ayarı geldi. Uçuşlara kısıtlama getirildi.
5: Güvenli olduğu, gücünü gösterdiği, Türkiye'yi tanıtan bir zirve olacak.
4: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 7 Temmuz'da 10-18 saatleri, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında sivil uçuşlar yapılmayacak. Havayolu firmaları mağduriyet oluşmaması için yolculara ücret iadesi veya rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.
6: Bu tedbirler sizce gerekli mi? Ne dersiniz?
7: Bence gerekli. Ne? Her ülkenin olması gerektiği gibi nasıl bizimkiler gidiyorsa başka bir ülkeye, bizim ülkemizin alması gerekiyor.
4: NATO zirvesi için 32 üye ve 9 davetli ülkeden 41 liderin Ankara'ya geleceği öngörülüyor. Bu yüzden bazı yollar tamamen, bazı güzergahlar geçiş sırasında kapatılacak. Yaya bölgelerinde demir bariyerler yer alacak.
6: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. İşte o kritik zirve içinde emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
4: Ekipler günler öncesinden sahaya indi.
6: 22 atlı polis NATO süresi boyunca sahada görev yapacak. Şimdi ise Ankara Kalesi'nde devriye faaliyet sürdürüyor.
4: Ekipler yoğun noktalarda asayiş ve trafik denetimine devam etti.
6: Şehrin kritik bölgelerine kurulan trafik denetleme noktalarında şüpheli görülen araçlar çevriliyor. Sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor ve gerekli görülen araçlarda aramalar gerçekleşiyor.
4: Siber devriyeler de artırıldı. Dijital dünyada da sıkı denetim yapılacak.
8: 6000 kamera anlık takip edilecek. Yani deyim yerinde ise polis Ankara'yı göz hapsine alacak, kuş uçurtmayacak.
4: TGRT Haber Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi. Merkez adeta güvenliğin beyni işlevini görecek. Ekipler özellikle kırmızı bölgeler ve liderlerin geçiş güzergahlarından gözlerini ayırmayacak.
8: KGS sadece kameralardan ibaret değil. Plakaları okuyor, yüzleri tanıyor, görüntü ve verileri analiz edebiliyor. Yani ihlal ya da şüpheli durumlar anında belirleniyor.
4: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG'un NATO Liderler Zirvesi kapsamında kullanılması bekleniyor. Öte yandan dezenformasyonla mücadele merkezi, sosyal medyada yayılan Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yaptı.
3: İran halkı dini liderlerini son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılıyor. Ekranlarınıza geliyor Tahran'dan canlı görüntüler sevgili izleyiciler. İran'ın başkenti Tahran tarihi günlerinden birini yaşıyor. Binlerce kişi şu anda da görüyorsunuz meydanlarda dini lider Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyorlar sevgili izleyiciler. İmam Hubeyni Musalla Camii çevresinde toplanıyor kalabalık ve intikam sloganları atıldığını söyleyelim. Ara ara bu sloganlarda duyuluyor. Bu arada İran'da da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi hava sıcaklığı ciddi derecelere ulaştı. 31 derece olarak ölçümdü. Sıcak hava nedeniyle bir takım önlemler de alınıyor. Bunu da hemen söyleyelim. Su püskürtme sistemlerinin meydanlarda kurulu olduğunu ifade edelim. Bu arada İranlı yetkililer törenlerin çok kalabalık olacağını, 15 ila 20 milyon kişinin katılmasını beklediklerini söylüyorlar. Çoğu zaman gözyaşlarına hakim olamadığını görüyoruz İran halkının. Ve bu arada tabii tüm ülke genelinde birkaç noktada cenaze törenleri olacağı için sevgili izleyiciler, en kalabalık devlet lideri cenazesi olarak da açıklandı. Güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğunu hemen ifade edelim. Diğer taraftan merak ediliyor Hamane'nin oğlu ve halefi Müçteba Hamane güvenlik gerekçesiyle kamuoyunun önüne çıkmadı. Cenaze törenlerine katılıp katılmayacağı konuşuluyordu. Bu arada az önce de söyledim, Tahran'ın dışında da birçok noktada törenlerin devam edeceğini ifade edelim. Bu yerleri de sayalım hızlıca. Kum, Necef ve Kerbela'da devam edecek cenaze törenleri. Naaş'ın 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne de defnedilmesinin planlandığını söyleyelim. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Tahran sokaklarının kalabalık olduğunu, meydanların kalabalık olduğunu ifade edelim. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Türk arama kurtarma ekipleri ve kahraman köpekleri devlet nişanıyla onurlandırıldı. Bölgeden gelen yeni drone görüntüleri ise yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ikinci haftasında da aralıksız sürüyor. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da enkaz altında yaşam umudu için zamanla yarış devam ediyor. Bölgeden gelen yeni drone görüntülerinde yerle bir olan binaların arasında çalışan arama kurtarma ekipleri ve iş makineleri dikkat çekiyor. Resmi verilere göre can kaybı 2645'e yükseldi. En az 38 bin kişinin ise hala kayıp olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'in bölgeye 10 bin ceset torbası gönderdiği açıklandı. Başkent Caracas'ta yardım malzemelerinin depolandığı bir okul binası da depremde aldığı hasar nedeniyle kısmen çöktü. Olay sırasında bina boş olduğu için can kaybı yaşanmadı. Yetkililer çevrede güvenlik önlemlerini artırırken hasarlı yapılar tek tek inceleniyor.
1: Recibe Roberto Cortez, jefe de misión.
4: Depremin ardından Türkiye'nin gönderdiği arama kurtarma ekipleri ise yürüttükleri başarılı çalışmalar nedeniyle Venezuela tarafından devlet nişanına layık görüldü. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, La Guaira limanında düzenlenen törende yabancı ekipleri kabul etti. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e Venezuela kahramanı nişanı takdim edildi. Enkaz altında hayat kurtaran Türk arama kurtarma köpekleri de unutulmadı. 6 kahraman köpek Venezuela'nın kahraman köpeği nişanıyla ödüllendirildi. Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve devlet nişanını da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim etti. Öte yandan bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer her enkazın altında yeni bir yaşam umuduyla çalışmaların sürdürüldüğünü vurguluyor.
3: Haziran ayı enflasyonu çarşı pazarda etkisini gösterdi. Tezgahlarda meyveler zamlanırken sebzeler ise ucuzladı. İşte çarşı pazara yansıyan rakamlar.
9: Fiyatlar çok güzel efendim, fiyatlar ucuz. Hani bir kilo mazota bakarsan bu bedava.
10: Üzüm, erik, kiraz, kayısı, şeftali. Yazın en sevilen meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Bana da bir kilo erik tartar mısınız?
11: Buyurun. Kilo 50 lira, 1 kilo. Başka bir şeyiniz var mı?
10: Teşekkür ediyorum.
4: Renk renk, çeşit çeşit meyveler tezgahları süsledi. Görenin iştahı kabardı.
12: Gül gibi elma 70 lira, ucuz. Affedersin, neyciye gidiyorsun, 20 lira veriyorsun. 1 kilo kayısı bak 50 lira, para mı?
10: Haziran ayı bitti, enflasyon rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay en fazla meyveler zamlanırken sebzelerde ise fiyatlar düştü.
4: Haziran'da enflasyon aylık bazda 0,99, yıllık bazda ise %32,11 artış gösterdi. Pazarın zam şampiyonu %54,26 ile taze meyveler oldu.
13: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
10: Kiraza kayısıya ne kadar ödediniz?
14: 100 liraydı kilosu. Ucuz olduğu söyleniyor ama İmkanlar kısıtlı olduktan sonra 3-5 lira düşmesinin hiçbir anlamı yok bence.
15: Mısır aldım, 2 kilo kayısı aldım.
10: Ne kadar ödüyorsunuz?
15: 200.
4: Tezgahlarda kayısı, erik ve üzümün kilosu 50, kirazsa 70 ila 150 liraya satılıyor. Şeftali 100, ithal muz 150, yerli muzsa 70 lira. Karpuzun kilosu 5 liraya kadar geriledi.
10: Vatandaşın ilgisi nasıl?
16: Şu anda biz yoğun yani, bura yoğun. İlgisi güzel.
10: Şarkılara da konu olan domates, biber, patlıcan ve diğer sebzeler. Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünler oldu.
4: Tezgahlarda domates 40 lira, salatalık, patlıcan ve bezelyede kilosu 50 liradan yerini aldı. Kabak 80 lirayken biber ve taze fasulye ise 100 liradan, barbunya 150, bamyada 250 liradan satışa sunuldu.
17: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
18: 2 kilo domates aldım. 2 kilo muz aldım. Bu kadar yani. Biraz domates düştü. Ama normalde diğer şeyler gene aynı.
2: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklamlar.
20: Garanti BBVA.
21: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında sizlere Hikmet Feridun Es'ten bir hatıra nakletmek istiyoruz. Hikmet Feridun Es yakın zamanlara kadar yaşamış, çok kimsenin ismini hatırlayacağı gazete muharriri, magazin gazetecisi ve aynı zamanda seyyahlığı ile meşhur bir kalemdi. Hadiseleri kendi üslubuyla, hoş bir biçimde anlatmasıyla meşhurdu. Bir de Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına yetiştiği için çocukluk hatıraları da bizim için ayrıca ehemmiyet taşıyordu. Onun Yemek Pişirmeden Önce Turşu Kurmayı Öğrendik başlıklı hatırasını bu hafta hep beraber dinleyelim. Birkaç yıl önce Habeşistan'ın Addis Ababa şehrinden İstanbul'a dönüyordum. Mısır'da kaldığım 2 hafta içinde meşhur Kahire Müzesi'ni 3 kere gezmek fırsatını buldum. Yalnız bütün bir günüm Tutankamon'un mezarından çıkan gözleri büyüleyici eşyayı incelemekle geçmişti. Asırlarca tüm sırrını toprak altında gizledikten sonra bulunan kral mezarından neler çıkmamıştı ki? Tutankamon'un tacından tutunuz da kendisi için mezarına bırakılan yemeklere ve yemek kaplarına kadar. Kıymet biçilmez tacın biraz ilerisinde bir çanak bulunmuştu. Ne çanağıydı bu? Kimi Tutankamon'un şarap çanağı diyordu. Kimisi çorba kasesi diyordu. Kimisi başka bir fikirdeydi. Turşu çanağı diyordu. Mısır arkeologları Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra müzede gayet enteresan bir bölüm açmışlardı. Mezarlardan çıkan tüm yemek eşyası için. Yalnız Mısır ve Firavun mezarlarından değil, ölenlere yemek bırakmak adetindeki tüm eski milletlerin mezarlarından çıkan kapkacak ve yemek eşyası ile. Bunlardan da eskilerin mide tarihi ve mide zevkleri tamamen ortaya çıkıyordu. Mezarlarda bulunan eşya arasında en çok münakaşa mevzu olan kap, yukarıda sözünü ettiğim taç yanındaki çanaktı. Bazıları asla turşu çanağı olamaz, bir kez turşunun yaşı müsait değil buna derken, bir kısım ulema da buna karşı şöyle iddia ediyorlardı. Aksine insanlar yemek pişirmeden önce turşu yapmasını öğrenmişlerdi. Turşu ateşte pişirilmiş en eski yemekten çok daha yaşlıdır. Sirke şarabın, turşu da sirkenin yaşındadır. Yani insanların en eski gıdasıdır. Zaten yemek tarihi şöyle başlar. İnsanlar evvela kendi kendine tahammül etmiş yahut kurumuş yiyecekleri yediler. Nihayet turşu türünden şeyleri yediler. Sonra ateşte pişen kebap yediler. Aleve sokulup çıkarılan yahut ateşe gömülen yemek. Kaynatılmış yemek daha sonra geliyor. Görülüyor ki medeni sofranın en asil yemeği sevgili turşu. Turşuya gelebilmek insanlar için hiç kolay olmamıştır. Turşu insan medeniyetinde ilk köşe başıdır. Bir büyük turşu mazisi olan millet medeni bir millettir. Koreliler gibi. Görüyorsunuz ki bir turşu tarihinin karşındayız. Fırsat bu fırsat. Biz de hemen başlayalım. Ah ah, nerede efendim o eski turşular? Daha düne kadar bizde turşusuz sofraya oturulmazdı. Turşu medeni sofranın çiçeği, sofranın neşesiydi. Mahalle aralarında dolaşan gezici yoğurtçular gibi seyyar turşucular vardı. Akşamüstleri melankolik sesleri yükselirdi dar sokaklarda, tahta evlerin arasında. Lahana, biber, turşusu, hani ya bunun ekşisi? Ve çat çat çat cam vurulurdu. Turşucu, ayol dur. Ama telaşa hiç lüzum yok. Her akşamki müşterisini bilmez mi turşucu? Zaten duracak. Adam besleme kızın koşturduğu çinko tası doldururken bu sefer yukarıdan büyük gelin hanımın sesi. Kız, suyundan da koydur, acısı bol olsun. Kusura bakmayınız, gelin hanım aş eriyor. Turşu suyu bu. O zamanın kolası. Çocuklar bile bardak bardak lıkır lıkır turşu suyu içerlerdi. Su taşıyan saka gibi omuzlukla geçen turşucular yalnız evler için değildi.
Sokaktan gelip geçen yayalar da kendilerini durdururlar, birer bardak turşu suyu içerlerdi. Turşu suyu dünün gazozuydu, mideviydi, iştah açıcıydı. Son yıllarda böyle beyaz çinko kovalarla sokaktan geçen turşucular kayboldular ama beyaz boneli operatörler gibi beyazlar giyinmiş büyük bir kavanoz içinde şangır şungur turşu suyunu çalkalaya çalgalaya hıyar turşusu satanlara çok rast gelirdik. Bıçakla ikiye ayırıp limondan daha sarı bir hıyar verirlerdi size. Bir bardak da turşu suyu. Oh, cana can katardı doğrusu. Şerbetçi gibi rağbet görürlerdi en sıcak günlerde bile. Mahallenin seyyar turşucusu gelmeyince evden ricalar yükselirdi. Ah evladım, hiç iştahımız yok. Turşusuz yemek yiyecek değiliz ya. Hadi bir koşu git turşu al, hıyarı bol olsun derlerdi. İstemeye istemeye tası alır, mahalledeki turşucunun yolunu tutardınız. Her mahallede bir semt turşucusu vardı. Sahiden de şiir gibi bir dükkandı bizim turşucu. Kıpkırmızı, sapsarı, yemyeşil kavanozların arasında pırıl pırıl yanan renkli ampuller. Rüya gibi bir turşucu vitrini. Üstad bir turşucunun karışık turşu doğramasını seyretmek bile bir zevk idi. Evvela bir yarım lahana alırdı eline. Turşu tahtasının üstüne yatırıp geniş ağızlı bıçak ile hızlı hızlı çabuk çabuk doğrardı. Sahife sahife altın yapraklar halinde. Sonra lahanayı bırakır, limon sarısı hıyarları alırdı. Aynı hızlı tempo ile çabuk çabuk hızlı hızlı. Ardından bir havuç turşusu. Bir saniyede dilimler bitirirdi havucu. Ve nihayet sıra gelirdi nadide turşulara. İki dilim kavun turşusu. Kereviz yaprağına sarılmış, içi sarımsakla doldurulmuş, etleri ise pes pembe kesilmiş mini patlıcanlar. Taş altında ve sirke içinde yatmış şiir gibi turşular. Gebelerin rüyasına ve hayaline girip onlara aş erdiren. İnanın bana, dünyanın hiçbir tarafında bu kadar nefis patlıcan turşusu yapamazlar. Ve nihayet müşterinin gayet dikkatli olması lazım gelen bir turşu çıkardı ortaya. O zamanki sebzelerin en ucuzu, hatta bedavası, yeşil domates. Turşucu ötekilerden az koyup yeşil domatesle şişirmeye bakardı. Turşudan sonra da üstüne turşu suyu konulması. Bu da çok mühimdi. Evvela turşu suyu ama limon suyu olmamasına dikkat. Sonra acı. En sonra yarım kaşık kıpkırmızı en acı, yani biber suyu. Tası alıp yola revan olurdunuz. Tabii ikide bir kaldırıp lıkır lıkır içerek. Bir dilim hıyar, bir dilim patlıcan derken turşunun dibine darı ekerek. Hele sağ olsunlar mahallenin öteki çocukları da işe müdahale edince turşu çanağı ile adım atmanız güçleşirdi. Siz ne kadar lan, evde misafirler bekliyor deseniz dahi onlar kirli elleriyle turşu tasına balıklama dalıp dalıp lahanaları, hıyarları, biberleri çekip götürürlerdi. Hatta bu yüzden bazen elinizdeki tasın alabora olup döküldüğünü, turşuların yerden toplandığını dehşetle görürdünüz. Hey gidi turşusuz sofra olmaz denilen günler. Sofra tarihimize girmiş çok namlı turşucular vardı. Mesela Çemberli Taş turşucusu Mehmet, Tatlı'da Hacı Bekir, Ekşi'de Mehmet dedikleri rahmetli. Mehmet o zamanlar Türkiye'deki yabancı sefirleri, konsolosları bile turşularını alıştırmıştı. Çemberli Taş Camii'nin hemen altındaki eski dükkanının önünde bazen iki sefaret arabasının durduğunu görebilirdiniz. İngiliz sefiri turşucu Mehmet'in yaptığı kornişonlarla Skoç viskisini içermiş. En iyi müşterilerinden birisi de Hitler'in eski dostu İsmet Paşa'nın arkadaşı, Alman harbinin, 2. Cihan harbinin renkli siması Alman sefiri kebiri büyükelçisi von Papen'di. Bir kez turşucu Mehmet'e Almanya'da bile şiddetle tenkide uğrayan bir laf etmişti. Bu senin lahana turşun yok mu? Bizim Sauerkraut'tan çok daha güzel demişti. Sen misin söyleyen? Almanya hop kalkmış, hop oturmuştu. Nazi Almanya'sında en meşhur Nazi turşusu Sauerkraut'a hakaret ha. Sauerkraut Almanya'nın lahanadan ve turşudan bayrağı gibiydi. Von Papen Almanya'nın gıda sıkıntısı çektiği günlerde Berlin'e teneke teneke lahana turşusu gönderdiğini rivayet ederler. Belki Hitler'e bile göndermişti.
İstanbul'da çok kıymetli bir vali muavini vardı, Hamit Bey. Kendisini yakın bir vilayete vali olarak göndermişlerdi. Hamit Bey ile zevcesi büyük

İstanbul halkını, bilhassa akşamcıları fethetmişti. Küçücük küçücük, kehribardan daha sarı minik biber turşuları, bir lokmalık, sapından tutup ısırılacak çiçek biberi, bal gibi, Novotny ve Kohot bira bahçelerine hariçten meze götürenler asla bunu ihmal etmezlerdi. Üzümden kavuna, hıyardan lahanaya, domatesten havuca, biberden muşmulaya, pancardan kerevize kadar her nevi sebze ve meyveden yapılan turşunun ağababası da lahana ile hıyardı. İnsanlar lahanayı en eski zamanlarda tanıyorlardı. Hıyarın da mukaddes kitaplarda ismi geçiyor. Turşuların en genci domates turşusudur. Çünkü Amerika'nın keşfinden sonra turşu kavanozuna girmiştir. Havuç turşusu da öyle. İlk yetiştirdikleri havuçları insanlar tababette, yani tedavi etmede kullanıyorlardı. Daha sonra Amerikalılar arasında çiğ çiğ, kıtır kıtır yenmesi moda olunca lütfen sofraya kabul edilmişti. Sebzeler tarihinin kereviz gibi, sarımsak gibi daha birçok meşhurları vardır ki bunlar Türk turşuculuğunda küçük boyda patlıcanların içinde ve etrafında toplanıyordu. Patlıcan yavruları sarımsakla, kereviz yaprağıyla doldurulur, sonra yine kereviz yaprağıyla sıkı sıkı sarılır, üzerine de tertemiz koca bir taş konurdu dağılmaması için ve hepsi sirke ile örtülürdü. Sonbaharda evlerde büyük bir faaliyettir başlardı. Kışa turşu kurmak, kar yağarken yenilecek sebzeleri hazırlamak, iğri büğrü fakat çok ucuz hıyarlar küfe ile satın alınırdı. O zamanlar kornişon boldu ama dikenli hıyar diye yüzüne bakan bile olmazdı. Ve küfe küfe sivri biber, minik patlıcan. Eskiler kestanenin bile turşusunun kurulduğunu söylerlerdi. Türk turşuculuğu iki çeşitti. Bir, çiğden yapılan kış turşusu, iki, haşlama turşu. Birincisi uzun zaman saklamak için, kış içindi. Haşlama turşu ise hemen yenilecek dolmalık biber, haşlanmış havuç, haşlanmış pancar gibilerden olurdu. Bunların haricinde ayrıca bir de tükenmez vardı. Bir tür meyve ve sebze turşusu kokteyli. Başlıca malzemesi muşmula, biber, ayva, havuç, armut, elma, lahana, koruk, şalgam, yeşil kereviz. Suyu bittikçe üstüne su ilave edilirdi. Tükenmez adı da buradan gelirdi. Koruğu bol olan bazı tükenmezler içenlere hafif bir sarhoşluk da verirdi. İnanılmaz bir vitamin kaynağıydı tükenmez. A vitamini, B1, B2, B12, C vitamini, E vitamini. Sevimli doktor Hafız Cemal Lokman Hekim, gazetelerde hepimize bir bardak tükenmez ile güne başlamamızı tavsiye ediyordu. Kendi de öyle yapıyordu ve ilerlemiş yaşına rağmen hala delikanlı gibiydi. Turşu, asırlar boyu Türk sofrasında saltanatını sürdürmüştü. Turfandacılık ve seracılık böylesine gelişinceye, inkişaf edinceye kadar. Zira turşuculuk bir tür konservecilikti. Yaz sebzelerini kışa saklamak için. Ama her mevsimde her yaz sebzesini bulan insanlar turşuya yan çizmeye başladılar. Yalnız bizde değil, bütün dünyada böyle olmuştu. Turfandacılık turşuculuğu öldürdü. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'ye gelmiş olan Frenk elçisi Busbek'in Türk Mektupları adlı meşhur seyahatnamesinde şu satırlar da vardı. Askerler daima yanlarında ihtiyat erzakı bulundururlar. Akıncı süvariler bu cihete bilhassa ehemmiyet verirler. Bu erzak bir torba un, bir kutu yağ, tuz vesaireden ibarettir. Bununla çorba dedikleri sulu bir yemek yaparlar. Bazı askerlerin yanında turşu, peksimet, kurutulmuş sığır eti, içinde et suyu ile un ve yumurta bulunan bir nevi un bulunur ki tarhanayı kastediyor herhalde. Bu undan gayet gıdalı bir çorba yaparlar. Türk askeri harplerde gayet kanaatkardır. Halbuki bizimkilerin en büyük düşmanı kendi nefisleridir. Ne verirse beğenmezler. Evet, burada Akıncı sipahilerinin yanlarında turşu bulundurduklarını yazıyor. Bakın, un, yağ, tuz, kurutulmuş et, peksimet ve yanında da yine mutlaka turşu var. Evet, demek Kanuni Sultan Süleyman zamanında askerin vazgeçilmez gıdası turşu idi. Turtugayı Kore'ye gittiğinde

0: ettiği zaman bizi düşmandan çok kimchi şaşırtmıştı. Korelilerin ve dünyanın en meşhur turşusu. Tüm Kore mutfağı, Kore sofrası kimchiye istinad ediyordu, dayanıyordu. Hıyar, lahana, şalgam, turp ve gayet acı biber. Öylesine acıydı ki, Kore'de bulunan Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasından hiçbir kahraman çıkıp da tatmaya cesaret edemiyorlardı. Ama ya bizimkiler? Bayılıyorlardı kimchiye. Koreliler pek iftihar ettikleri kimchiyi ne kadar sevdiğimizi gördükçe bizi daha da ziyade sevmeye başlamışlardı. Bir Koreli general bizi seven kimchiyi de sever demişti. General Tahsin Yazıcı'ya, Türk Kuvvetleri Kumandanı'na. Sıvon'da en acı kimchi yemek müsabakası yapılmıştı. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri arasında birinci bizden Urfalı Süleyman Bakırcı olmuştu. Kimchi şampiyonu. Acı kebapla büyüyen Süleyman. General Tahsin Yazıcı da bizim gibi yaman bir kimchi dostu idi. Kimchinin acıdan başka acıklı yanları da vardı. Harbe devam ederken bazen el değiştirmiş, boş bir köye girerdik. Herkes gitmiş. Tamamen terk edilmiş bir Kore köyü. Bomboş. Kediler bile kaçmış. Hangi binaya girseniz, sokak kapısından sonra sıra sıra koca koca kimchi küpleri. Kulaklarımızda bir Kore şiirinin tercümesi. Kimchilerimizi bıraktık da gittik. Sahiden de öyleydi. Koreli belki her şeye bobi tuzağı kurardı ama kimchi küpüne hayır. Onlar için mukaddesti kimchi küpü. Kore edebiyatına, Kore şarkılarına, Kore tarihine girmiş mukaddes turşu, kimchi. Çok şey kazandırmıştı meşhur Kore seramikçiliğine. Zaten 3 seramik güzeli vardı. Çiçek ve ağaç dalı vazosu, kimchi küpü ve meşhur Kore mangalı. Sabah sükuneti diyarında çocuklar mektebe giderken ne yiyorlardı bilir misiniz? Kimchi. Kore'ye gelip memleketlerine dönen yabancılar bazen öyle kimchi tiryakisi oluyorlardı ki nasıl yapıldığını öğrenip kimchiyi Amerika'ya, Avrupa'ya, hatta benim gibi ta Türkiye'ye götürüyorlardı. Övmek gibi olmasın ama biz evde iyi kimchi kurarız. Harbin çaresizliği içinde Korelilerin kimchi küplerini bir banka kasası gibi kullandıkları da oluyordu. Harpte habire el değiştiren şehirlerde, köylerde, kaçmak üzere tehlikeli yollara çıkılırken bazen bütün aile mücevherlerini, paralarını kimchi küpünü dibine saklıyorlardı. Düşman kuvvetleri bunu bildikleri için boş bir köye girer girmez ilk işleri kimchi küplerini karıştırmak oluyordu. Bir turşunun ve bir turşu küpünün bir cemiyetin hayatındaki yerine bakınız. Değerli dinleyiciler, İstanbul sokaklarından yaz da kış da seyyar turşucular eksik olmazdı. Arada bir belediye memurları turşucuları teftiş ederlerdi. Hatta bazen turşuları imha ettikleri de olurdu. Buna rağmen turşu rağbetten hiç düşmemişti. Hiç tahmin etmezsiniz ama mesela Amerika, Almanlar Sauerkraut'larıyla övüne dursunlar. Bugün Amerikalıların birçok tatlı turşuları vardır. Evet, ekşi değil, tatlı turşu. Mesela minicik minicik arpacık soğanı turşusu, iç bezelye turşusu, yeşil fasulye turşusunun hem ekşisi hem tatlısı. İçine tatlı hardal karıştırılan öteki turşularda cabası ve çeşitli meyve turşuları. İnanır mısınız ki Amerikalılar şeftali turşusu dahi kurarlar. Sandviçe hıyar turşusu koymak da onların buluşudur. Sıcak hamburgerin içine bile Afrikalıların, bilhassa Mısırlıların sahiden nefis şalgam turşusunu unutmak caiz olmaz. Hey gidi hey, Aş Eren Gebe hanımının ısrarına dayanamayarak tas elinde gece yarısı Ankara'da polis marifetiyle turşucu açtıranları bilmez miyiz? İşte size küçük bir turşu tarihi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV
8: ya da belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
10: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
11: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
12: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
13: TGRT FM.
0: Eskiden biz de yemeğe davet edilen adama çoğunlukla buyurunuz da fakirhanede bir çorbamızı içelim derlerdi. Çorba bazen mütevazi bir yemeğe ama çok kez de dört başı mamur, mükellef bir ziyafet manasına gelirdi. Çünkü çorba Türk mutfağının en büyük temsilcisiydi. Sofrayı açan, ziyafetin küşat merasimini yapan, arkasından gelen öteki yemeklerin lokomotifi. Birinci yemek. Türkler, Türk sofrasındaki yemekler arasında en baş köşeyi vermişlerdi çorbaya. Vaka mandarin Çincesinde de yemeğe davet ederken hemen hemen aynı cümle kullanılıyordu. Fakirhanemde mütevazi çorbamızı içmeye gelerek bizi şereflendiriniz efendim diyorlardı. Nitekim tarihin en büyük çekilmesini yapmış olan Çinli Müslüman kumandan ve General Chiang Kai-shek'in sağ kolu General Ömer ile Çin parlamentosunun meşhur kadın mensubu Fatma Hanım da Tayvan'da bizi aynı cümleyle mütevazi çorbalarını içmeye çağırmışlardı. Çin'de hatırı sayılır bir Müslüman nüfus yaşamaktadır değerli dinleyiciler. Bunların bir kısmı Doğu Türkistan denilen Çinlilerin Sincan dedikleri bölgede yaşayan Uygurlardır. Şu anda 15-20 milyon nüfusları vardır. Bir kısmı da Güneydoğu Çin'de yaşayan Dünggen adı verilen Çin asıllı Müslümanlardır ki bunların sayısı daha da fazladır. Evet, Hikmet Feridun Es'i yemeğe çağırmışlar. Ülke adetlerine göre diyor Hikmet Feridun Es, yemekler çağrılan hatırlı misafirlerin itibar derecelerine nazaran yedişer yedişer hazırlanıyordu. 7 çeşit, 14 çeşit, daha da itibarlı kişilere 21 çeşit yemek. Ada Çin'i yani Tayvan dar boğazda olduğu için 21 çeşidin daha ötesine çıkılamıyordu. Ziyafet Chiang Kai-shek adına verildiği için biz de 21'den gidiyorduk. Çinlilerin mütevazi çorbasını içmek üzere sofraya oturduk. Ama yemek çorbayla değil de bir takım çeşitli deniz mahsulleriyle başladı. Mangal kömürü üstünde kızartılmış dev karidesler, kuzu kadar istakozlar, el kadar kocaman kocaman midye tavaları. Arkasından birbirinden nefis yemekler. Ama çağrıldığımız mütevazi çorba hala ortada yok. Bir ara tanıdığımız bir balık, bildiğimiz levrek balığı geldi sofraya. Çok büyüktü. Bütün olarak fırınlanmış, büyük bir tepsi içinde boylu boyuna yatırılmıştı. Balığın üzerine de diklemesine iri iri iç badem taneleri saplanmıştı. İşte Çinlilerin meşhur şekerli ve bademli balığıyla böyle tanıştık. Tatlı balık bile geldi ama mütevazi çorbadan hala eser yok. Halbuki Çin mutfağının birbirinden nefis ne çorbaları vardı. Yemeklerde en az itibarlı misafirlerin daha 7. çeşidine gelmemiştik ki bizde iflah kesildi. Çinli Mebus Fatma Hanım da bunu sezdiği için sonradan gelen en nefis yemeklerden bize ancak birer kaşık tattırıyordu. Ve sofrada 1. dereceden 2. derece itibarlı misafir mertebesine heyya molla ile ulaşabildik. Hay olmaz olaydı bu kadar itibar. İtibarımız yüzünden adamlar bizi çatır çatır çatlatacaklardı. Önümüzde daha bir itibarlık yemek listesi var ama hala mütevazi çorba meydanda yok. Bir ara çorbaya benzer bir şey geldi ama boza koyuluğunda içinde pelte gibi bir takım yuvarlaklar, onların da ortalarında bambu çekirdekleri. Herhalde mütevazi çorba bu olacaktı. Yüzümüzü kızdırıp Fatma Hanım'a sorduk. Başını salladı. Hayır, Çin'de çorba en sonda içilir. Yemek çorbayla biter. Bu bambulu deniz yıldızı haşlamasıdır dedi. Hani denizlerde gördüğümüz yıldız şeklindeki beyazlıklar. Tevekkeli yutarken luk etmiyordu. Kaşığı bıraktık. Ve sofrada itibar imtihanımızı ölmeden tamamlayıp 21. yemeğe yetiştik. Nefis bir Çin çorbası ama. Fakat kimde içecek takat kaldı ki? Bizimkinin aksine Çin'de çekilen ziyafetlerde çorba en son geliyor. Türkler hakikaten çorbacı millet. Yemeyeli yıllar oluyor ama bizim zamanımızda karavanada sabah kahvaltısı olarak tarhana çorbası çıkardı Mehmetçiklere. Çoğu kez çorbayla başlar, çorbayla biterdi günümüz. İnanılması güç ama bugün kasaptaki tüm etlerin hiçbirine değişmediğimiz sığır eti bir zamanlar niçin alınırdı bilir misiniz? Sadece kaynatıp suyunu çıkarmak ve çorba yapmak için. Suyu çıkarılmış sığır etini tekrar ve et olarak kullanan azdı. Çorbaya o kadar ehemmiyet verirlerdi. Osmanlı fütühatından üç kıtayı içine alan uzak seferlerden sonra Osmanlı mutfağında yeni yeni çorbalar kaynatılmaya başlanmıştı. Mesela fasulye çorbası Yugoslavya'dan. Bizim bildiğimiz fasulye çorbası ama unlu, kırmızı biberli, helmelenmiş. Ve Rumeli'nin öteki kış çorbaları, yeşil çorba yani ıspanak pazı çorbası, kopriva, ısırgan otu çorbası. Bugün bizde ıspanak çorbası kaynatan var mı bilmiyorum. Ama bu çorbayı bizden öğrenen mesela komşumuz İran'da en lüks Tahran Oteli'nde bile içebilirsiniz. Sonra sarı çorba yani pırasa çorbası. Rumeli seferlerinden getirilen sarı çorba da artık bir tarih yemeği. Mısır bize bağlı olduğu zamanlar yöre halkının çok sevdiği şalgam çorbası, ful çorbası. Bunlar da Türk mutfağında yıllarca kaynamışlardı. Mısırlılar şalgamdan turşu kadar nefis çorba da yapıyorlardı. Ama Türk aşçısının elinde ve kepçesinde baharatlı şalgam çorbası İstanbul'a gelen Mısırlıları bile hayran ediyordu. Bugün Afrika'nın en gözde sebzesi şalgam artık bizde belki ekilmiyor bile. Yine tarihe karışmak üzere bulunan bir çorbada otantik düğün çorbasıdır. Uydurma değil, bol ekşili ve terbiyeli, ayrıca bol yoğurt karıştırılarak yapılan yoğurtlu çorba çeşitlerinden bugün pek bir şey kalmamıştır. Mesela nerede naneli yoğurt çorbası? Türk mutfağının baş yemeği, ilaç çorbası, sanki hastalar için. Hele artık tamamen sofralarımızdan elini eteğini çeken çocukluğumuzun meşhur un çorbası. Amerikalıların koyu çorba, krema çorba dedikleri çorba türünün büyük babasıdır bizim un çorbası. Her kasenin üzerine kırmızı biberli yağ gezdirilen ve ekseriyetle tahta kaşıkla içilen nefis un çorbası. Ya incikten yapılan ve pilav zerdeden önce sofraya gelen etli sünnet çorbası, o da kayıplara karıştı. Sebzenin dışında Türkler dört şeyden çok güzel çorba yaparlardı. Baş çorbası, gerdan çorbası, işkembe çorbası, tuzlama ve paça. Etli düğün çorbası daha ziyade düğünler için hazırlanılırdı. İstanbul'un işkembe çorbası tüm Balkanlara nam vermişti. Hala da öyledir. Hatta son yıllarda Avrupa-Türk sınırı Kapıkule'de bir işkembe sanayi meydana gelmişti. Avrupa'da çalışan Türk işçileri hududu aşar aşmaz hemen bir işkembeci dükkanının önüne park ediyordu. Gelsin porsiyon üstüne porsiyon işkembe çorbası. Terbiyeli terbiyesiz, iki de tuzlama. Daha düne kadar baş çorbasından büyük servetler kazanan meşhur çorbacılar vardı. Laleli çorbacısı gibi. Bugün çorbacı dükkanının yerinde koca bir banka şubesi. Bugün dediği bundan 30 sene önceyi anlatıyor. Yalnız baş suyundan çorba yapardı eski patron. İşkembe, paça, baş, gerdandan başka tüm dünyada vaktiyle yalnız Türkiye'de yapılan bir çorba vardı. Öküz kuyruğu çorbası. Sonradan tüm Amerika'da ve tüm dünyada pek meşhur olan büyük mutfak şöhreti. Oxtail soup. Vatanı Türkiye'de Erzincan'ın en kazası. Öküz kuyruğunu kaynatıp da o nefis çorbayı yapan Eğinlilerdir. Bugün ne yazık ki bir iki Eğinli kasap dışında Türkiye'de bu çorbayı bilen yoktur. Meşhur Amerikan çorba firmalarının milyarlarca kutu sattıkları Oxtail soup budur. Merak edilecek bir şey daha. Acaba mezbahalarda bu nefis ve kıymetli şeyleri ne yapıyorlar? Atıyorlar mı piyasaya çıkarmadıklarına göre? Türklerin bu çorba düşkünlüğü bazı sanayi kollarımızı da geliştirmişti. Mesela biz yakın zamana kadar kalın makarna çorbasını pek yapmazdık. Ama ona mukabil şehriyecilik de üstümüze yoktu. Şehriyecilik bizim işimizdi. Tel şehriyesi, arpa şehriyesi, yıldız şehriyesi. Ve bir sanayi daha, tahta kaşık sanayi. Resimli tahta kaşığı bir güzel sanat eseri, bir tablo haline getirmiştik. Atasözlerimize bile karışmıştı. Herkes kaşık yapar ama sapını denk düşüremez. Ve küçücük kaşık içinde bir şaheser tablo yaptık. Bunu da çorbaya borçluyuz. Daha sonralar soframıza dışarıdan yabancı çorbalar da akın etmeye başladı. Teneke kutudan çıkan domates çorbasını görünce pek şaşmıştık. Mehmetçik ilk defa okyanuslardan aşıp gelen ve kutudan çıkan çorbayı Kore'de yemişti. Bir Sibirya soğuğunda kase kase içtiğimiz ve içinden ince tavuk kemiği gibi şeyler çıkan bu çorbanın ne olduğunu sorduğumuzda bize kurbağa ayağı çorbası demişlerdi. Dünyanın en pahalı çorbası ile de böyle tanışmıştık işte. Bugün Türkiye'nin en alaka çekici ihracat maddelerinden biridir. En iyi döviz getiren kurbağa ayağı. Ama ondan önce 1. Cihan Harbi'nden sonra Rusya'dan kaçan beyaz Rusların çarşı kapıda açtıkları Bahçesaray lokantasında, tepe başında, Garden Bar'da, pazar sabahları, yine beyaz Rusların Petrograd Pastanesi'ne sabaha karşı müşterilere acayip bir çorba servisi yapılırdı. Borş çorbası. Çarşı kapıdan, tepe başından başlayıp bütün Türkiye'yi istila etmişti bu sirkeli çorba. Zaten beyaz Rusların getirdiği 4 şey vardı bize. Yolda bitlendikleri için kestikleri ala garson yahut ala bros saçları, lahanalı borç çorbası, vodka ve kokain. İnisarlar vekaleti vodkaya emniyet vermeye başlamıştı. Borç çorbası çok rağbet görmüştü. Eğlence gecelerini borç çorbası içip bitirenler çoktu. Adeta işkembe çorbasına rakip çıkmıştı borç çorbası. Lahanalı, limonlu borç çorbası. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri balık çorbaları da Türk mutfağının günlük yemekleri arasına girmişti. Gelincik çorbası, terbiyeli kefal haşlaması, sade kefal çorbası ve patatesli kerevizli kefal çorbası. Bu işin son büyük üstatları Sirkeci Garı'nın karşısında Beşir Kemal Eczanesi sırasındaki meşhur üç kardeşlerdi. Yaz, kış nefis kefal haşlaması yaparlardı. Macaristan seferlerinden sonra imparatorluk mutfağında balık çorbaları kendini göstermişti. Budin paşaları, balık çorbası üstadı Macar aşçılarını Türkiye'ye dönünce beraberinde getirmeyi ihmal etmiyorlardı. Biz oralarda adıyla, şanıyla poğaçayı bırakmıştık ama paprikalı halazle çorbasını beraberimize getirmiştik. Bol kırmızı biberli balık çorbası yıllar boyu İstanbul'un en rağbetli yemeği olmuştu. Bilhassa Beyoğlu sofralarında. Mısır'dan şalgam çorbası, Yugoslavya'dan pasula çorbası, Macaristan'dan halazle ve gulaş çorbaları. Tam bir çorba imparatorluğu kurmuştuk soframızda. Dahası var ya, Fransızların mutfak lejyon dönörü soğan çorbası, o Paris sabahlarında şafak sökerken yüksek sosyetenin fraklar, smokinler içinde dekolte tuvaletlerle eski hallerde kaşıkladıkları Fransız şampanyası kadar meşhur ve makbul tutulan soğan çorbası. Evvela bilinenin aksine o soğan çorbası değil, aslında tipik soğan paparasıdır. Türk mutfağının en kıdemli yemeği soğan paparası. Meşhur Besleme Kız'ın tekerlemesinde sabah papara akşam papara, Allah hanımın kafasını kopara diye mani yazdığı, mani söylediği bu papara Fransızların soğan paparası, soğan çorbasıdır. Sadece bazıları buna kıyılmış kaşar peyniri de karıştırırlardı. Ama birçok memlekette öteki çorbaların üzerine de kaşık kaşık rendelenmiş peynir dökülür. Hatta gurbetteki vatandaşlarımız küçük bir kase çorbaya bedavadan 9-10 kaşık rendelenmiş kaşar peyniri döküp afiyetle kaşıklarlardı. Ama bugün Beyoğlu'nun büyük turistik otellerinde yemek listesinde görürsünüz soğan çorbasını. Hem de okkalı bir paraya. Hey gidi bizim sahiden de mütevazi ve besleme kızların bile beğenmedikleri eski soğan çorbası hey. Yine görüyoruz bilhassa Fransız sofrasında buzlu çorbalar, buzlu et suyu. Fransızlar soğutulmuş çorbalarıyla çok övünürler. Geçenlerde bir kadın yazarımız da şöyle diyordu. Çorbalarımız güzeldir ama hep sıcak çorbalar. Buzlu çorba yapmalıyız biz. İlahi, aslında buzlu çorba bizim marifetimizdir. Bugün otobüsle Avrupa'ya giderken Bulgaristan'da yemek molası verilir. Bir motelde. Menüde ilk yemek buzlu çorba. Bizim cacık. Hem de kabuğu soyulmamış hıyardan. Türk mutfağında dünyada bir eşi olmayan bir soğuk çorba daha vardır. Buzlu pancar suyu. Sirkeli, sarımsaklı. Tahta kaşıklarla içilir. Kaşık kaşık. Bugün Almanya'da çalışan bizden yüz binlerin bir çorbası daha var. Gurbet çorbası. En dengeli beslenmeyi temin eden fıkara çorbası bu. Gayet koyu, suyu pek az, tanesi çok bol mercimek çorbası. Kocaman bir kasede. Çorbanın ortasında da son derece büyük, bütün bir sosis. Listenin en ucuz ve en doyurucu yemeği. Almanlar arasında çok şöhretli bir çorba ama bizim çocuklar gurbet çorbası diyorlar bu milli çorbaya. Macarların halatse ve gulaş çorbası. Çinlilerin çop su çorbası. İtalyanların minestrolesi. Rusların borç çorbası. Amerikalıların kurbağa yağı çorbası. Kumbo soup dedikleri bamya çorbası. Tavuklu. Yine Amerikan menüsünde bir tuhaf çorba ismi ev çorbası. Çünkü oralarda birçok çorba teneke kutudan çıktığı için ev çorbası bir cennet tağımı sayılır. Fransızların soğan çorbası. Güney Amerikalıların kaplumbağa çorbası çok enteresandır. Ya İspanyolların? Onu da anlatayım. Barcelona'da otelin lokantasında yemek yiyorduk. Şef de garson gayet de bilgiç birisi. Epey bir müddet de Türkiye'de bilhassa Ankara'da kalmış. Elindeki iki sayfalık listeyi uzatırken bize, size evvela bir karakol sopa demez mi? O zamanlarda da Türkiye'de tabutluk hikayeleri, karakollarda çekilen sopa 1944'ler gırla gidiyor. Adamın ağzında hem karakol hem sopa. Korktum ve sordum. Ne demek bu karakol sopa? Aman efendim dedi garson, siz Türk değil misiniz? Karakolu nasıl bilmezsiniz? Allah Allah, çatlatacak bir insanı bu herif. Neyse izahat verdi. Dünyanın en büyük, en güzel karakolları sizde dedi. Ya öyle mi dedim, şaşırdım. Hani Galatasaray'da balık pazarının köşesinde dağlar gibi karakol neden sonra kafamıza dank etti? Meğer İspanyolca'da karakol sümüklü böcek manasına geliyor. Herhalde her tarafı kapalı kabuğundan olsa gerek. Sahiden de bir vakitler Beyoğlu'nda adamın dediği yerde dağ gibi yığılmış sümüklü böcek satanlar vardı. Bu sümüklü böcekleri bunlara çok meraklı Fransızlar İspanyollar arasında bile dünyaca nam kazanmıştı. Yiyenler bizim sümüklü böceklerin lezzetini anlata anlata bitiremiyorlardı. Türklerden itibar az olduğu için yakın komşularımız ucuza kapatırlar, havyar fiyatına başkalarına satarlardı. Belki hala öyledir. Başımıza dikilen garsonların şefine sorduk. Peki sopa dediğin ne oluyor? Çorba, zuppa, sümüklü böcek çorbası. Karakol sopa, sümüklü böcek çorbası demek. Avrupa'nın en nefis yemeğidir dedi. İşte karakol sopa da böyle bir çorba. Az daha bir temiz yiyorduk. Hem bizim şef de garsonun dediğine bakılırsa, yeryüzünün en nefis Türk salyangozlarından yapılan karakol çorbasını başka hiçbir yerin sümüklü çorbalarıyla, sümüklü böcekleriyle hazırlayamıyorlarmış. Krallara layıkmış. Aman aman, kendilerine afiyet olsun. Kaşık kaşık yesinler. Biz kral değiliz. Ağzımıza sürmeyiz. Evet, gazetelerde Fransız aşçılarının Dünya Çorbaları Kongresi haberlerini okuyunca bu aklıma geldi. Bir çorba tarihi yahut bir çorba tarihçesi anlatmak diyor Hikmet Feridunes. Evet değerli dinleyiciler, biz de birkaç kelime ilave edelim. Hikmet Feridunes'in dikkat çektiği gibi Türk mutfağında çorbanın mühim bir yeri var. Hatta çorba Müslüman Türk yemeğidir demişler. Bizde ziyafetlerde, yemekte mutlaka çorba vardır. Çorba yemeğin vazgeçilmez unsurudur. Menüde mutlaka çorba bulunur. Hangi çeşit olursa olsun. Evet, bazı çorbaların mevsime göre veya günün saatine göre, ziyafetin vasfına göre, davetlilerin vasfına göre efendim değişebilir. Yani bir işkembe çorbası normalde bir öğlen yemeğinin menüsünde verilmez. Kırmızı mercimek çorbası da yazın içilmez. Ama çorba mutlaka vardır. Avrupa'ya gidenler bilirler, Avrupa menülerinde çorba menünün vazgeçilmez unsuru değildir. Yani çorbası çok menü vardır. Çorba için ayrıca talepte bulunmak icap eder. Evet, o zaman çorbanın hakikaten Müslüman Türk yemeği olduğunu anlarsınız. Mideyi hazırlayan o muhteşem yemeklere, mideyi hazırlayan mühim bir gıda. Fukaranın müstakil yemeği çorba. İçine ekmeğini doğrayacak, doymadıysa bir kaşık, bir çanak daha içecek. Hele hele vaktiyle değerli dinleyiciler, Anadolu'da bu şimdi bizim yaptığımız gibi kahvaltı adeti yoktu. Yani tereyağıyla, reçeliyle, balıyla, peyniriyle, zeytiniyle adet olan o kahvaltı menüsü Anadolu'da yoktu. Bunun yerine Anadolu'da hemen her yerde çorba içilirdi. Çorba ile ekmek ve peynir belki. Ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmez çorbası tarhana çorbası veya kırmızı mercimek çorbasıydı ki kırmızı mercimek daha azdı. Tarhana çorbası daha çok bulunurdu. Hem besleyici, hem gıdalı, hem lezzetli çorbalar. Hele içine et suyu veya kemik attıysanız, biraz da baharat koyup şey hafifçe acılı hale getirdiyseniz çorbanın yemede yanında yat. Değme kebaplar, değme kıymetli yemekler çorbanın yanında anılmazdı. Fakat ne yazık ki şimdi bizde de artık çorba yavaş yavaş menülerden çıkıyor. İhtiyari hale geliyor. Çorbası çok menüler, çok ziyafetler var. İnsanlar çorbadan vazgeçiyor. Enteresan. Çaydan vazgeçemeyen bir millet. Yani eskiden bu zamana intikal eden en yoğun, en mühim adetimiz çay. Hemen her kesimde, her çeşit insan çayı severek içiyor. Çay da bir nevi çorba. Ama yemeklerdeki çorbadan yavaş yavaş vazgeçiyoruz. Evet, bu adet yavaş yavaş ortadan siliniyor. Vaka çay adeti de böyle. Şimdi sabah kahvaltılarında da yavaş yavaş çayın yerini başka içecekler aldı. Avrupalıların portakal suları, sütleri, bakıyorum Türklerin de kahvaltılarında çayın yerini aldı. Evet, korkarız. Çay da bir gün çorbanın akıbetine uğrar ve Türk sofrasından boy göstermekten yavaş yavaş çekilir. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük de bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

Hatıralar. Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
3: Günün uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Her iki yakada da etkili olduğunu hemen söyleyelim. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde sevgili izleyiciler. Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüp Sultan, Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde de etkisini sürdürdüğünü söyleyelim. Aralıklı olarak sağanak şeklinde devam ediyor. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken hazırlıksız olanlar da vardı. Onlar da otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altına sığındılar. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı sokaklarda ise biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla birlikte etkisini artıran şiddetli lodos da var. Harem sahilinde de dikkat çeken görüntülere neden olduğunu söyleyelim. Deniz seviyesinde kimi zaman yükselişler meydana geldi. Dalgaların kıyı aşmasıyla da deniz ve kara adeta birleşti harem sahilinde. Ortaya çıkan anlarsa vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğun yağış İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı bölgelerinde de etkisini sürdürüyor. Beşiktaş'ta o bölgelerden biri. Beşiktaş'ta bazı caddeler su altında kaldı. Bu arada sıcaklıklara baktığımızda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğunu biliyoruz. Fakat bugünden itibaren bir miktar düşüş var. 27 derecelere kadar düştü. İstanbul'da bu arada gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor bugün ve yarın için sevgili izleyiciler. Farklı görüntüleri İstanbul'dan ekranlarınıza getiriyoruz. Kimi zaman bazı noktalarda araçlar yollarda kalıyor. Hemen sağ tarafınızdaki görüntülerde izliyorsunuz. Kimi zaman trafiğin oluştuğu noktalarda var. Bunu da ifade edelim. Zaman zaman tıkanan yolları vatandaşların da açmaya çalıştığını görüyoruz. İşte ekranlarınızdaki görüntülerde işte bu görüntülere benzer kameralara yansıyan anlardı. Diğer taraftan şunu hemen bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Yaz yağmuru ama ciddi biçimde hayatı da olumsuz etkilemişe benziyor. Görüntülerden en azından anladığımız bu. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı sürdürelim ve devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak en gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunacak. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirmesini Ay Yıldız Karargahı önünde gerçekleştirdi. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u bile gölgede bırakan karargahımızın kapıları da ilk kez açıldı.
4: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
5: Ekranda da izlediniz, her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
6: Türkiye'nin yeni komuta merkezi kapılarını ilk kez açıyor. Pentagon'dan daha büyük olduğu belirtilen Ay Yıldız Karargahı NATO konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
7: Türk bayrağından ilham alındı. Mimarisi Ay Yıldız şeklinde planlandı. Sadece 5 yılda tamamlandı. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u gölgede bıraktı.
6: Karargah projesi Ay ve Yıldız olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.
7: Karargahın mimarisinde ilginç bir başka noktaysa havadan bakıldığında binaların yardımların TC şeklini oluşturması.
6: Toplamda 15 bin personele hizmet verecek yerleşkenin merkezinde ortak kullanıma ayrılmış hilal şeklinde bir bina yer alıyor.
7: Ayyıldız yerleşkesi dağınık yapıdaki kritik askeri kurumları tek çatı altında buluşturacak. Böylece koordinasyon, güvenlik ve lojistik açıdan savunma yönetiminde yeni bir dönemi başlayacak.
6: 12,6 milyon metrekarelik alana kurulan Ayyıldız karargahı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı kampüste buluşturacak.
7: Tehditler de düşünüldü. Adeta aşılmaz bir duvar örüldü. Yerleşke çevresinde görünmez bir çelik kubbe, olası risklere karşı koruma kalkanı olacak.
6: Karargahta inşaat teknolojisinin en son imkanları kullanıldı. Balistik saldırılardan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere, siber güvenlik önlemlerinden özel takviyeli beton yapısına kadar her detayıyla titizlikle tasarlandı ve o şekilde inşa edildi.
7: Ayyıldız yerleşkesi şimdiden dünyanın en önemli askeri yapılarından biri haline geldi. Türk ordusunun gücü ve saygınlığını pekiştirdi. İlk sınavını NATO Liderler Zirvesi'nde verecek NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri için karargahta özel resepsiyon düzenlenecek.
3: Başkent'te NATO seferberliği erken başladı. Son 3 ayda 1,5 milyondan fazla kişinin kimlik bilgisi ve adli kaydı sorgulandı. 4000'den fazla aranan şahıs yakalandı. Ankara Emniyeti de yaklaşan zirve için güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
0: İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO liderler zirvesini de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.
7: Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO liderler zirvesi için seferberliği erken başlattı. 3 ay öncesinde tedbir ve güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı. Nitekim 1,5 milyon kişi GBT taramasından geçirildi. 4000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bir de koordinasyon merkezi kuruldu.
0: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
7: 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 1 milyon 500 binden fazla kişi, 930 bine yakın araç sorgulandı.
0: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
7: Polis ekipleri, oteller, kafeler, restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar ve günübirlik kiralanan adreslerde denetim gerçekleştirdi. Trafikte de ulaşım planlamaları netleştirildi. Başkentliler kapalı bölge ve toplu ulaşım için bilgilendirildi.
0: Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış. Trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
7: Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de uygulama noktalarına giderek denetimleri yerinde takip etti. Yüksek, vatandaşlarla da sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.
8: Ha, biraz sıkıntı çekeceğiz trafik anlamında olsun, genel anlamda olsun ama yapacak bir şey yok. Sürekli denetimin olması çok iyi. Neden diyeceksiniz? Bir anlamda kendimizi daha güvende hissediyoruz.
9: Olması gereken de bu aslında. Çünkü bu tarz önlemler devletimiz için çok önemli.
7: Zirve kapsamında 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülkenin yer alması bekleniyor. 32 ülkeden 41 liderin Ankara'da olacağı öngörülüyor.
10: Yapılması gerekenleri yapıyordur emniyet birimleri.
7: Öte yandan Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömüren ve çocukları dilendiren 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
3: Amerikan basını Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlendi. Yapılan analizlere göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir. Özellikle savunma sanayi alanında Türkiye lehine önemli adımlar atılması bekleniyor.
7: Dünyanın gözü Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Amerikan basını liderler zirvesini Türkiye açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Associated Press'in analizine göre zirve, Türkiye ile ABD ilişkilerinde son yılların en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Hey. Analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine zirveye katılacağı belirtildi. Liderler arasındaki görüşmede masada olacak en önemli başlıklardan birinin savunma sanayisi olacağı ifade edildi. Trump'ın Türkiye'nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim yanıtını verdiği de hatırlatıldı. Bu açıklama Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da gündemde olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşık $700 milyon motor satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiği belirtiliyor. Associated Press'e göre Ankara zirvesi savunma işbirliğinden stratejik ortaklığa kadar birçok başlıkta Türkiye lehine yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
3: NATO Ankara zirvesi yaklaşırken yeni bir güvenlik raporu yayımlandı. Rusya'nın gölge filolardan İHA'lar fırlatarak Avrupa'daki hava üslerini izledi ve bilgi topladığı ortaya çıktı.
7: Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Avrupa'da alarm zilleri çalıyor. Yayınlanan yeni güvenlik raporu Rusya'nın Avrupa'nın kalbine kadar uzanan gizli gözetleme ağını ortaya çıkardı. Rapora göre Moskova yaptırım altındaki petrol tankerlerinden oluşan gölge filoyu yalnızca ticaret için değil istihbarat operasyonları için de kullandı. Bu gemilerden havalanan insansız hava araçları NATO'nun kritik üslerini, askeri tesislerini ve stratejik altyapılarını adım adım takip etti. En çarpıcı adresi İngiltere, ABD'nin nükleer silah konuşlandırmaya hazırlandığı öne sürülen Lakenheath hava üssünün hava sahasında şüpheli İHA faaliyetleri tespit edildi. Araştırmacılar İngiltere kıyılarında demirleyen yaptırım listesindeki Rus tankerlerinin bu operasyonlarda kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak tablo yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Fransa'dan Almanya'ya, Hollanda'dan Belçika'ya, İrlanda'dan İskandinav ülkelerine kadar Avrupa'nın birçok noktasında benzer hareketlilik kayda geçti. Toplam 13 NATO ülkesinde askeri üsler, hava alanları ve kritik altyapılar üzerinde şüpheli İHA faaliyetleri tespit edildi. Raporda adı geçen HAV Dolphin adlı tanker ise dikkatlerin odağında. Geminin son 2 yılda Almanya ve Hollanda'daki askeri tesisler üzerinde görülen gizemli İHA uçuşlarıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik sistemlerini test ettiğini ve NATO'nun savunma hatlarındaki zayıf noktaları belirlemeye çalıştığını gösteriyor.
2: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: da belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra gözden bir hastalık haline gelmez.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyfettin Faruki Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu olan bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Seyfettin Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu. Geçtiğimiz bölümlerde babasının hayatını anlatmıştınız. Bugün de Silsile-i Aliye büyüklerinden 25.'si olan bu mübarek zatın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Geçmiş bölümlerde sadece mübarek babasının değil, mübarek dedesi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de hayatını anlattık.
0: 4 bölüm olarak anlattık. Haliniz.
1: Efendim inşallah bu bölümde de Seyfettin Faruki Kusesürü Hazretlerinin hayatını anlatacağız. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri yani Seyfettin Faruki Serendi Hazretleri'nin dedesi. Babası İmam-ı Muhammed Masum Faruki Hazretleri ve Seyfettin Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dergahının bulunduğu mahalde efendim 3 ayrı türbede yatıyorlar.
0: Aynı hazirede
1: evet,
0: yani değil mi?
1: Evet, ayrı ayrı türbeleri var. Gidenler ziyaret ediyorlar, istifade ediyorlar. Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 3 tanesi orada metfun.
0: İnşallah bize de ziyaret etmek
1: i̇nşallah
0: nasip olur.
1: İnşallah efendim. İnşallah çok kıymetli büyük zatlar onlar vesilesiyle onları vasıta ederek bir kimse dua etse Allah-u Teala duasını kabul eder. Çünkü Allah-u Teala'nın razı olduğu ve çok sevdiği büyük zatlar onlar. Her üçü de öyle. Tabii Seyfettin Faruki Serendi Hazretleri daha önce anlattığımız Urvetül Uska Muhammed Masum Hazretlerinin 6 oğlundan bir tanesi. Hem de 5.'si ya. 5.
0: Evet.
1: Oğlu. Evet efendim. Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretlerinin 6 oğlunun 6'sı da kemale ermiş, vilayeti Hassa-i Muhammediye ile şereflenmiş. Yani veliliğin makamlarını aşmış.
0: Evet.
1: Veli zatlar, evliya insanlar efendim. İşte bu Seyfettin Faruki Serhendi Hazretleri'nin özelliği şu. Çok büyük alim, lakabın da yani kendisi bu lakabı söylemiyor. Efendim bu zamanın alimleri söylüyor. Muhyi sünne. Ne demek? Sünneti ihya eden demek. Sünneti unutulmuş sünnetleri meydana çıkaran demek. Sünnetleri yaşayan ve yaşatan demek. Muhyi evet. Sünne. Sünneti ihya eden demek. Efendim şimdi doğumu esnasında bir melek görünüyor. Ve meali şu olan Meryem suresi 15. ayeti cellesini okuyor melek. O da şu doğduğu gün mealini okuyorum. Doğduğu gün, öldüğü gün ve tekrar dirildiği gün Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu ayeti kerimeyi okuyarak melek Seyfettin Faruki Hazretlerinin doğumunu müjdeliyor yani evet. Alper Bey. Küçük yaşında ilme yöneliyor, ders okuyabilecek yaşa geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Sonra da amcası var Muhammed Said Hazretleri. Yani amcası derken Muhammed Masum Hazretleri'nin
0: abisi
1: Muhammed Said
0: İmam Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu.
1: Ondan akli ve nakli ilimleri tahsil ediyor. Kısa zamanda amcasından çok şeyleri öğreniyor. Ama babası Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretlerinden de yani bizzat babasından da bu Nakşibendiye yolunun, Ahrariye yolunun, Müceddidiye yolunun usul ve adabı üzere tasavvuf makamlarında ilerliyor. Kısa müddet içerisinde vilayeti Hassa-i Muhammediye'ye kavuşuyor. Çok kerametleri var, halleri var mübareğin. İşte zahiren yani zahiri ilimleri de tahsil ettikten batini ilimlerde de Yani tasavvufta da çeşitli makamlara eriştikten sonra babası Muhammed Masum Serendi Hazretleri'nin emriyle insanları Allahu Teala'nın dinini, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakını anlatmak ve vaktin sultanı olan, aynı zamanda Muhammed Masum Hazretleri'nin talebesi olan Evrengizip Alemgir Han'ın payitahtı olan Delhi'ye vazifelendiriyor babası bunu. Sen Delhi'ye git, dergah kur, hem sık sık Evrengizip Alemgir Han'ı ziyaret et, o da gelir seni ziyaret eder, hem de onun yetişmesine
0: katkıda bulunursun.
1: Evet. Efendim, tabii Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri hiç boşa vakit geçirmemiş mübarek. Evliya öyledir zaten.
0: Evet.
1: Ömrünün her saatini emri maruf ve nehyi anil münker yapmak için geçirmiş. Emri maruf ne demek diyecek şimdi izleyicilerimiz. Belki bilmeyenler olur, gençlerden filan. Söyleyelim, emri maruf nehyi anil münker demek şudur. Allah-u Teala'nın emirlerini, emir maruf. Nehyi anil münker, yani yasakladıklarını.
0: Evet, hem emirlerini ve yasaklarını.
1: Evet, emirleri ve yasakları.
0: İnsanlara bildirmek.
1: Evet, evet, insanlara bildirmek. Şimdi bu Seyfettin Faruki Serendi Hazretleri Delhi'ye ilk geldiği zaman, tabii o zaman şimdi gate diyorlar ya.
0: Evet.
1: Golden Gate mesela, altın kapı filan. Efendim,
0: şehrin giriş kapısı,
1: evet,
0: yani.
1: Şehrin çevresinde surlar olur.
0: Evet.
1: Efendim, bir de giriş kapısı olur.
0: Bizim İstanbul'un da mesela öyle surlarda, tabii, kapılar var.
1: Tabii, bir sürü kapısı
0: bir
1: var.
0: Bir sürü kapı var.
1: Şehrin ana kapısında görüyor ki iki tane azgın fil var. Resim böyle.
0: Suret
1: tasvir,
0: şeklinde.
1: Suret.
0: Evet.
1: İki tane de pehlivan azgın filleri zapt etmeye uğraşıyorlar. Tabii sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleri var. Resim, köpek, günük bulunan eve rahmet melekleri girmez. Bu hadis-i şerif.
0: Evet.
1: Sevgili peygamberimiz buyurmuşlar. Onun için Müslümanlar efendim açıkta resim bulundurmazlar. Yani açıkta, hani namaz kılacakları yerde filan resim bulundurmazlar, dikkat
0: kapalı
1: ederseniz.
0: Kapalı kutu içinde.
1: Kapalı yerde.
0: Dolap içinde.
1: Mescitlerin, evet, hiçbirinde resim yoktur.
0: Olmaz, evet.
1: Dikkat ederseniz, evet, değil mi? Canlı resmi yoktur.
0: Canlı resmi yok.
1: Efendim, bu resimleri görünce tasvir, hani yasak. Bunun için mesela Osmanlı'da minyatür yapmışlar. Babürler de minyatür yapmışlar. Minyatür. Efendim, haber gönderiyor Evrengizip Alemgir Şah'a, diyor ki bu resimleri kaldırmazsan senin şehrine girmem diyor. Evrengizip Alemgir Şah da baş üstüne diyor, o iki tane azgın fil ve bunları zapt etmeye çalışan
0: pehlivanların
1: resimlerini kaldırıyor, böylece şehre giriyor. Yani Seyfettin Faruki Serendi Hazretlerine, mübarek hocası Muhammed Masum Hazretleri'nin o mübarek oğluna o kadar ittiba ediyor ki,
0: hürmet ediyor.
1: O kadar hürmet ediyor ki onun isteğini yapmak için efendim uğraşıyor ve yaptırıyor yani.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musunuz? Alemgir Şah kendi isteğiyle samimi olarak hocasının oğlu Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'ne talebe oluyor. Alper Bey. Onun sohbetiyle şerefleniyor. Tabii Muhammed Masum Hazretleri'yle de görüşmüş. Babasıyla yani. Yaşı ilerlemiş. 40 yaşında padişah oldu çünkü. Evrengizip Alemgir Şah 40 yaşında padişah oldu. 40 yaşında olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Hani şimdi hafız diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene.
0: Evet.
1: Hafız oldu yani.
0: Hıfzetti yani.
1: Hıfzetti Kur'an-ı Kerim'i. Efendim,
0: İleri yaşta ezberlemek de zor aslında,
1: zor,
0: ama başarmış.
1: Ama çok zeki,
0: evet,
1: akıllı. Hindistan'da yayılmış olan birçok bid'at ve sapıklık Evrengizip Alemgir Şah'ın sayesinde ortadan kaldırıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unutulmuş sünnetleri meydana çıkarıldı. Diğer vezirler, devlet adamları, valiler de ya sultanımız, şahımız, padişahımız Seyfettin Faruk Seren Hazretleri'ne talebe oldular. Biz de gidelim bir dinleyelim kimdir nedir. Dinleyenler zaten hayran kaldılar.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Onlar da yani Hindular bile, Hindu kumandanları falan vardı. Onlar bile hidayete kavuştular. Müslüman oldular.
0: İslamiyet'e çok hizmeti
1: evet.
0: olmuş.
1: Yani böylece İslamiyet Hindistan'da
0: güçlendi.
1: Güçlendi, kuvvetlendi. Hatta Sultan Alemgir

0: Ve yani şunu diyor Sultan, çok teşekkür ediyor. Bu durumlara hep memnun olurmuş. Adamlarına da dermiş ki, vezirlerine ve kumandanlarına, Allahu Teala'ya binlerce kere hamdü senalar olsun, şükürler olsun, elhamdülillah. Benim saltanatım zamanında böyle büyük bir evliya yetiştiği için Rabbime namütenahi hamdler ve senalar olsun, şükürler olsun dermiş Evrengizip Alemgir Şah.
1: Evet.
0: Yani hiç kızmazmış ha.
1: Memnun oluyor bir de.
0: Evet, memnun oluyor. Efendim, dergahına artık dinli dinsiz herkes geliyor. Herkes onun sohbetiyle bereketleniyor. Binlerce kişi hidayete kavuşuyor. Efendim, Müslümansa kemale eriyor, olgunlaşıyor yani. Yüksek derecelere erişiyor.
1: Kafirse Müslüman
0: Evet,
1: oluyor.
0: binlerce insan onun feyizlerinden, bereketlerinden faydalanıyor yani. Efendim, tabii Sultan Evrengizip Alemgir Şah'ın oğlu Şehzade Muhammed Azam Şah var. Bu Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'nin teveccühüne kavuşmak için ben de gideyim diyor. Şehzadesi Sultan'ın, Evrengizip Alemgir Şah'ın dergahına gidiyor. Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'nin. Şimdi dergahın kapısı o kadar kalabalık ki insanlar dergaha girebilmek için sıra bekliyor yani. Efendim, Muhammed Azam Şah geliyor. Yani o kalabalık arasından zor geçiyor. Alper Bey başındaki başlığı düşüyor, kayboluyor. Efendime söyleyeyim, sırtındaki kaftanı bir yere takılıyor. Sırtından
1: Kalabalıktan.
0: çıkıyor, kalabalıktan mütevellit. Efendim, zor giriyor yani.
1: Omuz
0: Oh,
1: omuzu sökiyor
0: çok şükür. Ondan sonra huzuruna vasıl oluyor. Sohbetiyle şerefleniyor. Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'nin o tatlı sohbetini dinliyor. Dinledikten sonra babasının yanına gidiyor, saraya dönüyor. Şehzade ya,
1: ya. Evet.
0: Evrengizip Alemgir Şah'a diyor ki, yani babasına, efendim, ya babacığım diyor, sultanım diyor, bildiğiniz gibi değil diyor. İnsanlar nasıl teveccüh ediyor Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'ni görebilmek için birbirleriyle yarış ediyorlar. Nasıl büyük bir izdiham meydana geliyor. Hatta benim başlığım kayboldu sultanım diyor babasına. Hem de diyor kaftanım sırtımdan çıktı. Yani o kadar
1: O
0: kalabalıktı
1: derece kalabalık.
0: izdihamdan dolayı. O zaman Evrengizip Alemgir Şah, Allahu Teala'ya hamdolsun ki benim zamanımda sultanların, şehzadelerin bile huzuruna zorlukla çıkabileceği evliya kullar yarattı benim saltanatımda. Ne kadar şükretsek, ne
1: Evet.
0: kadar teşekkür etsek, hamd etsek azdır diyor. Sultan şükrediyor Allahu Teala'ya. Alper Bey.
1: Bu duruma memnun
0: Evet.
1: oluyor.
0: Şimdi bu şehzade Seyfettin Faruk Serendi Hazretlerini davet ediyor. Konağına diyelim, sarayına diyelim davet ediyor. Artık yemeğe mi davet etti, neye davet ettiyse el yıkanması iktiza ediyor. Şehzade Muhammed Azam Şah, yani Evrengizip Alemgir Şah'ın oğlu.
1: Oğlu.
0: Efendim, tabii Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri de ağabeyiyle, yaşça kendisinden büyük olan kardeşiyle beraber gidiyor. İşte ikisi beraber gelince ellerini, hani yemekten önce eller
1: El yıkanır.
0: yıkanır
1: Sünnet
0: ya,
1: zaten.
0: efendim, Şehzade Muhammed Azam Şah elinde ibrikleyen su dökmek istiyor. Efendim, Seyfettin Faruki Hazretleri Şehzade'nin elinden ibriği ve leğeni alıyor. Verir misin bana diyor, alıyor. Aldıktan sonra kendisi ağabeyisinin eline döküyor. Bak ne
1: Evet.
0: kadar enteresan. Fakat şehzadenin gönlü de olsun diye ağabeyisinin elleri yıkandıktan sonra, ağabeyisine ibriği ve leğeni tuttuktan sonra, efendim, ibriği ve leğeni şehzadeye veriyor ve şehzadenin kendi eline de su dökmesine

0: hani müsaade ediyor.
1: Evet.
0: Böyle bir zat yani çok seviyor Azam Şah onu. O da Azam Şah'ı, Muhammed Azam Şah'ı seviyor. Efendim meclisinde olanlardan birisi Allah dese, Allah lafzı ismi Celali söylese, Sultan Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri inan kendinden geçermiş. Allah lafzından mütevellit. Dermiş ki açlık ve mücahede, yani riyazat ve mücahede harika ve kerameti arttır. Yani açlık çekmek,
1: riyazat yapmak, evet.
0: istemediklerini yapmak harika ve kerameti arttırır. Ama bunlar o kadar kıymeti yoktur bunların. Evliyanın sohbeti ise zikri kalbe yerleştirir. Yani gönüle yerleştirir. Zikir demek Allah-u Teala'yı hiç unutmamak demek.
1: Anmak.
0: Her an Allah-u Teala'yı hatırlamak demek. Yani bu makbuldür.
1: Evet.
0: Buyururmuş Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri. Sünnete tabi olmayı kolaylaştırır evliyanın sohbeti. Yetecek kadar giyiniz. Yolumuzun büyükleri bu yolu vukufu kalbiye, yani kalp bilgisine devam ve sohbet üzerine kurmuşlardır. Bizim yolumuzun esası budur.
1: Sohbet.
0: Evet. Nefsin istemediği şeyleri yapmak neticesi keramet ve tasavvuftan ibarettir. Yani keramettir, tasavvuftur. Biz bunları işten bile saymayız. Bizim maksadımız ancak zikre devam. Yani Allah-u Teala'yı unutmamaya devam. Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçınıp emirlerine riayet etmek. Nehyettiklerinden sakınıp emrettiklerini yapmak. Resulullah Efendimizin aleyhisselam sünnet-i seniyyesine yapışmak. Ve bu suretle daha çok feyiz ve bereketlere kavuşmaktır.
1: Evet.
0: Bizim yolumuzun esası budur. Yoksa açlık çekip keramet göstermek filan değildir diyor.
1: Onu evet. Brehmenler de yapıyor.
0: Evet, evet. Muhammed Seyfettin Hazretleri 1400 veli yetiştirmiş Alper Bey.
1: 1400.
0: Veli ne demek? Evliya demek.
1: Evliya demek.
0: 1400 tane evliya yetiştirmiş. Efendim, o yetiştirdiği evliyanın en büyüklerinden birisi de Seyyid Muhammed Bedevani Hazretleri. Veya Bedayuni de derler. Ama çoğu kitap Bedevani Hazretleri diye yazıyor. Bu kendisinden sonra halifesi olmuştur. Yani Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri'nin Mehmet Masum'u Faruk-ı Serendi Hazretleri'nden, yani mübarek babasından öğrendiği, mübarek babasının da babası, onun babası İmam Rabbani Hazretleri'nden öğrendiği, bu İmam Rabbani Hazretleri'nin müceddidiye yolunu işte Muhammed Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri'nden sonra onun talebesi olan Muhammed Bedevani Hazretleri yaymıştır. En büyük talebesi de odur. Tabii oğulları var. 8 tane oğlu varmış. 3'ü yetişkinmiş, 5 tanesi küçükmüş daha. Efendim vefat ettikleri zaman. Kızları da var tabii. Bu zatın da mektubatı var. Hani nasıl Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatı var.
1: Evet.
0: İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı var. Torunu Muhammed Seyfettin Hazretleri'nin de mektubatı var. Mektubatında 190 mektup var Alper Bey.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: İşte bu mektuptan birkaç küçük kısım okuyayım.
1: Buyurun tabii ki, tabii ki.
0: Vaktimiz var, var değil
1: var,
0: mi efendim?
1: Vaktimiz var.
0: Şimdi yazıyor, sultana yazıyor bunu. Bakın çok enteresan. Zamanın sultanına, yani evren kisip Alemgir Şah'a yazıyor. Haç suresinin 40. ayeti kerimesinde mealen Allah-u Teala'nın dinine kim yardım ederse Allah-u Teala da o kimseye yardım eder. Allah Allah. Allah-u Teala'nın dinine kim yardım ederse Allah-u Teala da ona yardım eder.
1: Evet. Ayet-i kerime.
0: Kerime meali.
1: Evet.
0: Peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki istihare yapan, istihare yapan ümitsizliğe düşmez. İstişare eden de pişman olmaz. Bu da hadis-i şerif.
1: Evet.
0: Hadis-i şerif. Mektubunuzda yazmış olduğunuz yukarıdaki ayet-i kerime ve hadis-i şerif tarafımızdan okunarak anlaşıldı. Yani demek ki istişare ediyor Muhammed Seyfettin Faruk Hazretleri ile zamanın sultanı. Bu fakir duaların kabul olduğu ve fakirlerin sohbet ettiği zamanlarda afaki ve enfüsi, yani içteki ve dıştaki bütün düşmanlarınıza galip gelmeniz ve büyük zaferlere kavuşmanız için Allah-u Teala'ya yalvarıyor, ondan yardım diliyorum. Çünkü Hint Yarımadası'nda ve Asya kıtasında İslam'ın kuvvetlenmesi ve yayılması dua ordusunun yardımıyla kazanacağınız kesin zaferlere ve neticede devletinizin kuvvetlenmesine bağlıdır.
1: Evet.
0: Böyle yazıyor zamanın sultanına. Yani ben dua ediyorum diyor.
1: Duacınız mı?
0: Evet. Yardım iki kısımdır buyuruyor Seyfettin Faruk Hazretleri. Birinci kısım görünen sebeplere bağlı kılınmıştır. Bu ise yardımın sureti, zahiri ve bedeni gibidir. Zaferin maddi sebebini ve zahirini teşkil eden sebep muharebe meydanlarında harbeden gaza ordularıdır.
1: Yani leşkeri gaza.
0: Sebeplerden birisi gaza orduları.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi leşker farizi de asker demek, leşkeri gaza. İkinci kısım ise yardımın manevi kısmını ve ruhunu teşkil eden gözle görülmeyen dua ordularıdır.
1: Dua ordusu.
0: Leşkeri dua. Manevi ordular maddi ordulardan daha kıymetlidir ve yardımın özü ve ruhudur. Yardımları, sebepleri, fethi, zaferi isteyip yaratan Allah-u Teala'dır. Enfal suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen yardım yalnız Allah-u Teala'dan gelmektedir buyurulmaktadır. Dua ordusu devam ediyor Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri. Dua ordusu hakiki yardımı gönderen Allah-u Teala ile yine onun yarattığı zahiri sebep olan gaza ordusu arasında vasıta ve delildir.
1: Ya. Evet.
0: Ayrıca dualar kazayı ve belayı def eder. Hep doğru söyleyici.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu
0: aleyhisselam buyurdular ki, yani muhbir-i sadık.
1: Muhbir-i sadık.
0: Kazayı hiçbir şey geri çeviremez. Kazayı hiçbir şey geri çeviremez. Yalnız dua geri çevirebilir. Duadaki bu tesir, bu kudret silahlarda asla yoktur. Dua ordusu görünüşte zayıf, aciz ise de gaza ordusundan daha kuvvetlidir. Aynı şekilde dua ordusu ruh gibidir. Gaza ordusu da maddi beden gibidir. Gaza ordusunun dua ordusuna sığınmasından başka çaresi yoktur.
1: Evet.
0: Allah Allah. Çünkü ruhsuz beden kuvvet alamaz, zaferler elde edemez. Allah Allah.
1: Ceset gibi olur yani.
0: Evet, ruh gitti mi?
1: Ceset.
0: Hareket bile edemiyor evet. Yani. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam muhacirinin fakirlerini vesile ederek dua ederdi. Allah-u Teala öyle yalvardı. Muhacirlerin yani Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye
1: göç eden Müslümanlar. Hicret eden
0: muhacirini kiramın fakirleriyle, garipleriyle dua onları vesile ederek Allah-u Teala'ya yalvarırdı.
1: Evet.
0: Her ne kadar bu fakir kendisine bak fakir diyor.
1: Evet.
0: Yani ne kadar mütevazi değil mi efendim? Dua ordusundan sayılmaya layık değilsem de yalnız ismim fakir olduğu için dualarımın kabul olma ihtimalini düşünerek daima ümitliyim ve sizin zafer kazanmanız için dua ediyorum. Hazırlandığınız Dekken seferinde Allah-u Teala sizlere galibiyet ve zaferler nasip eylesin. Bekara suresi 127. ayet-i kerimesinde mealen, ya Rabbi sen dualarımızı işitirsin, arzularımızı bilirsin, dualarımızı kabul eyle buyurulmaktadır. Bu 40. mektup.
1: Evet.
0: Bir başka mektup var, 66. mektup. Ebu Hureyre
1: radıyallahu anh
0: Efendimizin eshabı.
1: Sahabe-i kiramdan.
0: Kedicin babası.
1: Evet.
0: Ebu Hureyre o demek. Resulullah Efendimiz taktı o ismi o ona. Adın ne diyenlere Ebu Hureyre derdi. Yahu senin başka bir adın yok mu? Efendimiz bana böyle buyurdu. Bu attan başka bir adım yok. Unuttum ben o adımı evet. derdi. Bana böyle hitap edin derdi. Efendimiz nasıl hitap ettiyse siz de böyle hitap edin. Çünkü ben çok seviyorum Efendimizin hitabını buyururdu Ebu Hureyre. İşte o çok hadis-i şerif rivayet etti. Sevgili peygamberimizden rivayet ettiği hadis-i şerif şöyle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse Allah-u Teala'nın yakın dostu ve velisi, veli kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse Allah-u Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken iki tane nurdan ışık verir. Bu iki nurun ziyasının, ışığının yani kudretini yalnız Allah-u Teala verir. Ve selam evvelen vel ahiren. 66. mektupta yazmış bunu.
1: Evet.
0: Bu tam yani bizim vakıf medeniyeti programına
1: uygun.
0: Çok böyle cuk diye oturan değil mi Efendimiz evet. Aleyhisselam Hazretleri'nin hadis-i şerifi niye buyuruyor? Kim ki bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse.
1: Evet.
0: Allah Allah. İhtiyaç sahibi bir mümin kardeşinin ihtiyacını temin ederse Allah-u Teala'nın yakın dostu olur. Veli kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse Allah-u Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken nurdan iki tane ışık verir.
1: Evet.
0: Bu iki nurun aydınlığının kudretini yalnız Allah-u Teala verir. Yani değil mi?
1: Büyük müjde aslında.
0: Efendim İhlas Vakfı bu işi yapıyor. İşte.
1: Evet.
0: Efendim ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriyor. Efendim gariplerin, kurabanın, fakirin, fukaranın ihtiyaç sahiplerinin değil mi efendim? Evet. İhtiyaçlarını gidiyor.
1: Öğrencilerin.
0: Kimle?
1: Bağışçılar yardım yapıyorlar.
0: Onlarla yapıyor evet. bu işi.
1: Evet.
0: Elhamdülillah. Ben çok şükrediyorum.
1: Elhamdülillah.
0: Efendim, şimdi bir mektup daha yazmış bizata. Yani çok mektup var da söyledik yani şu kadar mektubatı var, mektubatında mektupları var. Fahrettin Razi, büyük alim bu Fahrettin Razi. 13 ciltlik büyük Tefsiri Kebir. Ya tefsiri var yani, evet. Büyük bir zat yani. Tefsirinde Enes bin Malik'in şöyle anlattığını haber veriyor. Tefsirinde yazmış Fahrettin Razi Hazretleri. Bir defasında Resulullah Aleyhisselam bir ile diyor bir zatın ziyaretine gittik. Hastalık sebebiyle o kimse gayet zayıf, yorgun düşmüştü. Halsiz düşmüştü. Resulullah Efendimiz o kimseye dediler ki, buyurdular ki, sen Allah-u Teala'ya nasıl dua ederdin? Halini görünce Resulullah Efendimiz böyle dedi. İpince kalmış. Efendim yani hali yok elini kaldırmaya yani. Sen nasıl dua ederdin? O da dedi ki ya Resulallah ben şöyle dua ederdim. Ben yani şu şekilde yalvarırdım. Allah'ım ahirette eziyette olmayayım da bak ahirette eziyette azapta olmayayım da dünyada nasıl olursam olayım. Ahirette sıkıntı çekeceksem onu bana dünyada iken ver ya Rabbi. Ahirete bırakma ya Rabbi. Böyle dua edermiş. Böyle dua ederdim ya Resulallah diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bunun üzerine buyuruyorlar ki ey filan senin buna gücün yetmez ki. Sen şöyle dua et. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sen böyle dua et yani evet. Ne karışıyorsun evet. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Efendim. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri Efendimiz Ebu Hureyre böyle bildiriyor. O kimseye dua etti. O kimse de hastalıktan kurtuldu.
1: Sağlığına kavuştu.
0: Efendim sıhhatine, eski sıhhatine ulaştı. Efendim tabii şifa buldu yani. Şimdi mektubunda yine yazıyor ki eğer Allah-u Teala kullarına hiç dert, elem, keder vermemiş olsa veya çok az vermiş olsaydı Allah-u Teala İnsanlar ona ibadet etmekten ve onu zikretmekten, onu hatırlamaktan yani gafil olurlar. Gerçekten de öyle. Alper Bey, yani bir sıkıntıya uğramayınca
1: aklımıza yani, Allah-u Teala gelmiyor.
0: Evet, gözlerimiz yaşarmıyor. Yani başımıza bir sıkıntı gelince nasıl ellerimizi evet. açıp gözümüzden dua yaş ediyoruz. Akıtıp dua ediyoruz. Ya bunu normal evet. zamanlarda etsene işte.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Gafil.
0: İşte gafiliz gafil. Abi maalesef. Evet. Değil mi efendim?
1: Evet maalesef.
0: Maalesef.
1: Duayı da düzgün etmek lazım demek ki.
0: Evet.
1: Hadis-i şeriften
0: yani ne güzel.
1: Onu anlıyoruz. Evet.
0: Yani mektubatında ne güzel yazmış
1: evet, ne
0: da.
1: Ne güzel yazmış.
0: Bize ders oluyor. Yani Efendimizin aleyhisselam Ebu Hureyre vasıtasıyla emrettiği hususu öğrenmiş oluyoruz.
1: Evet Allah
0: yani biz nasıl dua edeceğiz? Ya
1: dünyada ya Rabbi, da ahirette de
0: bize dünyada da ahirette de
1: ver.
0: İyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi.
1: Çok güzel bir dua.
0: Evet efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Allah Teala şefaatlerine dahil eylesin
0: Amin.
1: İnşallah. Demin değindiniz İhlas Vakfı fakire, fukaraya, garibe, gurabaya yardım ediyor, öğrenciye yardım evet. ediyor diye. İhlas Vakfı'nın yurt genelinde, ülke çapında öğrenci yurtları var.
0: Doğru.
1: Bu öğrenci yurtlarında birçok öğrenci eğitim görüyor, barınma hizmeti alıyor. Kütahya'da da bir tane yeni yurt inşaatı yapılıyor Kütahya ilimizde. Bu hem öğrenci yurtlarından genel olarak, özelde de Kütahya'daki yurt inşaatından izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Bilgilenmek istiyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Efendim bu mütevelli heyet üyeliğine ve mütevelli heyet başkanlığı vazifeme başladıktan sonra daha önce vakfımız çok yurtlar yaptı. Yani yurt genelinde 34 tane yurdumuz var İhlas Vakfı'nın malum haliniz. İzmir'de çok güzel bir yurt yaptık. Kayseri'de hakeza çok güzel bir yurt yaptık. Yani 4 sene gibi kısa zaman zarfında yaptık bunları. Eğitim öğretimi açtık. 2025 yılı Aralık ayında da Kütahya'da Kütahya'da
1: temel attık.
0: Yurt temeli attık. Butik güzel bir yurt. 70
1: üniversiteye kişilik. Yakın.
0: Evet, siz temel atmada vardınız evet. Zaten. Efendim üniversiteye çok yakın.
1: Yürüme mesafesinde yani.
0: Evet. Yürüme mesafesinde çok güzel bir yurt olacak inşallah. Şirin bir yurt olacak. Yurt inşaatımız devam ediyor. Ve biz heves ediyoruz, arzu ediyoruz. 2026-27 yani
1: yeni eğitim öğretim yılında.
0: Ekim'deki başlayacak eğitim öğretim dönemine, sezonuna
1: yetiştirelim diye
0: uğraşıyoruz da efendim tabii kolay değil inşaat yapmak malum haliniz.
1: Hele bu zamanda.
0: Çok pahalandı, beton çok pahalandı. Diğer efendim şeyler,
1: malzemeleri maalesef
0: çok çok fazla zamlandı, pahalandı.
1: Maliyet çok artmış durumda.
0: Çok artmış durumda. Dolayısıyla biz bağışçılarımızın bağışlarını bekliyoruz. Yani bir tuğla da olsa, yani bir tuğla alacak para da olsa, yani eğer Kütahya yurt inşaatı diye bize parayı gönderirlerse biz Kütahya yurt inşaatından başka yerde onu kullanmayız. Evet. Çünkü bizim şiarlarımızdan bir tanesi de
1: zaten şartlanarak gelmiş oluyor. Evet,
0: şiarlarımızdan birisi de şartı vakıf nas-ı şari'i gibidir. Ne demek? Nas demek ayeti kerime ve hadis-i şeriflere evet. Denir nas. Efendim hatta böyle şimdi insanlar siyasetçiler falan tartışırken birbirlerine diyorlar ki hakkında nas'ım var. Yeni bir kanun çıkartalım, kaldıralım filan diyorlar.
1: Evet.
0: Aslında o nas, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler. Yani hiç değişmez bunlar. Evet. Yani
1: kıyamete kadar.
0: Evet. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunu Allah-u Teala değiştirir.
1: Evet.
0: Allah-u Teala'nın sözünü Allah-u Teala değiştirir, evet. Değiştirirse.
1: Evet.
0: Mesela daha önce
1: olmuş.
0: Tevrat göndermiş, İncil göndermiş. Değil mi? Zebur göndermiş. Misal daha bazı peygamberlere suhuflar göndermiş. Suhuf demek sayfa demek değil. Forma diyelim.
1: Evet.
0: Efendim göndermiş. Ama onların hepsini nesh etmiş.
1: İslamiyet'in gelmesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle birlikte.
0: Evet. Yani nesh etmiş, yürürlükten kaldırmış. Biz onların doğru hallerine inanırız.
1: Evet.
0: Onlar da Allah-u Teala'nın kitabıdır deriz. Evet. Hakiki hallerine, insanlar tarafından
1: tarif edilmemiş
0: hallerine evet. İnanırız. Hakkın 104 kitabı ki nebiler üzere inmiştir. Kütüptür anların dördü. Yüzü suhuf kelamullah. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin merhum efendim Ehl-i Sünnet kasidesinde evet. Eskiden medreselerin ilk kısımlarında bu kasideyi ezberlettirirlermiş efendim.
1: Ne güzel.
0: Yani evet Hakkın 104 kitabı ki. Demek ki 104 kitap inmiş.
1: Evet.
0: Nebiler üzere inmiştir. Peygamberler üzere inmiştir. Kütüptür anların dördü. Onların dört tanesi
1: kitaptır.
0: Yüzü suhuf kelamullah. Yüz de suhuftur.
1: Allah-u Teala'nın kelamı.
0: Kelamıdır. Efendim yani Kur'an-ı Kerim'e ve sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerine ne derler?
1: Nas.
0: Nas derler. Nas değiştirilemez.
1: Evet.
0: Ha şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Yani birisi bize para gönderse,
1: Kütahya yurdu yazsa, dekontuna, yollasın.
0: Açıklamasına Kütahya yurdu inşaatı için dese, Kütahya yurdu için dese,
1: o parayı mecburen orada harcamamız
0: biz
1: lazım.
0: Biz orada harcarız evet. Efendim. Başka bir yerde şey yapmayız.
1: Küçük bir rakam da olsa orada
0: evet,
1: harcanır.
0: Evet.
1: Büyük para da olsa.
0: Dolayısıyla biz bağışçılarımızdan yardımlarını bekliyoruz. Vakfımızın telefon numarası 0212-451-49-0. Tekrar ediyorum 0212-451-49-0. Bir daha söylüyorum 0212-451-49-0. Şeyi de söyleyeyim bari. web sitemizin adresini. Evet. www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Efendim, şimdiden bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin yaptıkları bağışları Allah-u Teala makbul eylesin.
1: Amin.
0: Efendim, o yurtta yapılacak bütün hizmetlerin, bütün hizmetlere hissedar eylesin. Çünkü orada mübarek gecelerde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Efendim,
1: Mevlid-i Şerif Cuma okuyorlar.
0: Cuma geceleri filan, evet efendim, kandillerde mevlid okuyorlar. Bağışçıların geçmişlerini ruhlarına gönderiyorlar, tamam. Dua ediyorlar. O duaları da inşallah hissedar eylesin efendim.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Bağışçıların Kütahya yurdu için bağışlarını bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.

vuracak. 8,5 kilometrelik menzili, yüksek hassasiyetli hedef takip sistemi ve güçlü harp başlığıyla Sungur, hedefe kaçış şansı bırakmıyor. Her başarılı testle birlikte çelik kubbe biraz daha tamamlanıyor.

0: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz ve İstanbul'la başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Şehrin her iki yakasında başladı. Sağanak ve gök gürültülü olarak da devam ediyor çeşitli noktalarda. Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüp Sultan, Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde yağmurun etkisini sürdürdüğünü söyleyelim. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken hazırlıksız olanlar da otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Bu arada sevgili izleyiciler, kuvvetli yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Evet, şu anda da az önce ekranlarınıza geldi. Yağmurdan korunmak için metro istasyonuna sığınan vatandaşlar. Diğer taraftan da yine görüyorsunuz, araçlar bazı yerlerdeki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiler. Hatta İstanbul'un bazı noktalarında trafik oluştuğunu da sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Özellikle işte Mecidiyeköy'de, alt geçitlerde, yine İstanbul'un çeşitli noktalarındaki zaman zaman Ortaköy'den de görüntüler ekranlarınıza geldi. Tıkanan rögarlar nedeniyle su baskınlarının ve taşkınlarının yaşandığını da ifade edelim. Harem'de de su seviyesi, deniz suyu seviyesi yükseldi. Dalgalar da kıyıyı aşındırdı adeta. Diğer taraftan yine dolunun eşlik ettiği noktalar da var İstanbul'da. Evet, kuvvetli bir lodos da tabii ki yağışa eşlik ediyor. Az önce de gördüğünüz, şemsiyesini kontrol etmekte güçlük çeken bir vatandaşımız vardı. Keza motosikletlerin suyun yoğunluğu nedeniyle bulunduğu yerlerden koparak hareket ettiğini gördük. Diğer taraftan da sevgili izleyiciler, yine farklı güzergahlardan görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Bu arada hava sıcaklıkları hafta içinde oldukça yüksekti. İstanbullular hatırlayacak, 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar görmüştük. Bugün itibariyle de hayli düştüğünü söyleyelim. Hatta 27 derecelere kadar biraz daha altına düştüğünü söylüyor meteoroloji uzmanları. İstanbul'da hava sıcaklığının, bu görüntülerle birlikte bir başka gelişmeyle devam edelim. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Şerif İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet karşıladı. Erdoğan ve Şerif'in görüşmede Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yaptığı görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin beklendiğini de belirtti.
0: Amerikan basını Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlendi. Yapılan analizlere göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir. Özellikle savunma sanayi alanında Türkiye lehine önemli adımların atılması bekleniyor.
1: Dünyanın gözü Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Amerikan basını liderler zirvesini Türkiye açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Associated Press'in analizine göre zirve, Türkiye ile ABD ilişkilerinde son yılların en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Hey, Analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine zirveye katılacağı belirtildi. Liderler arasındaki görüşmede masada olacak en önemli başlıklardan birinin savunma sanayisi olacağı ifade edildi. Trump'ın Türkiye'nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim yanıtını verdiği de hatırlatıldı. Bu açıklama Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da gündemde olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşık 700 milyon dolarlık motor satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiği belirtiliyor. Associated Press'e göre Ankara zirvesi savunma işbirliğinden stratejik ortaklığa kadar birçok başlıkta Türkiye lehine yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
0: Ankara'da uçuşlara da NATO ayarı yapıldı. 2 gün boyunca 15 saat süreyle sivil uçuşlar durdurulacak. Kritik güzergahlarda trafik kısıtlanacak. Emniyet güçleri karada, havada ve dijital ortamda 24 saat sıkı güvenlik protokolleri uygulayacak. TGRT Haber, başkentin neredeyse her noktasını kameralarla kontrol eden merkeze girdi. Bir bakalım.
1: Ankara'da hava trafiğine de NATO ayarı geldi. Uçuşlara kısıtlama getirildi.
2: Güvenli olduğu, gücünü gösterdiği, Türkiye'yi tanıtan bir zirve olacak.
1: Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre 7 Temmuz'da 10-18 saatleri, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında sivil uçuşlar yapılmayacak. Havayolu firmaları mağduriyet oluşmaması için yolculara ücret iadesi veya rezervasyon değişikliği hakkı tanıdı.
3: Bu tedbirler sizce gerekli mi? Ne dersiniz?
4: Bence gerekli. Ne? Her ülkenin olması gerektiği gibi nasıl bizimkiler gidiyorsa başka bir ülkeye, bizim ülkemizin alması gerekiyor.
1: NATO zirvesi için 32 üye ve 9 davetli ülkeden 41 liderin Ankara'ya geleceği öngörülüyor. Bu yüzden bazı yollar tamamen, bazı güzergahlar geçiş sırasında kapatılacak. Yaya bölgelerinde demir bariyerler yer alacak.
3: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. İşte o kritik zirve içinde emniyet güçleri teyakkuza geçti. Şehirde adeta kuş uçurtulmuyor.
1: Ekipler günler öncesinden sahaya indi.
3: 22 atlı polis NATO süresi boyunca sahada görev yapacak. Şimdi ise Ankara Kalesi'nde devriye faaliyet sürdürüyor.
1: Ekipler yoğun noktalarda asayiş ve trafik denetimine devam etti.
3: Şehrin kritik bölgelerine kurulan trafik denetleme noktalarında şüpheli görülen araçlar çevriliyor. Sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından titizlikle yapılıyor ve gerekli görülen araçlarda aramalar gerçekleşiyor.
1: Siber devriyeler de artırıldı. Dijital dünyada da sıkı denetim yapılacak.
5: 6000 kamera anlık takip edilecek. Yani deyim yerinde ise polis Ankara'yı göz hapsine alacak, kuş uçurtmayacak.
1: TGRT Haber Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi. Merkez adeta güvenliğin beyni işlevini görecek. Ekipler özellikle kırmızı bölgeler ve liderlerin geçiş güzergahlarından gözlerini ayırmayacak.
5: KGS sadece kameralardan ibaret değil. Plakaları okuyor, yüzleri tanıyor, görüntü ve verileri analiz edebiliyor. Yani ihlal ya da şüpheli durumlar anında belirleniyor.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken görüntülendi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG'un NATO liderler zirvesi kapsamında kullanılması bekleniyor. Öte yandan dezenformasyonla mücadele merkezi sosyal medyada yayılan Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sadece resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yaptı.
0: Ve bu dakikaları itibariyle bir kez daha kameralarımızı Tahran'a çevirelim. Sevgili izleyiciler, İran halkı dini liderlerine son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu anda da görüyorsunuz, Tahran'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. 28 Şubat günü Amerika'nın saldırılarında hayatını kaybetmişti İran lideri, dini lideri Ali Hamaney ve o günden bugüne henüz bir cenaze töreni yapılmamıştı. Dün itibariyle törenlerin başladığını söyleyelim. Tahran'dan da canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İran halkı milyonlarla aylar sonra eski dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyorlar sevgili izleyiciler. Meydanlarda toplananları görüyorsunuz. Ağırlıklı olarak kadınların ön saflarda bulunduğunu görüyoruz. Zaman zaman sloganlar da atıyorlar. İntikam sloganları olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Bu arada hava sıcaklığının da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi İran'da da yüksek olduğunu söyleyelim. Su püskürtme sistemleriyle birlikte toplanan kalabalıkta rahatlatılmaya çalışılıyor. Öte yandan tabii ki sadece Tahran'da değil, yarın itibariyle cenaze namazının kılınacağını söyleyelim ve İran'da birçok noktada da törenlerin gerçekleştirileceğini söyleyelim. Kum'da, Necef'te ve aynı zamanda Kerbela'da devam edecek bu törenler. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler, yoğun bir kalabalık var. Tezahüratları görüyoruz. Diğer taraftan tabii ki Müçteba Hamaney'in acaba bu törenlere katılıp katılmayacağına ilişkin de sorular soruluyor. Dolayısıyla buna yönelik bir açıklama yok. Cenaze törenlerine güvenlik nedeniyle büyük bir ihtimalle katılmayacağı da belirtiliyor. Ama dediğimiz gibi 6 gün sürecek ve dün başlayan törenlerden bahsediyoruz. Ali Hamaney'in naaşının da 9 Temmuz tarihinde Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği bilgisini paylaşalım. Diğer taraftan da tabii ki zaman zaman biz küçük çatışmaları ekranlarınıza getiriyoruz. Mutabakat görüşmeleri olsa da henüz bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Dolayısıyla herhangi bir saldırıya karşı da üst düzey güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu söyleyelim. Bu arada Türkiye'den de cenaze törenine katılım var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın törene katıldığı bilgisini de yine sizlere aktarmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Günü'nü bu kez kutlamalardan çok aşırı sıcaklarla konuştu. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda etkinlik iptal edilirken milyonlarca kişi için uyarılar peş peşe geldi.
1: Sıcak hava dalgası Avrupa'nın ardından şimdi de Amerika kıtasında hayatı olumsuz etkiliyor. ABD genelinde etkili olan sıcak hava dalgası 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını gölgede bıraktı. Başkent Washington başta olmak üzere çok sayıda geçit töreni, konser ve havai fişek gösterisi iptal edildi ya da ertelendi. Ulusal parkta düzenlenen kutlamalar sıcaklığın 38 dereceyi aşması üzerine durduruldu. Yetkililer sıcaktan etkilenen onlarca kişiye sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı. Meteoroloji uzmanları hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştığını bildirdi. Ülke genelinde 185 milyondan fazla kişi aşırı sıcak uyarısı altında bulunuyor. Sıcak hava elektrik şebekelerini de zorladı. New York'ta binlerce abone elektriksiz kaldı. Yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri çağrısında bulundu.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Emir Hüsrev Dehlevi rahmetullahi aleyh. Namazdan tat almak. İslam alimlerinden hak dostu bir veliydi. Söz ve nasihatları pek çok faideliydi. Bir gün bir talebesi huzuruna gelerek dedi, alamıyorum namazdan manevi zevk. Zevk almak şöyle dursun, zor geliyor bu hatta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta? Buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz, nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz? Buyurdu, şöyle düşün namaza durduğunda. Ben kimin huzurunda duruyorum şu anda? Ey oğlum, Hak Teâlâ 1-24 saatte sırf 5 vakit ayırmış bu mühim ibadete. Bu 5 vakit namazın kılınması da zaten kulun 1 saatini almaz bile esasen. 1 saatlik zamanı namaza ayırmayıp boş şeylerle uğraşmak hem çok günah hem ayıp. Bir gün Hazreti Ömer bir sabah namazını cemaate kıldırıp gözetti eshabını. Lakin göremeyince birini o saatte buyurdu, filan kimse yok mudur cemaatte? Dediler, geceleri o ibadet yapar hep. Şimdi uyukluyordur belki de bundan sebep. Buyurdu ki, keşke o gece hep uyusaydı ve sabah namazını cemaatle kılsaydı. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim, bu namaz doğru kılınmaz ise indallah kabul olmaz. Farzına, sünnetine ne kadar çok riayet edilirse ecri de çok olur öyle gayet. Başka şey düşünmekle bozulmasa da namaz, elde edilen sevap o nisbette olur az. Bir gün cemaatinden sual etti birisi. Dedi ki, ey efendim, nedir zikir meclisi? Buyurdu ki, Allah'ın emirleri nelerdir? Bu gibi hususların konuşulduğu yerdir. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur? Bunlar konuşulursa, tamamı zikir olur. Ya!

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete giden yola girmek. Allahü Teala'nın razı olduğu tek doğru yol vardır. İki noktadan bir doğru geçer. Sonsuz sayıda eğri çizilebilir fakat iki noktayı birleştiren düz çizgi bir tanedir. İşte bunun gibi cennete giden tek doğru yol vardır, o da ehli sünnet yoludur. Diğer yollar cennete gitmez. Bu yolda gidebilmek, ilerleyebilmek için de rehberlere ihtiyaç vardır. Bir trende en öndeki lokomotif hangi istikamette giderse, arkasındaki vagonlar da onunla beraber onun gittiği yere gider. Vagonlar ister yolcu, ister eşya, ister kömür dolu olsun, ister boş olsun, lokomotife tabi olması devam ettikçe, raydan çıkmadıkça, yoldan ayrılmadıkça hedefine varır. Yine bunun gibi uçaktaki, gemideki boş olan koltuklar da aynı yere varır. Ulema ve evliya zatlarla beraber olamasak da onların yolunda olunca onların gittiği yere varırız. Evliya olmak şart değildir. Onların yolunda olan Allahü Teala'nın izniyle onların gittiği yere varır ve onlarla beraber olur. Allahü Teala'nın razı olduğu bu yola ehli sünnet denir. Cennete gidebilmek için herkesin bu yola girmesi ve bu yolun büyüklerine tabi

Cilt 33. mektubunda biriniz ki saadete kavuşmak için evliya bir zata manevi bağla bağlanmak lazımdır buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, kendinden bahsedeni dinleyin, ne anlatırsa anlatsın nefsinden anlatır. Nefsten kaynaklanan sözler de kalbe inmez. Ama büyüklere tabi olarak kalpten gelen ve ağızdan dökülen kelamsa kalplere yerleşir. Çünkü başlangıcı kalptir. Kalpten gelir, kalbe yerleşir. Böylece iki kalbi birleştirir ve muhabbet hasıl olur. O zaman da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gereğince cennette beraber olurlar. O büyükleri temiz kalple sevmedikçe ve tabi olmadıkça ahirette onlarla beraber olmak nasıl düşünülebilir? Bedende iki denge unsuru vardır. Biri madde, biri manadır. Madde olana nefsi emmare, manaya ise kalp hakimdir. Eğer nefse tabi olursak, nefs kalbi esir alır ve onu gideceği yere götürür. Nefsin bağlı olduğu yer şeytandır. Şeytanların bağlı olduğu yer iblistir. Onların gideceği yer de cehennemdir. Eğer bedende kalbin hakimiyeti varsa, o zaman kalpte muhabbeti bulunan büyük zatların bulunduğu yere, yani cennete gideriz. Büyükleri sevenlerle beraber olmalı, bidat ehlinden uzak durmalı. Yolun doğru, vasıtanın düzgün, kılavuzun uygun olması halinde maksada kavuşmak kolay olur. Rabbimizin ihsan ettiği büyüklere tabi olmak nimetinin şükrünü eda etmeye çalışmak gerekir. Allahü Teala'nın razı olduğu yere, yani cennete kavuşmamıza vesile olan büyüklerimize teşekkür hayatımızın borcudur. Belki ömrümüzü feda etsek de doğruyu kendimiz bulamazdık. Ama bu büyükler Rabbimizin razı olduğu yolda bizlere kılavuzluk ettiler. Yorulmadan, yıpranmadan, sağa sola sapmadan oraya varmamızı sağladılar. O halde bunlara teşekkürü borç bilmek lazımdır. Sadece teşekkür ederim demekle nimete şükredilmiş olmaz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine tahsis etmek, bu nimetleri ona isyanda kullanmamaktır buyuruyor. Eğer bir insan Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona isyanda kullanmıyorsa şükretmiş olur. Onun razı olduğu yolda emrettiği şekilde kullanmıyorsa şükretmemiş, yani küfranı nimet etmiş olur.

Efendim, ben emekli savcıyım. Uzun yıllar şu an ismini vermek istemediğim büyük bir cezaevinde savcılık yaptım. Görevimin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz herhalde. Sayısını bile hatırlayamadığım kadar mahkum ve her mahkumun kendince haklı olduğu bir hikayesi vardı. Onlara göre haklı, bizlere göre haksızlardı. Ama ne olursa olsun onlar da insandı. Hukukumuz insanları işlediği suç sebebiyle insan olmaktan çıkmayı değil, belirli bir ceza ile cezalandırmayı emreder. Cezasını çektikten sonra da hayata tekrar dönmeleri için serbest bırakılırlar. Ama bizler ister istemez suç ve suçlu konusunda duygularımıza kulak verir ve suçluyu suç işlediği haliyle tanır, o haliyle zihnimize kazır ve hükmü veririz. Katil, hırsız, vicdansız. Ben o görev yaptığım süre içerisinde onları birer suçlu ve mahkum olarak değil de birer insan olarak görmeye çalıştım. Bütün gün boş boş oturmak yerine onları sosyal aktivitelere sevk etmeye çalıştım. İçlerinden öyle yetenekli insanlar çıktı ki tahmin bile edemezsiniz. Kendimce cezaevi şartlarına göre mükemmel bir orkestra kurdum. Oyun metinleri yazıp sahneye uyarladık. Mahkumlar kendi yaptıklarını kendileri keyifle izlemeye başlamıştı. Bu onlara inanılmaz bir hareket ve canlılık getirmişti. Bir gün onlara dedim ki...

0: Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, beni dinler misiniz? Öncelikle hepinizi kutlamak istiyorum. Tahminimden çok daha başarılı oldunuz.
1: Evet, sağ olun.
0: Tamam, tamam, tamam, kesin şu şamatayı. Şimdi beni dinleyin. Bakın aklıma ne geldi.
2: Ne geldi Sayın Savcım?
0: Bu yaptığımız çalışmaları neden şehrimizin devlet ricaline izletmiyoruz?
3: Nasıl yani? Nasıl yani?
0: Bakın, çağıralım hepsini. Önce güzel bir yemek verelim. Ardından da oyunumuzu ve orkestramızı onlara izlettirelim. Ha, ne dersiniz?
2: Ama Sayın Savcım, yani gelirler mi ki?
3: Yok, gelmezler Savcım, gelmezler. Dokunmayalım onlara. Biz kendi kendimize eğleniyoruz işte.
0: Canım, neden gelmesinler? Bence yanılıyorsunuz. Biz davetimizi yapalım. Eğer gelmezlerse de kendileri bilirler, değil mi?
2: Tamam, çağıralım yani, o zaman Sayın Savcım. Tamam. Sizin dediğiniz gibi olsun.
3: Tamam canım.
4: Nasıl olur Savcım? Biz bu adamları tutuklamışız, yargılamışız, hapse atmışız. Şimdi tutup devlet ricalini davet edip de mahkumlarla bir arada nasıl yemek yediririz?
0: Niye olmasın Sayın Başsavcım? Yeter ki bizler güzel örnekler sunalım. Kabul edeceklerine de inanıyorum.
4: Ya ters tepki görürsek?
0: Ha, hiç sanmıyorum. Bu bir kaynaşma, toplumsal uzlaşma ve hoşgörü yemeği olacak. Onlar bunu anlayacaktır.
4: Güzel söylüyorsun da mahkumlardan biri ya yanlış bir şey yaparsa?
0: Bunun büyük bir risk olduğunu biliyorum Sayın Başsavcım. Ama ben onlara güveniyorum. İnanın, en küçük bir yanlışlık yapmayacaklardır.
4: Tamam. Ben de sana güveniyorum.
0: İnanın, davetlilerin ömür boyu unutamayacakları bir yemek oldu. O geceki organizasyon düşündüğümden daha da başarılı geçti. Devlet ricali mahkumları ayakta alkışladı. Daha sonraki günlerde aynı organizasyonu mahkum yakınları için de düzenledik. Hepsinin morali düzelmiş, kendilerine gelmişti. Yalnız biri vardı ki onun söylediği bir sözü hala unutamıyorum. Organizasyonun sunuculuğunu başarıyla yapan Osman isimli o genç mahkum, gecenin bitiminde ellerime sarılıp ağlayarak dedi ki:
5: Sayın Savcım, ben o suçu işlemeden önce niye çıkmadınız karşıma?
0: Osman'ın o halini asla unutamıyorum. Bir anlık öfkeyle bir ömrü hapiste geçirecek olan gencecik bir çocuktu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz. Evimizde diyor Kur'an-ı Kerim okurken kısa kollu olsak, ne bileyim işte ayaklarımıza çorap olmasa olur mu?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken namazdaki gibi hanımların, erkeklerin yani kollarını örtmesi, ayaklarını örtmesi emredilmemiş. Namazda emredilmiş. Örtülmesi gereken yerler var, farz olan yerler var, sünnet olan yerler var. Erkeklerde, kadınlarda ayrı ayrıca bildirilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim okurken başını örtmesi, hani mümkünse kollarını aynı şekilde ayaklarını örtmesi edeptir buyuruyor. Peki ayağında çorap yoksa bir hanım veya da kolu açıksa Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Okuyabilir.
0: Başı açıksa?
1: Başı açıkken de mesela diyelim ki Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyabilir. Hadis-i Şerif'i okuyabilir. Yalnız bir misal vermişler. Din Büyükleri kitaplarında da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Saadet-i Ebed'de de var. Diyelim ki konumu itibariyle devlet erkanından birisi gelmiş olsa yan yatıp çapaçul darmadağın insanların huzuruna çıkamayacağı bir elbiseyle evindeyken onun huzuruna çıkabilir mi?
0: Pijamayla çıkabilir misin?
1: Mesela çıkabilirim. Çıkamazsın. Öyleyse her şeyin sahibi yaratan olan Allah-u Teala'nın huzurunda onun kelamını okuyacaksın. Değil mi? Edebe riayet etmen gerekir. Peki diyeceksiniz ki bu çok mu önemli? Evet, çok önemli.
0: Bunu erkek için de anlatıyorsunuz.
1: Tabii. Değil mi? Bu çok önemli. Niye? Çünkü bir sıralama yapmışlar. Mesela emredilenler, farz, vacip, müekked, sünnet, gayri müekked, sünnet, müstahap, mendup, işte mendup, edep. Edep terk eder, müstahap terk eder. Müstahap terk eden, gayri müekked, sünneti, gayri müekked, terk eden, müekked sünnet terk eder. Müekked sünnet terk eden vacibi terk eder. Vacibi terk eden farzı terk eder buyuruyor. Yani bir bina düşünecek olursak binanın temeli gibi gözüküyor. Bu sıralamada. Ve din büyüklerinden mesela nübüvvet yolunda gelen işte Silsile-i Aliye diye bildiriliyor kitaplarda. Bu büyüklerin kitaplarında mesela bu nübüvvet yolunda gelenlerin zirvesinde hatta kendi ismi verilmiş. Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri. Nakşibend ismi verilmiş. Şah Nakşibend. Nakşibendiye yolu denmiş hatta onun yoluna. Mesela bu zat ve yine bu yolun büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri aynı şeyleri tekrarlamışlar kitaplarında ve sohbetlerinde. Bu yolun başı edep, ortası edep, sonu edep diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de kestirip atmış. Neyi? Bir edep olan vasılı ilallah olamaz. Yani Allah-u Teala rızasına kavuşamaz. Allah-u Teala rızasına kavuşamaz. Onun için de çok dikkat etmek ve uyanık olmak gerekiyor. Hatta İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri müstahabı anlatıyor. Edebin büyüsü. Müstahabı anlatıyor. Buyuruyorlar ki bir müstahabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa yapmış mesela. Bu müstahaptır buyuruluyor. Efendim biz de ömrümüzde bir defa yapsak o müstahabı, hayır, ümmet olarak biz her zaman ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılacak işi gösterdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir müstahaba verilen sevap, dünya ve içindekileri terazinin bir kefesine koysak müstahap bir kefesinde müstahap ağır gelir buyuruyor. Şimdi bunlar bu kitaplarda aynı şekilde bunlar anlatılmış. Bunlar anlatılmış. Ama zaruri bir durumdur. Yani Kur'an-ı Kerim yetiştirmesi gerekiyor. Kolu açıktır. Başını hemen bir örtü şey yaptı. Okuyabilir mi? Okuyabilir. Haram olur mu? Olmaz. Ama diyeceksiniz ki efendim bu kadar söz anlattıktan sonra, bunları naklettikten sonra hani insan çekiniyor, korkuyor. Çekinmemiz gerekir. Korkmamız da gerekir. Çünkü bütün kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri havf ve ricayı iki kelime kullanmışlar. Havf tamamen korkmak, reca tamamen ümitli olmak. İkisi de yasak. Ümitli olmak tembelliğe, gevşekliğe sevk eder. Avut da aynı şekilde ümitsizliğe sevk eder. Birisi gevşekliğe, tembelliğe sevk eder. Ömürsüz de ümitsizliğe sevk eder. Onun için buyuruyorlar ki havf ve rica arasında olmalı. Çok çarpıcı ve dikkat eden bir misal vermişler. Zihinlerde daha iyi anlaşılması için. Hazreti Ömer'in bir sözü var bu konuda. Buyuruyor ki yarın mahşer günü bütün insanlar dirildi, toplandı. Denilse ki bir tek kişi cehenneme girecek. O kadar milyonlarca, belki de trilyonlarca, bilmiyorum, o kadar insan içerisinde onun ben olmasından korkarım. Ya trilyonda bir veya katrilyonda bir ihtimal, değil mi?
0: Yani.
1: Sonra devam ediyor. Bu kadar trilyon ve katrilyon insanın içerisinde bir kişi cennete girecek. O kişinin ben olmasını ümit ederim buyuruyor. Yani havf vereceği böyle tabanda, zirvede bir misalle anlatmış mübarek. Dolayısıyla biz hem korkacağız hem de ümitli olacağız. Öyle Allah-u Teala'yı kerimdir ya, affeder ya, sen bakma o. Bu tembellik kişi ve nefsin söylettirdiği, din düşmanlarının söylettirdiği söz bu. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de azizün intikam buyuruyor kendisi için. İntikam alıcıyım buyuruyor. İntikam alıcıyım buyuruyor. Ve elim azap ifadesi geçiyor. Elim azap sahibi olduğunu da bildiriyor. Allah-u Teala'nın rahmeti var, merhameti var. Azabı ilahi diye geçiyor. Azabı da var, gadabı da var. İkisi sonsuz. İkisi sonsuz. Peki ne yapacağız? Biz, bize verilen, yani herkes kendisi için, herkes kendisi için, Allah-u Teala her kuluna, kadın olsun erkek olsun, belli bir kabiliyet, belli bir kapasiteli, belli bir anlayış, belli bir idrak, bunları vermiş. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sana bu kadar verdim. Bu sana verdiğim kabiliyet, kapasite, idrak, anlayış neyse bunları kullanarak yüzünü bana çevir buyuruyor. Hani bir hadise anlattılar, uç bir misal. Musa Aleyhisselam onun lazım bir peygamber. Bir yerden giderken bakmış bir dağın yamacında sürülerini şey yapmış, ağacın altında çoban oturuyor. Böyle sanki biri varmış gibi konuşuyor sesli bir şekilde. Musa Aleyhisselam da oradan geçiyor. Selam veriyor ama yürümeye devam edince onu sesli konuştuğu için sesini duyuyor. Diyor ki hay ya Rabbi diyor, evin nerede söyleyiversen de ben gelsem, ondan sonra elini ayağına su döksem, elini ayağını yıkayıversem falan. Böyle şeyler söylüyor. Allah Allah. Musa Aleyhisselam dikkatini çekmiş, geri dönmüş. Sen demiş kiminle konuşuyorsun böyle? Demiş Rabbimle. İyi de demiş Allah-u Teala'nın mekanı yok ki, evi yok ki, onun el ayağı bizimki gibi değil ki. Yani kudret eli deniyor ama bizim anladığımız şekilde değil. Senin bu sözlerin yanlış diyor. Eyvah diyor çoban. Eyvah, ben ne yaptım? Sürüyü falan bırakıyor. Yamaçtan böyle koşarak gidiyor. Allah Teala vahiyle bildiriyor ki kulumla benim arama niye girdin? Ya kitaplarda yazıyor bu. Tamam. Kulumla benim arama niye girdin? Dolayısıyla hani bir tanesi de merkebi kaybolmuş, aramış bulamamış. En sonunda secdeye kapanmış, dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Şu eşeği gönderiver. Eşek olarak çıkıp geliyor. Mesela kitaplarda bunları yazıyor. Allah-u Teala kalbe bakar. Onun dilinden dökülene bakılmaz ki. Onun dilindeki ne? Kelime olarak, söz olarak hani kendini Rab, haşa Allah-u Teala kul diye söylüyor. Ama kalbindeki o değil. Kalbindeki her şeyin sahibi olan Rabbine niyazda bulunuyor. Ondan talep ediyor. Allah-u Teala'nın hoşuna gidiyor. Allah-u Teala'nın öyle kulları var. Mesela hani bir gün İslam ve toplumda şey demiştiniz ya, böyle kıymetli bir dua dinleyiciler istiyor falan diye. İşte kıymetli bir dua. Bir kale Müslümanlar tarafından kuşatılıyor, bir türlü düşmüyor. Oradaki komutanlardan bir tanesi başkomutana gidiyor, diyor ki efendim evliya bir zat var. Yani siz rica etseniz de bir dua etse. Gidiyor, diyor ki efendim görüyorsunuz diyor, yani bir türlü şey yapamıyoruz, zayiat da veriyoruz falan. Elini açıyor, dua ediyor. Çok kıymetli bir dua. Ya Rabbi diyor, işte öyle veya ikindiye kadar bu kale kapısı açıldı. Açılmazsa diyor senin merhametin bir ayarım. Sana ibadetçe kimse kalmaz. İçerideki düşman kale komutanı kapıları kapattın diyor. Aşağıdaki açın anlıyor. Ve ilk girenlerin içerisinde bu zat şey düşüyor. Sırrı paşa olduğu için.
0: Tamam, kalede fethediliyor.
1: Kalede fethediliyor. Peki onun için de kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala kalbe bakar. kalbe bakar. Şimdi hep böyle uçlarda oynamak, uçlarda yapmak ibadetler. Şunu şöyle yaparsam olmaz mı? Bunu böyle yaparsam olmaz mı falan filan. Hep böyle böyle böyle hep buradasın, düşersin aşağı. Eninde sonunda düşersin. Biz köydeyken çatı yoktu. Düz dam örtü diyorduk. Ve tabii evler de hana evler, geniş evler tabii ki. Mesela 5 odaydı. 6 samanlı kahır falan, geniş ev. Damında bunun koca bir tarla gibi yani. Tamam? Onun üzerinde mesela bulgur kurutulur, tarhana yapılır, ondan sonra bir sürü işler yapılır. Tabii kışın kar yağdığı zaman da 2 günde zor temizlerdik, tamam mı? Karında şey yapardık falan.
0: Temizlenmesi lazım.
1: Dam örtülerde. Ben esas hatırıma bir şey geldi, onun için anlatacaktım ama birden hatırımdan gitti. O dönemlerde dam örtü olmasına rağmen niye anlatacaktım, bir şey hatırıma geldi ama unuttum, demek ki nasip değilmiş. Yani hülasa Allah-u Teala herkese belli bir kabiliyet kapasite vermiş. Herkesten o istenmiyor. Zaman zaman mesela Huzura Doğru programında da, İslam ve Toplum programında da İmam-ı Rabbani Hazretlerinden, İmam-ı Gazali Hazretlerinden, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, Eshab-ı Kiram Efendilerimizden, tabi'in büyüklerinden, bunlardan nakiller yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ama hiçbir zaman bizim hatımıza gelmedi ki efendim ben İmam-ı Rabbani Hazretleri oluyorum, ben Abdülkadir Geylani Hazretleri. Mümkün değil. Çünkü yaratılırken Allah-u Teala onları yüksek yaratmış. Onlar böyle yapmış. Ya Allah-u Teala onlara verdiği kabiliyet kapasite nispetinde soracak o nimetini. Bende yok ki o. Ben bazen mesela mektubatı okuyorum, anlamıyorum. İdrakim yetişmiyor. Çünkü hal bilgisi o. Bende o hal yok. Ama Cenab-ı Hak onları öyle yüksek yaratmış ki, ya Rabbi diyorum, bu zatı sen yaratmışsın, göndermişsin. Bunun anlattıklarına ben inanıyorum. Bende olmazsa ben inanıyorum. Bu böyledir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Hendek Muharebesi'nde işte diyorlar ki ya Resulallah, şeyler, kayalar çıktı, onları parçalayamıyoruz. Geliyor, balyozu kendisi alıyor, bir vuruyor böyle, ateşler şey yapıyor falan. Kisra, o zamanın süper gücü, İran, putperest bir devlet. Allah-u Teala ümmetime ihsan etti orasını. Ki savunma harbi yapıyor. Açlıktan da herkes midesine taş bağlamış. Tekrar vuruyor falan. İşte o zaman buyurmuş o Hendek abi. Konstantiniye elbette bir gün fethedilecektir. Fetheden asker ne güzel asker, fetheden emir ne güzel emirdir. Şimdi orada imanı yakın hasıl etmemiş veyahut da Müslüman gözüken münafıklar ne diyor, diyor ya bu. Açsın diyor, savunma savaşı yapıyorsun diyor. Sen kalkmışsın diyor, dünyanın iki süper gücünü yıkacağım diyorsun diyor, tamam mı? Ama samimi olan Eshab-ı Kiram böyle dinledi. Ben anlamam diyor. O dediyse diyor, Allah-u Teala bildirdi, o olacak diyor. Ne zaman olacak? O beni ilgilendirmez. O kazmaya devam etti. Dolayısıyla biz de bu büyüklerin hayatlarından okuyoruz. Anlamadık. Öyle bir yaşayışımız da yok. Hani var ya şimdi adam ilahiyatta profesör olmuş. Diyor ki İmam-ı Azam da insan, ben de insan. Onun zamanında internet yoktu, ben ondan üstünüm deyip gidiyor. Bana kibirleniyor, tepe taklak oluyor. Allah-u Teala cehennemi de yaratmış, cennet de yaratmış. Herkes ameline göre orada karşılığını görecek. Hani edepten çıktı da, biz bir edebi kaçırırsak ve bunda da ısrar edersek, oluyormuş ya, böyle de oluyormuş ya falan diye başlarsak, mesela bize gelen maillerden, telefonlardan falan, işte hani zaruri durumlarda sünnetler terk edilebilir. Veyahut da çok yatalaktır, ağrısı çoktur, yattığı yerde bile yapamayacaktır falan, sadece farzını kılsın diye anlatıyoruz. Bunu şu şekilde anlayanlar var. Ha, sünnetleri kılmasan da olur. Çok yanlış. Evet, Allah-u Teala izin vermiş ama devamlı namazın, 5 vakit namazın sünnetlerini terk edersen, bu sefer günü gelir parzını da terk edersin. Ondan sonra kapı aramaya başlarsın. Acaba bunu aynı şekilde böyle yapsam olmaz mı? Şöyle yapsam olmaz mı? Daha sonra kısa olmaz mı falan demeye başlarsın.
0: Zaten namaz da dua demek.
1: Ondan sonra terk eder gidersin. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte ben böyle pantolonu şu top kemiğine kadar olsa olur mu falan. Biraz daha işte o yukarı kemiğe kadar, biraz daha topuğun altına kadar çeksem, biraz daha aynı şekilde kasıklarım da görünse falan, sadece şortla çıksam olur mu diyeceksin değil mi? Şortla çıksam olur mu? Şeyde bundan kaç sene evveldi ya, Amerika'da bir kadın, hem de Türk, uçağa binmek istemiş falan. Bir kilo bir sütyen var üzerinde, uçağı almamış da çıplaksın diye. Bugün gördüm internette, baktım Almanya'da bir Alman uçak şirketi kendi Alman bir kadını, hem de model, almamış. Niye demiş anlıyorsunuz? Çıplaksın demiş. Bir sütyen var, bir kilot var üzerinde. Çıplaksın demiş. Yani, tamam mı? Şimdi burada olsa böyle parmışın dönü. Ya bak, senin aynı şekilde aşık olduğun Amerika ve Almanya yapıyor bunu, tamam mı? Amerika ve Almanya i̇şte yapıyor.
0: Daha da ileride olan.
1: Değil mi?
0: Bizden daha çağdaş.
1: Çağdaş diyorlar. Öyle diyor. Dolayısıyla sen bugün şortla gezersen aynı şekilde, yani sen oğluna kızına ne vereceksin ki? Ne vereceksin ki? Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Onun için edep terk ederiz. Ve bir de Mustafa Bey, hani buraya kadar geldik de, bu kimse edebi terk etmemesi için din büyüklerinin hayatlarını çok okuması lazım. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Menakıb-ı Çağrıyar-ı Güz'ün kitabını laf olsun diye mi yayınladı? Şevahüd'ün Nübüvve kitabı. Orada Peygamber Efendimiz'in hayatı olduğu gibi tabi'in tebe'i tabi'inden ve ehl-i beyt imamlarının büyüklerinden hayatları var orada. İnsan onların hayatlarını okudukça o zaman şu muhasebeyi yapar. Ya bu insansa ben neyim der. Bu insansa ben neyim? O zaman mesela Seyyid Abdülhakim Arbaa'nın o sözünü daha çok idrak edebiliriz. Hani hazır olsak Ashab-ı Kiram anlatıyor. Ya burada bir adam var, gel sen de aynı şekilde sofraya otur demezler. Kaybolsak ya burada birisi vardı, nereye gitti ki falan diye sormazlar. Hazır olsak hesaba dahil edilmeyiz, kaybolsak aranmayız. İnsan onlardı, biz insan mıyız diyorlar. Onun için edebi terk eden diğerlerini de terk edebilir, dikkatli olmak. Zaruni durumlarda evet, kitaplarda bildirilen hüküm bu. Okuyabilir mi? Okuyabilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum Programı'nı sundu. Şimdi reklamlar.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zaman.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: İkili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir partisinden istifa etti. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bekir yoluna şimdilik bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir partisinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Bekir, bağımsız Ankara Milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Bekir, mutlak mutlan sürecinde seçim otobüsüyle CHP Genel Merkezi'nin önünü kapatarak Özgür Özel'e verdiği destekle gündeme gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğunda Bekir'i çok sert sözlerle hedef almıştı. Bekir'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış geldi. Her iki yakada da başlayan sağanak ve gök gürültülü yağış Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüp Sultan, Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken hazırlıksız olanlar otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı sokaklarda ise biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla etkisini artıran şiddetli lodos, harem sahilinde de dikkat çeken görüntülere neden oldu. Deniz seviyesi yükselirken dalgaların kıyıya aşmasıyla deniz ve kara adeta birleşti. Ortaya çıkan anlarsa vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğun yağış İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Beşiktaş'ta o bölgelerden biri. Beşiktaş'ta bazı caddeler su altında kaldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçecek. Sıcaklığın 40 dereceye kadar hissedildiği İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak ve sıcaklıklar 27 dereceye kadar düşecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Ziraat Bankası'nın ihracat finansmanındaki güçlü payına dikkat çekti. Tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur sözlerini kullandı.
0: 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı. 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır.
3: Tarımda üretimi güçlendiren destekleri açıkladı. Genç çiftçiye, kadın üreticiye milyarlarca liralık finansman sağlandığını söyledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, tarım güvenliğini stratejik bağımsızlık olarak nitelendirdi.
0: Son yıllarda yaşanan salgınlar, savaşlar, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, jeopolitik gelişmeler, iklim değişiklikleri bize çok önemli bir gerçeği yeniden göstermiştir. Tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir.
3: Tarım sektörünün tüm paydaşları Ziraat Bankası'nın düzenlediği 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında bir araya geldi. Buluşmada konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansmanın kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
0: Bugün Türkiye ihracatının %25'i yani 1/4 bankamız üzerinden gerçekleşmektedir. İhracat kredilerindeki güçlü payımızla da üreticilerimizin dünya pazarlarında daha rekabetçi olmalarına katkı sağlıyoruz.
3: Ziraat Bankası'nın ihracat finansmanındaki güçlü payına dikkat çeken Çakar, üreticiye kullandırılan tarımsal kredi hacminin 1 trilyon liraya aştığını söyledi.
0: Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir.
3: Alparslan Çakar, üreticilerin güçlü finansman imkanına kavuştuğunu dile getirdi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur.
3: Buluşmaya katılan üreticiler, sağlanan finansman desteğin üretime önemli katkı sunduğunu dile getirdi.
5: Gerçekten Ziraat Bankası sağ olsun. Finansman desteği bize iyi sağlıyor.
6: Ziraat'a tekrar tekrar teşekkür ederim. Böyle güzel bir buluşmada bizi Türkiye'nin en iyilerini bir araya getirdi. Birbirimizle tanıştık, birbirimizle görüştük, birbirimizden tecrübelerinden örnek alıyoruz. Çok güzel bir şey.
7: Burada finansal erişimi kolaylaştırmaya, tarımdaki verimliliği, rekabetçiliği, yeni ürünü, potansiyeli, gıda arz güvenliğini, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Ziraat Bankası'nın zaten kuruluş misyonu da bu. Bu anlamda da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah çiftçilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
4: Bütün yıl çalışıp sonunda tatil yapmak çalışanların en büyük beklentisi. Ancak turizm sektöründe yabancılar Türk vatandaşlarına göre daha uygun maliyetlerle tatil yapabiliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turiste yönelik de kampanyaların yapılması gerektiğini vurguladı.
8: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor.
3: Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı. Türk vatandaşlarına yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
8: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum. Daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist ülkemize turlar vasıtasıyla giriyor. Neredeyse bedava yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
3: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm sezonunda esnafın da ticari açıdan canlandığını söyledi. Yabancı turistlere tanınan ayrıcalıkların yerli turistlere de tanınması gerektiğini belirtti.
8: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yabancının yanında yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
3: Palandöken, turizmin Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu hatırlattı.
8: Geçen yıl bilindiği üzere 65 milyarlara bir gelir getirdi. Yani onlarca fabrikanın kazancını turizmden sağlıyoruz. Bu yılki beklenti 70 milyar civarında bir getiri getirecek. Turizmde de inşallah ki daha iyi hedefleri yakalama mümkün.
4: Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern savaş gemilerinden TCG Oruç Reis, Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında New York limanına ulaştı. Geminin özgürlük heykelinin önünden geçişi dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
3: Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli savaş gemisi TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı etkinliklerine katılmak üzere New York limanına giriş yaptı. Boğaz'ın simgesi özgürlük heykelinin önünden geçen gemi limana görkemli bir giriş yaptı. TCG Oruç Reis'in New York silüetine eşlik eden görüntüleri tören öncesinde ilgiyle izlendi. New York limanına demir atan geminin çeşitli resmi etkinliklere katılması ve ziyaretçilere açılması bekleniyor. TCG Oruç Reis'in ziyareti Türkiye ile ABD arasındaki denizcilik ve askeri ilişkiler açısından da sembolik önem taşıyor.
4: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı yeniden hareketlendi. Bir yanda Donetsk'te ilerleme iddiası, diğer yanda ölümcül hava saldırıları savaşın gölgesinde. Rusya bu kez yakıt kriziyle mücadele ediyor.
3: Rusya-Ukrayna savaşında yeni ve kritik bir bölge el değiştirdi. Moskova, Donetsk bölgesindeki Kostyantinivka kentini ele geçirdiğini açıkladı. Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey komutanlarla yaptığı toplantının ardından geldi. Kostyantinivka, Donbas hattının en stratejik noktalarından biri. Bu kentin kontrolü Rus ordusuna kuzeye doğru ilerlemek için önemli bir avantajı sağlayacak. Putin ise hedefini bir kez daha yineledi. Donetsk bölgesinin tamamı Rus kontrolüne geçmeden savaşın bitmeyeceğini söyledi.
9: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça biz de bu tesisleri, sivilleri korumak için gerekli her şeyi yapmalıyız ve yapacağız. O kadar çok önlem alacağız. Ancak düşmanın bu tür girişimleri ne kadar çok olursa bitişik bölgede oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
3: Ancak Ukrayna, Rusya'nın ilerleyişine rağmen bölgenin yaklaşık 1/5'ini elinde tutmayı sürdürüyor. Cephede çatışmalar sürerken Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Sumi kentini hedef aldı. Hava saldırısında biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna'da saldırılara misilleme yaptı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük hasar meydana geldi. Rus yetkililer Petersburg'un bugüne kadarki en büyük drone saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan Rus ordusu Kırım Alarmı adı verilen özel bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Ukrayna'nın Kırım'a yönelik olası çıkarma harekatı senaryoları canlandırıldı. Dronlar, uzun menzilli füzeler ve sürat taarruz botlarıyla modern savaş senaryoları test edildi. Tatbikat Ukrayna'nın Kırım'daki Rus askeri hedeflerine yönelik son saldırıların ardından geldi. Savaş yalnızca cephede değil, Rusya'nın günlük yaşamında da etkisini sürdürüyor. Başkent Moskova'da benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlarda yakıt tamamen tükendi. Bazıları ise geçici olarak kapılarını kapattı. Uzmanlara göre krizin arkasında Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları var. Rafineriler ve yakıt depolarındaki hasar benzin ve dizel tedarikini olumsuz etkiliyor.
4: Hatay Antakya'dan merhametin ve sevginin gücünü gösteren sıcak bir hikaye ekranlarınıza gelecek. Anneleri ölen yavru kedilerin imdadına 46 yaşındaki Fatma Aksu yetişti. Aksu şimdi 5 yavru kediye bebek gibi bakıyor.
10: Çok ağladı hayvanlar, aç kaldı. Anneleri ölüp bekledik ne gelen var ne giden.
3: İş başa düştü. Aldı biberonunu, 5 yavru kediye adeta annelik yapıyor.
11: Bu duman. Bu duman aması. Bu duman.
3: Burası Hatay, Antakya. 7 tane yavru kedinin annesi öldü.
10: Yok, 7 tanelerdi. İkisi öldü.
3: Anneleri ölen yavru kedilere bakmak 46 yaşındaki Fatma Aksu'ya kaldı. Yavruları adeta bebek gibi büyütüyor.
10: Bebek gibi bakıyorum vallahi. Gece uykularında yitiriyim. Onlar her ağladıklarında kalkıyorum, bakıyorum onlara.
11: Ona ben bulut duyuyorum.
3: Aksu merhametiyle yürekleri ısıtıyor.
10: Merhamet edersin ki Allah da sana merhamet etsin. O kadar seviyorum ki, yani gönül bağı diyorlar ya. O gönül bağı oldu ben.
3: Bazen gücü yetmiyor, doyuramıyorum diyor.
10: Gözleri ağrıyor, doyuramıyorum. Sahiplenecek birileri varsa vallahi çok memnun oluruz.
11: Yerleri kokuyor tabii.
3: Ama yavru kediler Fatma Aksu'nun eline gelince...
10: Elime aldığımda sakinliğini açacağım. Yaşasın hayvanlar, ölmesinler.
4: Hem sağlıklı yaşamak hem de hastalıklarla daha az karşılaşmak için esenlik merkezleri geliyor. Bu kapsamda sağlıklı hayatı destekleyen koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler tek çatı altında sunulacak. Bu merkezlerdeki uygulamalar kişiye özel planlanacak.
12: Türkiye sağlıkta bir numara. Biz sağlığımızı kaybetmeden sağlıklı kalmayı öğrenmemiz gerekir.
3: Bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları desteklenecek, yaşam kaliteleri artırılacak. Bunun için yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturuldu. Esenlik merkezleri kuruluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
13: 24 senede sağlıkta inanılmaz bir gelişim ve büyüme süreci yaşadık.
3: Yönetmelik kapsamında hizmetler esenlik merkezi veya esenlik ünitesi olarak sunulabilecek. Bu merkez ve üniteler konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde açılabileceği gibi müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek. Esenlik merkezlerinde sunulan uygulamalar tedavi amacı taşımaksızın bireyin yaşı, genel sağlık durumu, hayat tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel planlanabilecek. Hizmetlerin genel iyilik halini desteklemeye ve sağlıklı hayatın sürdürülmesine yönelik olması hedeflenecek.
14: Yeniden yapılandırıyor sağlık sistemini.
3: Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak. Yönetmelik kapsamında dil ve konuşma terapisi, fiziksel aktivite hizmetleri, psikolojik destek hizmetleri, rehabilitasyon gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok sağlıklı hayat uygulamasının sunulması hedefleniyor.
13: Dünyaya sağlık hizmeti ihraç edebilen, dünyanın örnek gösterildiği bir ülkede sağlık hizmetini en başarılı şekilde sunan her birimiz büyük neferiz.
3: Yönetmelikle ilgili hizmetlerde kullanılan tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı'nın izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için merkezler bir hastane veya tıp merkeziyle işbirliği içinde çalışacak. Bünyelerinde acil müdahale odası bulunduracak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.
4: Giresun'un devasa ekonomik potansiyeli İstanbul'da dünya vitrinine çıkıyor. Kentin sivil toplum kuruluşları tarihi bir adım attı. Giresun Expo 2026 iş dünyası buluşması için geri sayım başladı. Slogan net: Giresun için işbirliği, Türkiye için güç birliği.
3: Fındığın başkenti, ticaretin yeni zirvesi için geri sayımda. Giresun'un köklü mirası ve modern sanayisi yeni kapıda tek yürek olup dünyaya meydan okuyor. Karadeniz'in yeşille maviyi buluşturan kenti Giresun, ekonomik ve ticari gücünü uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.
15: Bütün Giresun'da iş adamlarını bir araya getirir, iyi bir çalışma yapmak istiyoruz.
3: Fuar için ilk resmi adım İstanbul'da atıldı. Giresun Vakfı, Şebin Siyat ve Giresun Federasyonu'nun hayata geçirdiği dev projenin imza töreni gerçekleştirildi. Hedef, kentin birlik ruhunu iş dünyası ekseninde somut bir güce dönüştürmek. Toplantıda Giresunlu firmaların Türkiye ekonomisine katkısının 40 milyar doları aştığı vurgulandı. Bu devasa güç 2 yılda bir yapılacak fuarla vitrine çıkacak.
16: Giresun olarak bizim Türkiye ekonomisine 40 milyar dolar civarında bir katkımız var.
3: Dev buluşma 8-11 Ekim 2026'da İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. 4 günlük fuarda sanayiciler, girişimciler ve kurumlar buluşacak. İş görüşmeleri, yatırım panelleri ve yöresel değerler vitrine çıkacak.
17: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
18: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sizi bayağı uzun bir yoldan aldık değil mi? Sabah sabah Bursa'dan.
1: Evet.
0: Gerçi İstanbul'un içinden gelmekle Bursa'dan gelmek arasında pek bir fark yok.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet. Bursa yolu da şimdi zaten çok güzel oldu.
1: Aynen.
0: Gazi Osman Paşa Köprüsü zaten transit geçiş.
1: Evet, evet, evet. Çok kolay oldu.
0: Kolay oldu. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce sizi biraz dinleyelim. Kendinizden bahsedin. Sonra da programın konusuna geçelim efendim.
1: Tabii. Ben Zelal Konuksever. Klinik psikolog ve oyun terapistiyim. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı uzun zaman önce tamamladım. Uzun süredir çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. 5 ay önce Bursa'ya taşındım. İstanbul'da yaşıyordum daha önce.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Evet. Bursa'ya taşınma sebebiniz?
1: Birçok neden var aslında. Tek bir neden değil. Onlar da birleşince yani yerleşmek daha mantıklı oldu.
0: Bundan sonra Bursa'da devam etmeyi düşünüyorsunuz
1: şimdilik
0: herhalde.
1: Şimdilik öyle, evet.
0: Evet. Evet kıymetli hocam, bugün sizinle ne konuşacağız? Dijital dünyada çocuk yetiştirmek diyoruz efendim. Evet. Bugün ekranların gölgesindeki çocukları ve dijital dünyayı konuşacağız sizinle. Neler konuşacağız bakalım. Evet, ilk sorumuzla başlayalım efendim. Genellikle ebeveynler evde hep pratik taktiklere, sürelere ve yasaklara boğulmuş durumda. Bir klinik psikolog olarak siz bu meseleyi incelediğinizde karşınıza nasıl bir tablo çıkıyor? Bugün dijital dünyada çocuk yetiştirmeyi konuşurken bakış açımızı nasıl değiştireceğiz? Evet, bugünün herhalde en önemli problemlerinden çocuk sahibi olan aileler için bir tanesi bu.
1: Evet.
0: Çocuk sahibi olmayan ailelerin de problemi.
1: Kesinlikle, sadece herkes. Çocuklar değil, yetişkinler de artık.
0: Evet, yetişkinler de bu.
1: Bundan etkilenebiliyorlar. Dijital dünya konusunu konuşmak günümüzde hem çok güncel hem de pek çok aileyi de ilgilendiren bir mesele.
0: Evet.
1: Ayrıca bizim seanslarda da sürekli duyduğumuz bir konu ve günümüzün de ne yazık ki en büyük problemlerinden biri. Bununla ilgili paylaşım yapmanın, bununla ilgili konuşmanın çok önemli olduğunu düşündüğüm için bu konuyu seçtim ve bu konuyu konuşmayı da seviyorum. Bugün çocuklarla dijital dünya arasındaki ilişki sadece sayılarla, kurallarla değil, biraz daha derinlikli. Çocukların psikolojik dünyasında içine alacak şekilde konuşacağız. Çünkü bu dijital dünyaya bakan sadece bir çocuk değil.
0: Evet.
1: Aynı zamanda gelişen bir zihin, bağ kuran bir kalp, hayatı anlamlandırmaya çalışan da bir birey var orada. Dijital dünya dediğimiz şey çocuklar için ne anlama geliyor? Biz burada yetişkinler nasıl bir rol oynuyoruz? Bugün daha çok bunları konuşacağız. Özellikle son zamanlarda ekranlar bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Yani pandemiyle birlikte, pandemiden sonra hem çocukların hem de biz yetişkinlerin ekranla olan ilişkisi bambaşka bir boyuta taşındı.
0: Arttı, çok çok arttı.
1: Kesinlikle, evet. Yani kendimden örnek vermem gerekirse eğitimlerimiz daha öncesinde yüz yüzeydi. Artık birçok eğitimlerimiz online oldu. Online terapiler girdi hayatımıza, çok yaygınlaştı. Büyük kongreler, seminerler, artık bunlar birçok şey ekran üzerinden yürütülmeye başlandı ve bu şekilde yürütülüyor ve bu durum oldukça normalleşti hepimiz için. Ve ekranlar hayatımızda artık sadece bir araç değil, aynı zamanda günlük yaşamımızın da doğal bir parçası haline geldi. Çocukların teknolojiyle kurduğu ilişki ise her geçen gün daha fazla dikkatimizi çekmeye başladı. Vakit geçirme süreleri geçmişe kıyasla belirgin bir şekilde arttı ve artmaya da devam edecek. Aslında bu artış çok da şaşılacak bir şey değil. Çünkü tam da teknolojik platformların istedikleri hedefi bu şekilde. Yani bizi ve çocuklarımızı ekran başında daha uzun süre tutabilmek için her türlü stratejiyi geliştiriyorlar. O yüzden yani dikkatimizin saniyeler içinde dağılabildiği bir çağda yaşıyoruz. Sadece ekranlar çocukların değil, biz yetişkinlerin de odak süresini ciddi derecede zorluyor. Bu değişen dünya içinde ebeveyn olmak da gittikçe daha karmaşık bir hale geldi. Çünkü takip etmemiz gereken yüzlerce içerik, dikkat etmemiz gereken onlarca yeni detay var ve artık dijital ebeveyn olmak zorunda aileler.
0: Evet. Dijital ebeveyn. Yeni evet. Bir tabir.
1: Evet, dijital ebeveyn olmak zorundalar artık.
0: Zamanımızda şöyle bir durum var hocam, benim kendi kanaatim, görüşüme göre. Bizler, bizim neslimiz olarak söylüyorum, yaşları 50'nin üzerinde olanlar için söylüyorum. Biz bilgisayardan tamamen uzak bir ortamda yetiştik. Bizim zamanımızda, çocukluğumuzda, gençliğimizde hiç bilgisayar görmedik, yaşamadık. Kendi çocuklarımız da tam bilgisayarın içerisinde doğdular.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir çapraz durumda kaldık. Evet. Yani onlardan ayrı bir dünyanın insanları gibi olduk. Evet. Belki çağımızın en önemli gelişmelerinden birisi bu bilgisayar meselesi herhalde. Dolayısıyla bilgisayara bağlı diğer yan ürünler.
1: Evet, onlar dijital yerli aslında.
0: Dijital, şimdi evet.
1: Biz daha çok dijital yerli değil de hani göç eden aslında hani o konumdayız daha çok. Onlar bu dünyanın içerisine doğdular.
0: Evet. Böyle bir zaman içerisindeyiz.
1: Evet.
0: Sıkıntıların da büyük sebebi herhalde budur.
1: Birçoğu bundan kaynaklı. Evet.
0: Evet, sizi dinlemeye devam ediyoruz hocam, buyurun.
1: Dijital ebeveynlik dedik, onu da biraz değinmek istiyorum. Çünkü hani çok önemli bir kavram. Dijital ebeveynlik ne demek? Teknolojinin ve internetin hızla hayatımıza girdiği bu çağda anne ve babaların çocuklarına dijital dünyada rehberlik etmesi, onları risklerden koruması, işte sağlıklı teknolojiyi kullanma becerisi kazandırması. Aslında dijital ebeveynlik yaşadığımız bu çağda artık kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü bugünün dünyasında hem bizler hem de çocuklarımız en az gerçek hayat kadar sanal dünyada da bir varlık gösteriyoruz. Bu artık bir zorunluluk. Yani işte bu durumda anne ve babaların omuzlarına yepyeni bir sorumluluk yükleniyor. Biraz da sizin biraz da siz bahsetmiştiniz. Bu sorumluluk gerçekten ağır. Çünkü bizim ebeveynlerimizin böyle bir sorumluluğu yoktu.
0: Evet.
1: Bu çağdaki ebeveynlerin böyle bir sorumluluğu var. Eğer bu sorumluluğun farkında olursa ebeveynler hem çocuklarının hem de kendilerinin yaşam kalitesini arttırıp o aile bağlarını koruyabilirler. Aslında dijital ebeveynlik tam olarak çocukla dijital dünya arasında kurulması gereken sağlıklı bir köprü olarak görüyorum ben. Yani temel amacımız bu köprüyü doğru sınırlarla, bilinçli bir farkındalıkla inşa edip çocuk için daha faydalı bir hale getirmektir aslında.
0: Evet. Peki. Bu dijitalleşme artık evlerimizin tam merkezinde.
1: Evet.
0: Eskiden çocuklar sokaktan eve sokulamazdı. Şimdi ekran başından kaldıramıyoruz. Ailelerin sıkıntılarından bir tanesi bu.
1: Evet.
0: Teknoloji bu kadar hayatımızın içindeyken bir çocuğun çocukluğunu,

0: seçimi sınırlıydı ve fiyat karşılaştırması yapmak zamanımızı alırdı. Ama şimdi herhangi bir yerde istediğimiz ürünü çok kolayca satın alabiliyoruz. Eğlence yine sınırlıydı. Yani sinemaya gitmek bizim için eğlenceli bir aktiviteydi. Ve fiziksel olarak giderdik biz. Ama şimdi son zamanlarda duyuyorum sinemada hani seyircilerin artık çok çok azaldığını. Çünkü bizler artık o filmlere çok daha güzel, yani istediğimiz ortamlarda, istediğimiz zaman konforumuzdan çıkmadan da aslında ona erişebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yine akıllı telefonlar. Yani eskiden cep telefonları sadece arama yapmak içindi ya da işte mesaj göndermek içindi. 2010 ile beraber hayatımıza 3G girdi. Şimdi de artık 5G sistemi girdi ve internet yaygınlaşmaya da başladı. Yani telefonlar artık bizim sadece konuştuğumuz ya da mesaj attığımız bir şey halinde kalmadı. Artık biz internete girdiğimiz, alışveriş yaptığımız, bankacılık işlemlerimizi hallettiğimiz, video izlediğimiz bir platforma dönüştü.
1: Televizyonun da yerine geçti.
0: Evet, kesinlikle. O yüzden çok büyük bir kolaylık sağladı aslında. Ama bu kolaylıkla beraber yeni zorlukları da beraberinde getirdi.
1: Getirdiği birçok sıkıntılar da var.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi ise günümüze dönüp bakacak olursak bir örnek üzerinden gideceğim ben. Diyelim ki bir çocuk düşünelim. Bu çocuk günde 10 saat uyusun. Geriye kaldı 14 saat. Eğer okula gidiyorsa 8 saatini işte okulda geçirdiğini düşünelim. Geriye kaldı 6 saat. Ve yaklaşık 2 saati işte okula gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi, işte banyosu, tuvaleti, diş fırçalaması ihtiyaçlarla geçtiğini bir düşünelim. Geriye kaldı 4 saat. Şimdi bu 4 saatin içerisinde 3 saatini çocuk telefon, tablet, televizyon üçlüsüyle geçiriyorsa geriye kaldı sadece 1 saat. Ailecek geçirebileceği nitelikli, keyifli zamanlar, işte oyun oynaması, keşfetmesi, müzik dinlemesi, dans etmesi, resim yapması, kitap okuması, temiz hava alması için sadece 1 saati var. Yani televizyon izlediği her dakika, sadece televizyon için demiyorum, hani o telefonla, teknolojiyle vakit geçirdiği her dakika aslında çocuk kitap okumaktan, ailesiyle beraber geçirebileceği güzel zamanlardan, dışarıda alınacak temiz havadan, oyundan, resim yapmaktan, yazı yazmaktan uzak kalıyor demektir. Yani çocuğu geliştirecek olan şey bu platformlar değil aslında, oyun ve sosyal etkileşimdir. Yani şunu söyleyebiliriz belki, dijital dünya, yani televizyon olsun, tablet olsun, kocaman bir zaman hırsızıdır aslında. Çocuklarımızın ömrünü çalar, düşünme becerilerini köreltir. Ebeveynler genellikle şunu da söylüyorlar, işte çöpe mi atalım? Yani şimdi kaldırıp çöpe atmak çözüm değil. Yani televizyonu çöpe mi atalım vesaire falan, ya da teknolojiyi tamamen yasaklayalım mı? Şimdi bunu yapmak çözüm değil. Hayat bir denge üzerine kuruludur. Aslında bir orta yol bulmak zorundayız ve her zaman o orta yol mutlaka vardır. Yine alanımızın ünlü isimlerinden Piaget'in gelişimi açıklarken söylediği bir şey var. Gelişim diyor, denge, dengesizlik ve sonradan yeniden dengeyi bulma sürecidir aslında.
1: Denge önce, sonra dengesizlik, evet. Sonra da ortasını bulmak.
0: Yeniden dengeyi bulma sürecidir.
1: Yeniden dengeyi bulma, evet.
0: Ebeveynler şunu da söylüyorlar, hani kahrolsun işte teknolojik gelişmeler, eskiden televizyon yoktu, telefon yoktu, sokak oyunları vardı, teknoloji geldi ve sokak oyunları bitti diye biliyorlar. İşte nerede bizim o eski çocukluğumuz vesaire diye.
1: Tabii hareketler de bitti, çok sokak oyunları, evet, bitince değil mi?
0: Evet.
1: Beden hareketleri, onlar da bitti, hareketsizlik başladı.
0: Kesinlikle, aslında sokak oyunlarını bitiren bu teknoloji değil. Yani bizim teknolojik gelişmeleri yönetemememiz aslında sokak oyunlarını bitirdi. Evet, bizim tutumlarımız, hayat şartlarımız, yaşantı şekillerimiz, doğru yönetilemeyen teknolojik gelişmeler aslında sokak oyunlarını bitirdi.
1: Neden oldu bu? Yani bu yetersizliğimizin, bu yanlışlığımızın sebebi nedir?
0: Yani çok fazla günlük telaşlarımız, hayatın getirmiş olduğu yoğunluklar, bunlarla birlikte yani
1: ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış olmak.
0: Evet, yani çünkü bizim dediğim gibi hani bizim zamanımızda bunlar yoktu.
1: Evet.
0: Yani biz gerçekten hani ebeveynler olarak çok zor bir çağda çocuk yetiştiriyoruz. Hı. Dediğim gibi bizim ebeveynlerimizin böyle bir sorumluluğu yoktu. Hı hı. Ve biz dijital yerli olarak da dünyaya gelmedik. Aslında zorlanmamız buralardan kaynaklı. Bir de şöyle bir şey var.

0: Kendi ebeveynleriyle kurmuş oldukları ilişkiler de çok etkili aslında. Yani şu anda kendi çocuklarıyla oyun oynaması, vakit geçirmesi, birlikte keyifli vakitler geçirmek, buralarla da etkili aslında.
1: Evet. Bu ebeveynlerin en çok zorlandığı şeylerden biri, çocukların ekranda gördükleri olumsuz davranışları, şiddeti veya dil kullanımını çok çabuk kopyalaması. Çocuklar neden izledikleri içeriklerden biz yetişkinlere kıyasla çok daha fazla ve derinden etkileniyorlar? Çocuk beyni bu dijital dünyayı nasıl algılıyor? Nasıl hemen hafızasına kaydediyor?
0: Evet
1: hocam.
0: Bunun iki temel sebebi aslında var. Birincisi çocukların dünyayı algılama biçimi. İkincisi ise gelişimsel ve nörolojik bir boyut. Şimdi çocuklar gözleriyle öğrenir ve doğrudan modellerler. Bizler hep şunu vurgularız: davranış değişikliği ailede başlar, çocukla devam eder. Çünkü çocuklar kelimelerle değil, gözleriyle öğrenirler. Çevresindeki dünyayı, insan ilişkilerini, öfkelendiğinde nasıl tepki vermesi gerektiğini izleyerek, taklit ederek öğrenir ve kendilerini geleceğe hazırlarlar aslında. Dijital dünyada artık çocuğun çevresindeki en baskın figürlerden biri haline geldi. Ve çocuk orada bir çizgi film karakterinin ya da bir YouTuber'ın öfkelendiğinde etrafına vurduğunu, bağırdığını ya da argo bir kelime kullandığını gördüğünde, bunu beyninde işte öfkelenince böyle davranılır şeklinde kodluyor aslında. Yani doğrudan rol model alıyor. Evet. Taklit ediyor.
1: Sadece görerek değil ama hocam, işitme de çok çok önemli herhalde.
0: Tabii kesinlikle öyle. Yani
1: siz görerek dediniz de onun için diyorum.
0: Ya şöyle, hani görerek dedim aslında, orada gördüğümüzde tabii ki de orada diğer duyu organlarımız da hareket halinde aslında.
1: Evet.
0: İşitmek şöyle, evet, bir şeyler söylüyor ebeveynler, fakat söyledikleri şeyle yaptıkları şey arasında fark varsa, o zaman çocuk onu almamış oluyor aslında. Yani sürekli çocuğa işte saygılı olacaksın diye ebeveyn söylerse ama kendisi çocuğuna saygılı bir şekilde davranmazsa, o zaman o sözün çok bir önemi olmuyor aslında.
1: Evet.
0: O yüzden özellikle 4-6 yaş grubundaki çocukların karakterlerle özdeşim kurduklarını, hatta bu yaşlarda işte süper kahraman kostümlerine, güçlü buldukları ve özendikleri karakterlerin oyuncaklarına daha çok ilgi gösterdiklerini görürüz biz. İşte kahramanlar kötü karakterler veya komik tipler için birer rol modeldir. Eğer izlenen içerikler saldırganlığı ödüllendiriyor ya da sorunları negatif davranışlarla çözüyorsa, çocuk bunları içselleştirir. Ayrıca gördüğü kahramanların davranışları çocuğun davranışlarını ve değer sistemi üzerinden de doğrudan etkili olabiliyor. Olumsuz bir davranış ödüllendiriliyorsa, orada öldürdüğü her bir karakter için puan ya da sanal bir para kazanıyorsa ya da şiddet gösterdiği zaman bir saygı görüyorsa, çocuk bunu onaylanma ve kabul görmeyle özdeşleştirebiliyor. Yani kabul görmek ve kabulü arttırmak için de o karakterler gibi davranmayı seçebiliyor aslında. Ve psikolojinin en önemli kuramcılarından biri olan Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramında, insanın büyük ölçüde gözlemleyerek ve taklit ederek öğrendiğini söyler. Hatta yaptığı bir deney var, Bobodol deneyi, Hacı Yatmaz deneyi de denilebilir. Çocukların izlediklerini nasıl model aldığını ve bize çocukların saldırganlık davranışı edinmesiyle ilgili pek çok bilgi de veriyor. Yapmış olduğu deney aslında şu şekilde: 3-6 yaş arasındaki çocuklara önce yetişkinlerin oyuncak bir bebekle nasıl oynadıkları izletiliyor. Bazı yetişkinler o bebeğe işte bağırıyor, işte vuruyor, yani saldırgan davranışlar sergiliyor. Bazı yetişkinler ise hiçbir şey yapmıyor. Sonra o çocuklar tek başlarına oyuncaklarla dolu odaya alındığında, saldırgan modeli izleyen çocuklar da aynısını yapıyorlar. Bebeğe vuruyorlar, saldırıyorlar, çok kötü şeyler söylüyorlar. Yani orada çocuk istediklerini sadece izlemekle kalmıyor, birebir kopyalıyor ve birebir aynısını yapıyor aslında. Yani o yüzden bizler, yani ebeveynler ve yetişkinler olarak, çocukların ne izlediğini, kime örnek aldığını yani çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda aslında. Ve saldırgan davranışlar öğrenilir. Televizyon saldırganlığın ya da ekran, dijital dünya saldırganlığın öğrenildiği bir yerdir, bir araçtır. saldırganlığı izleyenler acımasızlaşıp duyarsızlaşabiliyorlar ki günümüzde olan son zamanlarda okul olaylarında bunu gösteriyor aslında. Hani insanların ne kadar duyarsızlaştığını da aslında gösteriyor. İkinci bir nokta ise çocuğun...
1: İkinci bir noktaya geçmeyelim isterseniz.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Bundan sonraki bölümde devam edelim.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım kendisiyle dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine sohbetimiz devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde çocuk beyni bu dijital dünyayı nasıl algılıyor demiştik en son.
1: Orada kalmıştık aslında.
0: Evet, orada bir ilave edecekleriniz vardı. Onları evet. Konuşalım, sonra da evet. Devam edelim. Buyurun.
1: Birincisini zaten çocukların dünyayı algılama biçimini konuştuk. Şimdi ikincisi olarak gelişimsel ve nörolojik boyut. Yani çocuk beyni kurgu ile gerçeği aslında ayırt edemez. Peki biz yetişkinler de izliyoruz. Biz neden hemen gidip birini vurmuyoruz? Ya da gördüğümüz her şeyi neden hemen taklit etmiyoruz? Çünkü bizim beyin olgunluğumuz özellikle mantık ve muhakemeden sorumlu olan bölgemiz, yani prefrontal korteks, gelişimini tamamlamıştır.
0: Çocuklar da tamamlamadığı
1: evet,
0: için.
1: Evet, yani biz ekrandakinin bir kurgu olduğunu biliyoruz. Arka planda bir senaryodan ibaret olduğunu biliyoruz. Ancak bir çocuğun gelişmekte olan zihni, izlediği o renkli, hızlı dünyadaki kurgu ile gerçek hayatı bizim gibi birbirinden ayırt edemez ne yazık ki. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Çocuklar çizgi filmleri izlerken beyinlerindeki o algı süreçleri yetişkinlerden tamamen farklı işliyor. Onlar ekranda gördükleri karakterleri, süper kahramanları ya da dijital figürleri tıpkı bir gerçekmiş gibi, gerçek hayattaki bir komşusu, okuldaki bir arkadaşı ya da evdeki bir birey gibi gerçek olarak algılayabiliyor. O yüzden ekrandaki şiddet, olumsuz dil ve agresif tavırlar çocuk için uzaktaki bir yapım değil aslında. Tam da hayatın içinden gelen, normalize edilmiş doğrudan birer mesaj oluyor. Yani sonuç olarak çocuğu geliştirecek olan şey statik ekranlar veya tek yönlü mesajlar değil. Oyun ve sosyal etkileşimdir. Çocuk ekranda tek yönlü bir bombardımana maruz kaldığında beyni bunu süzebilecek filtrelere henüz sahip olmadığı için gördüğü her olumsuz davranışı bir sünger gibi emer. İşte bu yüzden de ebeveynler olarak ne de olsa sadece bir çizgi film izliyor deyip geçiştirmemesi, dijital dünyanın bu taklitçi ve savunmasız nesil üzerindeki etkisini çok iyi görmesi gerekiyor aslında.
0: Evet. Ebeveynlere bu konuda çok büyük vazife düşüyor.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi hocam? Peki hocam. Çizgi filmlerin çocukların zihnindeki etkilerini çok net anladık. Peki ya iş çocukların aktif olarak oynadığı o dijital oyunlara, bilgisayar oyunlarına geldiğinde durum nasıl bir boyuta ulaşıyor? Çocuklar bu süreçte nasıl oyun bağımlısı oluyorlar? Bir çocuk dijital bir oyun oynarken arka planda ne oluyor da o ekranın başından kalkmak istemiyor?
1: Çocuk dijital oyun oynarken beyni dopamin adı verilen bir kimyasal salgılıyor aslında. Dopaminin artması ödül sistemini fazlasıyla uyarır ve zevk almayı artırıyor. Dopamin aslında bizler çok sevdiğimiz biriyle beraberken, çok keyifli bir vakit geçirdiğimizde, yani o gün çok güzel geçti, keyif aldığımız ya da herhangi bir aktivitede bulunduğumuz zaman doğal olarak salgıladığımız bir kimyasaldır aslında dopamin. Fakat bilgisayarlar, işte o oyunlar dopaminin gereğinden fazla salgılanmasını sağlıyor ve kişi artık gündelik aktivitelerden dolayı salgılanan dopamin miktarından tatmin olmuyor aslında. Yani çocuklar oyun bağımlısı değil, dopamin bağımlısı oluyorlar. Bu da şu demek, bu oyunu geçersen yeni bir karakter kazanacaksın, işte yeni bir level atlayacaksın. Yani sürekli ödül veriyor. Bizim günlük hayatımızda sürekli bize ödül veren bir şey yok. O yüzden evet. Yani buyurun.
0: Sanal ödül veriyor aslında. Kesinlikle, normal bir ödülle değil.
1: Kesinlikle sanal para, işte puan, karakter evet. Vesaire bunları vererek dopamin seviyesini arttırıyor. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığında da aynı şey geçerli. Yani orada da dopamin çok arttığından dolayı kişi daha çok alkol ve uyuşturucu kullanmak istiyor aslında. Her gün saatlerce bilgisayar başında oyun oynayanların da aynı etkisi oluyor.
0: Yani alkol ve uyuşturucuda da dopamin salgılamasından evet. Dolayı mı devam ettiriyor?
1: Evet, evet. Kişi sürekli o...
0: Yoksa alışkanlık olmuyor diyorsunuz, öyle değil mi? Yani alkole
1: alışkanlığı
0: bağımlılık...
1: Alışkanlığı kazandırıyor zaten.
0: Dopamin. Alışkanlık kazandırıyor da. Ama esas sebep dopamin fazlalığı.
1: Evet, yani o dopamin o çok fazla salgılanıyor ve kişi diyor ki bu çok güzel bir şeydi. Ben bunu tekrar yaşamak istiyorum. Bir daha yapıyor. Bir daha derken bağımlı oluyor.
0: Bağımlı oluyor.
1: Aslında
0: evet.
1: Bu şekilde. O yüzden çocuklar mesela kitap okurken, ders çalışırken ya da odasını toplarken saniyede bir seviye atlamıyor ve sürekli ödül verilmiyor, değil mi? O yüzden de hani canları sıkılıyor bu normal işlerde. Yani o devasa dopamin ihtiyacı karşılanmıyor ve çocuk aşırı derecede sıkılıyor. Yani çocuklar ekrandan ayrılmak istemediklerinde aslında bize inat etmiyorlar. Beyinlerindeki o uyuşturucu etkisine benzer bir döngü yaratan o yapay dopamin seviyesinden mahrum kalmak, yeni bir nevi yoksunluk yaşamak istemiyorlar aslında. Hani bize inat ettiklerinden dolayı değil, o yoksunluğu yaşamak istemediklerinden aslında kalkmak istemiyorlar oyunun başında.
0: Peki ne yapmak gerekir bu noktada hocam? İleride konuşacaksanız bu konuları...
1: Evet. İleride bunlardan bahsedeceğim ben.
0: O zaman devam edelim hocam. Şöyle bir soruyla devam edelim. Dijital oyunların beyindeki bu dopamin ve ödül mekanizmasını duymak gerçekten çok sarsıcı. Peki madem dijital dünya çocuklara bu yapay hazları sunuyor, çocukların gerçek hayatta hangi psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığında teknolojiye ve bu ekranlara daha çok yöneliyorlar? Arka planda nasıl bir eksiklik bu yönelimi hızlandırıyor?
1: Biz şunu biliyoruz. Hiçbir çocuk durup dururken sadece canı sıkıldığı için saatlerce dijital dünyaya gömülmez. Ekran veya oyun bağımlılığı aslında bir sebep değil, bir sonuçtur. Ve çocuk gerçek hayatta karşılayamadığı bir takım insani ve psikolojik ihtiyaçları var. Özgür Hoca bunu 6 temel insani ve psikolojik ihtiyacından kaynaklı, yani karşılanmadığında ortaya çıktığından bahsetmiştir. Bu 6 temel ihtiyaçtan bahsedeceğim biraz. Birincisi ilişki kurma ihtiyacı. Şimdi ilişki kurmak insanın en temel varoluşsal ihtiyacıdır aslında. Bir çocuğun annesiyle babasıyla olan ilişkisi zayıfladıkça ve ailesi tarafından ilgi görmediğini düşündükçe teknolojiyle geçirdiği zaman artar. Çocuk bu hayati ilişki ihtiyacını gerçek hayatta karşılayamadığında dijital dünyaya gider, sosyal medyada vakit geçirir, online oyunlarda hiç tanımadığı diğer insanlarla bağ kurmaya çalışır. Örneğin anne mutfakta yemek yapıyor, baba ise salonda elinde telefonla günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor ve çocuk geliyor babasının yanına heyecanla okulda işte yaşamış olduğu bir durumu anlatmak istiyor. Baba işte biliyor musun okulda şöyle işte bir şeyler oldu vesaire falan. Baba da anladım oğlum çok güzel deyip geçiştiriyorsa çocuk o anda görülmediğini ve ilgi görmediğini fark ediyor. Evde bulamadığı o biriyle bağ kurma ihtiyacını sanal dünyada görünmez insanlarla karşılamaya çalışıyor. O yüzden hani bizim ileride aslında çocuğumuzla kuracağımız ilişkinin çok güçlü olması gerekiyor. Güçlü olduğu zaman bizler çocuklarımızı bu bağımlılıktan, bu ilişki kurma ihtiyacını beslediğimizden dolayı bağımlılıktan kurtarabiliriz. Yani ilerlemeyebilir. Birincisi bu aslında ilişki kurma ihtiyacından kaynaklı. İkincisi ise ideal kimlik oluşturma ihtiyacı. İdeal kimlik oluşturma.
0: İdeal kimlik. Evet.
1: Şimdi evde veya okulda çok fazla eleştirilen, sürekli beklenti yüklenen çocuklar maalesef ben olduğum için değerli değilim hissine kapılıyorlar. Kendileriyle barışık olmuyorlar ve ideal kimlik oluşturma yolunu ararlar. Sanal dünya bu ideal kimliği oluşturmak için çok kusursuz bir platformdur aslında. Çünkü çocuklar orada maskelerin arkasına saklanıp istedikleri gibi görünebiliyorlar. Oysa evde koşulsuz sevgi gören, kendi kimliğiyle mutlu olan çocukların sanal dünyada başka bir kimlik oluşturma ihtiyacı da kalmıyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Sürekli mükemmelliyetçi, eleştirel ve beklentisi yüksek olan aile ortamını düşünelim. Ödevini neden eksik yaptın? Bak arkadaşın kaç almış, sen neden böyle yaptın? Üstünü yine kirletmişsin. Şimdi çocuk bu yoğun eleştiriler karşısında şu mesajı alır. Ben olduğum için değerli değilim. Sevilmem için mükemmel olmam lazım ama olamıyorum. Çocuk kendi gerçek kimliğinden utanmaya ve uzaklaşmaya başlıyor. Gerçek hayatta ezilen, eleştirilen, yetersiz hissettirilen o çocuk sanal dünyada herkesin saygı duyduğu güçlü bir kahramana da dönüşebiliyor. Diğer bir ihtiyaç ise gelişim ihtiyacı. biz kendimizi geliştirdiğimizde mutlu oluruz. Hatta şöyle bir şey var. Chicago Üniversitesi'nde Csikszentmihalyi'nin çok ünlü bir keşfi vardır. Bir işin zorluğu diyor ki kişinin mevcut becerisinin sadece iki tık üstündeyse kişi akış alanına girer ve mutlu olur. Evde, okulda, işte üretim odaklı alanlarda bu gelişim ihtiyacı karşılayamayan ve o akış alanını tadamayan çocuklar dijital oyunlarda seviye seviye atlayarak o yapay basamakları tırmanarak gelişim ihtiyaçlarını doyurmaya çalışıyorlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki çocuğun önüne çok ağır, onun seviyesinin çok çok üzerinde bir matematik problemi koydunuz. Beceri düzeyinin çok üzerinde. Ne hisseder o çocuk? Yoğun bir kaygı, yetersizlik, çaresizlik hisseder ve ben bunu yapamıyorum deyip masadan hemen kaçar. Tam tersini düşünelim. Çok iyi bildiği işte toplama işlemi vesaire, hani bir şey sordunuz, onun becerisinin çok altında bir zorluk diyelim, çocuk ne hisseder? Aşırı bir sıkıntı ve bıkkınlık hisseder. Bu çok sıkıcı der, yine masadan kaçar.
0: Yani çok kolay olursa da, çok zor olursa,
1: evet,
0: da
1: evet kaçar yani.
0: Sıkıntı veriyor
1: kesinlikle. Çocuklar okul müfredatlarında veya evdeki ödev süreçlerinde ya çok zorlanıp kaygıya kapılıyorlar ya da çok kolay bulup sıkılıyorlar.
0: Evet, burada sadece o zaman ebeveynlerin değil, milli eğitimin de,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok büyük rolü
1: kolektif
0: var.
1: Kolektif bir şey bu. Kesinlikle sadece ebeveynlerle olan bir durum değil. Toplumsal olarak bizim bir şeyleri aslında değiştirmemiz gerekiyor. Bilgisayar oyunları bu psikolojik kuramı çok kusursuz kullanır. Yani bir oyuna başladığınızda birinci seviye çok basittir. Çocuk onu hemen çözer. Oyun çocuğun becerisini tartar ve ikinci seviye zorluğu çocuğun becerisini iki tık üzerine çıkar. Çocuk biraz çabalar, hafifçe terler ama o bölümü geçer. Ve ne oluyor? Harikasın, geliştik, başardık gibi böyle dopamin salgılıyor çocuk. Ve çok mutlu oluyor. Oyun ne oluyor? Durmuyor. Üçüncü seviyede zorluğu yine tam çocuğun yeni becerisinin iki tık üstüne çıkıyor. Yani çocuk oyun oynarken aşırı kolay olduğu için ne sıkılıyor ne de imkansız olduğu için kaygılanıyor. Oyun onu sürekli o tatlı zorluk çizgisinde, yani akış alanında tutuyor. Ve çocuk saatlerce ekran başından kalkamayabiliyor. Çünkü gerçek hayatta bulamadığı o ben gelişiyorum, basamakları tırmanıyorum hissini oyunda saniyeler içerisinde yaşıyor aslında. Ben ebeveynlere belki şu kısmını şöyle özetleyebilirim. İnsan beyni yerinde saymayı sevmez. Gelişmek ister. Eğer bir çocuk evde veya okulda kendisini geliştirecek, onu tatlı tatlı zorlayacak aktiviteler bulamazsa oyunların o cezbedici dünyasına sığınır. Çünkü oyunlar çocuğu ne çok zorluyor ne çok kolay bırakıyor. Tam da onun becerisine göre seviye seviye büyüyor. Aslında dikkat ekonomisi dediğimiz şey de bu. Çocuk da gerçek hayatta tadamadığı o basamakları tırmanma ve gelişme hazzını oyunda level atlayarak yapay bir şekilde aslında doyurmaya çalışıyor. Diğer bir ihtiyaç ise, yani dördüncü ihtiyaç, özerklik ihtiyacı, yani seçme özgürlüğü diyebiliriz. Bu konuda çok çarpıcı araştırmalar var. Batı Afrika filleri doğal ortamlarında özgürce 56 yıl yaşarken hayvanat bahçesinde, yani özgürlükleri elinden alındığında sadece 17 yıl yaşıyorlarmış. Yine Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma.
0: Bu bir ölçüm tabii, değil mi?
1: Evet, bir araştırma bu.
0: Araştırma neticesi.
1: Evet, evet. Hı-hı. Harvard'da yine bir araştırma yapılıyor. Özerklik ve seçim hakkı verilen huzur evlerindeki yaşlıların çok daha uzun yaşadığı gösteriliyor. Özerklik ve seçme hakkı verilen, seçim hakkı verilen kişilerin. Alt düzey çalışanların üzerlerinde sürekli bir baskı olduğu için, yani seçme özgürlükleri olmadığı için kalp krizi geçirme ihtimali de 3 kat daha fazla oluyor. Yani şimdi dönüp çocuklarımıza bir bakalım. Hem okulda hem evde sürekli ne yapacağı söyleniyor. Hiçbir seçme özgürlüğü ve özerkliği olmayan çocuklar işte o dijital oyunların başına geçtiklerinde tüm kararları kendileri verirler. Krallıklarını kendileri yönetiyorlar ve bu hayati ihtiyacı orada karşılıyorlar. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Bir çocuğa sabah kaçta kalkacağına, hangi kıyafeti giyeceğine, ne yiyeceğine, ne zaman ödev yapacağına, ne zaman susacağına hep yetişkinler karar veriyor. Çocuk sabah okulda öğretmenin, akşam da evde anne babanın emir komuta zincirinde adeta bir robot gibi yaşıyor. Yani kendine ait bir seçimi yok, seçim alanı yok. Çocuk strateji ya da savaş oyununun başına geçiyor. Saniyeler içinde o dünyanın mutlak hükümdarı oluyor. Bu binayı ben kuracağım, bu askeri buraya göndereceğim, şu kıyafeti seçeceğim. Bütün kararları, strateji, sorumluluğu tamamen kendisi yönetiyor. Gerçek hayatta bir santimetre karelik özgürlük alanı olmayan bir çocuğun oyun dünyasında koca bir ülkeyi yöneterek aslında o özellik açılığını da kapatıyor. Yine bir ihtiyaç, beşinci olan ihtiyaç, kendini ifade etme ihtiyacı. Kendini ifade edemediğini veya ifade ettiğinde işte reddedildiğini, susturulduğunu hisseden çocuklar sanal dünyaya kaçarlar. İngiltere'de yapılan bir araştırmada çocukların %50'sinin YouTuber olmak istediği ortaya çıkıyor. İşte çocuklara...
0: YouTuber biraz açalım hocam.
1: Evet, çünkü nedeni diye sorulduğunda çocuklar ilk iki sırada şu cevaplar geliyor. Birincisi yaratıcılık, yani bir şeyleri oluşturmak, üretmek vesaire. İkincisi ise kendini ifade etme. Eğer biz çocuklara evde işte bu bir kodlama olabilir, fotoğrafçılık olabilir, animasyon gibi üretim odaklı teknoloji olabilir. Şimdi biz bu alanları sunarsak çocuğa kendilerini daha sağlıklı ifade edebilirler. Ve dijital dünyanın o tüketim çılgınlığına kapılmazlar. Diyelim ki çocuk evde heyecanla bir resim yapıyor, bir fikir üretiyor ve anne babasına gösterdiğinde tamam kızım sonra bakarız ya da işim var dediğinde ya da işte bunu neden eğri büğrü yaptın diyebiliyor, karşılık alabiliyor. Çocuk o zaman kendini ifade etmediğini düşünür, reddedildiğini düşünür, işte alanının kısıtlandığını düşünür ve içine kapanır. Yine İngiltere'de çocukların %50'sinin YouTuber olmak istemesinin temel nedeni bu aslında. Yani orada tamamen özgür bir oluşturma alanı var. Yani çocuk eğer doğru yönlendiremezse kendini ifade etmek için TikTok videolarını çekmeye, işte oyunlarda kendi dünyasını kurmaya çalışıyor. Son ihtiyaç ise, yani altıncı olan ihtiyaç, öğrenmek ve keşfetme ihtiyacı. Şimdi bizler insanoğlu doğada canlılar arasında en bağımlı ve aciz doğan türdür. Bu da biyolojik olarak bizim en fazla öğrenme ihtiyacı olan tür olduğumuz anlamına da geliyor. Çocuklar doğal birer öğrenme makinesidir. Sürekli soru sorarlar, keşfetmek isterler. Beynimiz yepyeni bir şey öğrendiğinde doğrudan dopamin de salgılıyor aslında. Yani öğrenmek bizi biyolojik olarak da mutlu eden bir şey. Fakat okullarda, ailelerde çocuklara bu özgür keşfetme ortamı sunamadığımızda çocuklar o dijital dünyada amaçsızca gezinerek, videodan videoya tıklayarak, işte oyalanarak bu öğrenme ve keşfetme açlığını doyurmaya çalışıyor. İşte mesela çocuk YouTube'un ya da oyunların karşısına geçiyor. Keşif dünyası ucu bucaksız. Videodan video atlıyor. Yani oyun haritaları, yeni oyun haritalarını keşfediyor. Bilmediği dünyaları inceliyor. Gerçek hayatta merakı ödüllendirilmeyen çocuk dijital dünyada her tıkladığı ekranda yeni bir şey görerek beyindeki o öğrenme ve keşfetme açlığını yapay olarak aslında besliyor. İşte tam da bu noktada karşımıza günümüz dijital dünyasının en büyük acımasızlığı olan dikkat ekonomisi çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani netice olarak çocukların dünyasında o ekranlar aslında iç dünyalarında açılan bu devasa altı boşluğu kapatmaya yarıyor. Biz çocukların elinden tableti, telefonu almaya çalışmadan önce o boşluğu gerçek hayatta neyle dolu olduğuna bakmalıyız aslında.
0: Evet. Hocam bir ara daha veriyoruz. Bundan sonraki bölümde devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım'la birlikteyiz. Dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM Haber.
4: İstanbullunun yağmurla imtihanı.
5: Hani kadın sen oldun.
4: Motorları su götürüyor.
5: Arabalar şu an gidemiyor. Her taraf taştı.
6: Kimi aracında mahsur kaldı, kimi motosikletini taşkın sularına kaptırdı.
4: Motorları su götürüyor.
7: Adam kalmış ha, adam kalmış.
8: Ha, geliyor motor, geliyor.
6: Şiddetini artıran akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi. Bu kadınsa suya kapılmaktan son anda böyle kurtuldu.
9: Hani kadınsa ne oldu?
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarıyordu. Beklenen o şiddetli yağış sonunda mega kenti vurdu. Sağanak sele dönüştü. İstanbul adeta kabusu yaşadı. Bazı bölgelerde kanalizasyonlar taştı. Dakikalar içinde cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, sürücüler mahsur kaldı. Kentin dört bir yanında trafik adeta durma noktasına geldi.
10: Kemankeç Caddesi Galata Port Denizi ile birleşmiş gibi. Bakın her yer havuz.
6: Beşiktaş'ta karşıya geçmek isteyen bir kadın az kalsın akıntıya kapılıp gidiyordu. Son anda bir ağaca sarıldı. İmdadına ise çevredekiler yetişti. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Sel hem kuryeleri hem de ekmek teknelerini hedef aldı. Azgın sular motosikletleri birer birer sürükledi. Kuryeler durdurmaya çalıştı ama akıntının gücüne engel olamadı.
4: Motorlar su götürüyor.
7: Adam kalmış ha, adam kalmış.
6: Sağanak yalnızca yolları değil, evleri ve iş yerlerini de teslim aldı. Giriş kattaki dükkanlar ve daireler su altında kaldı.
11: Her şey
6: tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı da taşkından payını aldı. Pazarcılar da sağanağa hazırlıksız yakalandı. Tezgahlar dakikalar içinde şiddetli yağışın altında kaldı.
12: Beşiktaş pazarının hali. İşte böyle
13: görün. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Beker, yoluna şimdilik bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. İstifa kararını da sosyal medya hesabından duyuran Beker, bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Beker, mutlak buttan sürecinde seçim otobüsüyle CHP Genel Merkezi'nin önünü kapatarak Özgür Özel'e verdiği destekle gündeme gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda oturduğunda Beker'i çok sert sözlerle hedef almıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı da 135'e düştü. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Zirve sürecince kent güvenlik yönetim sistemiyle şehrin her noktası izlenecek. Bunun yanı sıra kentte denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. İşte detaylar.
14: Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
15: Bazı şeyleri çekmek zorundayız. Güvenliğimiz için bunlar. Sonuçta birçok devlet başkanı gelecek. Yani onların da güvenliğini sağlamak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.
6: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
14: Ankara'da 56 bini aşkın polis görev yapacak. Zirve boyunca yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacak.
16: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
6: Zirve boyunca kent güvenlik yönetim sistemi güvenliğin bel kemiğini oluşturacak. Liderlerin konvoyları bu sayede anlık takip edilecek.
16: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
6: Liderlerin kullanacağı yollar sadece geçiş sırasında kapatılacak. Şehirler arası yolculukta ise hiçbir sorun yaşanmayacak.
9: NATO için iyi olur. Denetim tabii ki de iyi olur.
6: Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi için seferberlik halinde. 3 ay öncesinden güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı.
11: Ha, biraz sıkıntı çekeceğiz trafik anlamında olsun, genel anlamda olsun ama yapacak bir şey yok.
6: Bu zamana kadar 1,5 milyon kişi GBT taramasından geçirildi. 4000'den fazla kişi gözaltına alındı.
17: Olması gereken de bu aslında.
6: Zirve boyunca koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinasyon merkezi kuruldu. Tedbirler bu merkezden takip edilecek.
18: Yapılması gerekenleri yapıyordur emniyet birimleri.
6: Öte yandan iş ya da farklı nedenlerle dışarı çıkma zorunluluğu bulunmayan vatandaşlar 2 günü evde geçirmeyi planlıyor.
19: Zirve boyunda çalışmayacağız, evde yatacağız.
20: Şehrimize NATO'nun gelmesinden memnunuz. Bunun için de hazırlıkların tam olduğunu görüyoruz. Zirve boyunca valla ben mimarım. İnşaatlarımız biraz bekletildiler. Yapacak bir şey yok.
13: Haziran ayı enflasyonun çarşı pazarda etkisini gösterdi. Tezgahlarda meyveler zamlanırken sebzeler ise ucuzladı. İşte çarşı pazara yansıyan rakamlar.
21: Fiyatlar çok güzel efendim, fiyatlar ucuz. Hani bir kilo mazota bakarsan bu bedava.
22: Üzüm, erik, kiraz, kayısı, şeftali. Yazın en sevilen meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Bana da bir kilo erik tartar mısınız?
23: Buyurun. Kilo 50 lira. Bir kilo.
22: Teşekkür ediyorum.
6: Renk renk, çeşit çeşit meyveler tezgahları süsledi. Görenin iştahı kabardı.
24: Gücül gibi elma 70 lira, ucuz. Affedersin, neyciye gidiyorsun 20 lira veriyorsun. Bir kilo kayısı bak 50 lira, para mı?
22: Haziran ayı bitti, enflasyon rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay en fazla meyveler zamlanırken sebzelerde ise fiyatlar düştü.
6: Haziran'da enflasyon aylık bazda 0,99, yıllık bazda ise %32,11 artış gösterdi. Pazarın zam şampiyonu %54,26 ile taze meyveler oldu.
25: Hesaplı yani, normalde marketlere falan göre bakaraktan bayağı hesaplı burası yani.
22: Kiraza kayısıya ne kadar ödediniz?
26: 100 liraydı kilosu. Ucuz olduğu söyleniyor ama İmkanlar kısıt olduktan sonra 3-5 lira düşmesinin hiçbir anlamı yok bence.
27: Mısır aldım, 2 kilo kayısı aldım.
22: Ne kadar ödüyorsunuz?
27: 200.
6: Tezgahlarda kayısı, erik ve üzümün kilosu 50, kirazsa 70 ila 150 liraya satılıyor. Şeftali 100, ithal muz 150, yerli muzsa 70 lira. Karpuzun kilosu 5 liraya kadar geriledi.
22: Vatandaşın ilgisi nasıl?
28: Şu anda biz yoğun yani, bura yoğun. İlgisi güzel.
22: Şarkılara da konu olan domates, biber, patlıcan ve diğer sebzeler. Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürünler oldu.
6: Tezgahlarda domates 40 lira, salatalık, patlıcan ve bezelyede kilosu 50 liradan yerini aldı. Kabak 80 lirayken biber ve taze fasulye ise 100 liradan, barbunya 150, bamyada 250 liradan satışa sunuldu.
29: Sebze fiyatları ucuz. Sebze meyve bayağı ucuz.
30: 2 kilo domates aldım. 2 kilo muz aldım. Bu kadar yani. Biraz domates düştü. Ama normalde diğer şeyler gene aynı.
13: AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlarına sundu. Buna göre en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ehliyetten alkollü araç kullanımına ve PTT'nin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok başlıkta teklifte yer alıyor.
31: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
6: En düşük emekli maaşı %17,76 oranında artacak, 23.552 lira olacak. AK Parti en düşük emekli maaşına artışında içinde olduğu 30 maddelik torba kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
31: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
6: Teklife göre en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında, yani %17,76 zamlanacak. 20 bin lira.
32: Basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyeti İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan, distinguished ministers, excellencies, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me once again take this opportunity to thank my dear brother President Tayyip Erdogan for his warm welcome and gracious hospitality. It is always a pleasure to visit the magnificent city of Istanbul on the shores of the Bosphorus, under where history meets modernity and the rich cultures of both East and West thrive side by side. The great Turkish sage Yunus Emre beautifully said, "A heart makes the best home for a friend." No words could better describe the relationship between our two nations. Pakistan has always found a home in the hearts of the people of Turkey.
1: Just yürek bir dost için en iyi ev demektir. Bu ifade gerçekten iki ülke arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Pakistan her zaman Türkiye halkının, halkın nezdinde onların gönlünde ve evinde, yuvasında yaşar hisseder kendini ve bunun tersi de geçerlidir. Bu aramızdaki özel bağ, ortak bağlantılarla, yüzyıllarca devam eden özel kültürel bağla, ilişkilerimizle, temaslarımızla gelişti. Bugün modern ülkelerimiz içinde yaşayan halklarımız ortak bir geçmişin bugünkü tezahürünü yaşıyor. Müslümanlar olarak biz geçmişte Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda Türklerin yanında yer aldık. Genç kadınlar, genç kızlar, anneler, Türk anneleri yoğun çabalar sarf ettiler. Türk Kurtuluş Savaşı'nda bizim halkımız da onlara yardımcı oldu. Ve iki ülke arasında hep böyle bir destek ve dayanışma oldu. Bizim atalarımız tabii şunu bilmiyorlardı. Bu cesaretimiz, bizim bu yardımımızın karşısında Türkiye'nin müthiş bir cömertlik bize her zaman, ne zaman zorda kalsak yardımcı olacağını atalarımız bilmiyorlardı. Biz elimizden geleni yaptık. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin zor anlarında yardımcı olduk. İşte o dayanışma ruhu bugün karşılığını buluyor. İnanılmaz bir cömertlik görüyoruz çünkü Türkiye'den. Ne zaman zor durumda kalsak Pakistan olarak, bu bir savaş olabilir, bir deprem hali olabilir yahut da sel gibi doğal afetler olabilir. Bu gibi durumlarımızda her zaman Türk halkı yanımızda olmuştur. Ve şunu da çok net hatırlıyorum. 2010 yılında büyük seller olmuştu ülkemizde. Değerli kardeşim Sayın Erdoğan şahsen selden etkilenen bölgelerini, Pakistan'ı ziyaret etmişti. Bunu unutmuyorum. Ve ilgili selden etkilenen bölgelerimizde bir araya gelmiştik. Ben Sayın Erdoğan'ı yakından tanıma fırsatı buldum. Böyle bir onura ulaştım. Ayrıca değerli kız kardeşim Sayın Emine Erdoğan da keza sağ olsun kendi kolyesini bağışlamıştı o zaman Türkiye'deki sel mağdurlarına destek vermek için. Milyonlarca Pakistanlının kalbini kazanmıştı. Türkiye'nin samimiyetini, sevgisini bize gösterdi somun olarak, Pakistan halkına olan samimi duygularını. Ve Türk Toki kuruluşu modern bir okul kurdu bu arada. Muzaffer Ağa bölgesinde, selden etkilenen bölgemizde bize el uzattılar. Sayın Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'ın kuruluşuna vesile oldukları hastane, okullar var o bölgemizde. Hala bugün faaliyetteler. Bunlar önemli jestleridir ve bu jestler kalıcı birer tezahürdür, nişanesidir iki ülke arasındaki dostluk bağlarının. İşte bu nedenle de Pakistan ve Türkiye iki yürektir, tek bir ruhu paylaşan, hep bunu söyleriz. Ortak bir zengin tarihimiz var. Ve bugün verdiğimiz mesajlarda insanlığa bir örnek teşkil ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana, onun verdiği mesajlar bizim her zaman ortak yolculuğumuza ışık tutmuştur. Biz de ülkemizde Mevlana'yı bir manevi rehber olarak gördük. Bizim manevi rehberlerimiz de böyle gördü. Konya'da, Konya'yı merkez almış olan önemli bir inanç söz konusu burada. Biz de her zaman bu inançtan, Mevlana'nın sisteminden ve inancından etkilenmişizdir. Sayın Tayyip Erdoğan, bu geçtiğimiz 20 yılı aşkın süredir dinamik bir liderlik ve cesur bir liderlik ortaya koymakta ve kendisinin bu liderliği sayesinde bu yıllar içerisinde Türkiye önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ekonomik açıdan, teknoloji açısından, strateji açısından kendisi Türkiye'nin ulusal prestijini güçlendirdi ve özgüvenini arttırdı. Kendi bağımsız sesini güçlendirdi. Ve konum olarak şu anda Türkiye, global anlamda da en etkili ülkelerden biri oldu. Pakistan olarak kendisinin dostu, bilgeliği, kendisinin bize yol göstericiliği bizim için önemli ve verdiği destekler önemlidir. Bugün Pakistan-Türkiye iş konferansında bir araya geldik. Türkiye'nin canlı iş alemiyle bir aradaydık. Bir iyimserlik ve girişimcilik ruhuna tanık oldu orada ve şunu bir kez daha gördüm ki iki ülke arasında mevcut olan ekonomik ortaklık artık yeni bir aşamaya girmekte. Yeni bir bölüm açıyoruz. Sayın Erdoğan'ın da yetkinin liderliğinin yardımıyla. Sayın Erdoğan ve ben bu arada bugün son derece kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ve karşılıklı olarak etkili ticaretler, yatırımlar ve endüstriyel işbirliğinin artıyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ve tam potansiyelini, ekonomik potansiyelimizi daha da gerçekleştirebiliriz dedik. Burada bir iyi niyet var. Ama biz iki ülke olarak kendine özgü bir fırsatla karşı karşıyayız aslında. Karşılıklı mutabık kaldığımız 5 milyar dolarlık karşılıklı ikili ticaret hedefine yerine getirme arzumuzu altını çizdik. Kararlılıkla. Bu arada çok temel ulusal anlamda önemli konuları ele aldık. Biz Pakistan olarak Türkiye'nin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili mesele bağlamında. Bu arada son 10 yıllardır zaten bu pozisyonumuzu muhafaza ettik. Bu arada Türkiye'de de ilkeli bir şekilde ve yılmaz bir şekilde Cam'ın Kaşmir hakkını desteklere geldi. Bu konuda da biz elbette büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan ve ben ortak bir şekilde şuna inanıyoruz. Diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme anlamında ve uluslararası barış ve güvenlik anlamında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı bir şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın bu bölgede gerçekleştirdiği barış çabalarına destek verdiğini görüyorum. Çok şükür İslamabad mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili bu çabalarımız sonlandı. Pakistan ve Türkiye'nin bugün aldığı kararlar sadece kağıt üzerinde birer karar olmayacak. Bunlar hayata geçirilecek. Daha güçlü yatırımlar, daha derin stratejik işbirliği olarak hayata geçirilecek. En önemlisi de halklarımız için daha iyi bir gelecek anlamında hayata geçirilecek bu kararlarımız. Pakistan kararlı bir şekilde daha da güçlendirme konusunda kararlı, mevcut olan ortaklığımızı. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir. Ve Mevlana'nın da bize hatırlattığı gibi ışık hep aynıdır. Farklı diller konuşuyor olabiliriz, farklı diyarlarda yaşayabiliriz. Diyarlar farklıdır ama ışık aynıdır demiş Mevlana. Aynı şekilde farklı diyarlarda yaşıyor olabiliriz ama aynı ışık bizi aydınlatıyor. Karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış ve kırılamaz, yıkılamaz bir kardeşlik söz konusu. İki kardeş ülkemiz arasında. Daha fazla barış, daha fazla refah ve paylaşılan ortak bir başarı öngörüyoruz ülkelerimiz için. Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği ve dostluğu. Teşekkür ediyorum. Evet, Şahbaz Şerif de sözlerini bitirdi. Yaşasın Türkiye ve Pakistan kardeşliği dedi. Yüzyıllardan beri bu kardeşliği sürdürdüğünü ifade etti. Şahbaz Şerif gerçekten önemli iki ülkenin 5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attığını da ifade etti. Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye bölgede huzur istiyor dedi. Ve İsrail'e önemli vurgular yaptı açıklamasında. Peki devam edelim. Değerli izleyenler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern savaş gemilerinden TCG Oruç Reis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York limanına ulaştı. Geminin özgürlük heykelinin önünden geçişi dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
2: Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli savaş gemisi TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı etkinliklerine katılmak üzere New York limanına giriş yaptı. Boğaz'ın simgesi özgürlük heykelinin önünden geçen gemi limana görkemli bir giriş yaptı. TCG Oruç Reis'in New York silüetine eşlik eden görüntüleri tören öncesinde ilgiyle izlendi. New York limanına demir atan geminin çeşitli resmi etkinliklere katılması ve ziyaretçilere açılması bekleniyor. TCG Oruç Reis'in ziyareti Türkiye ile ABD arasındaki denizcilik ve askeri ilişkiler açısından da sembolik önem taşıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.

0: Bundan önceki bölümde son olarak bir dikkat ekonomisinden söz ettiniz. Tam olarak nedir bu? Bundan biraz bahsedelim dikkat ekonomisinden.
1: Dikkat ekonomisi, üretilen bütün uygulamalar ve oyunlar, biz onlara daha çok bakalım, biz onlarla daha fazla oynayalım, biz onlarla daha çok vakit geçirelim diye tasarlanıyor. Hep süre üzerine odaklanıyoruz. Mümkün olduğunca işte hadi kapat, hadi artık yeter, kapatalım ya da bırakalım şeklinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Çocuklara verilmesi gereken mesaj şu aslında. Yani aslında sadece çocuklar için değil, kendimiz için de bu mesajı vermeliyiz. Bütün oyunlar ve uygulamalar biz onlarla daha fazla vakit geçirelim diye tasarlanıyor. Bütün şirketlerin, bütün oyun firmalarının, bütün yazılım firmalarının amacı biz onlarla daha fazla vakit geçirelim. Dikkat ekonomisi dediğimiz şey aslında insanların bir saniye dahi olsa dikkatini nasıl çekebilirim üzerine bir sürü araştırma yapıyorlar. Yani bu bir bilim artık. Örnek vereyim. Diyelim ki bir çocuk araba yarışı oynuyor ve araba yarışındaki oyun diyor ki bunu 5 dakikada bitir diyor. Çocuk oynuyor 5 dakika 5 saniye sürüyor. Ah 5 saniye geç kaldım diyor. Sonra bir daha oynuyor. Yine tekrar oynuyor. 5 dakika 1 saniye. Ah 1 saniye işte oldu. Neyse. Hadi bir daha baştan. Ne oldu? 15 dakika geçti. Şimdi bu oyunu yazan kişiler, bu oyunu geliştiren kişiler zaten bunun 5 dakikada bitmeyeceğini biliyorlar.
0: İlk anda.
1: Evet, evet. Hatta son zamanlarda çıkan oyunlar öyle hazırlanıyor ki adaptif diyoruz biz buna. Yani kişiye özgü süre veriyor. Yani diyor ki bu oyuncu biraz amatör bir oyuncu işte. Biz buna biraz daha fazla süre verelim. Ya da işte bu oyuncu biraz hızlı, iyi de bir oyuncu. Biz buna daha az süre verelim diye kişiselleştirebiliyorlar.
0: Kişiye aslında. Göre.
1: Evet, kesinlikle kişiye göre artık yapıyorlar bunları. Yani oyun üreticileri çocuğun ekran süresini, psikolojik gelişimini, ahlaki gelişimini, kısacası hiçbir şey düşünmez. Bu oyunlar ve uygulamalar daha önce yüzlerce hatta binlerce kişi tarafından oynandı ve ona göre bazı haklar ve süreler verildi. Siz onlarla daha fazla vakit geçirin diye aslında ve bunlar bilimi arkasına alıyorlar aslında. Ve bir de şöyle bir şey var, yapamadığımızda sıkılıyoruz ve oyundan çıkıyoruz. Sonra 2-3 gün sonra neyse hadi bir daha oynayalım falan diyoruz ve oyuna girdiğimiz andan itibaren biz o oyunu leveli geçmiş oluyoruz. Yani nasıl oldu, yani şey düşünüyoruz, acaba ben profesyonelleştim mi falan diye düşünebiliyoruz. Halbuki oyunun algoritması öyle tasarlanmış. Oyun logları kontrol ediyor ve diyor ki bu oyuncu gitmiş, aradan biraz zaman geçmiş, şimdi geldi ve biz bunu oyunda tutabilmek için tek seferde bir geçirelim. Yani gel ne olursan ol yine gel diyor aslında uygulamalar ve oyunlar. Yine aynı şekilde bir oyun daha vardı. Hani böyle sebze ekilirdi, işte bir saat sonra gel topla denilirdi. Hı hı. Ne yaptı? Hepimizi aslında oyuna bağlamak için yapılmıştı ve işe de yaradı gerçekten. İnsanlar ekran başına geçip saatlerce ektiklerini biçmek için beklediler. Çalıştı mı? Çok güzel çalıştı. Hatta öyle ki ürünleri toplamazsanız çürüyorlardı diye, böyle bir de sizi psikolojik olarak etkiliyordu aslında. Alttan gelmedim, bak senin yüzünden mahsul çürüdü mesajını veriyorlardı. Biz de bahçemizi işte ne yapıyorduk, bakamadığımız için kendimizi kötü hissediyorduk. Bitkilerimiz çürümesin diye gecenin bir vaktinde uykumuzdan uyandıracak kadar güçlü olabildi aslında. Ya da işte kaçıracağım, kaybedeceğim duygusuyla belirli bir saatte ya da dakikada daha önemli işimiz olmasına rağmen biz ekran karşısında vakit geçiriyorduk. Dediğim gibi yani bu çok iyi işe yaradı. Çok da iyi işledi. O yüzden yani bizim bunlara yüklediğimiz anlam, verdiğimiz değer maalesef bize bunları yaptırıyor.
0: Evet. Çok iyi işledi, çok iyi işler yaptı derken onlara göre.
1: Evet, yani bu hedeflerine ulaştılar.
0: Hedeflerine ulaştılar.
1: Evet.
0: Onu demek istiyorsun, evet. Evet.
1: Yani Instagram'ı bir düşünelim. Öncesinde Instagram'da hikayeler yoktu. Sadece işte gönderiler vardı. İşte biz aşağıya falan kaydıra bakıyorduk. Hikayeler gelince ne oldu? Daha fazla vakit geçirmeye başladık. Hatta çoğu insan sadece hikayelere bakmak için Instagram'ı kullanıyor artık. Yani keşfetmeye bir giriyorlar vesaire. Yani ne yaptı aslında? Bizi orada tutabilmek için bu stratejileri geliştirdiler.
0: Kendini geliştirdi.
1: Evet. Instagram'da kalma süremiz de çok uzadı. Benim okuduğum çok güzel bir kitap vardı. Onu da ebeveynlere buradan tavsiye edebilirim. Çalınan Dikkat diye bir kitap. O kitap gerçekten çok istifade ettiğim bir kitaptı.

0: Ve orada bir şey geçiyordu, belgeselin adı geçiyordu. Sosyal ikilem denilen bir belgesel. Onu izledim, gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Onu da tavsiye ediyorum buradan dinleyicilerime. Sosyal ikilem, sosyal medya platformlarının insan psikolojisini nasıl manipüle ettiğini, alışkanlıklarımızı nasıl şekillendirdiğini ve özellikle çocuklar ve gençler üzerinde nasıl bağımlılık oluşturduğunu anlatan bir belgesel. Ve o belgeselde Facebook, Google, Twitter, Pinterest gibi böyle büyük teknoloji şirketlerinde çalışmış eski üst düzey çalışanlar ve yazılım geliştiriciler yer alıyor. Ve bu isimler sistemin iç yüzünü çok açıkça anlatıyor.
1: Evet hocam. Bir anne baba evde çocuğuna baktığında eyvah benim çocuğum teknoloji bağımlısı olmuş teşhisini neye dayanarak koyabilir? Hangi davranışlar bize alarm vermelidir?
0: Şimdi bir çocuğu ya da gence dijital oyun bağımlılığı tanısı koymak için 9 tane tanı kriterimiz var. Son 12 ay içerisinde bu kriterlerden en az 5'inin görüldüğü durumlar varsa o kişi için biz oyun bağımlısı diyebiliriz. Bunlardan birincisi, internette oyun oynamanın günlük yaşamdan daha baskın bir hale gelmesi varsa, oyun oynamadığında anksiyete, üzüntü gibi bir yoksunluk belirtiler yaşıyorsa,
1: psikolojik sıkıntılar,
0: evet, gittikçe daha fazla oyun oynamaya ihtiyaç duyuyorsa, oynamayı bırakma veya azaltma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanıyorsa, internette oyun oynamanın diğer etkinliklere göre tercih ediyorsa, yol açtığı zararların bilinmesine rağmen oyun oynamaya, orada kalmaya devam ediyorsa, oynama davranışı hakkında aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söylüyorsa, oyun oynamanın negatif duygulanımlardan bir kaçış yolu olarak eğer kullanıyorsa, aşırı oyun oynama davranışı yüzünden iş, eğitim ya da kariyeriyle ilgili fırsatları tehlikeye atma ya da kaybetme varsa biz o kişi için teknoloji bağımlısı diyebiliriz. Yani özetle ebeveynlere şunu söyleyebilirim. Eğer çocuğunuz ekran süresi yüzünden hayat kalitesini kaybediyorsa, sınır koyduğumuzda normal bir üzüntü değil de büyük bir öfke krizi geçiriyorsa ve hayatındaki tek keyif aldığı kaynak o ekran kalmışsa, evet, orada bizler biyolojik ve psikolojik bir teknoloji bağımlısı gelişmiş diyebiliyoruz.
1: Diyebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu 9 kriter gerçekten evdeki tabloyu netleştiriyor. Peki iş bu boyuta geldiğinde, yani bir çocuk bu bağımlılığın pençesine düştüğünde bunun faturası ne oluyor? Ekran bağımlılığı bir çocuğun hayatında, gelişiminde ne gibi yan etkiler, ne gibi hasarlar bırakıyor hocam?
0: Ekran kullanımının artmasıyla beraber pek çok fiziksel ve psikolojik sorun da beraberinde geldi. Özellikle boyun ve sırt ağrıları, ekran başında uzun süre kalanların en sık yaşadığı şikayetlerden biri. Bununla beraber uyku kalitesinde düşüş de önemli bir etki. Çünkü ekranların yaydığı o mavi ışık uykuya geçişi zorlayan bir şey. Melatonin hormonunun salgılanmasını azaltır ve biz uykuya dalmamızı zorlaştırıyor ve uyku kalitemizi de bozuyor. Diğer bir etki ise fiziksel hareketliliğin azalması. Biraz önce siz de söylemiştiniz. Bununla beraber bir kilo artışı görülüyor. Araştırmalar ekran süresinin fazla olan kişilerin daha az fit göründüğünü gösteriyor aslında. Yine diğer bir önemli yan etki ise görme bozuklukları. Artık günümüzde çocukların çok daha fazla gözlük kullandığına şahit oluyoruz ki doktorlar da bunu söylüyor. Bu gittikçe de artacak. Bununla beraber dikkat ve odaklanma becerileri de olumsuz etkileniyor. Yani bu da derslerde ve akademik başarılarında, yani akademik çalışmalarında zorlanmaya neden olduğunu da aslında bize gösteriyor. Yani sürekli akan, renkli ve çok hızlı bir dijital dünya var. Çocuk bu hazır uyarılmaya alıştığında sıkılma becerisini kaybediyor. Halbuki çocuk zihni sıkıldıkça bir şeyler üretir. Hayal kurar, işte bir şeyler oluşturur. Ekran çocuğun kendi iç dünyasında bir şeyler üretme potansiyelini ne yazık ki elinden alıyor. Onu sadece pasif bir tüketici yapıyor. Bir de şöyle bir yan etki var, erteleme. Yani sürekli şunu da yapayım sonra başlayayım, bunu da yaparım sonra başlarım diyerek önemli işlerimizi erteliyorsak, o zaman biz teknoloji bağımlısı diyebiliyoruz. Yani yaygın davranışlardan biri aslında. Sürekli çevrim içi kalmak stres seviyemizi de artırır. Oyunlar ve sosyal medya gibi mecralar sürekli dikkat ister. Bu zihinsel yorgunluğa da neden oluyor. Çocuklarda bu süreçlerde dürtüsel davranışlar sergileyebiliyorlar. Sadece çocuklar değil, artık yetişkinlerin de çok dürtüsel davranışlarına şahit oluyoruz bizler. Çünkü o anlık tatmine daha bağımlı hale geliyorlar. Bir de çok önemli bir etkiden daha bahsedeceğim. Ekran başında büyüyen çocuklar yüz yüze iletişimde hayati önem taşıyan jestleri, mimikleri ve ses tonundaki duyguları, yani okuma becerisini, o duygusal okur yazarlığı kazanamıyor. Akranlarıyla gerçek hayatlarında nasıl çatışmayı çözeceğini, nasıl uzlaşacağını öğrenemediği için topluma karıştığında ciddi bir uyum sorunu ve sosyal kaygı yaşayabiliyor. Sosyal ilişkilerin azalmasıyla beraber ise yalnızlık artıyor ve yalnızlık da ne yazık ki depresyonu tetikliyor. Depresyon riskimizi de arttırıyor. Telefon, tablet ellerinden alındığında aşırı bir tepki, aşırı bir sinirlilik hali. Bu da etkilerden biri. Bir de zaman algımız çok değişti bizim. Yani 5 dakikalığına giriyoruz. Ama bir saat geçmiş oluyor. Yani bir saatimiz gitmiş oluyor. O yüzden bunlar da ne yazık ki gözlemlenebiliyor. Yani burada anne babaların, yetişkinlerin bilmesi gereken şey şu. Karşımızda dünyanın en zeki mühendisleri tarafından insan beynindeki ödül ve dopamin mekanizmasını esir almak için tasarlanmış algoritmalar var.
1: Evet.
0: Yani çocuk sadece iradesiz olduğu için değil, o dijital dünya onu hipnotize edecek şekilde tasarlandığı için aslında oradan kalkamıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Evet.
1: Peki işin bir de süre boyutu var dediniz biraz önce de. Yaş gruplarına göre ideal ekran süreleri ne olmalı? Bir çocuğun günde kaç saat ekrana bakması normal? Tehlike sınırı nerede başlıyor? Tabii sadece çocukları da kastetmiyoruz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Büyükler
0: evet.
1: de var bu işin
0: kesinlikle,
1: içerisinde.
0: Kesinlikle, kesinlikle yani... çok uzun süre telefon başında kalan, günün yorgunluğunu atmak için oradan bir türlü ayrılamayan ebeveynler de çok var ve çocuklar oradan gördüklerini aslında uyguluyorlar.
1: Evet.
0: Anne babanın yansıması aslında, aynası gibi onlarda.
1: Yani o çok zeki mühendislerle bitmiyor iş.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Çünkü yani şekillendiren anne babamız aslında hayatımızı.
1: Evet.
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika Pediatri Derneği ve güncel araştırmalar 0-3 yaş arasındaki çocukların ekranla hiç tanışmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bebeklik döneminde beyin olağanüstü bir hızla gelişiyor ve her saniyede 700 yeni sinapsis, yani nöron, yeni nöron bağlantıları oluşuyor. Ve 3 yaşın sonunda beynin temel yapısını oluşturan o bağlantıların %90'ı tamamlanmış oluyor. Yani bu dönemde çocuklar ilişki kurma, dil becerisi, hareket kabiliyeti, uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları şekilleniyor. Ancak televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlar çocukların dikkatini hızlı çekiyor ve doğal gelişim süreçlerini sekteye uğratıyor. Bu durum kullanılmayan sinapsların silinmesine ve çocukta ciddi gelişimsel eksikliklere yol açıyor. Ekrana maruz kalan çocuklarda geç konuşma, geç yürüme, dikkat dağınıklığı, denge sorunları, dürtüsel davranışlar gibi sorunlar görülebiliyor. Yani ilk 3 yıl ekran değil, gerçek deneyimler, oyun ve ilişki zamanıdır aslında.
1: İlk 3 yaşı çocuğun.
0: Evet, ilk 3, 0-3 yaş arası. Bebek dijital dünyaya doğrudan değil, aslında ebeveynleri aracılığıyla tanışıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz konu aslında bu. Özellikle 6. aydan sonra çocuk ebeveyninin ekranla nasıl bir ilişki kurduğunu pür dikkat gözlemliyor. Eğer ebeveyni ekran başında keyif alırken ne kadar işte vakit geçiriyorsanız, bebek ekranı o kadar güvenli ve cazip bir yer olarak kodlayabiliyor. Yani bu yaşta dijital ebeveynlik çocuğun ekranla ne yaptığı değil aslında. Tamamen ebeveynin ekranla ne yaptığıyla ilgilidir. Ve çok net bir gerçek vardır. 0-2 yaş arasındaki ekranın çocuğun gelişimine neredeyse hiçbir faydası yoktur. Hiçbir faydası yani yok. Yani ilk 3 yılın tamamen ekrandan çocuk uzak durmalı. Bu kritik dönemden sonra, yani 3 yaştan sonra ne yapacağız? İşte burada da anne babaların aklında kalabilecek çok basit bir formül var. Yaş çarpı 10 dakika. İşte çocuk 5 yaşındaysa 5 çarpı 10 50 dakika, ya da 6 yaşındaysa 6 çarpı 10 60 dakika. Yalnız bu noktada anne babaların gözden kaçırmaması gereken çok kritik iki nokta var. Birincisi, bu süreyi çocuğa bir defada vermemeli. Mutlaka gün içerisinde bölerek kullandırtmalı. Yani hı-hı, 50 dakikayı tek seferde alıp ekrana gömülmek yerine 25 dakikasını sabah, 25 dakikasını akşam gibi porsiyonlara, evet, ayırarak çocuğun en azından sinir sistemini de korumuş oluyor aslında. İkincisi ise belki de en önemlisi, çocuk bu süreyi geçirirken ekranda asla yalnız olmamalı, kesinlikle. Dijital dünyada çocuğun tek başına odasında kontrolsüzce kalması riskleri de kaslıyor. Ebeveynin çocuğun yanında olması, ne izlediğine eşlik etmesi, üzerinde konuşması, yani o dijital deneyimle ortak olması, ortak bir paylaşıma dönüştürmesi o sürenin kendisinden çok çok daha kıymetli.
1: Evet hocam. Evet, siz böyle anlattıkça konuyu geleceğimiz nasıl olacak diye gerçekten, hı hı, bir üzüntü, bir sıkıntı böyle kaplıyor beni.
0: Kaygı oluyor değil
1: Kaygı mi? Kaygı oluyor, evet, tabii. Evet. Yani neredeyse depresyona sürükleyecek.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok çaresiz hissedebiliyor ebeveynler kendilerini bu konuda. Çok haklılar. Gerçekten bazen çocuklarını anlamadıklarında, yani çok insani bir şey bu. Ama dediğim gibi bir yetişkin olarak çok araştıracaklar. Bununla ilgili çok değerli hocalar var. Bu konuya kendini adamış olanlar çok fazla var. Onları takip etmeleri, onların kitaplarını okumaları, yani hem hayat kalitelerini artırır hem çocuklarıyla olan ilişkilerini, o bağı kuvvetlendirir.
1: Evet. Hocam bir ara daha verelim. Tamam. Aradan sonra devam edelim son bölümde. Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım'la birlikteyiz. Dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine sohbetimiz devam edecek. Son bölümde buluşmak üzere, kısa bir ara.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, klinik psikolog Zelal Konuksever Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet, programın son bölümündeyiz hocam. Şöyle bir soruyla devam edelim. Buraya kadar anlattıklarınız ebeveynler için adeta bir kılavuz niteliğinde. Konuştuğumuz tabloyu şöyle bir gözümüzün önüne getirince ürkmemek elde değil. Bundan önceki bölümde de söyledim ya, neredeyse depresyona gireceğim siz bunları böyle anlatırken. O derece sıkıntılandım yani. Bir yanda çocukların gerçek hayatta doyuramadığı o 6 temel psikolojik ihtiyacı var. Diğer yanda bu ihtiyaçları sömürmek için pusuda bekleyen devasa bir dikkat ekonomisi çarkı var. Üstelik işin içinde o 9 tane bağımlılık kriteri ve çocuğun hayatını etkileyen ciddi yan etki de eklenince durumun ne kadar kritik olduğu ortada. Durumun ne kadar vahim olduğu ortada aslında. Evet, peki madem karşımıza bu kadar büyük kimyasal ve psikolojik bir kriz var, ne yapmalı? Bu anne babalar çocukları tüm bu tehlikelerden korumak adına evde teknolojiyi tamamen yasaklamak bir çözüm müdür? Biz ebeveynler tam bu kriz anlarında nerede hata yapıyoruz? Doğrusu nedir? Neler yapmalıyız hocam?
1: Aslında mesele sadece çocukları ekrandan korumak değil, onları kontrolsüz ve sınırsız olan her şeyden korumak. Yani bu bir aşırı çikolata yemek olabilir, sürekli oyuncak almak olabilir, sınırsız ekran maruziyeti olabilir. Çünkü çocukların belli bir yaşa kadar öz denetimleri gelişmemiş oluyor. Yani ellerindekilerini nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Yetinmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilmiyorlar. Bu beceriler zamanla, deneyimle gelişiyor aslında.
0: Buna kaç yaş diyelim hocam? 15, 16.
1: Yani ergenliğe kadar söyleyebiliriz. Yani çünkü belli bir yaşa kadar dediğim gibi o denetim becerileri gelişmemiş oluyor. Belli bir yaştan sonra ancak oluyor. Bizler ne kadar fazla verirsek çocuklar onu o kadar tüketmeye isteyecekler. Bugün ben 1 saat verdim, yarın 1,5 saat, diğer gün 2 saat isteyebiliyorlar. Özellikle internete erişimde de bir kontrol mekanizması kurulmadığında ya da ebeveyn ve çevre yeterince bu sorumluluğu almadığından dolayı çocuklar çok erken yaşlardan itibaren ne yazık ki teknoloji bağımlısı olabiliyorlar. Ben nasıl ki çocuğumun erişebileceği bir yere kesici bir alet koymuyorsam, teknolojiyi de gelişigüzel önüne koyamam aslında. Yani bizler tanımadığımız insanların evine çocuklarımızı göndermiyoruz ya da güvenli bulmadığımız sokaklara tek başlarına bırakmıyoruz, değil mi? Tabii. O yüzden bu teknoloji dünyasını da bırakmamalıyız. Çünkü orada fiziksel bir yaralanma gibi de değil aslında. Yani ruhsal olarak kaldıramayacağı birçok görüntü, birçok ses de karşı karşıya geliyor ve bizim terapilerde çok uzun süre çalışmamız gereken travmalara da dönüşebiliyor. Şimdi ebeveynlerin hani ne yapmalı aslında bu konuda? Şimdi 3 yerde kesinlikle hani biz ekranın teknolojinin olmamasını istiyoruz. Bunlardan birincisi yemek masası. Şimdi yemek masası bizim ve birçok kültürde ailelerin buluşma noktası. İşte sofralar, sohbetin, göz göze gelmenin, günün paylaşımının yapıldığı bir yer. Ve buralara ekran girmemeli. Ama ne yazık ki çok küçük yaşlardan itibaren ekranla yemek yediriyoruz. Bu da çocukların, burası çok önemli, ne yediğini fark etmeden, tat almadan sadece izleyerek yemek yemelerine aslında neden oluyor. Ben elbette anne babaları anlamaya çalışıyorum. Hani yesin de nasıl yerse yesin diye düşünebiliyorlar. Fakat bu yaklaşım uzun vadede çocuğa iyilik değil, aksine büyük bir alışkanlığı da kazandırıyor. O şekilde yemeğe alışan bir çocuk hep aynı şartları arayacak. Sonra da bizim çocuk neden böyle ekran bağımlısı oldu diye de şaşıracağız. Oysa bağımlılık dediğimiz şey bazen böyle çok erken ve çok sıradan görünen alışkanlıklarla da aslında başlıyor. Ekranla yine en çok vakit geçirilen yerlerden biri ise tuvaletler. Yani normalde tuvalet, yani ekransız girdiğimizde birkaç dakikada halledebileceğimiz bir şey ve evde en az uğradığımız yerlerden biriyken ekranla girdiğimizde bu saatleri bulabiliyor. Ve tuvaletler mikrop barındıran bir yer olduğu için uzun süre kalmak hijyen açısından da çok sakıncalı. Diğer bir yer ise, yani üçüncü olan yer ise yatak. Yani yine benzer şekilde çocukların ellerinde tablet ve telefonla yatağa yirmesi de giderek yaygınlaşıyor. Oysa araştırmalar uyku öncesi ekran kullanımının uyku kalitesini düşürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Çocuklar aslında ekranla değil, sakinlik ve düzenle uyutulmalı. Bir kavram var, ondan da bahsetmek istiyorum. Dijital emzik. Şimdi emzik bebeği sakinleştirir, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi emzik nasıl ki bebeği sakinleştiriyorsa, ekran da çoğu zaman çocukları susturmak ve oyalamak için kullanılıyor. Ebeveynler çocuklar sıkıldığında veya üzüldüğünde teknolojiyi duygusal emzik olarak aslında kullanıyorlar. Amerika'da yapılan bir araştırma var. Ebeveynlerin %50'si çocukların öfke nöbetini veya üzüntülerini gidermek için teknolojiyi duygusal emzik olarak kullandığını söylüyor.
0: Peki bu gerçek emzik için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani o da bir bağımlılık mıdır? Veyahut da iyi midir, kötü müdür?
1: Emziğin hem avantajları hem de dezavantajları var. 2 yaşına kadar, o zaman lisanstayken profesör bir hocamız vardı. 2 yaşına kadar emzik emmenin faydalı olacağını söylemişti. Hani çocuğu sakinleştirir, regüle eder, iyi gelir de. Tabii bu kişiden kişiye değişir aslında. Yani bazıları ise hiç verilmemesi gerektiğini söylüyor. O yüzden dediğim gibi de bence verilse iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla emzik kullanan çocukların çok daha böyle sakin olduğunu, daha böyle o öfke krizleri olsun, duygularını regüle edebilmek olsun vesaire, buralarda daha zorlandığını kendim gözlemledim kuzenlerimden. Şimdi bu yapıldığında, yani bizler onu o teknolojiyi duygusal emzik olarak verdiğimizde aslında çocuğa verdiğimiz mesaj şu: sen olumsuz bir duygu yaşadığında bu duygunu yönetmektense bu duygudan kaç. Şimdi
0: evet,
1: bu sağlıklı bir duygu yönetimi değil. İleride de örneğin morali bozulduğunda, arkadaşları tarafından dışlandığında ya da annesi babası tarafından değerli hissettirilmediğinde avunmak için bebekken ona sunulan ekrana sığınacak. Şimdi emzik böyle bir şey değil. Emzik belli bir yaştan sonra bırakılır ve bir daha kullanılmaz. Ama dijital dünya böyle bir yer değil. Daha farklı. Yaşı kaç olursa olsun o duygusal emziğe ihtiyaç duyarlar. Hatta bugün 50 yaşında olan, oyun bağımlısı olan erkekler var. Misafirlikte bile kafasını telefonundaki oyundan kaldıramayan sosyal medya bağımlısı kadınlar var. Ve bunların temelinde ne yazık ki bir takım duygusal eksiklikler mevcut. Ama çocukların asıl ihtiyacı teknoloji değil. Çocukların asıl ihtiyacı bizim onlara karşı göstermiş olduğumuz sevgi, ilgi, birlikte geçireceğimiz zamandır. Hiçbir çocuk teknoloji bağımlısı olarak doğmaz. Bizlerle vakit geçirmek isterler çocuklar. Eğer orada çocuk teknolojiyle meşgulse, biz bir kutu oyunu alıp geldiğimizde çocuk bunu merak eder ve gelir. Mutlaka gelir. Eğer gelmiyorsa bu çok önemli bir sinyaldir. Bizim ilişkimize dair önemli bir sinyaldir. Burada ebeveynin durup kendine bir dönüp bakması gerekiyor. Ben nerede hata yaptım diye düşünmesi gerekiyor. Diğer bir önemli nokta ise genellikle yasak. Şimdi biz yasaklamak yerine sınırlamak, doğru ve sağlıklı sınırlar koymak diyoruz. Şimdi bu çocuklar bu teknolojik cihazların içerisine doğdular ve hayatları boyunca kullanacaklar. Onlara bu araçları doğru ve kurallarına uygun şekilde kullanmayı öğretecek olan kişiler yetişkinler ve ebeveynler. Ebeveynler nasıl kullanıyorsa onlar da öyle kullanırlar. Çocuk babanın yanına geldiğinde bir sohbet sırasında eğer ki baba orada ya da anne telefona bakıyorsa, çocukla göz teması kurmuyorsa, çocuk şunu öğrenmiş oluyor: annem ve babam bunu yapıyorsa ben de yapabilirim. Çocuk görür, yapar. O yüzden doğru rol model olmak çok çok önemli. Ve ebeveynlerin kendilerine şu soruları sormaları çok önemli. Yani çocuklarımın yanında uzun süre ben akıllı telefonumla meşgul oluyor muyum? Telefonla uğraşırken ben çocuğumun jest, mimik ve söylemlerini öteliyor muyum? Çocuğumu dinliyormuş gibi yapıp telefonla uğraşmaya devam ediyor muyum? Ya da bu dijital araçları ben faydalı kullanabiliyor muyum? Ya da bizim evimizde sağlıklı sınırlar var mı? Ve bu sınırları tutarlı bir şekilde uygulayabiliyor muyuz? O yüzden buraları bir sorsun ebeveynler kendilerine. Ne kadarını yapabiliyorlar? Yani yasaklamak yerine sınırlı ve bilinçli kullanmak en etkili yoldur. Tamamen yasaklamak çözüm değildir. Birlikte öğrenmek, yönlendirmek çok daha değerlidir. Ebeveynlerin çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmeye çalışırken yakın çevrelerinde ve akrabalarında ekran kullanımıyla ilgili baskılar görebiliyor. Bu çok görülüyor etrafımızda. Yani ebeveynler de söylüyor. Hocam arkadaşları kullanıyor ya da etrafta, çevrede anneanne olsun, işte dede olsun vesaire. Hani bu konuda ben sınır koymakta çok zorlanıyorum diyen ebeveynler var. İşte bu kadar mesela gerilme, işte herkes televizyon izliyor, azıcık ver telefonu, işte bu kadardan bir şey olmaz, telefonda öğretici uygulamalar var, zarar gelmez diye böyle karşılanabiliyorlar yani ebeveynler. Şimdi bu tür söylemlere uyularak büyütülen, yani ekranla büyütülen çocukların okul çağına geldiklerinde şu problemler gözlemleniyor aslında. Gerekli dikkat düzeyine ulaşamama, akranlarına kıyasla anne babalarını daha fazla yorma, bazı çocuklarda otizm benzeri sorunların ortaya çıkması, zihinsel gelişiminde belirgin gerilemeler. Şimdi ailelerde bir de şöyle bir kaygı oluyor. Arkadaşları kullanıyor, benim çocuğum geri kalmasın. Şimdi öncelikle zihnimizden karşılaştırmayı çıkaralım. Geri kalırı çıkaralım. Diğer insanların değil, kendi çocuğumuzun ihtiyaçlarına aslında odaklanmamız gerekiyor. Anne babaların çevresinde gelen bu tür hafifletici ve caydırıcı söylemlere kulak asmaması gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını kendi doğru bildikleri ilkeler doğrultusunda yetiştirmeleri en ideal olanıdır aslında. Bir de yargılayan ebeveynler var. İşte sürekli telefonla oynuyorsun, her zaman oynuyorsun, aklına başka hiçbir şey gelmiyor, aklın fikrin hep bunda,
0: ders çalışmıyorsun.
1: Evet, bu tarz şeyler çok, ben özellikle ergenlerden çok duyuyorum bunları. Nasıl bir çocuk oldun sen böyle diyebiliyorlar. Şimdi suçlamak ve yargılamak çocuğumuzu bizden uzaklaştırır. Çözüm üretmek yerine sorunu daha da büyütür. Hep telefonla ilgileniyorsun, biz ne hale geldik gibi sürekli böyle şikayet içeren söylemler işe yaramaz, sadece gerginlik oluşturur. Bunun yerine yeni etkinlikler sunmak, çocuğunuzun ilgisini çekebilecek şeylere yönlendirmek çok daha etkili olabilir. Eğer ki onun ilgisini çekebilecek mesela bir video olabilir, komik bir video olabilir, onu izleyebilirsiniz ya da bir challenge ya da işte meydan okuma vesaire, onu yapabilirsiniz. Bu tür yaklaşımlar hem iletişiminizi kuvvetlendirir hem de ekran kullanımını sınırlandırmak adına yapıcı bir yolda sunar. Ve çocuk şunu düşünüyor, annem babam benimle vakit geçirmek için bir çaba gösteriyor. Aslında çocuğa verdiğiniz mesaj da bu oluyor. Son olarak şeyden de bahsetmek istiyorum, YouTube'dan bahsetmek istiyorum. Günümüzde çocukların küfür etmeyi en çok öğrendiği yer artık sokaklar değil, ne yazık ki YouTube.
0: YouTube mu yahut da internet diyelim.
1: Yani orada çok fazla rol modeller var. Hı-hı. YouTube'da. Ve o rol modelleri, yani oradaki modelleri kendilerine rol model olarak alıyorlar. İşte bu riskli challenge videoları, imkansızı başaran, şiddet içerikleri, sınırsız küfür ve korku dolu görseller genellikle hep YouTube'da aslında. Peki nasıl olur da bizler çocuklarımızı bu sınırsız dünyaya hiçbir denetim olmadan girmesine izin verebiliriz? Ve YouTube'un genel kullanım yaşı 18 aslında. Ama içeriklerin çoğunda yaş sınırlaması veya içerik uyarısı hala yok. Şimdi şöyle düşünün, bir kişi büyüyene kadar, lise çağına gelene kadar kaç tane şiddet, kaç tane ölüm, cinayet sahnesi görürdü? Cinayet belki bir, belki de hiç, değil mi?
0: Tabii.
1: Ama şimdi günümüzde bir çocuk işte liseyi bitirene kadar en az 100 bin şiddet sahnesi ve en az 10 bin öldürme sahnesi görüyor. Yani düşünün ki sokağa çıktınız, her yer kan, her yerde öldürme, cinayet, şiddet var. Yani tehlike algımız ve bakış açımız çok değişirdi, değil mi?
0: Evet. Bugün sınırların öneminden konuştuk. Teknolojinin kullanılmaması gereken alanlardan, dijital emzik meselesinden ve yasaklamanın tek başına çözüm olmadığından bahsettik. Ancak çocuklarımız belli bir yaştan sonra kaçınılmaz olarak dijital dünyanın içine giriyorlar. Peki bu noktadan sonra ebeveynlerin rolü ne olmalı? Çocuklarımızın teknolojiyi daha bilinçli, daha sağlıklı ve daha verimli kullanabilmeleri için onlara nasıl rehberlik edebiliriz? Hı hı. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Bu ekonomik durumun gelişmesi ülkemizin, Türkiye açısından konuşuyorum. Hı hı. Her gün biraz daha iyi şartların oluşması sebebiyle ekonomik olarak Bu da tesir ediyor mu, etki ediyor mu?
1: Tabii ki de ulaşımı kolaylaştırıyor aslında. Daha hızlı ulaşabiliyoruz onlara. Yani şu anda mesela köy hayatında çocukların çok bilgisayarla, tabletle, hani oralara çok ulaşma imkanları ne yazık ki olmuyor. Daha çok televizyon vesaire. Ama şimdi daha çok böyle metropol taraflarında çok daha hızlı, işte ekonomik özgürlüğünde ya da ekonomik olarak, sosyoekonomik olarak hani kişilerin daha o kısımlarda yüksek olması oraları ulaşılabilirliğini arttırıyor aslında. Yani evet. Çocuklar hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar.
0: Bir de şöyle bir durum var, mesela Afrika ülkeleri diyelim.
1: Evet.
0: Birçok bakımlardan teknoloji olarak
1: evet.
0: geri olmalarına rağmen, işte yol, su, elektrik vesaire gibi Hı-hı. konularda çok geride olmalarına rağmen bakıyorsunuz cep telefonu veya işte diğer iletişim araçlarıyla ilgili Hı-hı. çok yakın temas içindeler. Yani onlara kavuşmuşlar. Hı-hı. Cep telefonlarına mesela evet. kavuşmuşlar ama hala doğru düzgün bir su alacak yerleri yok. Yani bunu da yaşıyor Afrika ülkeleri veya dünyadaki diğer geri kalmış ülkeler diyelim.
1: Aslında genel olarak dünyanın her yerinde bunlar geçerli. Yani insanlar her yerden kısıp işte yeni çıkan telefonu almak. Yani tamam, bu da
0: çabuk ulaşılıyor yani biraz.
1: Efendim?
0: Çabuk ulaşılıyor.
1: Evet, çabuk ulaşılıyor.
0: Kolay yani, ulaşılıyor.
1: Kapitalizmin bir oyunu diye düşünüyorum ben bunları daha çok.
0: Herhalde. Kapitalizmin oyunu. Evet. Doğru. Evet hocam.
1: Son soruyla ilgili şunu söyleyebilirim. Saniye Hoca'nın 3 et kuralı var burada. İşte kontrol et, eşlik et ve sohbet et. Şimdi çocuğun izlediklerini önce kesinlikle aile izleyecek. Bir içerikte yaşına uygun olduğu yazıyor olsa bile önceden aile kontrol edecek. Şiddet, korku, hızlı geçişler, işte cinsellik çağrıştıran sahneler ya da anlam karmaşası çocuğu olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden ebeveynin çocuğun öncesinde o içeriği izleyerek değerlendirmek ebeveynin temel sorumluluğundan biridir. Diğer bir nokta ise eşlik etmek. Çocuk televizyon izlerken ya da oyun oynarken ona eşlik etmek ve onunla birlikte izlemek çok önemli. Çocuğumuzun eline telefon, tablet verip ya da çocuğumuzu televizyona emanet edip yanından ayrılabileceğimiz bir zaman diliminde değiliz. Çünkü artık ekranlarda ne zaman neyin çocuğumuzun karşısına çıkacağını kestirmek çok zor.
0: Evet.
1: Ve tehlikelerin farkında olmalıyız. Ekrana maruz kaldığı sürelerde çocuğu yalnız bırakmamaya ciddi özen göstermeliyiz. Yani bu çok önemli. Biraz önce de söylemiş olduğum bir kriterdi bu. Çizgi film izlerken bile mümkün olduğunca yalnız kalmaması önemli. Üçüncü bir nokta ise sohbet etmek. Çocuğun izlediği filmden ya da çizgi filmden sonra izledikleri hakkında sohbet etmek. Ekran kapandıktan sonra işimiz bitmiyor aslında. Tam tersi, en önemli kısım burada başlıyor. Ekranı kapattıktan sonra o içerik üzerine konuşacağız. Sence oradaki çocuk neden öyle yaptı? O karakterin yerinde sen olsaydın ne yapardın? Gibi sorularla ekran karşısında pasif kalan çocuğun beynini yeniden aktif hale getirmemiz gerekiyor. Yani çocuk ekranda gördüğü her şeyi sorgusuz sualsiz yutmak yerine süzgeçten geçirmeyi öğrenecek.
0: Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, çok güzel şeyler anlattınız. Çok acı şeyler anlattınız ama doğrusunu anlattınız. Evet, inşallah aileler bu anlattıklarınızdan istifade etmişlerdir.
1: Son olarak şunları
0: da eklemek
1: istiyorum.
0: Hep beraber istifade ederiz.
1: İnşallah.
0: Evet, buyurun.
1: Vakit bir dakika varsa, tamam. Şimdi dijital dünyada ve sosyal yaşamda çocuğumuzu maruz bıraktığımız her zararlı içerik aslında toplumun havuzuna bıraktığımız bir damla mürekkep gibidir. Biz kendi çocuğumuzda bir şeyi ihmal ettiğimizde ya da yani o ihmal sadece bizim evimizin sınırları içerisinde kalmıyor aslında. O çocuk o virüsü kapıyor, sonra okula gidiyor, parka çıkıyor, akranlarına bulaştırıyor. Diğer çocuklar da farkında olmadan bu zehirden nasibini alıyor. İşin daha acı tarafı ne biliyor musunuz? Bugünün ihmal edilen çocuğu yarının ihmal eden ebeveyni de olabiliyor. Yani bugün bizim aman bir kereden bir şey olmaz diyerek yaptığımız bir ihmal dalga dalga yayılarak hiç tanımadığımız çocukların zihnine sızıyor ve nesiller boyu sürecek bir zincirleme reaksiyonu başlatıyor aslında. Ya bu durum bir domino taşı gibi. Yani ilk taşı biz deviriyoruz ama o taşın neleri yıkacağına, hangi nesillere ulaşacağına tahmin edemiyoruz ve bu yüzden bir çocuğu korumak sadece kendi evladımızı korumak demek değil, bir çocuğu ihmal etmek tüm bir neslin vebalini sırtlanmaktır aslında.
0: Evet. Bu da önemli bir nokta. Evet. En son aktardığınız. Evet. Evet hocam, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sal, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu yardımcı oldu. Bugün program misafirim klinik psikolog Celal Konuksever Hanım'dı. Kendisiyle dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine oldukça önemli, çok çok önemli konular konuştuk. Faydalanmanız, yararlı olmanız olması dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Cezasının ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyum atanmıştı. Ahmet Türk hakkında görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen örgüt propagandası suçlamasıyla açılan davada beraat kararı çıkmıştı.
4: Elbette ki hızlı müdahale de önemlidir ama bunların başında...
5: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Ziraat Bankası'nın ihracat finansmanındaki güçlü payına dikkat çekti. Tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur sözlerini kullandı.
6: 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı. 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır.
7: Tarımda üretimi güçlendiren destekleri açıkladı. Genç çiftçiye, kadın üreticiye milyarlarca liralık finansman sağlandığını söyledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, tarım güvenliğini stratejik bağımsızlık olarak nitelendirdi.
6: Son yıllarda yaşanan salgınlar, savaşlar, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, jeopolitik gelişmeler, iklim değişiklikleri bize çok önemli bir gerçeği yeniden göstermiştir. Tarım yalnızca bir ekonomik faaliyet değildir. Tarım, milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir.
7: Tarım sektörünün tüm paydaşları Ziraat Bankası'nın düzenlediği 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında bir araya geldi. Buluşmada konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için finansmanın kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
6: Bugün Türkiye ihracatının %25'i yani 1/4 bankamız üzerinden gerçekleşmektedir. İhracat kredilerindeki güçlü payımızla da üreticilerimizin dünya pazarlarında daha rekabetçi olmalarına katkı sağlıyoruz.
7: Ziraat Bankası'nın ihracat finansmanındaki güçlü payına dikkat çeken Çakar, üreticiye kullandırılan tarımsal kredi hacminin 1 trilyon liraya aştığını söyledi.
6: Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir.
7: Alparslan Çakar, üreticilerin güçlü finansman imkanına kavuştuğunu dile getirdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur.
7: Buluşmaya katılan üreticiler, sağlanan finansman desteğin üretime önemli katkı sunduğunu dile getirdi.
8: Gerçekten Ziraat Bankası sağ olsun. Finansman desteği bize iyi sağlıyor.
9: Ziraat'a tekrar tekrar teşekkür ederim. Böyle güzel bir buluşmada bizi Türkiye'nin en iyilerini bir araya getirdi. Birbirimizle tanıştık, birbirimizle görüştük, birbirimizden tecrübelerinden örnek alıyoruz. Çok güzel bir şey.
8: Burada finansal erişimi kolaylaştırmaya, tarımdaki verimliliği, rekabetçiliği, yeni ürünü, potansiyeli, gıda arz güvenliğini, sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Ziraat Bankası'nın zaten kuruluş misyonu da bu. Bu anlamda da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah çiftçilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
5: Türkiye'nin en büyük ikinci soğan üreticisi olan Amasya'da hasat hareketliliği başladı ancak üreticiler dertli. Tarlada kilosu 15 ila 25 lira arasında alıcı bulunan soğan için çiftçiler bir bardak çaydan bile ucuz diyerek sitem ediyor.

0: Bereketli topraklarda hasat zamanı başladı. Toprağın altından çıkan kırmızı altın bu kez sofralardan önce fiyatıyla gündem oldu.
1: Şu anda gidişat güzel. 15 lira ile 25 lira arasında fiyat eğiliminde buradan çıkışlar.
0: Amasya'da yağışlar nedeniyle geciken erkenci soğan hasadı başladı. Tarlada kilosu 15 ila 25 liradan satılan ürünün hak ettiği değeri görmediğini söyleyen üreticiler, maliyetlerin göz ardı edilmesinden dertli.
1: Soğan şu anda bir bardak çaydan ucuz. Bir çay içiyorsun mesela kafelerde 30 lira, 35 lira, 40 lira, belki de daha düşük.
0: Üreticilere göre fiyatlar yeni mahsulün piyasaya girmesiyle 15 güne kadar dengelenecek.
1: Bir çuval soğanın bir çeyrek altını gördüğünü gördük. Biz yaptığını gördük ama şu anda bırakın bir çeyrek altını 10 çuval bile almıyor yani.
0: Depolarda çalışan tarım işçileri üretimden memnun. Sulova'da soğana eskiden kırmızı altın dendiğini hatırlatan işçiler o bereketli günlerin geri dönmesini umut ediyor.
2: Bu yıl soğanda yüzler gülüyor. İnşallah patateste de aynı şey olur. Bizim Sulova'da kırmızı altın derler. İnşallah biz de o günlere döneriz.
0: Amasya'da üretici fiyatların yakında hem çiftçiyi hem de tüketiciyi memnun edeceğinden emin.
3: Sessiz olun, ATM'ye para yatırınca işlemin tamamlandığından emin olmadan sakın bankamatiğin başından ayrılmayın. 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın bu hatayı yaptı, ATM'ye para yatırdı, cihazın başından erken ayrıldı. Para cihazından iade işin çıkınca arkasından gelen bir kişi 7000 lirayı alıp kayıplara karıştı.
4: Parayı alıyor, cebine koyup gidiyor.
0: ATM'ye para yatırdı ama işlem bitmeden başından ayrılınca parasını başka bir kişi cebine attı, hızla uzaklaştı. Yer İzmir. Tarih 24 Ağustos 2025. 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın faturalarını ödemek için ATM'ye gitti.
4: ATM'den telefonla bir para yatırmaya girişiminde bulundum. Yatırdım. Onay koduna bastım.
0: Paranın ünite tarafından alındığını görünce sıradaki kişiye yer vermek için ATM'nin başından ayrıldı. Ne olduysa o anda oldu. Yalçın'ın yatırdığı para hazneden çıktı. Parayı gören vatandaş cüzdanı çıkardı. 7000 lirayı alarak uzaklaştı. Fatura ödemek isterken parası çalınan Yalçın neye uğradığını şaşırdı. Durumu polise bildirdi. Polis her yerde paraları çalan kişiyi arıyor.
4: 7000 lira bir para. Talebimiz para...
3: Van'da çobanları silahla tehdit eden 4 şüpheli 800 küçükbaş hayvanı yağmaladı. Jandarma drone destekli operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Çalınan hayvanlar da sahibine teslim edildi.
0: Çobanları silahla tehdit ettiler. Yüzlerce hayvanı yağmaladılar. 4 şüpheli operasyona yakalandı. Van'ın Tuşba ilçesinde 4 şüpheli çobanların kabusu oldu. Silahla tehdit edip 800 küçükbaşı çaldılar. İhbar üzerine jandarma harekete geçti. Drone destekli operasyon düzenlendi. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Çobanları tehditle hayvanları yağmalayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
3: Kene ölümü bu kez Tokat'ta yaşandı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalanan 60 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.
5: Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
0: Baharın ve yazın gelişiyle birlikte kırsaldan yükselen o sinsi tehdit bir kez daha ocak söndürdü. Yüreklere kor düşürdü. Tokat'ta kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yakalanan 60 yaşındaki hayvancı Ali Kolcu yaşam mücadelesini kaybetti. Bu acı kayıpla birlikte Sivas'ta bu yıl kene nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
6: Şu an kene beni resmen takip ediyor.
0: Burada Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısı konulan Kolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden vatandaşın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı iddia edildi.
6: Bak, o kadar hızlı geliyor ki, insanlar o kadar çabuk buluyor ki.
0: Yetkililer ölümcül kene vakalarına karşı vatandaşları bir kez daha uyarıyor. Vücudunuza kene yapışması durumunda kendiniz müdahale etmemeli, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Geçtiğimiz günlerde de Sivas'ta 52 yaşındaki 3 çocuk babası Lokman Sönmez hayatını kaybetmişti.
3: Tekirdağ Çorlu güne patlama sesiyle uyandı. 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada adeta can pazarı yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
7: Facia yaşandı, başka yani ne olabilir ki? Herkes her şey perişandı.
0: Göz açıp kapayıncaya kadar her yer savaş alanına döndü. O şiddetli patlama geride sadece enkaz ve dinmeyen bir acı bıraktı.
8: Biz olsaydı burada daha çok ölü olurdu yani.
0: Felaketin adresi Tekirdağ Çorlu ilçesi. 6 katlı apartmanın en üst katında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevrede büyük panik yaşandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Binada tahliye başladı. Acı haber geldi. Patlamada 34 yaşındaki Caner Meriç ve Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
9: Vefat var. Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastanede vefat etti.
0: Harabeye dönen bina tamamen tahliye edildi. Patlamanın kesin nedeni ise teknik inceleme ile netleşecek.
9: Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Olay kontrol altında.
3: Ormanlık alanlara giriş yasağı sonrası denetimler sıkılaştırıldı. Arnavutköy'de drone destekli yapılan denetim vardı. Denetimlerde polisin dışarı çıkmasını istediği vatandaş, "Benim oğlum da karakol komutanı" diyerek direnmeye çalışsa da olmadı.
0: Bu görüntüler ortaya çıkmasın diye ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Denetimler sırasında bir vatandaşla polisler arasında ilginç diyalog yaşandı.
10: Benim oğlum da kaldım sen de öyle, tamam. Bir şey yok yani.
11: O zaman bak orada çit var. Görebiliyor musun? Çit var orada. Orası onun tapulu malı.
0: İstanbul'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında Arnavutköy'de denetim yapıldı. Drone destekli denetimde ormanlık alanlarda bulunanlar tek tek tespit edildi, bölgeden çıkarıldı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin ormanlık alandan çıkmasını istediği bir vatandaş bölgeden ayrılmak istemedi. Bakın ne dedi.
10: Benim oğlum da kaldım sen de öyle, tamam. Bir şey yok yani.
11: O zaman bak orada çit var. Görebiliyor musun? Çit var orada. Orası onun tapulu malı.
0: Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürdü. Vatandaş çıkmamak için ormanlık alanın yanındaki bir evi gösterdi. Orası da orman değil mi diye sordu.
10: Ama şimdi burada hemen... O zaman
11: bak orada çit var. Görebiliyor musun? Çit var orada. Orası onun tapulu malı.
12: Başka diğer kurumları yapıyor.
11: Biz tartışmayalım, sen arabana bin.
10: Gidiyoruz zaten. Benim onu da kavgum.
11: Biz de sizin
10: Allah'ıma dedim.
0: Orman yangınlarına karşı denetimler aralıklarla devam edecek.
3: İran'ın eski dini lideri Ali Amane için Tahran'da düzenlenen cenaze törenleri sürüyor. On binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar dikkat çekti. Yeni dini lider Müşteba Hamaney'in karton maketi dikkat çekerken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
0: ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğranıyor. Güvenlik riskleri ve savaş koşulları nedeniyle ertelenen cenaze programı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor. Törene on binlerce İranlı katıldı. Hamaney için gözyaşları adeta sel oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende binlerce kişi dualar eşliğinde intikam yemini etti. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar gün boyunca tören alanında yankılandı. Milli marşlar ve dini ilahiler eşliğinde başlayan yaz programının bir hafta sürmesi planlanıyor. Hamane'in tabutu, saldırıda öldürülen 4 aile üyesinin tabutuyla birlikte Kabe'yi simgeleyen büyük siyah platform üzerine yerleştirildi. Tabutun pazar akşamına kadar musallada kalacağı açıklandı. Ardından naaşın sırasıyla Kum, Necef ve Kerbela kentlerine götürülmesi, son olarak da İran'ın en kutsal türbelerinden birinin bulunduğu Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor. Törendeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yeni dini lider ilan edilen Müçteba Hamane'nin cenazeye katılmaması oldu. Uzun süredir ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandığı iddia edilen Hamane törene katılmadı. Törende onu temsilen kartondan yapılmış bir maketi taşındı. Cenaze töreni sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan da şok açıklamalar geldi. Trump anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki iyi insanlar olduğumuz için cenaze töreni nedeniyle saldırılara bir hafta ara verdik ifadelerini kullandı.
12: İran'ın canını okuduk. Anlaşmak için can atıyorlar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki iyi insanlar olduğumuz için cenaze töreni nedeniyle saldırılara bir hafta ara verdik.
0: Başkan Trump'ın sözleri İran kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Tahran'daki cenaze töreninde ABD ve İsrail karşıtı protestolar gün boyu devam etti. İranlılar 37 yıl ülkenin dini liderliğini yapan Ali Hamane'yi gözyaşları, sloganlar ve yaz gösterileri eşliğinde veda ediyor.
3: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephe hattı yeniden hareketlendi. Bir yanda Donetsk'te ilerleme iddiası, diğer yanda ölümcül hava saldırıları. Savaşın gölgesinde Rusya bu kez yakıt kriziyle mücadele ediyor.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni ve kritik bir bölge el değiştirdi. Moskova, Donetsk bölgesindeki Kostyantinivka kentini ele geçirdiğini açıkladı. Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey komutanlarla yaptığı toplantının ardından geldi. Kostyantinivka, Donbas hattının en stratejik noktalarından biri. Bu kentin kontrolü Rus ordusuna kuzeye doğru ilerlemek için önemli bir avantajı sağlayacak. Putin ise hedefini bir kez daha yineledi. Donetsk bölgesinin tamamı Rus kontrolüne geçmeden savaşın bitmeyeceğini söyledi.
12: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça biz de bu tesisleri, sivilleri korumak için gerekli her şeyi yapmalıyız ve yapacağız. O kadar çok önlem alacağız. Ancak düşmanın bu tür girişimleri ne kadar çok olursa bitişik bölgede oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
0: Ancak Ukrayna, Rusya'nın ilerleyişine rağmen bölgenin yaklaşık 1/5'ini elinde tutmayı sürdürüyor. Cephede çatışmalar sürerken Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Sumi kentini hedef aldı. Hava saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna'da saldırılara misilleme yaptı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük hasar meydana geldi. Rus yetkililer Petersburg'un bugüne kadarki en büyük drone saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan Rus ordusu Kırım Alarmı adı verilen özel bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Ukrayna'nın Kırım'a yönelik olası çıkarma harekatı senaryoları canlandırıldı. Dronlar, uzun menzilli füzeler ve sürat taarruz botlarıyla modern savaş senaryoları test edildi. Tatbikat Ukrayna'nın Kırım'daki Rus askeri hedeflerine yönelik son saldırıların ardından geldi. Savaş yalnızca cephede değil, Rusya'nın günlük yaşamında da etkisini sürdürüyor. Başkent Moskova'da benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlarda yakıt tamamen tükendi. Bazıları ise geçici olarak kapılarını kapattı. Uzmanlara göre krizin arkasında Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları var. Rafineriler ve yakıt depolarındaki hasar benzin ve dizel tedarikini olumsuz etkiliyor.
3: Sigarayla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
13: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
0: Tütün ürünleri hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de cepteki parayı götürüyor. Ancak tiryakiler bu illeti bırakmakta bazen zorlanıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği sunacak.
14: Tütünle bağımlılığın mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.
0: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
15: 2025 senesinde Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış. Ben istemiyorum toplumun sigara içmesini, kanser olmasını. Biz Sağlık Bakanı olarak bunu uyaracağız.
0: İlaç desteği sağlanırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Düzenlemeden 1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.

0: TGRT Haber muhabiri Özayerat sahte güneş kremlerindeki tehlikeyi ve ne yapılması gerektiğini cilt doktoru Selda Yıldırım Gençtürk'te konuştu.
1: İklim değişiklikleri ve artan cilt kanseri vakaları talebi çoğalttı. Güneş kremleri artık sadece yazın değil dört mevsim kullanılır oldu. Bu da güneş koruyucu ürün pazarını hem Türkiye'de hem de dünyada hızla büyüttü. Ancak pazar büyüdükçe sahte ürünlerde artış gösterdi.
2: Kozmetik ürünler özellikle katma değeri yüksek ürünler. Yani ekonomik değeri bir hayli yüksek. Böyle olunca da çok cazip hale geliyor, iştah kabartıyor. O zaman da merdiven altı üretim ortaya çıkıyor.
3: Kesinlikle öyle, merdiven altı üretim.
1: Tüketici orijinal ambalajı taklit eden ürünlerle yanıltılıyor. Ciddi bir sağlık sorunu haline gelen sahte güneş kremlerle cilt doktoru Selda Yıldırım Gençtürk'le konuştuk.
2: Markada dahi olabiliyor mu?
3: Kesinlikle artık günümüzde her şeyin birebir aynısını yapıyorlar. Yani kutusuna bakıyorsunuz aynı, üzerindeki desenler, üzerindeki yazılar birebir aynı. Hatta ürünü açtığınız zaman bazen kokusu, akışkanlığı, yapısı, dokusu hepsi aynı oluyor.
1: Ambalaj birebir aynıysa fiyata bakılmalı. Düşük fiyatta satılan üründen şüphelenilmeli. Çünkü kaliteli içeriklerin belli bir üretim maliyeti var.
3: Yaklaşık 1000-1500 lira bandındaki bir ürünü eğer siz yarı fiyatına ya da üçte biri fiyatına alıyorsanız burada zaten bir sıkıntı var demektir.
1: Orijinal ürünlerin kendine has bir doku ve kokusu varken sahte ürün ağır kokulu oluyor. Sıkıldığında önce şeffaf bir yağ ve su, ardından da koyu kıvamlı pütürlü krem geliyor ve bu tür ürünü kullananlar da sonrasında soluğu cilt doktorunda alıyor.
3: Kesinlikle karşılaşıyorum. Mesela hocam güneş koruyucu kullandım, çok da düzenli kullandım ama ona rağmen lekelendim. Ürüne bakıyoruz, okutuyoruz. Orijinal ürün değil, sahte bir ürün. Ya da bazen hastalar ürünlerini yanlarında getiriyorlar. Hocam bu ürün bana alerji yaptı. Bu ürün benim sivilcelerimi arttırdı şeklinde.
2: Peki güneş kremini almak için doğru adres nere olmalı?
3: Ya eczane ya da internetteki güvenli siteler, resmi satıcılar güvenli satıcıları olmalı.
1: Özellikle internet üzerinden yapılan kontrolsüz satışlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.
3: Nereden alırsanız alın, aldığınız bütün ürünleri bakanlığın resmi sitesi olan ÜTS, yani ürün takip sistemi üzerinden kontrol etmelisiniz. Aldığımız ürünün orijinal olup olmadığını gösteriyor. Bir hastamın ürünü, bakıyoruz. Bakın. Bakın. ÜTS'de kayıtlı değildir. Ciltte korunalım derken tam tersi alerjik egzamalar olabilir, akne alevlenebilir, kıl köklerinde iltihaplar olabilir, lekemiz olmasın derken tam tersi lekemiz artabilir. Ve biliyorsunuz güneşten korunmak melanom dediğimiz cilt kanseri için çok önemli. Cildimizi buna açık hale getirebiliriz.
1: Ürün Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemine kayıtlıysa güvenle kullanılabilir.
3: Bakın. Barkod numarası, her şey ayrıntılı bir şekilde çıkıyor.
1: Risk bebekler ve küçük çocuklar için daha da büyüyor.
3: Çocukluk çağında geçirilen güneşe bağlı oluşan yanıklar ileri evrelerdeki cilt kanserinin en önemli sebeplerinden biri. Keza eğer içerisinde kimyasal madde varsa deriden emilip sistemik dolaşıma da geçebiliyor. Yani aslında bilmeden, istemeden çocuklarımızı zehirliyor olabiliriz.
1: Doktor Selda Yıldırım Gençtürk, bilinçsiz ürün seçimi ve kulaktan dolma alışkanlıklar konusunda da önemli bir uyarı yaptı.
3: Her cildin yapısı farklı, her cildin ihtiyacı farklı. Aslında buna karar verirken mutlaka bir hekimden yardım almalısınız ya da bir eczacıdan yardım almalısınız.
0: Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını geçen en genç Türk sporcu oldu. Türkoğlu 45 kilometrelik kanalda 13 saat 44 dakika boyunca aralıksız yüzdü. Aysu Türkoğlu'nun okyanus yedilisini tamamlaması için sadece bir parkur kaldı.
4: Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa adın yazılacak yüce Mertaş'a.
5: Tarihi başarıya kulaç attı, sevincini Türk bayrağıyla yaşadı. 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını geçen en genç Türk sporcu oldu. Ultramaraton yüzücüsü Türkoğlu, 45 kilometrelik parkuru 13 saat 44 dakikada tamamladı. Türkoğlu akıntıya karşı mücadele etti. Denizde

0: Ekibin verdiği gıdalarla enerji topladı. Kanalı geçince Türk bayrağıyla kutlama yaptı.
1: Yes be Aysu Türkoğlu! Bravo sana, bravo!
0: Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi'ni tamamlaması için sadece bir parkur kaldı. Türkoğlu, İspanya ile Pas arasındaki Cebelit Ağrı'yı da yüzerek geçmeyi hedefliyor.
2: Bembeyazdı rengi bu kez toz pembeye döndü. Masalsı atmosferiyle bilinen Tuz Gölü ziyaretçilerine sürpriz yaptı. Peki dünyanın en büyükleri arasında bu göl nasıl oluyor da renk değiştiriyor? O da haberimizde.
0: Uçsuz bucaksız, göz kamaştıran bir beyazlık. Tuz Gölü masalsı bir atmosfer vaat ediyor. Konuklarına harika fotoğraflar, unutulmaz bir anı sunuyor. Ama bu kez sürpriz yaptı. O beyaz renk yerini toz pembeye bıraktı.
3: Güzel bir yer, bilmiyorum. Ferahlatıcı. Ayaklarımız falan rahatladı. Yumuşacık oldu.
0: UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor. Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tek başına Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Aynı zamanda turistik potansiyeliyle öne çıkıyor. Film platosunu andıran Tuz Gölü yaz aylarında ziyaretçilerine sürpriz yapıyor. O beyaz rengi pembeye dönüşüyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Isınan havalar ve artan tuz oranı renk değişimini tetikliyor. Gölde bulunan algler güneş ışınlarından kendini korumak için kırmızı renkli beta karoten üretiyor. Aynı dönemde gölde bulunan halo bakterilerin de çoğalmasıyla gölü pembe ya da kırmızı renk kaplıyor. Ortaya bu benzersiz manzara çıkıyor.
3: Pembe oluşu da beni çok etkiledi.
0: Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tuz Gölü aynı zamanda flamingoların uğrak noktası olarak da biliniyor. Bugünlerde toz pembe olan göl doğayı seven, manzaranın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistleri bekliyor.
2: Giresun'un devasa ekonomik potansiyeli İstanbul'da dünya vitrinine çıkıyor. Kentin sivil toplum kuruluşları tarihi bir adım attı. Giresun Expo 2026 iş dünyası buluşması için geri sayım başladı. Slogan net: Giresun için işbirliği, Türkiye için güç birliği.
0: Fındığın başkenti, ticaretin yeni zirvesi için geri sayımda. Giresun'un köklü mirası ve modern sanayisi yeni kapıda tek yürek olup dünyaya meydan okuyor. Karadeniz'in yeşille maviyi buluşturan kenti Giresun, ekonomik ve ticari gücünü uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.
4: Bütün Giresun'da iş adamlarını bir araya getirerek iyi bir çalışma yapmak istiyoruz.
0: Fuar için ilk resmi adım İstanbul'da atıldı. Giresun Vakfı, Şebinsiyat ve Giresun Federasyonu'nun hayata geçirdiği dev projenin imza töreni gerçekleştirildi. Hedef, kentin birlik ruhunu iş dünyası ekseninde somut bir güce dönüştürmek. Toplantıda Giresunlu firmaların Türkiye ekonomisine katkısının 40 milyar doları aştığı vurgulandı. Bu devasa güç 2 yılda bir yapılacak fuarla vitrine çıkacak.
5: Giresun olarak bizim Türkiye ekonomisine 40 milyar dolar civarında bir katkımız var.
0: Dev buluşma 8-11 Ekim 2026'da İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. 4 günlük fuarda sanayiciler, girişimciler ve kurumlar buluşacak. İş görüşmeleri, yatırım panelleri ve yöresel değerler vitrine çıkacak. Profesyonel yönetimle hazırlanan dev buluşma için komite tüm iş insanlarını ve hemşerilerini Ekim'de Yenikapı'ya davet etti.
2: Noktalayalım, saat başında yeniden birlikteyiz.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
6: Bugün sizlere HPV'li
7: belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
7: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonrası
7: görülen bir hastalık haline geldi.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: sevdiklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sağlıklı Türkiye.
4: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz terleme. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan terleme. Sıcaktan terliyoruz, spor yaparken terliyoruz, sinirlenince terliyoruz. Bazen de hiç bilmediğimiz sebeplerden dolayı terliyoruz. İşte tüm bu soruların cevabını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz, cildiye uzmanı Sayın Metin Oğuz ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz
5: hoş
4: hocam.
5: Hoş bulduk
4: hocam. Nasılsınız hocam?
5: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
4: Ben deyim hocam, teşekkür ederim. Hocam ben hemen sorularıma başlamak istiyorum.
5: Tabii
4: aşırı
5: ki.
4: Terlemenin sebepleri nelerdir hocam?
5: Şimdi biz terlemeyi ikiye ayırıyoruz. Bir genel terleme, tüm vücutta olan terleme, bir de bölgesel terleme. Yani genel terleme olarak düşünürsek bütün vücutta olan terleme, birçok metabolik hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda, hormon bozukluklarında, hipertiroide yani goitrin, tiroid bezinin fazla çalışmasında, bu menopoz sonundaki hormon değişikliklerde aşırı terlemeler oluyor. Bazı enfeksiyon hastalıklarında, kronik enfeksiyon hastalıklarında, romatizma hastalıklarda, özellikle onlarda gece terleme oluyor. Yani bütün vücudu sırılsıklam olacak kadar terliyorlar. Onlar metabolik bir sistem. Ama biz dermatologlar olarak tabii ki daha çok bölgesel terlemelerle uğraşıyoruz. Bölgesel terlemeler, şimdi diğer genel terlemeler de bölgesel terlemelerde tabii ki birçok psikolojik sorun olduğu gibi, yani kokusu, işte rahatsız etmesi, elbisede gelmesi gibi böyle bir psikolojik ve sosyal problemlere sebep oluyor.
4: Evet,
5: ayrıca birçok deri hastalığına da neden oluyor ıslaklık.
4: Evet. Yani
5: terlemeye bağlı veya ıslaklığa bağlı biz mantar enfeksiyonlarda, diğer enfeksiyonlarda da, pişiklerde, koku, birçok şey deri hastalığını sekonder olarak görüyoruz. Aşırı terlemeye bağlı. O yüzden terleme gerçekten çok önemli. Hem kendi başına bir problem, sosyal kişide, sosyal insanda, insanların içine kalışan, çalışan, devamlı günün büyük zamanı dışarıda geçirenler için büyük bir problem. Ayrıca hastalıklara sebep olduğu için de problem. Bu yüzden mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.
4: Peki hocam nelere dikkat etmemiz gerekiyor o zaman? Bu hani çok terlememek için, mantar enfeksiyonu kapmamak için.
5: Şimdi öncelikle tabii ki genel bir terlemesi varsa kişinin, bir kan tahlillerinden geçirilmesi gerekiyor. Bir enfeksiyon var mı? Hormon bozukluğu var mı? Menopozsa, işte menopozda D vitamin eksikliklerinde de aşırı terleme görüyoruz. Ben D vitamini vererek hastaların, özellikle menopozlu hanımların terlemenin azaldığını çok gördüm. Yani eksikleri tamam. Önce bir genel terleme varsa,
4: önce bir tespit
5: ya dahiliyeci tarafından ya bir cildiyeci tarafından genel bir değerlendirme, kan analizleri gerekiyor. Bölgesel terlemeler zaten belli. Bölgesel terlemelerde ben şöyle açıklıyorum hastalarıma. Vücudun ayarı bozuk. Yani o oraya giden sinirler, sempatik sinirleri hakim ediyor. Yani emrediyor şeye, ter bezlerine çalışmasını emrediyor. Sempatik aktivite olduğu zaman, heyecanlandığımız zaman, utandığımız zaman
4: genelde
5: hemen terlemeler daha da artıyor çünkü. Bu yüzden heyecan durumlu, heyecanlı insanlarda ve düşünün böyle heyecanlıyken eliniz şıpır şıpır terliyor, daha da artıyor. Zaten utanıyorsunuz. Yani bu koltuk altınızdaki izden ya da elinizdeki terden bir utanırken bu utanma hissi terlemenizi de arttırıyor. Biz lokal terlemelerde o bölgeye göre davranıyoruz. Çünkü her bölgeye yapabileceğimiz işlemler farklı. Genel terleme varsa ağızdan alınabilen ilaçlar var. Bu bölgesel terlemelerde kullanılıyor ama onlar bazı yan tesiri olabiliyor. Ağız kuruluğu yapabiliyor. Yani çünkü sempatik aktivitenin tam tersini durduğunuz zaman bu sefer tükürük bezleri, tükürük de azalıyor. Ağız kuruluğu yapıyor. Çok aşırı ağız kuruluğu yapanlar. Gözde bulanıklık yapanlar ya da gözde glokom varsa glokomda artma yapabilirler. Onlar sınırlanabiliyor ama gene de kullanabildiğimiz ilaçlar var. Türkiye'de de yurt dışında da ağızdan alınabilen ilaçlar var. Lokal olarak ter önleyici kremler herkes biliyor. Zaten deodoranlar içinde de var. Daha çok alüminyum tuzları. Alüminyum tuzları ter bezlerin ucunu tıkıyor. Orada bir tıkaç oluşturuyor ter bezin içinde. Dışarı ter çıkamadığı için oradan terleyemiyorsunuz. Yani musluğu kapatmak gibi bir şey. Ama bunun da bir sınırı var. %20'ye kadar konsantrasyonda kullanılabiliyor. o belli bir saat tıkayabiliyor, yetmeyebiliyor. Lokal olarak başka bu gene ağızdan alan ilaçlar da kullanılabiliyor. Bazılarının losyon olarak onu emsin, sinir uçları yatışsın ve ter bezlerini uyarmasın diye. Hı hı. Botoks çok kullanıyoruz terlemelerde. Evet, özellikle koltuk altı terlemeleri. Bizim bugün daha çok değineceğimiz konu koltuk altı terlemeleri. Evet, koltuk hocam. Altı terlemesi çünkü hem kokusuyla bir problem oluşturduğu gibi hem de görüntüsüyle. Elbisedeki evet.
3: Sosyal
5: görüntüsü.
3: Sosyal yaşantıyı
5: tabii,
3: da etkiliyor
5: yani
3: hocam.
5: Yani elbisede görünüyor. Sosyal insanı böyle kitliyor.
3: Evet.
5: Kitliyor. O yüzden çok ne diyelim yaşam kalitesini düşüren
3: düşürüyor.
5: Bir şey.
3: Evet hocam.
5: Bunun için ona daha çok botoks uygulayabiliyoruz. Hı hı. Botokstaki amaç da buraya ter bezlerine hükmeden sinir uçlarını felç etmek. Onlar çalışmadığı zaman ter bezleri de istirahat ediyorlar, dinleniyorlar, çalışmıyorlar. Ama bu geçici bir şey. 4 ile 6 ay kadar sürüyor. Yaz başında koltuk altına yaptırıp yazın sonuna kadar rahat eden hastalarımız var. Ondan sonra iontoforez dediğimiz bir metot var. İontoforez koltuk altında da uygulanabilir ama ele ayağa uygulanması daha kolay.
3: Peki hocam her hastalarda uygulanıyor mu? Yani sizin az önce bahsettiğiniz
5: derecesine
3: gibi,
5: göre.
3: Derecesine göre bu botoksu uygulayabiliyorsunuz.
5: Botoks ellere de uygulanabilir.
3: Evet.
5: Yani biraz daha ağrıdır. Koltuk altında botoks uygulamak daha kolaydır. Ellere de uygulanabilir ama ellerde çok ağrılı. Yani bilekten ya da ayak bileğinden bir uyuşturma yapmadan sonra ve bir de tam deri içine yapamazsınız, kas içine de giderse kaslarda da bir güçsüzlük yapabilir. Oradan da felç ettiği için
3: yani
5: bir elde ayakta güçsüzlük de yapabiliyor. Botoks zor olsa da uygulanabiliyor. Ama iontoforez cihazlara iontoforez elektrik akımına dayanıyor. Belli bir watt'taki elektrik akımına musluk suyundan geçiriyoruz. O da gene sinir uçları aracıyla ter bezleri aracıyla sinir uçlarına uyararak onları birazcık ter bezlerini baskılıyor. O da geçici bir şey. Ama evde bu cihazları alıp kendileri kullanan, rahat eden, özellikle el ve ayak terleme, elinizi sokuyorsunuz 15-20 dakika.
3: Evet, evet.
5: Pilli ya da elektrikli aletler var. Çok kullanımlı olanlar var, az kullanımlı olanlar
3: Peki,
5: var.
3: Peki ne kadar sürede etkisini görüyor hocam bu aletler?
5: Ya bunlar da kişiye göre değişiyor.
3: Değişiyor.
5: Yani bir hafta 10 günde her gün uygulayıp toparlayıp sonra haftada bir uygulayıp rahat edenler de var, yetmeyenler de var. Çünkü derecesi günün saatine göre bile değişiyor. Sizin psikolojik yapınıza göre bile değişiyor çünkü bu terleme. Rahat olduğunuz zaman az terlerken, heyecanlandığınız zaman, bir şeye takıldığınız zaman, bir şeye aktive olduğunuz zaman, hava sıcaklığı arttığı zaman, havadaki nem arttığı zaman terleme artıyor. Çünkü bütün vücut terlemesi biliyor, o bölgede terliyor. İontoforez cihazından uygulanıyor. Bir de sinir kesme operasyonları var. Özellikle bu sadece koltuk altında pek uygun değil ama ayak ve ele giden, ter bezlerine giden sinirler onu biz uygulamıyoruz. Onu cerrahlar, göğüs cerrahları ya da sinir cerrahları uyguluyor.
3: Evet, hocam.
5: Koltuk altında bir delikten girerek sempatik sinirleri bulup ya siniri klempe ediyorlar, sıkıştırıyorlar, elektrik iletimi duruyor sinirde ya da kesiyorlar. Klempe etmek daha akıllı kârı. Yani yanlışlıkla bir sinir keserseniz onu tamir etmek zor, klempe açarsınız bir şey olursa. Ama bunun da yan tesiri olanlar var. Geçen sene belki çok insan gördü. Göğüs akciğer delindi böyle bir şey yaparken.
3: Evet.
5: Bir ameliyat bu. Bunu uygulamak ameliyat şartlarında ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilecek bir şey. Ama çok böyle aşırı damlayacak şekilde terleyenler bunu tercih ediyorlar. Bunlarda bile ter tamamen gitmeyebiliyor.
3: Evet,
5: ya da hocam. Ya da birkaç ay sonra, bir iki yıl sonra tekrar geri dönebiliyor.
3: Tekrarlayabiliyor.
5: Tekrar, çünkü sinir sistemimiz de kendini yenileyen bir sistem. Yani yan kollardan oraları sinirlendirebiliyor. Yan taraflardan, anastomozlardan. Ama koltuk altı bölgesi çok özel. Çünkü ter bezleri güvenli bir bölgede, altında yağ dokusu var, rahat bir bölge. Koltuk altı bölgesinde ilave başka şeyler de yapılabiliyor.
3: Ne gibi hocam?
5: Yani direkt bu ter bezlerini ulaşıp yok ediyoruz kolay bir şekilde. Ve koltuk altı ne kadar geniş bir bölge gözükse de çok terleyen bölge genellikle ortada çok dar bir bölge oluyor. Yani çeşme gibi akan bölge dar bir bölge oluyor. Buraya liposuction yapılabiliyor. Yani normal yağ emmesinde kullanılan gibi bir delikten girip bir aspiratörle koltuk altı derisi emilerek oradaki yağ bezleriyle birlikte ter bezleri de emilebiliyor. Lazer lipolis denen bir metot var biliyorsunuz. O da liposuction'a alternatif bir şey. Yağ dokusunun içerisine lazeri direkt veriyoruz. Bir tel gibi fiber yöntemi sokuyoruz o dokunun içerisine. Buna endolazer metodu deniyor.
3: Evet hocam.
5: Ve o bölgeyi ısıtıyor. Isıtarak o bölgeyi 50-60-70 dereceye kadar, 70 bile çok ısıttığı zaman oradaki hücreler tahrip oluyor.
3: Evet.
5: Yağ hücrede tahrip oluyor mesela, eriyorlar. Bunlar ya emiliyor ya da emilmiyor. O yağ eritilmede kullanıyor. Bu yüzden adı lazer lipolis. Ama bu metotun uygulanması koltuk altında da çok kolay.
3: Evet. Bu daha mı çok tercih ediliyor hocam?
5: Çok kolay bir şey yani. Hı-hı. Botoks uyguladığınız zaman da uygulayabiliyorsunuz.
3: Hı-hı. Evet.
5: Yan tesirleri neredeyse yok denecek kadar,
3: evet,
5: az. Kolay. Fiyatı da ucuza geliyor. Yani hı-hı, şeyi hesaplarsanız bir botoks enjeksiyonu yerine göre, mahallesine göre diyeyim, hı-hı, ben uygulandığı lüks yere göre, evet, 7-800'den 1500 liraya kadar bir uygulama değişiyor.
3: Evet.
5: Uygulayan doktora, işte semtine, hastanesine göre değişiyor. Koltuk altı bir de uygulanan miktara göre değişiyor. Bu bunun 2-3 katına hallolabiliyor. Yani fiyatı da ucuza geliyor, hı-hı, ve aynı zamanda ve kalıcı sonuç. Yani %80 kalıcı bir sonuç.
3: Çok iyi hocam, evet.
5: Uygulaması çok kolay. Şey, ameliyathaneye bile gerek yok. Yani bir uygun bir lokal müdahale odasında, hı-hı, önce ter leyen bölge iyice tespit ediliyor.
3: Evet.
5: Onun için bizim bir iyot nişasta testimiz var. Hı-hı. O bölgeye nişasta döküyoruz.
3: Evet,
5: sonra iyot damlatıyoruz. İyot, nişasta ve ter birleşince siyah bir renk oluşuyor.
3: Evet.
5: O siyah rengin olduğu yerler aşırı terleyen yerler. Bazen böyle ter bezlerini, hı-hı, tek tek nokta nokta bile görebiliyoruz. Yani kocaman, dediğim gibi bu önemli bir şey. Yani nerelerden terlediğini iyi tespit, hı-hı, ederseniz oralara daha iyi müdahale ediyorsunuz. Bunu botoks öncesi de yapıyoruz.
3: Evet,
5: yani botoksu da tam nereye uygulayacağımızı tespit edebilmek için. Sonra tespit ettikten sonra bölgeyi işaretleyip lokal anestezi uyguluyoruz. Çünkü ısı, hı-hı, olacak, birazcık ağır olabilir diye. Lokal anestezi ısıttık, yani 5 dakika içerisinde uyuştuktan sonra küçücük bir iğne deliği. Zaten oradan soktuğumuz o fiber, yani, hı-hı, lazer ışınını geçiren o tel gibi madde 1 milim. Anda, o iğne deliğinden sokup cilt altını yarım metreyle bir, yarım santimle bir santim arasındaki dokuyu, deriden alttaki dokuyu ısıtıyoruz. Bunu ya lazer termometreyle dışarıdan, hı-hı, sıcaklığı ölçüyoruz ya da zaten o elimizin altında olduğu için elimiz hissediyor. Hani anneler bebeklerini yıkarken ellerini sokup,
3: evet,
5: su sıcaklığını, evet, hissederler ya. 40 dereceye kadar çıktığı zaman zaten parmaklarımız hissediyor onu, o bölgeyi çalışırken. Parmaklarımız altında. Zaten bu işlemi uygularken odanın ışıklarını da kapatıyoruz.
3: Evet.
5: Cildin altındaki lazeri görmek için ışığı da, hı-hı, görüyoruz. Yani nereye ne yaptığımızı görerek orayı ısıtıyoruz kolayca. Bölge bölge. Bölgeye ayırıyoruz o yapacağımız bölgelerin, hı, hepsini. Ya göz olarak ya da baştan işaretleyerek sırayla o bölgeleri ısıttığımız zaman, hı-hı, bu işlem bitmiş oluyor. Anında, yani işlemin bittikten sonra terleme durmuş oluyor. Çünkü tahrip oluyor bölgeler.
3: Çok iyi hocam yani.
5: İşlemden sonra hafif bir ödem oluyor bölgede. Bir antibiyotik, bir ağrı kesici veriyoruz. Zaten yaptığımız bir tek iğne deliği. Değişik metotlar var. Yani, hı-hı, yanlardan girenler var. Ben kendim geliştirdiğim metotta en ortadan giriyorum. Ortadan etrafa yapıyorum. En ortada bir iğne deliği sadece. İğne deliğinden koltuk altı derisini, yani deriye zarar vermeden altındaki o yağ ve ter bezlerin bulunduğu dokuyu, hı-hı, pişiriyoruz.
3: Evet hocam. Tamamen, yok olmuş oluyor yani.
5: Yani tamamen olmayabilir. Hı-hı. %80 olabilir. %50 olabilir. Hı-hı. Ama çok büyük şey, avantaj sağlıyor. Hemen. Yani işlemin bittiği anda terleme durmuş oluyor.
3: O çok iyi hocam.
5: Tabii ki yani ameliyatın başında ya operasyon başında böyle ıslak gördüğümüz koltuk altı bitiminde kupur oluyor.
3: Evet.
5: Ve diyelim ki yetersiz bir işlem yaptınız yani, hı-hı, bir iki hafta sonra tekrar kolayca tekrarlayabilirsiniz.
3: O çok güzel zaten hocam. Botoks yaptıktan sonra arkasından mesela liposuction da yapabiliyorsunuz zaten. Yani tekrar tedavi uygulayabiliyorsunuz. O da çok güzel bir şey.
5: Tabii ki.
3: Yani çünkü
5: botoksu yapmıyoruz, hı-hı, o zaman. Yani, hı-hı, botoks ayrı bir şey. Botoksun yerine lazer lipolis diyelim.
3: Evet. Hocam bir şey soracağım. Evet. Kullanmış olduğumuz deodorantlar var bizim genelde bayanlarımızın, evet, kullandığı. Bunların bir zararı var mı?
5: Şimdi böyle bir dedikodu yayılıyor. Alüminyum, evet, klorit zararlıdır diye. Kanser yapıyor hayvanlarda falan diye. Hep alüminyum kloritli deodorantlar kötüleniyor. Ama böyle bir kesin bir delil yok. Bunlar genellikle başka alüminyum tuzlarını satan kişiler tarafından. Hı-hı. Onlarda da alüminyum var.
3: Evet.
5: Yani başka bu alternatif olarak gösterdikleri terleme deodorantların içerisindeki maddede de alüminyum var. Hı hı. Ama alüminyum klorit değil. Bunların sunduğu deliller de çok yeterli değil. Ve yıllardır kullanılıyor. Böyle bir şey olsa biz şu ana kadar rastladık. Binlerce, evet, hasta gördük. Binlerce benim kendimi hatırladığımdan beri, hekimlik hayatımdan beri bu deodorantlar alüminyum kloritli olarak kullanılıyor. Ya da alüminyum klorit, hı hı, solüsyonu terlemede kullanılıyor. Böyle bir şey olsaydı şu ana kadar çıkardı ortaya.
3: Evet hocam. O zaman yanlış biliyoruz tabii bunları.
5: Yani bazı şeyler abartılıyor, reklam yapılıyor. Evet, bazı hocam, başka ticari kaygılar var, evet, altında, evet, diye düşünüyorum ben. Ama.
3: Evet.
5: Deodorantlardaki alüminyum kloriti söyledim. Böyle bir dedikodu olduğu için. Ama ucuz deodorantlar ya da ucuz parfümler, hı-hı, elde dolmalar, bunlarda çok problemler çok geliyor. Evet, çünkü onlarda alerji geliyor bize genellikle. Hı-hı. İçine koydukları o koku maddeleri çakma diyelim tabirle. Popüler tabirle çakma oldukları için, sahte olduğu için, içindeki alkol belki metil alkol olduğu için, çok alerji görüyoruz. Tahriş görüyoruz. Sadece koltuk altında değil, boyuna da sıkılıyor çok canım, biliyorsunuz.
3: Evet, hocam.
5: Oralarda alerjiler. Biz boyun ve koltuk altı da bir alerjik bir reaksiyon gördük mü, ilk sorguladığımız şey parfümler. Deodorantlar oluyor.
3: Evet hocam.
5: Yani sahte mallarda hep bir şeyler çıkabilir. Çünkü kimsenin ne yaptığı belli değil. Dedim ki bu lazer lipolis meselesine tekrar değinelim. Hı hı. Çünkü
3: hocam çok özür dilerim. Evet. Bir telefonumuz
5: tabii
3: var.
5: Tabii ki.
3: Alo.
6: İyi günler.
3: İyi günler. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
6: Ben Hiçekmece'den arıyorum, Türkan.
3: Buyurun.
6: Ben terleyemiyorum, onun için bir sorum olacaktı. Yani geçen çok hastalandım ben, bir türlü terleyemedim. Bunun sebebi nedir acaba? Su içmemek mi?
3: Tabii, doktorunuz yani cevaplısın.
5: Tabii.
6: Tamam.
5: Yani hocam, su içmek de olabilir, kullanılan ilaçlar da olabilir. Hı-hı. Bazı ilaçlar biliyorsunuz dediğimiz gibi şeyleri, sempatik sinirleri, hı hı, özellikle mesela şeyler, kaşıntı ilaçları, evet, antihistaminikler, hocam, antihistaminiklerin büyük çoğunluğu, hele eski antihistaminikler, bu sedatif dediğimiz yani sakinleştirici özelliği olan antihistaminikler ağız kurulu yapar, terlemeyi de azaltır. Hı hı. Böyle bir şey olabilir, hastalığıyla ilgili olabilir, hormonal bir şey olabilir. Yani hastamızın bir dahili bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Öyle bir, yani bu rahatsızlık verecek derecedeyse.
3: Evet hocam. Hocam peki bol bol su içmesi gerekir, evet, mi bununla alakalı da yani hastamızın?
5: Şimdi su işi de abartılan konulardan birisi. Hı hı.
3: Genelde
5: Allah
3: bu şekilde
5: bize susama, evet, ve işte, hı hı, tuvalete çıkma özellikleri vermiş. Evet. Yani su eksiğiniz olursa susarsınız, gider içersiniz. Yani, evet, bunların kaç bardak içtiğinizi saymaya aşırı hastalıklar dışında, hı hı, şeker hastalıkları ya da böbrek fonksiyonu bozuklukları dışında gerek yok.
3: Evet hocam.
5: Abartılıyor bunlar diye düşünüyorum. Evet.
3: Geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz.
6: Oldu. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun.
3: İyi günler.
5: Şimdi dediğim gibi lazer lipolis adından da lazerle uygulanan lipolis sadece şeyde kullanılmıyor bu. Yani koltuk altı terlemesinde kullanılmıyor.
3: Evet.
5: Bu, hı hı, bölgesel yağların eritilmesinde kullanılıyor. Zaten ismini oradan alıyor.
3: Evet.
5: Diyelim ki bu gıdı. Buraya liposuction yapmak çok zor.
3: Evet.
5: Yani
3: hocam,
5: orada çalışacak liposuction kanülleri çok ince olması lazım. Çok ince kanüllerle çalışmak düzensiz olur. Hı hı. Bölgesel yağlar eritmekte kollar, bu bölgeler. Şimdi göbek bölgesinde de kullanılabiliyor. Yani vücudu şekillendirmede kullanılan bir şey bu lazer lipolis zaten.
3: Evet hocam.
5: Yani adı da buradan geliyor. Hı hı. Lazerle yağların yakılması, lizis yakılma erime demek, yağların eritilmesi metodu. Bunun biz zaten kullanılan bir şey. Biz koltuk altı terlemesi için, bu bölgede liposuction da kullanıldığı için, liposuction daha agresif, daha çok acı sonunda, çünkü iki dokuyu alt ve üst doku birbirinden ayırıyor, buraya kan doluyor. Yani bizim işlemimizde kanama da çok az oluyor. Yani o bölgede morarma, ameliyattan sonra morarmalar, kanamalar, lekeler, yanıklar çok düşük ihtimal. Sadece birkaç gün elini kolunu hareket ettirirken orada bir şeyler olduğunu hissediyor. Ödem oluyor, şişlik oluyor. Basit bir antibiyotik veriyoruz. Koruyucu olarak bir de ağrı kesici veriyoruz. İhtiyacı olduğu zaman ve küçücük bir iğne deliği dediğim gibi.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Hocam PRP nedir? PRP'nin açılımını yapar mısınız?
1: PRP, o da moda bir tabir. Evet. PRP, platelet rich plazma. Platelet demek bizim trombosit olarak ya da kan
0: hücrelerinden.
1: Hücre değil. Hı-hı. Hücreden küçük parçacıklar bunlara. Ben onlara ilk yardım çantası diyorum.
0: Evet hocam.
1: Yani çünkü ilk yardım çantası gibi vücutta oluşuyor. İşlem yapıyor. Kanımızın en küçük şekilli elemanı. Hücre değil.
0: Evet hocam.
1: Hücre parçacıkları. Bir hücre yaklaşık 200 parçaya ayrılıp trombosit haline geliyor. Hı-hı. O yani ilk hücreleri tromboblastlar kemik iliğinde parçalandıkları zaman bir tanesinde yaklaşık 200 civarında 200 ya da 400 trombosit oluyor. Bunların içerisinde hormonlar var. Trombosit Driven Growth Factor, epitelial endothelial vascular growth factor gibi birçok yani doku iyileşmesini sağlayan hormonlar var. Vücudumuzda herhangi bir yaralanma, berelenme olduğu zaman, kırık olduğu zaman hatta kemik kırıldığı zaman orası kanıyor. Kan da oraya pıhtı oluşuyor. Pıhtı esnasında trombositler patlıyorlar. İçindeki maddeleri salıyorlar ve tamir başlıyor.
0: Evet.
1: Yani vücudumuzun tamir sistemi.
0: Sistemi. Evet.
1: Kendi tamircileri. Evet. Yani ya da ilk yardım çantası benim tabirimle.
0: Evet.
1: Bunlar tabii ki iyileşmeyen kemiklerde, kemik kırıklarında tamir için nasıl bunu iyileştiririz diye bize 30 sene önce tıp fakültesinde öğretmişlerdi. Kemik kırıldığında kanama olmazsa o kemik iyileşmez.
0: Evet.
1: Kan iyileşme için gerekli bir şeydir. Bunu sağlayan da trombositler.
0: Evet hocam.
1: Tabii kozmetiğin fırsatçılığı var. Kozmetik dalı fırsatçı bir şey. Hı-hı. Yani nerede bir faydalı bir şey bulursa alır. Hı-hı. Bir yerde ot bulsa onu alır. Böyle bir işlem bulursa onu alır. Yani vücudun başka işlemleri için üretilse, yapılsa bile de bu doku iyileşmesinde deki iyileşme aynı botoksla başka amaçlarla nörolojik bozuklukları, kasılmaları durdurmak için, tikleri durdurmak için denendi. Bakıldı, mimiklerde duruyor, kırışıklıkta duruyor. Hemen kozmetik onu atladı botoksa. Bu da PRP de böyle. İlk kullanım sahası dişlerde, yani kemik iyileşmesinde, iyileşmeyen kırıklarda. Buradaki iyileşmeyi görünce, buradaki bunun yaptığı işlemleri görünce kozmetikte de denenmeye başlandı. Hı hı. Ve daha çok üzerine ve işlem miktarı arttıkça da tabii daha çok gelişiyor bir işlem. Daha ucuzluyor. Bizde ne işe yarıyor? Evet. Yani genel şey çünkü anlatmak şey ama yani ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatıyorum böyle bir şey. Ve vücudun kendi sistemi. Yani en önemli noktası bu. Dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz. Vücudun kendi iyileşme sistemini alıp kullanıyorsunuz kendisine karşı. Biz nerede kullanıyoruz? Biz gençleşmede kullanıyoruz.
0: Evet hocam.
1: Leke, azaltmada kullanıyoruz. Hı hı. Çukurları doldurmada kullanıyoruz. Gözaltı morluklarında kullanıyoruz. Hı hı. Ve saçları güçlendirmek için kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü yaklaşık bunun içerisinde, trombositlerin içerisinde 5 büyüme faktörü, 5 tane ve hemen tesir eden, yani şöyle bir şey, anahtar gibi. Yani anahtar çalıştırıyor hücreyi ve çalışmaya başlıyor. Bir daha anahtara ihtiyaç yok.
0: Evet.
1: Yani bir kere kanaması vücudun o kemik 3-4 ay sürecek iyileşmeyi başlatmaya yetiyordu. Yani bir işlemi başlatıyor. Kök hücrelerin harekete geçiyor daha doğrusu.
0: Evet hocam.
1: Yani doku içerisinde bulunan kök hücrelerin harekete geçiriyor. Bizim kullanma alanımız dermatolojide, estetikte yüz bölgesi gençleştirme. Buradaki ne sağlıyor? Dolgunluk sağlıyor, gerginlik sağlıyor, kırışıkları azaltıyor, tonunu azaltıyor, üstleri inceliyor çünkü gençleşiyor.
0: Evet, evet.
1: Büyüme sinyali veriyor oradaki trombositler. Gözaltı morlukların içine yapıyoruz, kırışıkların içine yapıyoruz. Derede bir şöyle bir geriye sarıyor. Bir şeyler oluyor orada yani.
0: Evet.
1: Saça kullanıyoruz çoğunlukla.
0: Hı
1: hı. Saça da özellikle böyle bayan tipi dökülmelerde bazen hiçbir şey ve sebebi de belli değil. Hı hı. Bütün kan değerleri normal, her şey normal. Ağızdan alınan vitaminlere iyi cevap vermiyor. Bunlarda kullanıyoruz. Bunlarda da saç köklerine belli aralarla deri içerisinde, saç deri içerisinde enjekte ettiğimizde oradaki atıl duran, zayıflamış kıl köklerini büyümeye karşı uyarıyor. Buna bayan tipi dökülmede de kullanıyoruz, erkek tipi dökülmede de kullanıyoruz. Erkek tipi dökülmede ince zayıflamış kılları harekete geçirmek için diğer tedavilere ek olarak gene böyle kanlanmayı canlanmayı arttıran ilaçlarla birlikte kombine kullanınca daha çok oluyor. Mezoterapi vitaminleriyle birlikte kullanınca daha çok etkili oluyor. Şu anda bir başka modada gene kozmetikte kombine tedaviler.
0: Evet hocam.
1: Yani kombine tedaviler. Ben buna, yani bunu salataya benzetiyorum. Evet. Yani bir salataya zeytinyağı da döküyorsunuz. Limon da sıkıyorsunuz. Başka bir şeyler daha da eklerseniz daha lezzetli oluyor. Evet, daha etkili, daha güzel oluyor. Daha doyurucu oluyor veya. Yani tavuk bile katılıyor zaten. Yani salata şeyimiz biliyorsunuz çok gelişti. Bu tedavilerde de böyle. Yani biz tedavileri artık kombine uyguluyoruz. Yani sana sadece PRP, sadece botoks değil. Botoks, PRP, dolgu, mezoterapi hepsini kombine. Bir seans ondan, iki seans bundan, buraya ondan, oraya ondan. Sonuç daha kısa sürede ve daha güzel oluyor. Yani saçta da uyguluyoruz, yüzde de uyguluyoruz. Hatta saç naklinde uyguluyoruz. Yani saç naklini yaptığımız zaman saç naklinde de gerçi biraz kanama oluyor. O kanların da tamir etme etkisi var. Söyledik ki kendi vücudun kendi. Abi biz biraz daha iyi olsun diye aynı anda ya da bir, iki hafta sonra hastamızı yani müşterimizi ne diyersek çağırıp PRP yapıyoruz.
0: Evet hocam.
1: O ektiğimiz kıl köklerinin daha çok tutmasını, daha çabuk çıkmasını, verimini hızlandırması hepsini
0: evet.
1: Ya da ekmediklerimizden kalan o ince kılları, eski kılları canlandırma.
0: Evet,
1: her şey çok amaçlı
0: çok güzel,
1: kullanıyoruz.
0: Evet, çok güzel bir sistem hocam.
1: Yani PRP yaralarda kullanılıyor.
0: Çok iyi.
1: İyileşmeyen yaralarda, diyabet yaralarında, diğer yaralarda. Çünkü orada da bir problem var. İyileşme zayıf. Siz buraya iyileşmeyi hızlandıran hormonları veriyorsunuz direkt. Aktive ederek veriyorsunuz. Yani eskiden biz asistanken böyle iyileşmeyen yaraları kanatırdık. İyileşsin diye. Yani temizlerdik. Hastalarımızın biraz da canını yakarak hem mekanik temizlik yapardık. Mekanik temizlikten sonra bir orada bir canlanma görürdük. Yani.
0: Evet hocam.
1: Biraz kanayınca bir iki gün sonra bakardık daha kıpkırmızı olmuş deri. Ama bunun mekanizmasını şimdi daha iyi biliyoruz. Buradaki gelen kandaki o trombositler
0: daha etkili.
1: Evet. Bunu hazırlayıp kendimiz veriyoruz.
0: Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
2: İyi günler efendim.
0: İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Ben Almanya'dan telefon atıyorum.

0: kullanıyoruz. Evet, tepeye de yapılabilir. Tepeye bir mahsur yok tabii. Evet. Çok terliyorsa.
1: Yani benim sadece kafam, başka bir yerim terlemiyor.
0: O yüzden zaten bölgesel terleme evet. Ama bu lazer lipolizi saçınıza uygulayamayız çünkü bu zarar kıl köklerine zarar veririz.
2: Evet.
0: Yani oraya uygulayabilsek çok güzel olur. Kıllar gider.
2: Evet hocam.
0: Evet.
2: Peki çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun efendim.
1: Oldu. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
2: İyi günler. Hocam PRP'de saç ekiminden bahsettiniz. Şu anda da bayağı gündemimizde saç ekimi. Genelde erkeklerimizin.
0: Yani şimdi saç ekimi tabii ki Türkiye'nin dünyada ender olduğu üstünlüklerden.
2: Evet.
0: Yani fındık gibi. Fındıktaki üstünlük belki kaybediyor.
2: Evet.
0: Zeytinyağında olduğu gibi. Saç ekiminde dünya lideriyiz. Yani. Dünya çok lideriyiz. Hı hı. Bunun birçok sebebi var ama büyük tehlikeler de var.
2: Evet.
0: Merdiven altı ekim diyebileceğimiz şeyler var. Yani en
2: bu
0: büyük
2: çok
0: problem.
2: Önemli hocam.
0: Şu anda saç ekimin Türkiye'deki en büyük şeyi bu. Maalesef fazla denetleme olmadığı için hiç sağlık personeli bile olmayan kişiler
2: yapıyor artık hocam.
0: Yani böyle küçük polikliniklerde, yerlerde daha ucuz fiyata. Sonra görüyoruz yani yapılmış şeyi. Ucuz diye, yarı fiyatına diye yapılan işlemleri görüyoruz ve tabii biz de kahroluyoruz. Yani Türkiye bu denetlenebilirse dünya lideriyiz. Yani
2: evet,
0: saç ekiminde. Gerçekten en iyiyiz. Teknolojiyi biz üretiyoruz. Yani buradaki kullanılan o punchlar, o teşekkür ederim o üreten arkadaşlara. Yani sadece bizim elemeğimiz, bizim elemanlarımızın elemeği değil. Burada bize alet üreten, o güzel punchları üreten dünyada tek. Yani üretenler şeklinde. Biz de Türkiye'de de işçilik ucuz. Hiç Almanya'da bir hemşire ya da doktor 10 saat, 12 saat çalıştıramazsınız.
2: Evet.
0: Hatta cumartesi, pazar bile çalıştıramazsınız.
2: Doğru.
0: Biz gece 2'ye kadar da çalışıyoruz. Yani bunun da rolü var. Yani bir Almanya'da 2-3 seansta yapacakları şey biz bir oturuşta 10 saatte yapılıyor. Bunun da rolü var. Üretilen aletlerin Türkiye'de üretilmiş olması ilk. Bu akupanşların faydası var ve bizim insanımızın emeği, becerisi de var ve Türkiye'de çok iyi. Yeter ki yani merdiven altı yerlere, ucuz yerlere kapılmasınlar.
2: En önemlisi
0: bu
2: zaten hocam.
0: Yani.
2: Evet.
0: Tamam. Kapılma. Kimdir bu, nerededir ona bakmaları lazım.
2: Evet.
0: Yoksa saç nakli eğer kişinin arkadaki saçları yeterliyse, tamam mı? Yeterli sıklıktaysa ve beklentileri de şeyse, benim gibi birisi buradan böyle saç beklerse olamayacak. Yani arkadan ne kadar saç çıkabilecekse ona göre yapılabilirse çok güzel sonuçlar alıyor. Yani çok güzel sonuçlarımız var. Bazılarını bir seansta, bazıları iki seansta yapıyoruz. 5000 grafite kadar aldıklarımız var ama yani bunu yalan söyleyip 10.000 graf diyen de var kıl. Yani bu konuda sadece yani nasıl biraz önce gereken zeytinyağı ile ilgili şey vardı. Zeytinyağı da işte markalara güvenin diyor.
2: Evet.
0: Yani içine, çünkü Riviera desem zeytinyağı içiyorsun ama %50'si susam yağı aslında.
2: Evet,
0: bu şeyde
2: dikkat
0: de böyle. Yani
2: gerekiyor.
0: Sağlıkta da böyle. Yani marka. Yani niye marka oldu onlar? Yani bir daha gittiğinizde bulabileceğiniz yerler.
2: Evet.
0: Yani siz bir yere apartman dairesine gidiyorsunuz. Bir, iki sene sonra geldiğinizde kimse yok orada.
2: Evet, haklısınız.
0: Yani
2: hocam,
0: bunun peşini arayamayacağınız gibi. Peşini arayan yerlerde gerçekten Türkiye şu anda dünya lideri ama işte korkumuz bu yanlışlardan dolayı. Laleli'nin başına gelen gibi. Yani orada Laleli çok iyiydi. Neydi? Sahte ürün göndermeye, bozuk ürün göndermeye başlayınca alanlar kaçmaya başladı. Yani şimdi Türkiye sağlık turizmi var. Sağlık turizmi sadece şeyle ilgili değil. Yani saçla ilgili değil. Saç, diş, göz, hatta muayene, kanser tedavileri, kalp ameliyatları biz de devamlı içindeyiz. Yani her gün yabancı hastamız var. Yani Avrupa'dan bize sağlık turizmi olarak Avrupa'dan Türkler geliyordu. Onlar değil artık. Yani Araplar var. Uzak memleketten, Türkiye devletlerden, Azerbaycan'dan, Rusya'dan gelen şeyler var. Tabii ki sayı olarak saç nakli. Burada saç naklinin bir de motor rolü oldu. Saç naklinden dolayı hastaneler de bu sağlık turizmine yöneldiler. Yani döviz getiriyor.
2: Evet.
0: Yüzümüzü güldürüyor, üstünlüğümüzü gösteriyor. Güzel bir şey.
2: Çok güzel hocam. Hocam peki iyi bir saç ekimi nasıl olmalıdır sizce?
0: İyi bir saç ekimi öncelikle tabii ki kişi değerlendirecek, görülecek. Yani ne kadar malzemesi var, ne istiyor?
2: Evet.
0: Ne istiyor? Bu isteklerini

0: malzeme karşılar mı? Sadece saç nakli değil, bütün kozmetik işlemlerde budur. Yani unrealistic expectation diyoruz. Yani kişinin real olmayan istekleri, beklentileri varsa o hastadan tamam. kaçın
1: evet.
0: derler. Yani bu dolguda da böyle, botoksa da böyle.
1: Evet hocam.
0: Yani kişinin istekleri karşılayabilecekse, bir yeterli malzeme varsa gerisi kolay. Dediğim gibi ekibimiz güzel, dünya malzemelerimiz çok güzel, sabrımız, becerimiz de var. Saatler
1: çok
0: süren, 10 saat, 12 saat süren operasyonları sadece 1-2 çay kahve arasıyla yapan teknisyenlerimiz var, doktorlarımız var Türkiye'de. Biz de yapıyoruz. Yani günde 2 tane, 12'ye kadar, gece 2'ye kadar yaptığımız vakalar oluyor. Yani yılmadan bu işi yapıyoruz ve çok da ucuz. Yani şeylere göre, Avrupa'ya göre kıyas olmaz. Türkiye'deki diğer operasyonlara göre de ucuz. Yani yarım saat süren bir apandis ameliyatı fiyatına değil, 10 saatlik süren bir şey. Saç operasyonu. Sadece burada ekip, elemanlar güzel oldu. Yani işçilik güzel olunca, malzeme de güzelse çok güzel sonuç elde ediyor.
1: Evet hocam. Hocam peki kadınlara da saç ekimi yapılabiliyor mu? Erkeklere yapılıyor. Fakat...
0: Kadınlara yapılıyor ama.
1: Evet hocam.
0: Kadınların genellikle saç problemi olanların genel bir dökülme oluyor. Yani saç aldığımız arka bölgeden de iyi olmuyor. Oradan da iyi saç alınabilecek durumda olmuyor. Kadınlarda sadece erkek tipi dökülme varsa, kadınlarda da erkek tipi dökülme oluyor. Tepe saçları seyreliyor, inceliyor. Arka taraflar, yan taraflar düzgün oluyor. Onlarda güzel sonuç elde ediyor. Ama genel olarak kadın saçı erkek saçından daha ince.
1: Evet.
0: İnce saçlarda tabii ki hacim problemi oluyor. Ama yapılabilir. Yani uygun vakası yapılır. Yaptığımız çok güzel sonuçları olan vakalarımız var. Almanya'dan var. Hala arıyor. Hasta da yolluyor. Yani müşteri mi diyeyim, hasta diyelim, yolluyor. Ama uygun olmayanlar da var.
1: Peki hangi tedavileri uyguluyorsunuz hocam saç ekiminde? PRP yine aynı şekilde mi uygulanıyor?
0: PRP zaten eğer 2-3 günlüğüne gelmediyse yurt dışında, yani genellikle gelenler yurt dışında, buradaysa bir 15 gün sonra kontrol açarım, PRP yapıyorum. Anında da yapılabilir
1: saç
0: ama
1: saç ekiminde yeterli mi hocam PRP? Yani onun haricinde başka bir şey yapıyor musunuz? Başka bir tedavisi var mı?
0: Veriyoruz tabii ki. Yani bu ince kılları kalınlaştıracak. Evet. Yani kendi dökülmemiş kıllarını kalınlaştıracak ve dökülmesini durduracak maddeler, tedavilerde veriyoruz. Çünkü biz saç nakli yapmamızın oradaki kendi kıllarının kendi ömürlerini, kendi yollarını çizmesine engel değil. Onlar genetik olarak aldıkları şeye devam ediyorlar. Biz bunu ilaçlarla engellemeye çalışıyoruz.
1: Evet hocam. Hocam peki hastalar ağrı ya da acı hissediyorlar mı bu ekimi yaparken?
0: Yani ekim yaparken sadece ilk başlangıç anestezi ve 5-10 saniye böyle bir heyecanlı oluyorlar, evet. korkudan veya heyecanla. O esnada birazcık ağrı hissedince sonra biz bütün bölgeyi birden uyuşturmuyoruz. Yapa yapa önce kulak arkasından başlıyorsunuz. Yavaş yavaş yavaş gidiyorsunuz. Hastayla konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Çay arası veriyorsunuz, yemek arası veriyorsunuz. Zaten yarım saat sonra kişi rahatlıyor, uyumaya başlıyor. Yani uzaktan, Avrupa'dan gelenler ertesi gün yaptıysak uyuyorlar güzelce.
1: Evet,
0: o gece uyuyamamış oluyor stresten
1: ya. Yani.
0: O uyurken biz işimizi yapıyoruz ya, uyuyup döndürüyoruz, uyandırıp döndürüyoruz yani.
1: Evet hocam. Peki hocam, ekim sırasında diğer saçlar zarar görüyor mu?
0: Yani
1: hastanın kendi saçları.
0: Zaten diğer saçları zarar görecek kadar sıksa yapılmaz onu. Ona ekime gerek yoktur.
1: Evet.
0: Yani seyrek değilse. Yani arada saç koyabileceğiniz kadar bir boşluk yoksa ona zaten ekim gerek yoktur. Saçı incelmiştir. Ha, o zaman o tür kişilerde PRP zaman kazandırmak için, ekimi 3-5 yıl daha sonra ihtiyaç haline getirmek için PRP diğer tedavilerle birlikte uygulanır. Yani ekim diyoruz sana 5 sene uygularız. Yani bu hani dişte de vardır. Dişi ne kadar ağızda tutabilseniz kârdır. Yani ille de çekip yerine bir protez koymazsınız yani.
1: Evet.
0: 25 dolgu yaparsınız. 2 sene sonra, 3 sene sonra dolguyu değiştirirsiniz derken hani 40-50 yaşında o dişi alıp yerine belki protez ya da şimdi şeyler konuyor. Yani ne kadar vücuda tutabilirsek, saçı da öyle.
1: Evet hocam.
0: Ne kadar tutabilirsek, bu dediğim gibi vitaminler, kanlanmayı arttıran sürme maddeleri, ağızdan alınan maddeler, PRP ile sağlanıyor. Yani çünkü insan ömrü uzadı.
1: Evet hocam.
0: İnsan ömrü uzadıkça gençlik için yapılan bütün işlemlere, zaten kozmetiğin çıkma nedeni de bu. Yani şimdi evet, saç naklini daha çok gençler istiyor ama bu kimse daha uzun ömürlü olacak. Daha 40, 50, 60 yaşında da daha yakışıklı olsun.
1: Evet hocam, operasyondan sonra, saç ekimi operasyonundan sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Sadece istirahat etmesi gerekiyor. Başka bir şey değil.
1: Başka bir şey gerek,
0: başka bir şey gerek yok. Çünkü işlemler güzel yapılıyor. Bu istirahatın nedeni de ödemi önlemek.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet.
0: İşlem esnasında yaklaşık yarım litre yakın bir serum saçlı deriye enjekte ediliyor. Hı hı. Kanamaları önlemek, deriyi gerip o alırken de rahat alabilmek, hı hı, için. Operasyondan sonra hiç ağrısı olmadığı için kişilerin, hı hı, hiç ağrısı olmuyor. Tek bir tane ağrı kesici veriyoruz o akşam içmesi için. Ertesi gün ağrısız hiçbir şey hissetmiyor. O yüzden oturmak istiyor. Hı hı. Gezmek istiyor herhalde, yurt dışından geldiyse. Hı hı. O zaman da ayakta durduğu zaman tepedeki o bizim enjekte ettiğimiz serumlar alnına doğru iniyor.
1: Hı hı.
0: Ve kamyon çarpmış gibi.
1: Evet,
0: bir, yani operasyon çok güzel, hı hı, her şey çok güzel olduğu halde bir şişlik oluyor alında, gözlerde. Gözler kapanacak kadar hatta, hı hı, 2 gün sonra. O sıvı. Ama istirahat ederse, özellikle sırt üstü yatarsa, bu yer çekimiyle geriye doğru gidiyor bu sıvılar. Hatta ilk gece, ilk gün,
1: evet,
0: çoğu o ilk şeyleri aldığımız, hı hı, kılları aldığımız deliklerden sargıya çıkıyor. Sargıya sızıyorlar.
1: Hı hı.
0: Bir yarısı öyle sızıyor.
1: Evet hocam.
0: Ve bir şey olmuyor. Yani 2 gün istirahat etmesi yetiyor.
1: Bunun haricinde herhangi bir ilaç kullanmıyor yani. Sadece ödemle antibiyotik, alakalı
0: antibiyotik hocam. Yani evet. O da 5-6 gün koruyucu olarak bir tane de arkası. Hı hı. Tek bir tane.
1: Evet hocam.
0: Peki. Sonra da 2 gün sonra yıkanmaya başlıyor. Onu biz gösteriyoruz ya da yani kısa süresi olanlara tarif ediyoruz, sadece evde yapabiliyor. Yani
1: normal yaşantısına devam ediyor hocam.
0: Normal yaşantısına tabii ki 10 gün sonra dönüyor. Yani, hı hı, dokunmaması lazım oraya.
1: Evet.
0: Yani, hı hı. 2-3 gün zaten hiçbir şeyin değmemesi lazım.
1: Evet.
0: O yüzden istirahat ediyoruz.
1: Hı hı.
0: Gezerken, arabaya inip binerken çarpar.
1: Evet.
0: Ektiğimiz kıllar dökülebilir, çıkabilir diye. Hem ödem önleme hem de bir şey dokunmayacak. Çünkü sarılı değil, sargılı değil bölge. Sadece istirahat edecek. 48 saatte o kıl kökleri gene trombositlerin yardımıyla,
1: evet, evet,
0: yapışmaya başlıyorlar deriye.
1: Hı hı.
0: Bir haftada oran malı oluyorlar.
1: Hı hı.
0: 2 haftada tam malı oluyorlar. Bir hafta sonra ovalayacak şekilde yıkamayı tarif ediyoruz. 2 gün sonra, 3 gün sonra ovalamadan sadece su akıtarak yıkama. Ama 1 hafta 10 gün sonra da tamamen ovalayarak yıkama serbest.
1: Hocam hemen çıkmaya başlıyor mu saçlar ekimden sonra?
0: Bazen. Bazen şey ektiklerimiz hemen büyüyorlar.
1: Evet.
0: Büyük çoğunluğu ya da kılların büyük çoğunluğu, hı hı, bazıları büyüyor, bazıları büyük çoğunluğu orada biraz bekleyip sonra düşüyorlar.
1: Hı hı.
0: 3-4 hafta içinde düşüyorlar ama kökü orada kalıyor. Yani soğan,
1: evet,
0: zarı gibi o kılı besleyen, büyüten, üreten
1: asıl sağlıklı
0: esas,
1: olan kökler.
0: Kök, hı hı, değil o, bir, hı hı, üretim merkezi. Orada, hı hı, kök hücreler var, soğan zarı gibi bir şey, onu,
1: evet,
0: düşünebilirsiniz.
1: Evet.
0: Gözükmüyor zaten o. O orada yerin malı olduktan sonra, kendine geldikten sonra ortalama 3 ay sonra çıkmaya başlıyorlar.
1: Hı hı.
0: 6 ayda çıkışların çoğu tamamlanıyor. Hepsi aynı anda çıkmıyor. 6 ayda ama arka bölge, tepe bölgesi, yani geri, evet, kısım daha geç çıkıyor. Çünkü ön kısmın kanlanması, bir de alından da kan alıyor.
1: Evet hocam.
0: Arkadan da kan alıyor. Arka kısım, tepe kısmı kanlanması daha düşük herhalde. Gerçi orada da çok kan çıkıyor ama o bölgenin özelliği daha geç çıkıyor. 9 ay, 10 ay sonra çıkanlar,
1: evet,
0: var. Daha geç, hı hı, çıkıyoruz. Ve daha az verimli bir alan. Ön tarafa 1 milim arayla ekebilirken arka tarafa 2-3 milim ara vermek zorundayız.
1: Evet.
0: Yani daha az kıl kökü düşüyor. Biz genellikle ilk etapta ön tarafı çok sık yapmaya çalışıyoruz. Yani.
1: Evet, evet.
0: Doğal görünümden dolayı açısını, o asker gibi dizilmesin diye bir, hı hı, düzensiz bir ekmeği sağlamaya çalışıyoruz.
1: Hocam çok fazla peki ekimi yaptırmak zararlı mıdır?
0: Nasıl çok fazla?
1: Yani çok fazla seanslara gelip mesela saç ektirdi, sonra tekrar mesela geldi.
0: Böyle bir imkanınız yok ki.
1: Yok.
0: Böyle bir imkanınız, hı hı, yok. Şöyle yok. Ya sınırlı. Arkadan alabileceğin saç sınırlı.
1: Hı hı.
0: Ya şimdiki bizim yaptığımız metotlara 2 kere, 3.ye saç
1: gerek
0: kalmaz.
1: Gerek kalmıyor. Evet hocam.
0: Hem gerek kalmaz hem saç da kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız ameliyatlar büyük ameliyatlar. Yani evet, yoğun, evet, çok. Bir kere de 4500 5000 greft çıkarabiliyorsanız orada zaten çok fazla bir şey kalmıyor arkada. Hadi bir sene sonra ektiklerinizin arasını sıklaştırmak, bir de tepe kısmı biraz evet, seyrek kaldıysa orası için alabilirsiniz. Üçüncüye kalmaz. Evet. Üçüncüye alamazsınız. Alırsanız hastaya saç kalmaz. Yani o kadar çok alıyoruz. Ama bunu her seferinde 500 bin greft alıp 5 seansla da yapabilirsiniz. Biz bunu zaten 1 seansla yapıyoruz.
1: Evet hocam. O çok güzel bir evet, sistem. Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun hocam. Dinleyelim sizi tekrar.
0: Yani kozmetik işlemler güzel şeylerdir ama yani gene marka evet, yerleri. Çünkü kozmetik işlemlerden sonra bu saç nakli de olabilir, dolgu da olabilir, botoks da olabilir. Çok pişman olan, hayatı kararan. Yani saç ektirmiş şuradan. İstemiş yapmışlar. Biz asla yapmayız. Yani belli bir çizgimiz evet, var. Evet. Sonra onu yok etmek için yıllarca uğraştığımız insanlar var. Şapkasız geçemiyor, pişman oluyorlar. Şekli evet, çok bozuk oluyor. Yani şöyle şöyle ekilmiş ya, yani geriye doğru bakan, yani doğal olmayan şeyler. Şimdi insan gözünün bir şeyi vardır, bir alışkanlığı var. Evet. Bilinçsiz olarak anormali hemen görürsünüz. Yani birisi burnunu yaptığı da anormal olduysa, dudaklarını yaptığı da anormal olduysa ilk oraya görürsünüz. Saç naklinde de güzel olacak derken eğer bir anormallik varsa
1: evet,
0: tam tersine hep siz göze batarsınız.
1: Doğru hocam.
0: Herkes böyle size bakıyor gibi olur. O yüzden bu işlemleri gerçekten marka olan, iyi olan yerlerde size hı hı, arka çıkabilecek bütün kozmetik işlemler için geçerli bu. Yaptırmanız lazım.
1: Çok önemli hocam evet, gerçekten. Hocam ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür, çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ahmakla arkadaşlık etmekten kaçının. Çünkü ekseriya sana iyilik yapayım derken zararı dokunur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Sırat Köprüsü. Sevgili dinleyicilerimiz, Sırat Köprüsü'ne inanmak farzdır. Çünkü Sırat Köprüsü naz ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, onları cehennem sıratına götürüp hapsedin. Çünkü onlar mesuldür. Nuhbetül Leali kitabında diyor ki, Sırat, cehennem üzerinde bir köprüdür. Ayet-i Kerime'de mealen buyruluyor ki, içinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, cehennem üzerine Sırat Köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek peygamber benim. Kıyamette Sırat Köprüsü'nün başında durur. Ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü Teala dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır buyurur. Ümmetime şefaatten sonra yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana ümmetinden ihlasla bir defa La ilahe illallah diyen ve imanla ölen herkesi cennete koy buyuruncaya kadar yerimden kalkmam. Sırat köprüsünü geçmek herkesin nuruna bağlıdır. Kimi göz açıp yumuncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi yıldız akması gibi, kimi koşan at gibi sıratı geçerler. Nuru çok az olan da yüzüstü sürünür. Elleri ve ayakları kayar, tekrar yapışır. Nihayet sürüne sürüne kurtulur. Ehl-i beytimi ve eshabımı çok sevenin, Sırat köprüsünden geçerken ayağa kaymaz. Hiçbir bidat ehli sırattan geçemeyecek, cehenneme düşecektir. Cehennem ateşi müminlere der ki, ey mümin, üzerimden çabuk geç, senin nurun ateşimi söndürüyor. Nice kimseler sırattan geçtiğini bilmeyip meleklere derler ki, Sırat ve cehennem nerede kaldı? Biz onlardan geçtik mi? Melekler de şöyle cevap verirler, siz cehennem üstündeki sırattan geçtiniz. Fakat cehennem ateşi sizin nurunuzdan çekilip örtülmüştü. Peygamber Efendimizin ümmetinden olan bazı kişiler, mezardan kalkınca doğruca cennete giderler. Melekler bunlara derler ki, hesap gördünüz mü? Hayır. Biz hesap falan görmedik. Sırat köprüsünü geçtiniz mi? Hayır, sırat falan görmedik. Cehennemi gördünüz mü? Hayır, cehennemi de görmedik. Siz ne amel işlediniz de böyle hesap görmeden, sırata uğramadan doğruca cennete geldiniz? Bizim iki hasletimiz vardı, onun sayesinde bu nimete kavuştuk. Allah'tan utanır, yalnızken de günah işlemezdik. Bir de Allah'ın verdiği az rızka razı olurduk. Melekler derler ki, bu nimetler sizin hakkınızdır. Değerli dinleyenler, köprü denilince bilinen köprüler zannedilmemelidir. Mesela sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzer tarafı yoktur. Sırat köprüsü de bilinen köprülere veya imtihan köprüsüne hiç benzemez. Sırat köprüsü üzerinde 7 yerde 7 şeyden sual edilecektir. Önce imandan sorulacaktır. İmanı doğruysa 1. duraktan geçecek, doğru değilse cehenneme düşecektir. 2. durakta namazdan sorulacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde ışık, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Kıyamette ilk önce namazdan sorulacaktır. Namazı düzgün olanın diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün olmayanın hiçbir ameli kabul edilmez. Onun için, her Müslüman mutlaka namaz kılmalıdır. Namaz dinin direğidir. Direksiz bina olmaz.
namaza önem vermeyenlerin kafir olacağını bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Üçüncü durakta zekattan, dördüncü durakta oruçtan, beşinci durakta hacdan, altıncı durakta kul hakkından, ana baba hakkından, akrabayı gözetip gözetmediğinden, yedinci durakta gusl edip etmediğinden sorulacaktır. Hangisinde kusuru varsa o nispette cehennemde yanacak, kusuru olmadığı yerden kolayca geçecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, insanlar cehennem üzerindeki köprüden geçerler. Köprüde dikenli demirler, çengeller ve kancalar vardır. İnsanları sağdan soldan yakalar. Köprüdeki melekler, Allah'ım selamet ver diye dua ederler. Halkın bir kısmı köprüyü şimşek gibi, bir kısmı rüzgar gibi, bir kısmı koşan at gibi, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bir kısmı emekleyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Asıl cehennemliklere gelince bunlar ne ölür ne de yeni bir hayata kavuşur. Günahkarlar günahı nispetinde cehennemde yandıktan sonra onlara şefaat edilmeye izin verilir. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Melekler müminleri kurtarmaya çalışır. Cebrail aleyhisselam beni belimden tutar, ben de ya Rabbi ümmetime selamet ver, onları kurtar diye dua ederim. O gün ayağa sürçüp düşen çok olur. Servetiyle Allahü Teala'ya itaat eden ve malının hakkını ödeyen kimse kıyamette sırata gelince malı hadi geç çünkü sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Daha sonra malındaki Allah hakkını ödemeyen kimse gelir. Malı neden bende olan Allah hakkını ödemedin der. O da yazık bana ben ne yaptım diye söylenir. Cennete girene kadar sıratta göz kırpması kadar bekletilmemeyi isteyen Allah'ın dini hakkında kendi görüşüyle hiçbir söz söylemesin. Sıratı geçen müminler iki pınarla karşılaşırlar. Bu pınarın birisinde yıkanır, diğerinden de içerler. Böylece maddi ve manevi temizliğe kavuştuktan sonra cennetin kapısına gelirler. Melekler Zümer suresinde bildirildiği gibi, sizlere selam olsun, hoş geldiniz, ebedi olarak buraya girin derler. Sonra cennet elbiseleri giydirilir, hepsi cennete girer. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme düşecektir. Hadis-i şerifte de bildirildiği gibi, bidat ehli zaten sırat köprüsünden geçemez. İnkar eden mahrum kalır sözü meşhurdur.

Şiirlerle Menkıbeler. Salih Gülabi rahmetullahi aleyh. Ebedi saadet için. Allah adamlarından bu büyük evliya zat bir gün sevdiklerine şöyle etti nasihat: "Kardeşlerim, Müslüman iyi insan demektir. Tek derdi Hakk'a karşı günah işlememektir. Allah korkusu ile daima ağlar, inler, günahından utanıp gece gün tövbe eder. Yapacak olsa eğer o herhangi bir işi, günah olmasın diye çırpınır, titrer içi." Bir günde buyurdu ki, "Helalden az yemeyi, gece ibadetinden bilirim daha iyi. Mide dolu olunca gaflet gelir kişiye. O Rabbini unutur, meyleder haram işe. Helalin ziyadesi olursa buna sebep, haramla dolduranın ne olur hali acep?" Ebedi saadete kavuşabilmek için günahtan kaçınması lazım gelir kişinin. Ey insanlar, şunu da biliniz ki pek âlâ günahı olanları affeder Hak Teâlâ. Lakin azabı dahi vardır ki Rabbimizin, senet yok elimizde ondan kurtulmak için. Kur'an-ı Kerim'inde buyurur kendi hemde: "İnsanların birçoğu yanacak cehennemde." O gün çoğu insanlar düşecektir azaba. Bilmeyiz ki onlara dahil miyiz acaba? Bir kısmı da cennete gireceklerdir. Fakat ona girmek için de elimizde yok berat. Cennete mi gireriz yoksa cehenneme mi? Henüz belli değilken ağlamamak elde mi? Bugünden tövbe edip ağlayın ey insanlar. Burada ağlamayan ahirette çok ağlar. Bir günde birisine ediyorken nasihat, buyurdu: "Ahirettir asıl gaye ve maksat. Rabbini sevdiğini söylüyorsun ey insan. Bu nasıl sevgidir ki edersin ona isyan? Seven hiç sevdiğini getirir mi gazaba? Bil ki günah işleyen düçar olur azaba. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler Allahü Teala'ya ibadet eylesinler. Sırf ona kulluk iken yaratılış gayemiz, nasıl bunu unutup isyan edebiliriz? Bir de helal yemektir dinimizin esası. Zira haram yiyenin kabul olmaz duası. Nitekim bir Müslüman haramdan yerse eğer, onun yedi uzvu da Allah'a isyan eder. Helalinden yer ise bir Müslüman da şayet, onun da yedi uzvu yapar halis ibadet. Eğer Rabbine karşı edepliyse bir insan, nasıl yapabilir ki ona karşı bir isyan?"

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, istemekle alakalı bugün bir sorumuz var. Yani bir şey istemek, birilerinden ihtiyacı olmadığı halde mesela. Ya olsa da hani belki de istemek hoş karşılanmamış dinimizde de. Mesela büyüklerimizde çok tehlikeli bir şey söylüyorlar. Hani bizden Peygamber Efendimiz mesela, benden isteyene ben hayır diyemem buyuruyor. Ama verdiğim ateştir buyuruyor. Böyle tehlikeden bazı tehlikeler var. Şimdi onun varisleri de öyle. Yani bu durumda böyle dilenci gibi her gördüğünü istemek efendim, ya da işte sürekli böyle isteme pozisyonunda olmak vardır ya, öyle bir takım insanlar. Hiç doymazlar yani. Hiç onlar böyle ellerine ihtiyaçlarını karşılayacak para da geçmez. Hep muhtaç durumda gösterirler kendilerini. Bu uygun bir şey midir? Yani dilencilik yapmak da buna dahil tabii.
1: Şimdi Mustafa Bey, ifade ettiğiniz gibi istemek, dilenmek dinimize men edilmiş. Zaruretler hariç zaruri bir durum ona izin vermiştir. Yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ihtiyacını karşılayacak bir şey varken bir şey isteyen muhakkak cehennem ateşini çoğaltmış olur.
0: Ya hadis-i şerif.
1: Bak bu hadis-i şerifte Mustafa Bey, ihtiyacını karşılayacağı bir şey var.
0: Varken istiyor.
1: Ateştir buyuruyor. Cehennem ateşini çoğaltmış olur. Bunun üzerine orada bulunan Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, istemeye mani olan zenginlik nedir diye sual ederler. Peygamber Efendimiz de sabah ve akşam yiyeceği kadar bir mala sahip olmak veya sabah ve akşam karnını doyuracak kadar yiyeceği olmak cevabını veriyorlar. Ölçü açık, net, anlaşılmayan bir şeysi yok. Ve demin sizin o nakletmiş olduğunuz da bir gün yine Hazreti Ömer de var radıyallahu anh. Orada Mescid-i Nebi'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden isteyene verdiğim sadaka ateş olur buyuruyor. Benden isteyene verdiğim sadaka, o para olur, mal olur, yiyecek olur, ateş olur. Buyurunca Hazreti Ömer, ya Resulallah, öyleyse niçin veriyorsunuz? Madem ateş olur niçin veriyorsunuz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben cimrilik yapamam ki buyururlar. İsteyene veririm. Ama hesabını görür buyuruyorlar. Hesabını
0: İsteyen görür. Düşünecek. İsteyenin problemi tabii. Artık.
1: Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Yani biz şimdi yani bir şey oluyor, komşudan bir şey istiyoruz falan. Bu konuda da Muhammed Masum Faruki Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, bir günlük yiyeceği olmayanın bunu istemesi caiz olduğuna fetva verilmiştir. Bir günlük yiyeceği yoksa, bu bir günlük yiyeceğini birisinden istemesi imkanı da yoksa bu caizdir buyuruyor. Takva ve azimet ise hiç istememektir. O yüksek derece, herkes tahammül edemez ona. Ölüm ve hastalık tehlikesi gibi zaruret halinde bu istemek mubah olur buyuruyor. Elbisesi olmayanın bu şartlarda giyecek istemesi mubah olur buyuruyor. Çalışıp kazanabilen kimsenin dilenmesi caiz değildir. İstemesi caiz değildir. Din bilgilerini çalışıp da kazanmaya vakit bulamayanın istemesi caiz olur. İhtiyacı kadar tabii. Kazanabilenin istemesi caiz değildir. Mişkaç şerhinde de diyor ki, çalışmayan hastanın bir günlük yiyecek dilenmesi caizdir. Fazlası caiz değildir. Nafile namaz ve nafile oruç sebebiyle çalışmaya vakit bulamayan zekat ve sadaka istemesi caiz değildir. Bak tekrar o hükmü nakledeyim. Nafile namaz ve nafile oruç sebebiyle. Namaz kılıyorum ben. Oruç tutuyorum ben. Ramazan orucu mu? Değil. Peki.
0: Farz namazı mı?
1: Değil. Sebebiyle çalışmaya vakit bulamayanın zekat ve sadaka istemesi caiz değildir. Bunun için başkasının sadaka istemesi caiz olur diye bir kabil var.
0: Yani sürekli nafile ibadetle meşgul oluyor. Muhtaç duruma düşürüyor kendini.
1: Tabii.
0: Bu uygun değil.
1: Değil mi? Uygun değil. Evet, o demek istiyor. Sadaka istemekte 3 zarar varmış. Allah-u Teala'nın nimeti az gönderdiğini haber vermektir ki haramdır. Bana bir şey vermedi ki. Açık açık söylüyor şimdi insanlar. Ne verdi ki bana falan. Haramdır. Kendini zelil etmektir. Mümin Allah-u Teala'dan başkasına boyun bükmesi caiz değildir. İstenilen kimseye de eziyet etmektir. Zaruret olmadıkça bu da haramdır. Öyle ya. Ya 3-5 kuruş bırakmışım, ihtiyacım var, kullanacağım. 3 ay sonra, 4 ay sonra. Birisi gelmiş aynı şekilde onu bana ver diyor. Ya versen bir türlü, vermesen bir türlü. Verdiğin zaman kendi mağdur olacaksın. Kendi mağdur olacaksın. Bir de hele zamanımızda.
0: Gitti mi gelmez artık. Tamam,
1: gitti mi gelmez. Bunun için takva sahipleri kimseden bir şey istememişlerdir. Bir şey Hafiye Hazretleri, Sırrı Sakati Hazretleri'nden başka kimseden bir şey istemez ve onun mal verince sevineceğini biliyorum. Onu sevindirmek istiyorum buyurmuş.
0: Onlar Şampiyonlar Ligi'nde hocam.
1: Onu bilmiyoruz biz artık.
0: Onlar farklı yani.
1: Onlar farklı. Onlar farklı tabii elbette ki. Dolayısıyla mesela hadikada ant vererek, mesela Allah-u Teala aşkına diyerek bir kimseden dünyalık bir şey istemek caiz değildir. Allah rızası için, Allah aşkına falan. Öyle dinleyiciler çok yapıyor ya bunu. Evet. Hadis-i şeriflere bunlara mel'un oldukları bildirilmiştir hadis-i şerifler. Lanetlenmişlerdir yani. Camide cemaat arasında dolaşarak dilenmek ve bunlara sadaka vermek de haramdır. Böyle dilencileri camiden çıkarmalıdır. Bunları da camiden çıkarmalıdır buyurulmuştur. Dinimiz dilenmeyi, istemeyi değil, vermeyi emir ve tavsiye etmiştir. Zira veren aziz, alansa zelil olur. Bu sebeple bir günlük, yani sabah ve akşam yiyeceği olan kimsenin başkasından bir şey istemesi haramdır, günahtır. Efendim öyle diyorsunuz ama işte falan filan biz gene işte yapıyoruz. Şimdi herkes yaptığının, söylediğinin hesabını mutlaka görecek. İstese de istemese de. Ben inanmıyorum. Seni inanmıyorum. Paşa gönlüm bilir. Azrail-i Sinan geldiği zaman ben inanmıyorum sana. Hay hay. Azrail-i Sinan dedi. İnanmasın inanma. Ben senin ruhunu alayım da.
0: Ben ona bakmıyorum der zaten. İnanıp inanmadığına. Ben ruhunu alırım.
1: Ruhunu alır götürür. Senin ceset kalır orada. Alırlar götürürler 2 metre derinliğindeki çukura atarlar. İstediğin kadar aynı şekilde ben inanmıyorum efendim falan diye bağır çağır dur. Ne yaparsan yap. Netice değişmeyecek. Netice değiştirmeyecek. Dolayısıyla şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Bazen mesela evde toz şeker bitmiştir, kesme şeker bitmiştir, ani misafir gelmiştir. İşte bakkal market açık değildir. Yani komşudan ödünç istenir o ya. Dilenmek değil ki
0: o. O ödünç.
1: Tabii.
0: Tekrar vermek üzere tabii. Yani karşılığı. Ya
1: çünkü bazılarını şöyle komşudan istiyoruz ya diyorlar. Tamam mı?
0: Evet.
1: O ödünçtür. Bu karşılıksız aynı şekilde bedava.
0: Geri vermemek üzere.
1: Geri vermemek üzere.
0: Beleşçi.
1: Bunlar anlatılıyor ve bizim de naklettiklerimiz bunlar. Dolayısıyla zaruret olmadan başkasından bir şey istemiyor. Hadis-i şerifte zenginin bir şey istemesi kıyamette yüzünde lekedir ve aldığı şey ateştir. Az ise ateş, çok ise çok ateş. Az ise az ateş, çok ise çok ateş buyurmuştur. Çok ağır ifadeler yani. Hadis-i şerif bu.
0: Daha nasıl anlatılsın evet, yani?
1: Değil mi? Daha nasıl anlatılsın? Fakat Mustafa Bey varisleri de böyle peygamber efendim biliyor musun? Yani bu evliya-i kiramdan gidip bir şey istemek.
0: Evet.
1: O da tehlikeli.
0: O da ateş değil mi?
1: O da ateş tabii. Varisleri de aynı. Ama onlar kendilerinden verdi. Tamam. O değil çünkü bir hadise anlatılıyor. Yani peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ömer hediye gönderiyor almıyor. Çağırıyor onu. Niye almadın diyor. Diyor ki ya Resulallah en hayırlınız kimseden bir şey almayandır buyurmuştunuz. Peygamber buyuruyorlar ki o sözüm isteyip de almak içindir. İstemeden gelen Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah-u Teala yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi alacağım cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi kim insanlardan bir şey istemezse Allah-u Teala onu zengin eder. Kanaat edene de Allah-u Teala kefildir. Buyurdu hadis-i şerifte. Bunun için dinimiz almayı değil vermeyi emretmiştir.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
2: Müzik Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hiçbir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman Bi'setin 14. senesiydi. Mekke'den ayrıldığı gece Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince Resulullah'ın kapısının önünde toplanıp uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak aldı. Meal-i şerifi önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler olan Yasin suresi 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. Hiç görmediler ve farkına varamadılar. İçlerinde sadece biri gördü ve müşriklere Muhammed'i göremediniz. O çıkıp gitti dedi. Müşrikler kalkıp yüzlerindeki ve başlarındaki toprağı sildiler. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh ile birlikte Sevr Dağı'nda bir mağaranın önüne kadar gittiler. Hazreti Ebubekr, "Ya Resulallah, mağaranın içine önce ben gireyim. Sana bir zarar gelmesin," dedi. İçeri girip parmağı ile mağaranın duvarındaki delikleri bir bir yokladı. Büyük bir delik buldu. O deliği kontrol için ayağını içine soktu. Ayağı uyluğuna kadar içeri girdi ve geri çıkardı. Bir rivayete göre ise gömleğini parçalara ayırıp o parçalarla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Oraya da ayağını koydu ve ayağını yılan soktu. "Ya Resulallah, içeri buyurunuz. Sizin için yer hazırladım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içine girip istirahat etti. Hazreti Ebubekr Sıddık o gece yılan sokması sebebiyle ayağının acısından çok acı çekti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirmedi. Sabahleyin Resulullah Hazreti Ebubekr'in ayağını şişmiş halde görünce, "Bu nedir ey Ebubekr?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu gece yılan soktu," deyince, "Bana niçin bildirmedin?" buyurdu. "Sizi üzmek istemedim ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini şişen yere sürdü, o anda iyileşti, şişlik kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh mağaranın içine girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe çıktılar. Mağaranın 200 zira veya bir rivayette 50 zira kadar yakınına geldiler. Bir zira 48 santimetredir. Aralarından birini mağaranın içine girip bakması için gönderdiler. O kimse mağaranın önüne geldi ve geri dönüp gitti. "Niçin döndün?" dediler. "Mağaranın kapısı örümcek ağıyla kaplı ve orada iki güvercin var. anladım ki içeride kimse yok dedi. Müşrikler mağaranın kapısına konan iki güvercini görerek döndükleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güvercinlere hayır duada bulundu. Allahü Teala o güvercinlere haremde yer nasip etti ve nice seneler orada yaşayıp yavruladılar.

0: Kadere, hayır ve şerre inanmak. İmanın şartlarından biri de kadere ve hayır ve şerrin Allahü Teala'dan geldiğine inanmaktır. Kaderin manasını Türkçede alın yazısı diye ifade ediyoruz. Allahü Teala her kulunun başından geçecek her şeyi evvelden bilir. Kaderi değiştirmek kimsenin elinde değildir. Dilerse gene Allahü Teala değiştirir. Kader Allahü Teala'nın bir sırrıdır. Hayır ve şer Allahü Teala'dan gelir. Çünkü külli irade Allahü Teala'dadır. Allahü Teala kullarına da cüz'i irade vermiştir. İşte bu cüz'i iradeyi Allahü Teala'nın emrettiği yolda kullananlar mükafatlanırlar. Fena yollarda kullananlar da cezalandırılır. İnsanları cennete veya cehenneme götüren işte bu cüz'i iradedir. Bir Müslümanın içki içmesi cüz'i iradesini Allahü Teala'nın emrine muhalif olarak kullanmasıdır. Başka bir Müslümanın içki içmemesi cüz'i iradenin Allahü Teala'nın emrine göre kullanılması demektir. Bunun gibi bir insanın cüz'i iradesini iyi veya kötü istikamette kullanması kendi elindedir. Kulun cüz'i iradesini kötü istikamette kullanması ile Allahü Teala o kula şer getirir. O halde şerri hazırlayan gene kuldur. Allahü Teala zalim değildir. Bilakis Allahü Teala'nın merhameti bir annenin evladına olan merhametinden çok üstündür. Bununla beraber sebebini bilmediğimiz şerrin hikmetini ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın her iradesinin ve her tecellisinin sebebini ve hikmetini anlamak kullar için çok zaman mümkün olmaz.
1: Taamdan evvel sünnet olduğunu düşünerek el yıkamanın 10 faydası vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkta ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse o kimse Allahü Teala'nın izniyle göz ağrısı görmez. 10 faide. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder. Elini pak ettiğin gibi senin küçük günahların pak oldu der. 2. Nafile namaz kılmış gibi sevabına nail olur. 3. Fakirlikten emin olur. 4. Sıddıklar sevabına nail olur. 5. Melaike onun için istiğfar ederler. 6. Her bir lokmanın mukabelesine onları sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. 7. Besmele ile yemede günahından temiz olur. 8. Yemekten sonra yaptığı duası kabul olur. 9. O gece ölürse şehit mertebesine erişir. 10. Gündüz ölürse şüheda zümresine yazılır. Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir. Taamdan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle el yıkamanın 6 faidesi vardır. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder ki, ya mümin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem senden razı oldu. 2. Bu nimete mahsus sevaba nail olur. 3. Bedenindeki kıl sayısınca sevabı olur. 4. Rahmet deryasından nasibi olur. 5. Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır. 6. Vefat ettikte şehit olur.
2: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arifanı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Malum Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Hasan Kaleli, marifetnamesinde tevfiznameyi böyle başlatır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Evet, programa böyle girdik. Coşkulu girdik. Zira İbrahim Hakkı Hazretleri'nin son torunlarından birisinin ve insanlara hizmet edecek şekilde yaşayan birisinin kabri başındayız. Erzurum'da ben biliyorum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunları var. Ama bu İbrahim Hakkı Gül hem dedelerinin adını taşıyor, soyadı değil tabii. Ancak o yolda, insanlara hizmet yolunda hayrı ömrünü tüketmiş son kuşaktan birisi. Yaşayanlar bana kızmasınlar. Ne yapalım? Biz tarihi anlatıyoruz. Bir gün bizlere de anlatan birisi çıkarsa, o yaşayanlardan da iyi yaşayanlar elbette beraber anlatırlar. Efendim, İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum'un dedesinden bahsediyoruz efendim. Kendileri de dinliyorlar şimdi. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum'un Hasan Kalesi'ne doğar ve eğitimini tamamlamak üzereyken Tillo'ya gider. Tillo, yani bugün Aydınlar denen yer. Orada hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne teslim olur. İsmail Fakirullah Hazretleri zamanın bir tanesidir. Dünyevi ve dini ilimlerde pırıl pırıl bir yıldızdır, etrafına ışık yaymaktadır. Talebesini bulmuştur ve o birliktelik, o beraberlik uzun süre devam etmiş ve İbrahim Hakkı Hazretleri orada kemale gelmiştir. Şimdi biz bu anlatımımızı müsaade ederseniz bir yer değiştirelim, orada devam edelim efendim. Efendim, İbrahim Hakkı Hazretleri Tillo'da geleceği noktaya kadar gelmiştir ve hocasının vefatından sonra da yolu devam ettirmiştir. Bugün Siirt'te İbrahim

İleri miydi bilemiyorum ama 1903'te doğmuş, 1976'da burada vefat etmiş. Bu medresenin en son müderrisi, en son ders vereniydi ve türbesi de kabri de buraya konmuştur. Türbe şeklinde yapılmamış, medresenin orta bir yerine, bahçesinin orta bir yerine defnedilmiş. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır üzerine şu anda da yağmur çiselemektedir. Efendim 1915'te Ruslar 1914 Kasım'ında Türk hudutlarından içeriye canavarca saldırdıklarında ilk önlerine gelen yer Horasan, Hasankale ve sonunda Erzurum oldu. Buralarda oluk gibi kan akıttılar. Zira Rus ordusunda Ermeni delikanlılar ve kızlar askerlik yapıyorlardı. Onları Rus çarı "Hadin size bir Ermenistan kuracağız. Gelin bakalım sizi yeni vatanınıza götürüyorum." diyerek tahrik etmiş, teşvik etmiş. Hem binlerce Ermeni gencinin ölmesine hem yüz binlerce Türk'ün sivil asker şehit olmasına sebep olmuştur. Tabii bu zulüm karşısında dinimizin de icabınca bir hicret söz konusu olmuş. Erzurumlu, Erzincanlı daha batıya doğru hicret ederek kimi Sivas'a, kimi Kayseri'ye, kimi Yozgat ve Kırşehir'e göçüp Anadolu'nun ortalarına kadar gelip kendilerini emniyette hissetmişlerdir. İbrahim Hakkı Hazretleri de küçük yaşta, daha 5 yaşlarındayken Tortum Şelalesi civarında Erciş diye bir köyün orada annesiyle beraber gitmişler. Küçük çocuklarla oynarlarken daha 5 yaşında, öteki arkadaşları büyük. Bir adam gelir yanlarına, biraz da böyle çocukların canını yakmak isteyen bir adamdır. Çocuk bunlar, onlara bir şöyle bir teşvik eder. "Bu aşağıya kim atlar?" falan der. İbrahim Hakkı Gül, daha 5 yaşında çocuk. "Ben atlarım emmi" der. Ve kaldırır kendini aşağıya atar efendim. Kaç metre yukarıdan. Ve Allah'ın hikmeti top gibi yukarıya fırlar. Ve o fırlamasıyla beraber suyun kenarında bir yere konar. Biraz sonra da gülerek gelir. Adamcağız kaçar oradan. "Ya ben ne yaptım? Bu çocuk neredeyse ölecekti ama ölmedi, kurtuldu. Bu çocukta bir şey var" diye. 12 yaşında muhacir kafilesiyle, o zamanlar öyle ifade ederlerdi efendim, muhacir kafilesiyle Sivas'a gelirler. Sivas'ın ileri gelenlerden birisi kendisini korumaya alır ve orada eğitimine devam eder. Sivas camilerindeki kıymetli ilim adamlarından öğrenir. Bu sırada tabii hayli bir zaman geçmiştir. Artık Sivas Kongresi günleri gelmiştir. Bu şu anda çekimleri yaptığımız Gümüş'ten de, Gümüş o zaman büyük bir yerleşim yeri, Gümüş'ten de Sivas Kongresi'ne delege olarak gelen Sofi isimli bir zat İbrahim Hakkı isimli genci görür ve o genci gözüne kestirir, Gümüş'e davet eder. Genç de tabii henüz dümeni bir tarafa çevrilmemiş bir büyük transatlantik gibidir. Peki der, gelir buraya. Buradaki müderris efendiye tabi olur. Hem ondan ders okutur, hem ona asistanlık yapar. Yıllar yılı böyle devam eder ve ondan sonra da hocasının vefatıyla burada müderrisliğe başlar. Denir ki 40 sene kadar bu medreseden dışarıya hemen hemen pek çıkmamış veya hiç çıkmamış. Bilemiyorum, söylenen budur. Böyle büyük insanlara bu yakışır da. İbrahim Hakkı Gül Hazretlerinden, yani Garip Hafız'dan ders almaya gelenler de vardır, sohbet dinlemeye gelenler de vardır. Tabii bunların içerisinde çok samimi, candan bağlı kimseler olduğu gibi işte laf olsun diye arkadaşıyla, köylüsüyle gelenler de vardır. Bunlardan birisi heves eder. Bakar ki herkes elini öpüyor. Ya herkes önünde diz çöküyor. Bu ne kadar havalı bir şey diye herhalde düşünür ki. Hoca efendi der, ya ben de sizin gibi olmak istiyorum, ne yapayım ben? Bakar şöyle, hafif tebessüm eder onu aşağılamadan. Ah evlat, ah der. Bu iş pazarda satılsaydı 30'a 40'a, ben de senin istediğin gibi bir hırkayı pazardan vücuduma alırdım, bir hırka der.

Eğer bu pazarda satılsaydı 30'a 40'a ben de çok isterdim vücuduma alıp giymeyi böyle bir hırka. Tabii bundan anlayan anlar. O adamın ben anladığını da zannetmiyorum. Bazı kimseler Hazreti Muaviye ile ilgili bazı bilgiler sormuşlardı. Nasıl bir kimse efendim falan diye. O hususta efendim bu zatın Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadis vahiy katibi olduğu, dolayısıyla çok yakınında bulunduğu, böyle kimselere uygunsuz şeyler söylemek uygun olmadığını uzun uzun yumuşak dille anlatmıştır. Efendim kendisinden bu makamda olmadıkları halde bunlardan söz ederler, bazı insanlar vardır diye bir sohbete başlıyor efendim. Ve diyor ki, bakınız dünyada iki ilim vardır. Birisi diyanet, diyanet, birisi de tababet. Yani garip hafız burada hakikaten Anadolu'nun bir ücra köşesinde bulunduğu tarih, artık gümüşün ücralaştığı, madenin hiç bulunmadığı ve insanların grup grup göçtüğü bir döneme rastlamış. Eğer gümüşün nüfusu bugün 1600'de kaldıysa, belki de garip hafızın buradaki ilim merkezinden dolayı da bu kadar kalabilmiştir. Belki bu da kalmayacaktı. Efendim kendisine rahmetler diliyoruz. Buraya ziyaretçiler geliyor. Hamam özüne şöyle böyle 17 kilometre falan. Yolu da güzel. Biz o yolu da gittik, gördük. Hakikaten asude kalmış bir coğrafyada burada görevli bir kimse de bulunuyor. Gelenler ziyaret ediyorlar. İşte burada ibadetlerini yapıyorlar. Ruhuna Fatiha okuyup gidiyorlar. Biz de zaten çekime başlamadan önce geçtik. Kabrinin ayak ucunda efendim Fatiha'mızı okuduk, ziyaretimizi yaptık. Şimdi de kendilerinden bahsederek ruhaniyetlerine malum olduğunu zannederiz. Bu programımızı burada noktalamak istiyoruz. İnşallah gümüşte başka bir mekanda daha buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Bu eseri okuyup yayına hazır hale getiren, şimdi de sizlere sunan ben İsmail Yağcı. Evet, tabii bunun için bayağı bir emek vermek icap etti. Helal hoş olsun. Çünkü ecdadımızı yad ediyoruz efendim. Geçmişle bir irtibat kuruyoruz. 150 sene öncesiyle bir irtibat kuruyoruz. Kolay mı? Plevne ilçesinden, o zaman için kasabasından dışarı çıktık. Girviçe Köprüsü'nden efendim ayak sesleri duyduk. Saat 11 civarında. Köprü tarafından ayak sesleri geliyordu. Bizim önde giden askerlerimiz fener yaktı. Bunlar kim acaba, düşman mı var yoksa falan diye ayak sesleriyle. Biz de onlara Türkçe seslendik. Bu ışıkta koyu renkli bir çerçeve içinde bir portre gibi gördüğüm çehre benim hemşerim, dostum, arkadaşım, Plevne'deki harp arkadaşım Jacques Seymour'du. Hiçbir yarası beresi yoktu. Jacques 11 Eylül'de akamete uğrayan hücumdan sonra takımıyla kendini Plevne'de bulmuştu. Kayboldu diye bu da çok üzülmüştü. O bölümleri sizlere anlatırken bahsetmiştim efendim. Jacques Seymour. O gece Plevne'nin dış sokaklarından birini muhafaza için tertibat almış, korumak için ve kuru ot yığınlarını ateşlemeye kalkan bazı Hristiyanlara zorlu cezalar vermiş idi. Ya İngiliz, Hristiyanlara cezalar vermiş. Siz bu otları yakmaya çalışıyorsunuz, karışıklık çıkarmak istiyorsunuz diye. Sabahleyin Tahir Paşa'nın kavanlık tabiyesi almak için yaptığı, o da muvaffakiyetsiz olan hücuma katılıp öğleden sonra tabiye duvarlarına ilk tırmanan kendi takımının askerleri olmuştu. Bu işten sonra da ahali arasında çıkabilecek karışıklıklara, patırtılara, ayaklanmalara mani olmak için Plevne'ye gönderilmiş idi. Gece yarısı yorgunluktan ölü gibi tabiyamıza vardık. Adil Paşa'nın emriyle bizi karşılamak için mükemmel hazırlık yapılmıştı. Ateşler yakılıp etler kaynatılmış, sıcak kahveler hazırlanmıştı. O çamur, zifoz, topçu arabalarının, top arabalarının sıçrattıkları şeyler falan bitti şimdi. Çok değişik bir tiyatro, sanki perde perde, sahne sahne yaşanıyor gibi. Biz burada yokken depolar ve yatılacak yerlerin suyu dışarıya aktarılmış. Çünkü depolar tabiyanın tabanına yapılmıştı. Mermileri bile oralara koymuşlardı. Oralarda biriken sular alınmış. Yeni örtüler örtülmüştü. Kuru bir yerde yatıp rahat etme imkanı vardı burada. Yarım saat sonra taburun esas kuvveti geldi. Yedik, içtik, aldığımız, yani diğer üç bölük daha geldi, yani bu bölüğüyle gitmişti oraya. Aldığımız notları birbirimize karşılaştırdık, mukayese ettik. Kaybettiğimiz arkadaşları anlattık, onlardan bahsettik. 30-40 saattir ayak üzerindeydik. soyunup yatmamıza müsaade edildi. O zamana kadar soyunup yatmaya müsaade edilmiyordu efendim. Üçüncü Plevna Muharebeleri sırasında yatın, silahınız elinizde, elbiseniz sırtınızda, ayakkabınız, çarığınız ayağınızda. Öyle yatın idi. İlk defa soyunup yatmaya müsaade edildi. Biz de çoktandır haset kaldığımız, göremediğimiz soyunup yatma rahatına kavuşup uyuduk. Bizim tabura ne siperlerde ne ileri karakollarda bir nöbet de verilmedi. Bütün hizmetlerden azade hale getirilmiş o tabur. 50 tane zayiat verdi efendim. Kolay mı? Başından sonuna kadar bulunduğum 3. Plevne Muharebesi böylece bitti. Bu muharebe verilen zayiat bakımından Waterloo'dan sonra 4. Zayiatın mevcuda nispeti %20 ile 1. idi. Üçüncü Plevne Harbi'nde Türklerin duruşu kahraman, mağrur ve imanlı bir milletin evlatlarının vatan sevdasıyla ne kadar yükseklere çıkabildiğini, üstün istila kuvvetleri müşterek tehlike karşısında bir millet olmanın faziletinin nasıl birlik ve intizam içinde şahlanabileceğini, bu milletin sevilen bir lider idaresinde ne kadar manevi bir azamet iktisap edeceğini, kazanabileceğini, doğru bir dava uğrunda şuurla çarpıştıkları için eğer şehit düşerlerse cennet kapılarının da kendilerine açık durduğuna inandıklarını gösterdi. Bir İngiliz'in kaleminden 3. Plevne Muharebesi sonrası bütün Türk ordusunun askerlerinin, subaylarının, komutanlarının baştan sona bütün mensuplarının ve milletin mensuplarının ruh halini özetlediği bir cümle. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum müsaade ederseniz. Bu çok önemli. 3. Plevne Harbi'nde Türklerin aldıkları tavır, duruşu, kahraman, mağrur ve imanlı bir milletin evlatlarının vatan sevdasıyla ne kadar yükseklere çıkabildiğini, üstün istila kuvvetleri Ruslar sayıca üstün, müşterek tehlike karşısında bir millet olmanın faziletini nasıl birlik ve intizam içinde şahlanabileceğini, birlik ve beraberlik içinde şahlanılır diyor. Doğrudur. Birlikte rahmet var. Ayrılıkta büyük vebal var. Milletin sevilen bir lider idaresinde ne manevi bir azamet iktisap edeceğini, kazanabileceğini, yüklenebileceğini, doğru bir dava uğrunda şuurlu çarpıştıkları için eğer şehit düşerlerse cennet kapılarının da kendilerine açık durduğuna inandıklarını gösterdiler. İşte kıymetli dinleyenlerim, Türk askerinin, Türk milletinin sevki idaresinde dikkat edecek hususların en önemlileri. 1. İmanlı olacak. Davasına inanacak. Birlik, beraberlik olacak. İyi bir lider etrafında toplanacak. Liderine güvenecek. Aralarında iftirak olmayacak. ayrılıklar olmayacak, ittifak olacak. Ve davası da Allah yolunda olacak. Elmas yataklarına ulaşmak için, petrol sahalarını ele almak için koşsaydı ecdadımız, bu başarıların hiçbirini kazanamazlardı. Biz de böyle programlar yapma aşkını kendimizde göremezdik. Böyle ecdadı da böyle programlar herhalde yapılması daha uygun olur dedik. Böylece 3. Plevne Muharebesi ile ilgili 9. faslını kitabın bitirmiş olduk. 10. fasla başlayacağız dedik ve 124. bölümü burada noktaladık. 125. bölümde inşallah buluşmak üzere efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Benim Akdeniz'in limon bahçelerinde büyüdüğümü bilirsin. Limon ağaçları narindir. Çiçekleri de öyle. Minicik beyaz yaprakları vardır, umut dolu. Emek verirsen yeterince meyveye dönüşeceklerdir. Seversin onları, sularsın. İlaçlar, gübrelersin. Gözün gibi, kızın gibi bakarsın onlara. Senin benim gibi konuşmazlar. Ama onların da dilleri vardır anlayana. Çok su verirsen çürür, suya esirgersen kururlar. Korumazsan böcekten, haşerattan hastalanır, hatta ölürler. 17'sinde bir gelin gibi ürkektir onlar. Üstelik savunmasız. Bir o kadar da vermeye hazır. Ama dedim ya, emek ister, sabır ister, yürek ister. En önemlisi sevgi ister onlar. Bir fidanın meyveye dönmesi yıllarını alır insanın. Çocuğun gibidirler. Kuruyan yaprakları yüzünden korkular kaplar yüreğini. Her sabah bir bir kucaklarsın ağaçları adeta. Onları görmeden geçen bir tek günün bile tadı yoktur. Bir de güneyin dolusu vardır, denk geldin mi bilmem. Verirsin emeği, sabrı, yüreği. Çiçeklenir bahçen bir gelin kadar beyaz. Ve bir gün bakarsın gökyüzü kararır, hiddetlenir, öfke bağırır gümbür gümbür. Gelin kız korkar, sen korkarsın ama ne çare. Dolu taneleri vurur da vurur küçük beyaz çiçekleri. Sabrın meyveleri ölür, sen ölürsün ardı sıra.

İşte sen benim vurgunumsun bir tanem. Yağan acımasız dolu taneleri kadar ağır, ölüm kadar hafif. Doludan sonra umut kalır. Gözlerinden yüreğine giden uzun yolda. Yeniden başlarsın yitirdiklerini unutmak için. Bir daha dersin. Bir yıl daha. Seneye kadar biraz daha sabırdan ne çıkar? Ağaçlar hala dimdik, sımsıkı toprağa sarılmış, gelecek mevsimi bekler korkulardan arınıp. Sen de öyle. Daha beteri de vardır güneyin gecelerinde. Sana umudu da çok görür, bilir misin? Dona çeker havası. Toprak sıkışır, sıkışır, sıkışır. Nefes aldırmaz emeğine, sevgine. O yıl meyveye dönecektir yüreğin belki de. Yıllar sonra ilk kez. Ah, ne çaresizliktir o. Eğer bilememişsen doğanın ne söylediğini, anlamamışsan iklimin dilinden ve ısıtmaya koşmamışsan bahçeni, ateşler yakıp toprağı gevşetmeyi akıl etmemişsen, kan çekilmeye başlar yüreğinden damla damla. Hem onun hem senin. Kararır kökler, dallar. Karasından anlarsın olan biteni ve karalar bağlarsın.

İşte güneyin donu vurdu mu artık umut yoktur. Bu gerçekten de ölmektir. Sen benim sevgimdin, emek verdiğim, sabrımdın, yüreğimdin. Ben doğanın dilini bilemedim. Dinlemedi beni hiç, anlatamadım. Konuşmadı benimle, anlayamadı. Don vurdu 23. yılında emeğimi. Kan çekildi sevgimden. Durdu sabrım, yüreğim vurgun yemişten beter. İşte sen benim felaketimsin. Yok oluşum bir tanem. Bu yüzden gitmeni istedim. Şimdi bende kalan ne varsa serpiştirili ardın sıra. Gözyaşlarını görürsen dönüp ardına baktığında, yüreğinde dizeler sıralanırsa kendiliğinden sevgiye dair, rüzgarın sessizliğinde hüznü duyarsan beni hatırla ne olur. Çünkü artık sendeki sevgi, hüzün, gözyaşı ve sevgiyim ben. Bir tek limon çiçeği var sende olmayan. Eğer bir gün onlarla tanışırsan benim için toplu olur mu? Benim sana veremediğim ne varsa, mutluluk adına, huzur adına, tümünü senin için diliyorum bir tanem. Yolun açık olsun.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Türkiye nefesin tuttuğu salı günkü NATO zirvesini bekliyor. NATO zirvesinden ne çıkacak? Ama özellikle ikili görüşmeler ve Türkiye ile ABD Başkanı arasındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden ne çıkacağını merakla bekliyoruz. Tabii başka görüşmeler de var. İkili temaslar, heyetler arası temaslar olacak. Bir de tabii zirve, yani o zirvede fotoğraf bile haber. O zirvede nasıl bir fotoğraf çıkacak? Kimin yanında duracak? Bütün bunları merakla bekliyor. Hem dünya kamuoyu hem Türkiye kamuoyu. Biz de salı akşamı Taksim Meydanı NATO özel toplantısı, yani NATO özel toplantısına ilişkin bir programla karşınızda olacağız. Hoş geldiniz efendim. Bugün de NATO ile başlayacağız ama kimlerle konuşacağız? Önce NATO'dan sonra da kendi gündemimize döneceğiz. Kısa tutacağız NATO bölümünü. Kimlerle? Ankara'dan ayağın tozuyla geldi gazeteci arkadaşım Mustafa Yavuz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülkan Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol. Hareketli. Soracağız şimdi bakalım. Çok fazla gelişme var orada da. Ve Mehmet Faraç. Mehmet Bey hoş geldiniz. Gazeteci.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ali Turan. Ali Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ve Ertuğrul Akar, hukukçu. Ertuğrul hoş geldin.
4: İyi akşamlar. Teşekkür ederim.
3: Ankara'da da Ertuğrul'a ben de hoş geldin diyorum.
0: Diyorum. Evet evet. Yok bir program daha yaptık.
4: Ali abi özlemiştim ya.
0: Sevgili izleyiciler, Ankara'da da bir konuğumuz var. TGRT Haber Ankara stüdyolarında Bülent Gürsoy var. Bülent Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar Gürkan Bey. İyi yayınlar bütün arkadaşlara.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyiciler, NATO evet gerçekten Türkiye nefesini tuttu. Salı gününü bekliyor. Şimdi olağanüstü tedbirler var. Olağanüstü çalışmalar var. Hem Mustafa Ankara'dan geldi hem de sevgili Bülent Gürsoy Ankara'da. Onların da öyle ilginç şeyleri varsa, bu konuda tespitleri varsa onları da alabiliriz ama anladığım kadarıyla Ankara ciddi bir şekilde makyajlanmış. Yani bu NATO'nun toplantılarının yapıldığı, Paris'te olsa bu böyle oluyor, Roma'da olsa böyle oluyor. Genelde şehri böyle olduğu gibi bir değiştiriyorlar. Bir makyajlıyorlar. Yani çeki düzen veriliyor. Güvenlik tedbirleri azami düzeyde artıyor. Hatta işte burada Fatih Atik, bizim Ankara temsilcimiz dedi ki 2 gün süreyle NATO bölgesi oluyor orası dedi. Yani NATO'nun kontrolünü sağladığı bir yer oluyor dedi. Dolayısıyla güvenlikten de birinci derecede NATO sorumlu oluyor dedi. Kolay değil tabii. Çok sayıda devlet başkanı gelecek. Trump gelecek aynı şekilde. Ve belki de önümüzdeki ayların, önümüzdeki yılların kaderinin çizileceği kararlar alınacak. Bu açıdan oldukça önemli. Biz de bu konuda görüşlerini almak için bir uluslararası ilişkiler uzmanı, değerli hocamız Can Türk Caner'i Skype hattımıza aldık. Can Türk hocamı göreyim. Evet. İyi akşamlar Can Türk Bey. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
6: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Gürkan Bey. Saygılar sunuyorum sizlere, izleyicilerimize, stüdyodaki hocalarıma.
0: Sağ olun hocam. Şimdi valla bu NATO zirvesinde herkesin en fazla merakla beklediği Trump'la görüşme herhalde, değil mi hocam? Yanılmıyorum. Trump'la görüşme, evet. Birinci sırada diyebiliriz daha doğrusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la baş başa yapacağı görüşme. İzin verirseniz çok hızlı bir şekilde ben programı bir sizlerle paylaşayım. Çünkü Trump'ın programı da belli oldu sevgili izleyiciler. Sonra ne getirecek ne götürecek sevgili Can Türk hocamdan öğrenelim. Evet, vole verelim arkadaşlar. Şimdi masadan ne çıkacak? Manşetimiz bu. Sevgili izleyiciler, bu sahne yaşanacak. Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde baş başa görüşecekler. Peki, gelelim. Önce bir Trump'ın programı galiba, değil mi? Önce Ankara'ya nasıl geliyor Donald Trump? Sevgili izleyiciler bakın, 1000 kişilik ekiple geliyor, tam 1000 kişi. Geçen program söyledik, Ankara'da oteller dolu, tamamen dolu. Hatta misafir evleri var biliyorsunuz, Ankara bürokrasinin başkenti. Hem başkentimiz hem de bürokrasinin de başkenti olduğu için çok sayıda misafirhane, misafir evi var. Onların da tamamı dolu. Öğretmen evleri, işte başka misafir evleri, hepsi dolmuş durumda. Bu arada otel fiyatları da 6 kat 7 kat artmış. 5000 liraya kalacağınız bir otelde 35 bin lira fiyat istiyorlar ama yok, o da yok. Şimdi Her taraf dolu Ankara'da. 1000 kişilik ekiple geliyor. ABD personeli Trump'tan önce gelerek güzergah planlaması, güvenlik çemberi ve organizasyon detaylarını Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütecek. Tahmin ediyorum bu bugün, yarın ve pazartesi devam edecek bu çalışmalar. Şimdi Trump Air Force One, biliyorsunuz ABD başkanlarının uçağıdır. Yeni bir Air Force One, yeni bir uçakla geliyor Türkiye'ye ve Trump bu uçak için uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü demişti daha önce verdiği demeçte. Yeni uçağını ilk kez Türkiye ziyaretinde kullanacak Donald Trump. Trump'ın, bu çok ilginç geldi bana, size de ilginç gelecektir, özel helikopteri Marine One kargo uçaklarıyla parça parça Ankara'ya nakledildi. Yani demonte bir şekilde geldi Ankara'ya ve Ankara'da monte edilecek sevgili izleyiciler Trump'ın uçacağı helikopter. Bu da çok ilginç. Cadillac marka bir başkanlık limuzini var. O da Ankara'ya getirildi. Onun adı da Canavar. Canavar da Ankara'da görev yapacak Donald Trump'ın özel makam otomobili. Şimdi Donald Trump 6'sı pazartesi, 7'si salı. 7'si geliyor, Ankara'da oluyor. Şu an öngördüğümüz şey, aynı akşam ayrılacak Türkiye'den. Ama çocukları önceden gelecekler. Yani tahmin ediyorum pazartesi günü Ankara'ya inmiş olacak Ivanka kızı. Eşi konusunda bir bilgimiz yok henüz. Eşi de geliyor mu? Ama kızının geldiğini biliyoruz. Çocukları gelecek. Trump ziyaretlerini Anıtkabir'le başlıyor. Ulu Önder Atatürk, değil mi? Atatürk'ün mezarını ziyaret edecek. Anıtkabir'i ziyaret edecek Donald Trump. Ardından Beştepe'ye geçecek Donald Trump. Hemen ardından. Şimdi Beştepe'deki programı da verelim arkadaşlar. Şimdi Erdoğan Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD başkanını Beştepe'de resmi bir törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek. Atlı birlikler. Tören sonrası, burası çok kritik, önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Şimdi Trump'ın programı böyle belli oldu. Ve dediğim gibi akşamında herhalde bir yemek sonrası Donald Trump Türkiye'den ayrılacak. Yani bir gün bile kalmayacak aslında, ama bu kadar tedbir, bu kadar düzenleme Trump'ın Türkiye ziyareti. Tabii sadece Trump değil, çok sayıda devlet başkanı geliyor. Onlarla da ikili görüşmeler var. Ama merkez ağırlık noktası tabii Donald Trump olacak. Çünkü biliyorsunuz NATO'nun en büyük birinci ülkesi ABD. Şimdi masada neler var? İlk sırada savunma sanayi ve güvenlik konuları konuşulacak. Bir, Kaan'a motor tedariği, F-35 programı ve KATSA yaptırımları. Suriye'de PKK ve ABD'nin askeri varlığı, bu konuda konuşulacak. Gazze ateşkesi, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı. Ardından Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesinde de işbirliği masaya yatırılacak sevgili izleyiciler. Donald Trump'la ikili görüşmede, daha sonra heyetler arasında devam edecek olan bu görüşmede bu başlıklar ele alınacak diye tahmin ediyoruz. Devam var mı bunun arkadaşlar? Bu kadar. Peki. Bu başlıklarla konuşacak, ama bunlar çok önemli tabii. Yani her biri ayrı ayrı önemli. Şimdi Can Türk hocam, sizle başlayalım. Evet. Masada bu şeyler var. Bir kere bu tedbirler, Trump'ın gelişi vesaire, buna ilişkin bir şeyler söyleyecek misiniz? Buradan başlayalım. Sonra Türkiye ne alacak? Masadan neyle kalkabilir? Neyi planlıyoruz? Bunlara geleceğiz yavaş yavaş. Önce tedbirlerle ve karşılamayla başlayalım.
6: Evet. Gürkan Bey, görgüsüzlükten başka bir şey değil bana göre. Neden? Eğer kalmayacaksa, bir gün, yani bir günlük bir ziyaretse, bu zirve açılışındaysa, işte helikopter getirmenin falan ne anlamı var? Yani ziyaret ettiği yer alelade bir ülke değil. Ziyaret ettiği yer Afrika ülkesi değil. İmkansızlıklarla boğuşan bir ülke değil. NATO'nun ikinci büyük gücü. Yani bir de başkent Ankara. Onun dışında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her türlü imkanı var. Hani bir günlük ziyaret için helikoptere ne gerek var mesela? Hani bu kadar şey olur da. Yani abartılı bir, gösterişli bir tören. Ama veya böyle
0: büyük
6: bir
0: devletlerin, büyük devletlerin gücünü gösterme, evet, alanları biraz bu, evet, ikili temaslar oluyor. ABD de biraz güç gösterisi yapıyor herhalde.
7: Tabii tabii.
0: Hatırlar mısınız bir Tayvan krizi vardı. Temsilciler Meclisi Başkanı kadının adı neydi ya? Pelosi. Nancy Pelosi'nin işte yok gidecek gidemeyecek falan filan demişlerdi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Tayvan'a indiği sıra Japonya yakınlarındaki Okinawa'ydı değil mi o üssün adı, ABD üssünün olduğu yer. Okinawa'dan 100 uçak kaldırdılar. Bak 100 uçak kaldırdılar. Pelosi ile Çinliler gökyüzünü göremediler. Uçaklardan kapatılmıştı adeta. Böyle bir gövde gösterisi yaptılar. Yani ABD bu işleri yapıyor, seviyor da.
7: Yok şöyle Gürkan Bey, hadi onu anlayabilirim. Hani Tayvan tanınmayan bir ülke, Çin'in tehdidi var. Hatta Çin çok uyarmıştı. Yani oraya gitmeyin diye. Çünkü Çin Tayvan konusunda hassas. Hani hadi bir güvenlik riski vardır. Ama şimdi NATO ülkesi, NATO'nun ikinci büyük
3: sesi
7: ülkesi.
3: Tam alamıyoruz Gürkan.
7: Bazı parametreler...
0: Sesi bir ayarlayalım, açalım sesi biraz hocanın. Buyurun hocam, buyurun.
7: Evet, bazı parametrelerden NATO'nun en güvenilir ülkelerinden birisi. Hatta belki de en güvenilir ülkesi. Hani ben hani tamam yani bir imparatorluk mantığıyla böyle bir takım işte gösterişi seviyorlar da şimdi bir de yani dünyanın en borçlu ülkesi yani 40 trilyon dolarlık borcu var. Bunlar böyle savurmaya devam ederlerse batarlar. Yani evet, bu tarz şeylerde yani bilmiyorum hani böyle bir görüntü var. Tabii bu şu yani Trump'ın tabii kuşkusuz algı operasyonu, psikolojik harekat düzenliyorlar özellikle NATO'nun diğer üyelerine. Çünkü Trump artık NATO'nun Avrupa kanadıyla problemli ve kavgalı bir görüntü içerisinde. Dolayısıyla bu kavgalı görüntünün tabii üstten bakan güçlü NATO'nun en büyük gücüyüm imajını da vermesi gerekiyor. Biraz da bundan dolayı kurgulamışlar. O helikopteri birleştirmeleri bile mümkün olmayacak, göreceksiniz. Yani çünkü ihtiyaç yok. Yani havalimanına inecek, ondan sonra özel aracıyla gelecek. Tamam, özel araç. Yani bizim Cumhurbaşkanımız da yurt dışına çıktığı zaman yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani kullandığı makam araçlarını götürebilir. Bu da gayet normal. Zaten külliyeye girecek ki dünyanın en korunaklı bölgelerinden birisi. O noktada yani biraz tabii NATO üyelerine bir gözdağı vermek istemiş. Hani ben geliyorum şeklinde. Başka da bir şey değil. Yani peki, o imaj o.
0: Anladım. Peki şimdi masadan Türkiye neyle oturur neyle kalkar? Şimdi bir hediye paketinden bahsetti Trump. Türkiye'ye bir hediye paketiyle geleceğim dedi. Şimdi taleplerimiz aslında birincil önceliklerimizi biz sıraladık böyle. Türkiye'nin başka talepleri de olabilir ama hani Türkiye bu masadan hangisiyle kalkar? Rahmetli Gündüz Aktan, Türk diplomasinin önemli bir ismiydi. Gündüz Hoca'nın güzel bir lafı vardı. Ben hiç unutmam hocam, onu ne dersiniz? Derdi ki diplomaside bir kazanç elde ettiğiniz zaman ya ayıp oldu ben de bir şey vereyim diye illa elinizi cebinize atmanıza gerek yok. Onu alın cebinize koyun, diğer talebinizi dile getirin, diğerini isteyin diye bir sözü vardı. Şimdi biz de böyle arka arkaya bu taleplerimizi sıralayıp bunlardan sonuç alabilecek miyiz? Siz neleri bekliyorsunuz? Mesela Kaan uçağından başlayalım.
7: Evet, yani biz Kaan uçağı için talebimiz F-110 motorları, yani F-16'larda kullanılan motorlar. Aslında bizim ilk versiyon için kullanacağımız motorlar bunlar, acil üretim için. Çünkü F-4 uçaklarını biz emekli etmeyi planlıyoruz önümüzdeki 2030'a kadar. Dolayısıyla bizim 40 tane bir yani Kaan uçağını havaya kaldırmamız gerekiyor. Bunda da zaten tek eksiğimiz de motorlar. Bu arada kendi motorlarımız geliştiriliyor. Bu motorları aldıktan sonra bir süre işte ilk versiyon Kaan uçaklarında 40 tane seri bir şekilde üretip F-4'leri emekli edebiliriz. Zaten biz bu seri üretimi bitirdikten sonra da ikinci versiyonları gelecektir Kaan. Onlar tamamen yerli özel motorlardan oluşacak. Bizim tam istediğimiz 5. nesil uçak haline dönüşecek. Tabii hemen akabinde Yunanistan basını ayağa kalktı. İsrail basını ayağa kalktı. Temsilciler yolladılar. Gerek İsrail lobisi gerekse de Yunan lobileri işte F-110 motorlarını vermeyin. Demek ki Kaan'la ilgili çok ciddi bir şekilde ellerinde caydırıcı olduğuna dair bir bilgi belge var ki bu tarz ülkelerin hani bir anda ayaklanmasının sebebi bu. Yani Kaan'lar uçmaya başladığı an bizim bölgede belirgin bir hava üstünlüğümüzün olacağı kesin. En önemlisi kendimiz üreteceğiz. Bizim için kıymetli bu. Tabii bizim bu motorları almamızdaki amaç bizim insanlı uçaklarda moral motivasyon üstünlüğünü ele geçirmemiz. Yani zaten hava unsurları, kara unsurları pek çok alanda biz teknik üstünlüğü elimize geçirdik ama bizim biraz da tabii moral motivasyon üstünlüğü çok önemlidir bu tarz unsurlarda. Yani biz zaten bu motorları aldıktan sonra, ilk dalgayı ürettikten sonra zaten kendi motorlarımızı takmış olacağız. Bizim beklentimiz o. Tabii bir F-35 beklentimiz var. Tabii Katsa yaptırımlarının 231. maddesi sadece Türkiye'yi değil, Rusya ile faaliyette bulunan bütün ülkeleri etkiliyor. Dolayısıyla şu an Rusya ile olan, yani daha doğrusu Katsa'nın 231. maddesi çerçevesinde 20-25 ülke, aralarında Türkiye de var. 20-25 ülke bu noktada yaptırımlara tabi. Tabii bu yaptırımlar arasında en ağırı bizim. Şimdi Katsa bir kanun olduğu için, bir hukuki düzenleme olduğu için kaldırdıkları an diğer ülkelerin de kaldırmaları gerekiyor. Ben Katsa'nın kalkacağını zannetmiyorum. Ancak başkanın Amerika'da özellikle acil durumlarda ittifak müttefiklik ilişkileri içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için müttefiklerine acil silah yardımında bulunma yetkisi var belirli parametrelerde. İşte F-110 motorlarının bu bağlamda verilmesi başkanın bu noktada inisiyatifine bağlı. Tabii bunun içinde Beyaz Saray'ın ciddi bir şekilde kongreyi ikna etmesi de gerekiyor. Gerçi kongreye takılacağını zannetmiyorum. Sadece motorlar söz konusu olursa biz bu motorları alırız. Yani bu noktada sürpriz dediği o, ama tabii F-35 meselesi bir süre daha devam edecek. Çünkü S-400'lere yani
0: motorlar fena bir alınabilir şekilde, ama F-35'ler biraz daha uzayabilir mi diyorsunuz?
7: Evet, çünkü F-35 meselesinde ciddi derecede S-400'e takılmış durumdalar. Yani Gürkan Bey, bu S-400 meselesini çok abarttılar. Tabii Yunanistan'ın kullandığı S-300'ler var. Diğer Doğu Avrupalı NATO ülkelerinin kullandığı S-300 serileri var. Dolayısıyla bunlar da NATO'ya entegre edildi hava savunma sistemleri olarak, ama nedense S-400'lerde biraz da lobiler çerçevesinde bize ağır bir baskı var. Çok da önemli değil. Ben F-35 meselesini yani gerçekten önemsemiyorum. Yani F-35'ler olursa bizim gücümüze güç katar. Yani o noktada, yani o olmasın diye bir şey söylemiyorum, ama yani biz zaten 2030-2035 aralığında biz kendi uçaklarımızı, insanlı uçaklarımızı ciddi derecede uçurmaya başlayacağız. En önemlisi de insansız hava unsurlarında çok değişik konseptleri de geliştiriyoruz. Dolayısıyla hani şurada önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 5-10 yıl içerisinde Türkiye'nin havacılık sanayisi Allah'tan hani bir kaza bela olmadığı sürece bu şekilde güvenli bir, istikrarlı bir iktidar kurgusu içerisinde ciddi anlamda zaten güçleneceğiz. Bizim onlara da ihtiyacımız yok. Ama tabii kaptırdığımız bir paramız var orada.
0: Evet,
7: yaklaşık
0: evet.
7: 2 milyar dolar civarında. Onu da geri almamız lazım bir şekilde. Dolayısıyla F-35 meselesi bizim için hala önemini koruyor. Pazarlık unsuru olarak koruyor. Tabii bu noktada S-400'lerle ilgili meseleler nasıl düzenlenecek onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik olarak bazı silah sistemlerinde, yani F-110 motorları da dahil olmak üzere, özellikle helikopter döner kanat platformları, insansız hava araçları platformlarında ben Amerika ile özel işbirliklerine gidileceğini düşünüyorum. Özellikle radar sistemleri, ISR radar sistemleriyle ilgili bir takım gelişmeler var. Bu, yani bana göre F-35 meselesi çok ön plana atılıyor ama arka planda F-35'in dışında kalan, biraz daha önemsiz görünen ama teknoloji bağlamında, hani bizim nasıl yapılır, hani know-how deniyor buna, nasıl yapılır veya nasıl bilinir meselesini çözecek kritik unsurlar var. Bu unsurları ticaretini yapmamız bile bize çok ciddi bir katkı sağlayacaktır.
0: Anladım. Peki PKK-YPG meselesinde ne bekliyorsunuz? Evet. Önemli bir mesele de tabii, o. Yani şu anda evet, Türkiye bir yandan terörsüz Türkiye sürecini yürütüyor. Bir yandan Suriye'de önemli bir temizlik yaptı o konuda. Ama evet, Neticede tam olarak bir silah bırakmadan söz edemiyoruz. ABD Başkanı Trump'ın da gene kendine has bir takım açıklamaları oluyor. Ya biz silahları verdik, başka amaçla kullandılar falan filan gibi. Evet. O Kürt gruplara ilişkin bir takım ifadeleri vardı. Evet. Ankara'da ne çıkar bu konuda?
7: Gürkan Bey, özellikle yani PKK ve YPG'li unsurların önemli bir bölümü PEJAK'a katılmış durumdalar. İran'a katılmış durumdalar. İran'daki koluna. Yani silah bırakmak istemeyen unsurlar. Tabii bunlarla daha çok İran'ın ilgileneceği veya İran'ın problemi olduğunu düşünmek lazım. Birincisi bu. İkincisi, özellikle Suriye'de YPG konusunda, SDG konusunda mesela Türkiye YPG ile SDG'yi birbirinden ayırarak SDG'nin Suriye ordusuna katılımını ve montajını sağladı. Bu süreç hala devam ediyor. Geriye de Haseke bölgesinde küçük bir YPG'li grup var. Dolayısıyla Amerika'nın da artık onlarla olan ilişkileri de sınırlandırıldı coğrafi anlamda. Yani PKK ile olan ilişkide de zaten hem psikolojik anlamda hem askeri taktiksel anlamda çok üstün durumdayız. Dolayısıyla hani terörle mücadelede terörsüz Türkiye projesinde Türkiye'nin bölgede zaten hem psikolojik hem teknik üstünlüğü var. Bunu artık Amerika da kabul etti. Asıl meselenin Suriye üzerinden, Suriye'de İsrail'in işgal ettiği başta Golan Tepeleri olmak üzere Dera bölgesi, Süveyda bölgesindeki işgallerinin geri çekilmesi konusunda ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşeceğini, o noktada Türkiye'nin Suriye odaklı olarak Amerika'ya çok yoğun bir baskıda bulunacağını düşünüyorum. Yani mesele terörsüz Türkiye konusunda neredeyse zaten sorunlar çözüldü. Artık terörle mücadelede o PKK'nın silah bırakmak istemeyen unsurları İran'a kaymış durumda. Hemen hemen her gün çatışmalar oluyor. O noktada hani pek biz duymuyoruz. Yani İran basını fazla duyuran bir yani şey değil, bir coğrafya değil biliyorsunuz. Dolayısıyla ama sosyal medyada veya diğer bağımsız haber kanallarında çatışmalar devam ediyor. Yani Trump'ın ifade ettiği şey onlar. O da bizi bağlayacak bir durum değil. İşte Türkiye ile İran oturur konuşur, terörle mücadelede ortaklaşa bir takım konseptler geliştirebilirler. Ama dediğim gibi bizim için asıl önemli olan Suriye'nin İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri, Dera ve Süveyda hatlarındaki birkaç köy, yani o bölgeler. Çünkü İsrail'in ilerlemesi buralarda da tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Ben daha çok Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesinde Türkiye-İsrail karşılaşmasının önlenmesine dair mekanizmaların geliştirileceği bir toplantı bekliyorum. Yani asıl risk burada. Çünkü yani bir gerilim var. Özellikle İsrail basını, Yunan basını inanılmaz bir derecede Türkiye'nin üstüne gelmeye başladılar. İşte malum Netanyahu'nun söylemlerini de biliyoruz.
0: Hocam biz geçen program değindik. Özellikle evet. Bu Tanea diye bir gazetede çıkan bir analiz, inceleme vardı. Burada diyor ki işte Yunan adalarında, Girit de içinde olmak üzere Yunan adalarında İsrail yerin altına silahlar gömüyor diyor ve silahlandırma yapıyor diyor. Türkiye'de bu konuda biraz hassas ve bu konunun üzerine giriyor. Evet. Önümüzdeki günlerde burada böyle bir gerilim düşünüyor musunuz? Gerilim çıkar mı konuda?
7: Şimdi zaten mesela zirvenin en önemli konularından birisi de bu olacaktır. Özellikle Yunanistan Başbakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi var. Yunan basını da ayaklanmış durumda. Yunan basınında da belirsiz, yani sebebi belirsiz ama yükselen bir Türkiye karşıtlığı var. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bir akademisyen arkadaşım beni aradı. Ya inanılmaz şey sözler, laflar dönüyor. İşte Türkiye Kaanları seri şekilde üretmiş, sadece motorlarının takılmasını bekliyormuş. Motorlar takılır takılmaz Yunanistan'a saldıracakmış. Ben de arkadaşıma dedim ya zaten Türkiye Yunanistan yakın, çık gel yazın bulalım dedim. Şu dehlizleri, menfezleri, gizli üstleri beraber gezelim dedim. Neredeymiş bizim niye haberimiz yok dedim. Hani Türkiye bütün Kaanları bitirmiş, motorları takınca Yunanistan'a saldıracakmış. Böyle bir imaj var. Tabii gülüştük, o arkadaşım da onu bilerek söylüyor. Yani Yunanistan'da inanılmaz bir yükselen Türkiye düşmanlığı var ve sanal bir düşmanlık.
0: Hocam ama o hep ara ara olur yani. Yunanistan'da böyle ara ara böyle bir yükselirler. Sonra da böyle hani otururlar oturdukları yere yani.
7: Tabii biraz da İsrail'in gazlaması var burada. Hani tabiri yerindeyse İsrail çok ciddi bir şekilde Yunanistan'ı kışkırtıyor. Bununla beraber işte Fransa birkaç daha gemi, işte ne bileyim uçak falan satacak bunlara. Biraz da Fransa gazlıyor bunları. Hani birazdan paralarını almak için. Gerçekten Yunanistan'ın hali yani çok kötü. Yani bu Türk düşmanlığı veya Türkiye korkusu hani başına iş getirecek. Kendi kendine edecekler. Çünkü ağır bir ekonomik kriz içerisine giriyorlar. Dolayısıyla Yunanistan'da böyle bir şey var. Evet, yani yer altlarına vesaire bir takım üsler kurmuş olabilirler veya kursalar ne olacak? Yani adalar bize çok yakın Gürkan Bey. Yani ben Yunanistan'ı zaten bir tehdit olarak görmüyorum. Ben bunu küçümsemek için söylemiyorum da. Yani tabii düşmanı veya işte rakibi küçümsememek de lazım. Ama dediğim gibi yani pek Yunanistan benim kafamda bize tehdit olabilecek bir ülke olarak hiçbir zaman olmadı.
0: Ama işte tabii NATO üyesi ülke olması dolayısıyla hesaplar biraz farklılaşıyor. Evet.
7: Kesinlikle. Bir de o boyutu var. Tabii Yunanistan'la bir görüşme olacaktır. Yani Başbakan Mitsotakis'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmesi olacaktır. Bu görüşmenin de çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü turizm mevsimi başladı. Turistlerin kaçmaması lazım. Özellikle Yunanistan'la olan sorunlarımız turizm mevsiminde düşer. Kışın biraz yükselir onlar bize. Bu sene biraz NATO sebebiyle bu zamana kadar yükselttiler eli. Ama 7-8 Temmuz'dan sonra Yunanistan'da bir İşte yine stratejik ortaklıkta mekanizmalarda biraz daha gelişme olur diye Yunan Başbakanı geri döner, işler sakinleşir. Dolayısıyla yani bu görüşme de damgasını vuracak. Yani bizim için iki önemli toplantı veya gelişme bu olacak.
0: Peki hocam, son soru. Rusya-Ukrayna savaşı sizce yakın bir vadede masaya otururlar mı her iki taraf? Artık çok da yani kan aktı, çok insan kayboldu. Rusya yani savaşın şu anda galibi gibi, dominant gibi gözüküyor ama Rusya da çok yıprandı bu işten, onu görüyoruz. Ama Ukrayna'da yani başkentini kaybetmedi ama çok şeyler kaybetti. Türkiye'de burada biraz aslında her iki ülkeyle de temasını koruyan bir ülke, arabulucu ülke evet. olarak da geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'dan bir karar çıkar mı Ankara'daki o toplantıdan? Bir de siz ne öngörüyorsunuz bu savaş için?
7: Evet, şimdi NATO'nun zaten Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek verilmesi bağlamında bir özel ilişki biçimi var. Bu Biden döneminde kurgulandı.
0: Ama Trump biraz yük gibi görüyor hocam, değil mi?
7: Evet, yani bu kurgulandı ama tabii bakın bu zirvenindeki çıkacak özellikle Rusya-Ukrayna savaşına yönelik sonuçlar eğer böyle radikal ve kritik bir açıklama falan yapılırsa eskaza yani ben Rusya'nın daha sert bir şekilde Ukrayna'ya yükleneceğini düşünüyorum. Yani burada en önemli, en kritik gelişme bu NATO zirvesinde alınacak kararlarda Rusya'nın kışkırtılıp kışkırtılmayacağıdır. Çünkü özellikle Belarus hattında çok yoğun bir askeri hareketlilik var, askeri yığınak var. Özellikle Polonya'nın açıklamaları çok riskli. Polonya yani Rusların sınır hatlarına yığınak yapmaya başladıklarını düşünüyorlar. Bununla ilgili açıklamalar yapıyorlar ve yani Rus basınından da çok iyi haberler gelmiyor. Yaklaşık 1-1,5 milyon kişilik askerlik bir takviye de var. Evet. Ve planların içerisinde Kiev'in düşürülmesi bile söz konusu. Eğer bu NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Rusya'nın aleyhine çok ağır bir ya veya kritik bir karar alınır ve uygulama haritası, yol haritası ortaya konulursa ben Ukrayna'nın tamamen işgal edilmesi için yani Rusya'nın harekete geçeceğini düşünüyorum. Burası çok kritik. Evet, yani bu noktada hiç iyi haberler gelmiyor çünkü ardı ardına açıklamalar var. Tabii Medvedev başta olmak üzere bazı Rus yetkililer böyle gergin açıklamalar yapar. Çok da ciddiye almamak lazım ama Rusları da çok da fazla hani şakaya da gelen bir millet değildir. Yani doğru. Ruslara da bir biraz kulak da vermek lazım.
0: Doğru.
7: Çünkü Belarus'un da savaşa katılmak gibi bir şeyi var. Yine bir durum daha söz konusu bu bölgede. Romanya ile Moldova'nın birleşmesi var.
0: Evet.
7: Yıllardır.
0: Evet.
7: Evet, şimdi Rusya çok net bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta Romanya'nın alt parlamentosunda Moldova ile birleşme kararı alındı. Ve Moldova Başbakanı önce buna sıcak baktığını belirtti. Ama Rusya'dan sert bir açıklama gelince Transdniester konusunda hemen Moldovalı yetkililer geri adım attılar. Ama Romanya Başbakanı bunun ısrarla devam edileceğini ve Moldova ile birleşmenin gerçekleşeceğini söylüyor. İşte bu noktada çok net bir açıklaması var Rusya'nın. Diyor ki Transdniester meselesinde ben bu bölgeyi size kaptırmam. Buranın NATO toprakları olmasına izin veremeyiz. Özellikle Odessa hattı üzerinden Transdniester'i tamamen işgale yönelik bir takım hareketlenmeler var. İşte az önce de belirttiğim gibi yani Ukrayna'nın tamamen işgali veya Odessa dahil bütün Karadeniz hattının kapatılması Ukrayna'ya. Bununla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ben NATO'da bu görüşülür mü, görüşülmez mi? Belki özel toplantılarda dile Anladım. Getirilebilir ama bu noktada Ukrayna Savaşı, Doğu Avrupa'daki alınacak kararlar Ukrayna-Rusya barışının, olası barışının geleceğini etkileyecektir.
0: Anladım. Caner Cantürk, Caner. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Ben teşekkür Salı ederim Gürkan Bey. Saygılar biz sunuyorum. Çok
0: sağ olun. Teşekkür ederiz. Salı günü biz de nefesimizi tutup izleyeceğiz. Çünkü sevgili izleyiciler muhtemelen önümüzdeki ayları, önümüzdeki yılları derinden etkileyecek gelişmeler, alınacak kararlar ve bu kararların doğrultusunda yaşanacak gelişmeler önümüzdeki yılları, belki ayları derinden etkileyecek. Onun için biz de Salı gecesi, Salı günü tüm gün yayınımız ve akşamında da özel bir yayınımızda, NATO özel yayınımızda huzurlarınızda olacağız. Bir anda Ankara'ya döneyim. Bülent Bey, Mustafa sana da soracağım. Ankara'da son durum ne? Özellikle tedbirler konusunda yani rahat ulaşabiliyor musunuz gideceğiniz yerlere? Oradan başlayalım.
5: Ya şöyle ilk başta bir kere bir yasaklar konulmuştu biliyorsunuz 28 Haziran'la 10 Temmuz arasında diye. Hı hı. Peşinden idari izinler falan oldu. Sonra bir sürü bu yola girilmez, şu yola çıkılmaz gibi şeyler yayınlandı. Haritalar falan var. Ben ilk günden dedim ki ya Ankara'da sokağa çıkma yasağı ilan edin. Hepimiz rahat edelim yani bunu şeyden söylemiyorum yani eleştiri olsun diye ama rahat edelim. Her tarafta yasak var. Nereye gideceğimiz belli değil, nereye geleceğimiz belli değil. Haftaya bir seyahat yapacağız mesela şehir dışına. Düşünüp duruyoruz havaalanına nasıl gideceğiz, gidebileceğiz mi, gelebileceğiz mi?
0: Bu arada kafalar karışık. Galiba 7-8 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı'nda da bazı uçuşlarda kısıtlamalar varmış herhalde. Önemli ölçüde.
5: İşte bizde o günlere denk gelen şeyler var. Böyle evet işlerimizi de bir anlamda aksatıyor. Ankara'da herkes bunları görerek yani büyük çoğunluk diyelim Ankara'yı terk ettiler. Bir kısmı tatil planını yaptı. Bir kısmı şehir dışı iş planını yaptı. Bu haftayı böyle Ankara'dan uzak duralım planları yapıldı. Şey biraz sıkıntılı, kaygılı herkes ne yapacağız ne edeceğiz diye. Onun haricinde Ankara'da epey bir düzenleme oldu. İşte çirkin görüntüsü olan bir takım yerler, gecekonduvari yerlerin önlerine paravanlar yapıldı. Binaların cepheleri düzeltildi. Kanalizasyonlar, yollar, işte o rogar kapak.

0: Ya Mansur Bey alınmasın yani, takılmak için söylüyorum. Ama şu bir hafta 10 gündür, bir aydır yapılan şeyler, Mansur Bey eğer Cumhurbaşkanı adayı olmazsa 10 yıl daha belediye başkanı olur. Biz bir 10 yıl daha bir şey beklemeyiz yani.
1: Beklemeyiz.
0: Mansur Bey'den evet. Rahat etsin.
2: Bülent Gürsoy'un ürünü yapıyor.
0: Buyurun, onun dışında
2: Bülent, bir şey soracağım.
1: Buyurun, buyurun.
2: Bülent Bey, Ankara'daki o metruk binalar, oradaki çirkin görüntüler hepsi kamufle edildi diyorsunuz. Mansur Yavaş'ın yaptığı o şeyler ne olacak? Direkler ne oldu?
3: Hıdırlık Kule.
0: Hangi direkler?
2: İki tane direk yaptı oraya.
3: Altındağ'da
2: Hıdırlık Kule. Altındağ'daki o iki tane direk ne olacak? Her yerden gözüküyor. Onlara bir şey, ona bir kamufle yapamadılar.
0: Gözükmesinde bir sıkıntı yok. Ya şimdi böyle bu işi bu boyuta getirmeyelim NATO'dan. Onlar yapılacaktır, bir proje dahilinde yürüyor. Gecikmiş olabilir. Yapacaktır Mansur Bey. İyi bir proje, ben söyleyeyim, o projeyi inceledim ama geciktiği görülüyor yani açıkçası.
1: Peki.
0: O başka bir boyut tabii. Peki. Ali Bey, ben Mustafa, latife evet. Yapıyorsunuz bu arada.
1: Peki. Mustafa.
0: Bu arada şimdi... birkaç şey daha vereyim.
1: Buyurun,
0: bu toplu taşım düzenlemeleri yapıldı. Motokuryelere yasak geldi. Scooter yasakları geldi. Park yasakları geldi. Ağır tonajlı araçlar işte park yerlerinde, AVM'lerin bahçelerinde park etme yasakları. Bayağı bir bu anlamda Ankara sıkıntılı diyeyim. Mustafa Yavuz'a geçmenize evet. Fırsat olsun.
1: Evet. Scooter yasaklanmış mı ya? Scooter
3: evet.
1: Yasak mı?
3: Ankara'nın özellikle Çankaya yani bizim...
1: Bir dakika, hangi ilçeleri kapsıyor? Şimdi Çankaya bir.
3: Ve Etimesgut.
1: Etimesgut şey yok mu, Yeni Mahalle?
3: Yok, şöyle, Yeni Mahalle sadece Cumhurbaşkanlığı'nın olduğu Beştepe dediğimiz bölgede bu yasaklar var. Ankara'nın tamamında böyle bir yasak söz konusu değil. Ama Çankaya, Etimesgut, Esenboğaz bizim Çubuk ve Akyurt ilçelerimizin birleşimi olan yerde.
1: Havaalanı yolu.
3: O güzergahta bir kısıtlama söz konusu. Etimesgut'ta yeni bir havalimanı yapıldı. Mevcut bir havalimanı güncellendi aslında. Ankara'nın ilk havalimanıydı Etimesgut havalimanı. 1930'lu yıllarda yapımı tamamlanmıştı.
1: Esenboğa'dan da önce mi?
3: Esenboğa'dan da önce. Ankara'nın ilk havalimanıdır. Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştır. Şimdi tam teşekküllü diyebileceğimiz uluslararası...
2: Küçük çaplı askeri uçaklar kullanıyordu.
3: Tabii, özel jetler ve bizim turboprop dediğimiz o pervaneli uçakların iniş kalkışlarını gerçekleştiren bir meydandı.
1: Mustafa Yavuz, şimdi, bütün liderler o Etimesgut'taki havaalanına mı inecek?
3: Evet, bütün liderler Trump, Almanya, Macron. Yani ABD, evet. Almanya, işte İngiltere, Birleşik Krallık... 32 tane NATO üye ülkesinin tamamı, işte başka ülkelere de gelecekler. Bunların tamamı 60 kadar uçak, yani 60 tane VIP uçak, devlet başkanlarının kullandığı uçak tamamı Etimesgut'a inecek. Heyetleri Esenboğa'ya inecekler.
1: Heyetler Esenboğa'da.
3: Evet, bugün itibariyle de heyetler Ankara'ya gelmeye başladılar. Ankara'da bugün itibariyle çok yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Ben bugün Ankara'dan İstanbul'a gelirken sürekli emniyet otolarını gördüm. Ankara'ya doğru hareket halinde olan. Dolayısıyla yaklaşık 40 bin civarında polis görevlendirildi. Bu bir haftalık süreç içerisinde. Az önce Bülent Bey de bahsetti. Ankara'daki bütün kamu kurumları, yani misafirhane gibi dediğimiz, işte Kredi Yurtlar Kurumu'nun bütün binaları bu anlamda hazırlandı bir süredir. Ben de küçük bir katkı vereyim. Özellikle Etimesgut Çankaya'nın belli bölümleri yani çok böyle Avrupa'yı diyebileceğim çok modern bir görünüme sahip oldu. Hem peyzaj anlamında yollar yenilendi. Ankara'nın biraz yolları
1: neyse, bu NATO toplantısında Ankaralılara karı bu oldu herhalde değil mi?
3: Özellikle ben mesela benim geçtiğim güzergahlar böyle son derece bu anlamda yenilendi.
1: Peki.
3: Tabii NATO'nun Ankara'da yapılması yani evet. Hem Ankara'yı kentsel anlamda bir takım yenilenmeler getirdi. İşte başta az önce bahsettiğimiz meydanla alakalı. Ben az önce Caner hocamızın bir katkı yapacaktım. O helikopter kurulacak mı kurulmayacak mı? O helikopter kuruldu. Bir haftadır... Monte edildi. Benim o evim o havalimanına çok yakın ve görüyorum. Amerikan uçakları gelip gidiyor, kargo uçakları. Muhtemelen kuruldu diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla...
1: O peki bir dakika... Şeyden alıp o Etimesgut'tan alıp Beştepe'ye mi getirecek acaba Trump? Yoksa limuzin ne yapacak? Limuzin var bir de.
3: Şöyle zaten
1: canavar.
3: O araçla yani helikopterlik çok bir şey yok.

0: çok kısa 2-3 dakikalık bir mesafe. Yani orada o meydandan Cumhurbaşkanlığı Anıtkabir'e gidecek ilk önce. Trump akabinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'ne gelecek. Sonra bir açılış daha yapılacak, onu da söyleyeyim. Ay Yıldız yerleşkesi var. Bütün Milli Savunma Bakanlığı'nın, kuvvet komutanlarının genel bir arada olduğu. NATO'nun bir ayağı da orada yapılacak ve oranın da açılışı gerçekleştirilecek. Bu anlamda çok da önemli bir karargah aslında orası. Bizim bütün güvenlik konseptimizin bir arada olacağı.
1: Genelkurmay binası onun içine gidiyor mu?
0: Hepsi. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay.
1: Bu arada izleyicilerimiz için güzel bir bilgi paylaştın. Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı kale olarak adlandırıldı. Aynen. Ve eski o Yeni Mahalledeki yerinden alındı başka bir yerde.
0: Tam
1: ve
0: da çok o Ay Yıldız güvenli yerleşkesinin
1: olduğu. Yakın mı oraya?
0: Yan yanalar. Yan yana. Etimesgut sınırı içerisinde.
1: Şimdi yani Genelkurmay ve askeri karargahlar Ay Yıldız, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bulunduğu yer kale. Değil mi?
0: Kale. Sınırlar yani yürüme mesafesi, yani yürüme mesafesi değil ama birbirlerine komşular, evet, yan yanalar.
1: Evet.
0: Buraya ek olarak da Dışişleri Bakanlığı
1: da oraya
0: eklendi. Yani Eskişehir yoluna.
1: Büyük bir kampüs oluyor o zaman.
0: Çok büyük bir kampüs. Bu anlamda bizim devletimizin yeni güvenlik konsepti açısından da böyle bir yerleşkenin yapılması da önemli buluyorum. Bizim bu NATO zirvesi de aslında bu işi bir yerde de pekiştirdi.
2: Ben de sizi tebrik ediyorum. İlk defa bir CHP'li birinin yapılanlara karşı çıkmadığını gördüm.
1: Bak şimdi ya.
0: Ya CHP'liler hiçbir şeye karşı çıkmıyor.
2: Her şeye karşılar abi.
0: Yok.
1: Şimdi şunu söyleyeceğim Ali Bey, aslında bu Ay Yıldız meselesi hakikaten önemli. Neden? Sevgili izleyiciler, Genelkurmay, Ankara'yı bilen izleyicilerimiz için söyleyelim. Genelkurmay binası ve kuvvet komutanlıklarımızın binaları 1960'ların 50'lerin mimarisine göre ve o zamanın şehir planına göre uygun olarak yapılmış bir şeydi. Yani uygun olarak yapılmış. Ne demek? Kaldırımdan 3 adım attınız mı sokaktan, caddeden geçerken, o İnönü Bulvarı'dır orası. O İnönü Bulvarı'ndan 3 adım sonra Genelkurmay'ın kapısında oluyordunuz. Yani bu denli stratejik, bu denli askeri öneme haiz yerlerimizin, bizim göz bebeğimiz olan yerlerin bu kadar kolay erişim olmaması gerekir diye düşünüyorum.
2: Dünyada gizemli olması lazım.
1: Biraz gizemli olması. Hem gizemli hem güvenlik açısından da.
2: Güvenlik açısından.
1: Güvenliği nerede gördük? İşte birkaç gün sonra anacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde onu gördük. Çünkü yani Genelkurmay'a bir adımda hemen ulaştılar, bir adımda geldiler, bir takım olaylar oldu falan. Yani buraların
2: hemen oradan ABD'de, meclise geçiyor. Meclise tabii, geçiyor.
1: Orada meclis aynı meclise şekilde. Geçiyor,
2: oradan İçişleri Bakanlığı'na.
1: Ya meclis belki anlaşılabilir. Meclis hani halkla bütünleşen,
2: hayır,
1: siz
2: hayır,
1: parlamenter olarak
2: şeyini
1: bulundunuz.
2: Diyorum ya, konum olarak meclis tabii ki halkın ulaşacağı yer. Ama İçişleri Bakanlığı karşısı.
1: Tabii İçişleri Bakanlığı da aynı şekilde. Yani sokaktan geçerken araçlar bile neredeyse korna çaldıkları zaman veya ne bileyim camdan şöyle bir şey fırlattıkları zaman bile erişebilecekleri bir yer. Bu artık günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında çok güvenliğe uygun bir şey değil. Onun için çok yerinde ve doğru buluyorum. Bu arada ismi de harikulade olmuş. Ay Yıldız.
0: Ay Yıldız.
1: Tebrik ediyoruz düşünenleri, yapanları.
0: Ankaralıların ve Türkiye'de hep zırhlı birlikler olarak alınan bir bölgeydi. Etimesgut'ta. Birçoğumuzun da bizi izleyen birçok izleyicimizin de askerlik yaptığı bir bölgedir o zırhlı birlikler.
1: Evet.
0: Zırhlı birlikler taşındı oraya, bu Ay Yıldız yerleşkesi hem askeri, bu bahsettiğimiz Etimesgut havalimanıyla bir, yani müthiş bir, aslında burada bir planlama var. İşte uçak kullanım açısından orada Etimesgut havalimanı, oradan direkt bu Ay Yıldız yerleşkesini, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dışişlerine, Cumhurbaşkanlığı'na, az önce ifade ettiğiniz gibi aslında hem güvenlikli olması açısından hem de dünyaya, bu yerde de siz az önce ifade ettiniz, bu tip binalar, bu tip yapılar bir yerde hem bir dünyaya karşı güç gösterisidir
1: hem de güvenlik anlamında.
0: Güvenlik açısından.
1: Berhan Şimşek yazıyor şimdi, diyor ki yayınlar Gürkan Bey, Pentagon'un çevresi 28 kilometredir diyor.
3: Ali Bey'in,
1: yani gezemiyorsunuz diyor. Pentagon'u 28 kilometreyi neredeyse yarım saatte 45 dakikada arabayla zor gezersiniz.
0: Bir patlama
1: Türkiye'de ise 3 adımda ulaşıyordunuz Genelkurmay'a yani.
0: Genelkurmay'ın az önce hem 15 Temmuz'u örnek verdiniz hem de geçtiğimiz yıllarda bir patlama yapılmıştı. O hemen Genelkurmay'ın az aşağısında protokol yolunda bizim o hani Saraçoğlu bir yerleşkesi var. Tam Ankara'dan bir patlama da olmuştu. Genelkurmay'a ve Milli Savunma Bakanlığı'na çok yakın bir noktada. bunu da hatırlatayım.
3: Doğru. Ali Bey'in, evet. Ali Bey'in ön yargısı gene öne çıktı. Ali Bey, devleti kurmuş bir partinin asli unsurları devlete katkı sunacak hiçbir icraata karşı çıkmaz. Zaten bir saniye. Hemen pusuda bekliyor cevap vermeye.
2: Beklemek zorundayım. Hayır, çünkü benim çok CHP'liler. İlgi alanımda olan
3: tamam,
2: bir...
3: CHP'liler bakın bir şey söyleyeyim. Bu işler bakın şu adı bile Ay Yıldız. Bunun neyine karşı çıkacak CHP'liler? Adı bile Ay Yıldız.
2: Mehmet Bey.
3: Şöyle bir dakika bitiriyorum. Şöyle bir şey var bakın. Bu iş bazı şeyler vardır. Devletin bekası bu milletin huzuru için siyaset üstüdür. Bu bir siyasi yatırım değil ki. Bu ya devletin...
4: Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu SİHA'larla ilgili... Türkiye neresi lanet etti ya?
2: Ya şu Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı külliyesi yapılırken bak ben milletvekiliydim Mehmet Bey. Tamam, söylüyorsunuz. Ben söylenmeyen bir laf kalmadı.
3: Ben bir bitireyim. Buyurun. Sonra söyleyin. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun söyledi başka bir şey. Ben genel tavrı söylüyorum. CHP'nin içerisinde bir vekilin onu söylemesi çok başka bir şey. CHP'yi ilgilendiren bir şey de değil o azıcık.
2: Yok CHP'nin, ilgilendirir. CHP'nin milletvekili ise ilgilendirir.
3: CHP'nin kurumsal kimliği, genel başkanının, MYK'sının üzerinden çıkarılmamış, yayılmamış bir söz milletvekili çıkıp konuşmuş.
2: Ama Diyarbakır, genel başkan millet... yalanlamıyor. Diğer... Karşı çıkmıyor, ha, demiyor bunu.
3: Ben şunu söyleyeyim, bakın önemli bir şey söylüyorum.
4: Başka
3: bakın.
4: Bir milletvekiliniz Mavi Vatan hikayedir dedi. Vallahi. Yani çok sayarız.
3: Tamam ben de çok sayarım.
2: Ama Mehmet Bey bitirsin hemen.
3: Ama bak çünkü... karşıdan da AKP'nin içerisinde de Cumhuriyet'e, Atatürk'e bir sürü tepkiler oldu. Laikliğe bir sürü tepkiler oldu. Bunları da unutmayın. Siyasette bir milletvekili çıkıyor. Hasan Mezarcı'nın bilmem kimin eski neler söyledi.
4: Milli menfaatlerle
3: söyledi
4: yani. Laikliğin ne alakası
2: Hasan,
4: var?
2: Hasan,
3: laiklik şu.
2: Hasan Mezarcı'ya vurdular iğne. Hasan Mezarcı peygamber oldu.
3: Hayır bir dakika.
2: Yani Hasan Mezarcı
3: ya benim niye bitirmeme izin
1: veriyorsun?
3: Ben güzel bir şey söyleyeceğim.
1: Mehmet Bey toparlayın da başka konularımız var.
3: Tamam buyurun. Tamam kesin ben konuşmayayım.
1: Hayır kesmeyin canım. Allah kesmeyin. Allah.
3: Hayır konuşamıyorum ki zaten.
1: Toparlayın dedim bir şey.
3: Ama zaten ya. Toparlayamadığım için konuşamıyorum zaten. Yok
2: ben Ertuğrul'u tuttum.
1: Buyurun buyurun.
3: Arkadaşlar. Tamam, ben tuttum. Her şeye siyasete katmayın. Bakın CHP milletvekili bir şey demiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. CHP ne demiş ona bakarım ben. AKP'nin bir milletvekili şöyle demiş. Ben Cumhurbaşkanı ne demiş ona bakarım. Benim için tepedeki siyasetçinin görüşü partinin görüşüdür. Bir, bu tür şeyler yatırımlar. Siyasetle ilgili değil. Yarın bir başka parti gelir başka bir şey yapar. Bugün istihbarat kurumlarının, güvenlik kurumlarının, askeri kurumların bu kadar güzel bütün NATO ülkelerini kıskandıracak biçimde modernize edilmesi, güçlendirilmesi, önemli merkezler haline getirilmesi, operasyonel merkezler haline getirilmesi, korunaklı merkezler haline getirilmesi bu devletin bekası için önemlidir. Bu tür şeyi herkes alkışlar. Kendini biraz vatansever, milliyetçi, cumhuriyetçi sayan, bu devleti seven, bu milleti seven herkes alkışlamak zorundadır bunu. Ben kim yapmışsa tebrik ediyorum. Cumhuriyete, devlete hayırlı olsun.
1: Peki.
2: Ben de şunu söyleyeyim. Hemen herhalde bize de sıra... Yani ama şunu bitmeden...
1: Sıralık bir şey yok Talib Bey.
2: Yok bitmeden şunu söyleyeyim.
4: Tabii ben de.
2: O zaman her ikiniz gibi insanların oralarda olması gerekir. Ben... Akla karayı seçtik. Bu yapılan işlerin
1: Ali Bey
2: tamamına,
1: böyle ters köşe yapar.
2: Bu yapılan işlerin tamamına ya nereye bir temel atıldıysa, nereye bir kazma vurulduysa yürütmeyi durdurma kararı almak için mahkemelere müracaat ettiler. Milletvekilleri gittiler. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere ama genel başkanları çıkıp da demedi ki ya peki. Ne yapıyorsunuz demedi.
3: Demek ki bu partinin gerçek figürleri değiller. Altı oktaki iki tane okun birinin bir devletçilik şey birinin milliyetçilik olduğunu peki. Bilmiyorlarsa evet. Kendileriyle çelişiyorlar.
1: Peki.
3: Hayırlı evet. Uğurlu olsun Türkiye peki. Cumhuriyeti'ne.
1: Peki. Buradan çıkıyoruz.
2: İşte. Yok şey Trump'a bir şey mi?
1: Ne için? Trump. Buyurun. Trump konusunda mı? Trump. Çok kalmayacaktık ama buyurun.
2: Yok Trump buyurun. Konusu önemli. Niye önemli? Bakın şimdi Can Türk Hoca şeyde üniversitede sınıfta öğrencilere anlatır gibi anlattı burada. Şunu söyleyeyim. Siz de buna şey yaptınız. Trump'ın Türkiye'ye gelişi sadece Türkiye'ye değil çok önemli bir ziyaret. Ama bütün hangi ülkeye giderseniz gidin bu tür toplantılar yapıldığı zaman oralarda olağan gözüktüğü için şimdi Ankara'daki sanki olağanüstü bir şey varmış gibi. Evet olağanüstü bir durum var ama mesela Almanya'da yapılan bir toplantı ben birkaç defa denk geldim Avrupa'daki ülkelerde. ya caddeleri, sokakları kesiyorlar. Vatandaş da hiç demiyor ki burada bir program varmış diyor. Vatandaş hangi yol ona tayin edilmişse o yolu kullanıyor. Şimdi Trump'ın buraya gelmesi, bakın o buradaki helikoptere güvenmediğinden değil. O helikopterini gönderip burada demonte olarak gönderip burada monte edilmesi, arabasının buraya gelmesi ve buraya 1000 kişiyle gelmesi. 1000 kişi onun oradaki yardımcıları, bakanları bilmem onlar değil. Onun korumaları, onun güvenlikle ilgili işlerini yürüten kişiler. Şimdi o orada buraya bakın bu güç gösterisi ne kadar önemli olduğunu buraya geldiği zaman biz onlara hani Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'la ilgisi var orada. Diyor ki bu sarayı kim getirir cinlere? Onlar gidiyorlar oraya. Birisi gözünü açıp yap kapayıncaya kadar, birisi bakıncaya kadar diyor getiriyorlar. Şimdi oraya gittiklerinde onun daha farklısını görecek. Onlar güç gösterisi birbirlerine ve bize güç göster, Orta Doğu'ya, dünyaya güç gösterisi için bu şekilde geliyorlar. Ama geldiklerinde de bizim orada o yerleşkelerimizi, bizim oradaki o yapılan işlerimizi gördükleri zaman ha diyecekler ki onlar da evet biz buraya güç gösterisi yaptık ama bunların güçleri de bizden aşağı değilmiş demeleri önemli. Siz biraz önce bir şey söylediniz. Dediniz ki Trump masaya ben hediyeyle geleceğim.
1: Hediye paketi.
2: Şimdi bizim için onun getireceği hediyeden ziyade biz kendi haklarımız olanları almak zorundayız. Almak mecburiyetindeyiz. Bir, ikincisi burada onların ne söylediği değil. Türkiye'nin hangi konuda ne kadar kararlı olduğunu, ne kadar tutarlı olduğunu, neler yapmak istediğini, işte S-400'lerle ilgili konuda bugüne kadar bir mutabakat sağlanamadı. Daha önce ne dedi? Siz S-400'lerin yerine F-35'lerin yerine S-400 aldınız dediler.
3: Ali Bey,
2: almayacaksınız
3: bırak dediler. Hediye getirsinler ya. Hediye getirmek de önemli ya.
2: Yok
3: getirsinler. Demek Türkiye
2: hediye,
3: Cumhuriyeti'ni hediye, o kadar önemsiyorlar ki. Getirsinler bırak
2: bizim
3: ya.
2: Için hayır
3: ya. Onlar orada adamlar cumhurbaşkanlarını şamar oğlanına çevirdiler. Rusya Ukrayna'yı benzerlerini. Zelenski. Bırak getirsin hediye getirsin.
2: Yok bir dakika müsaade et. Onların şunu demek istiyorum. Onların hediyesinden önce getirecekleri hediyeler ayrı konu. Ama bizim haklarımız olanları bizim
3: biz hakkımız.
2: Önceliğimiz o.
3: Türkiye şimdi, alır hakkını. Alır bakın, hakkını.
2: Bize siz F-35'leri biz size vermeyeceğiz dediler. Biz S-400'leri alınca alamazsınız dediler. Türkiye onlar vermiyoruz alamazsınız demelerine Türkiye aldı onları konumlandırdı ve konuşlandırdı. Bir. İkincisi bu Kaan motoru konusunda hoca 40 tane dedi. Zaten 48 tane biz sattık.
1: Tamam. Nereye sattık?
2: Endonezya.
1: Endonezya.
2: Endonezya. Biz Malezya 48 tane sattık Endonezya zaten. Değil. 80 tane motor.
1: Pakistan mıydı o ya? Bir bakın.
2: Yok Pakistan değil.
1: Değil mi?
2: Biz 80 tane zaten motor için bu konuşuluyor. Şimdi zaten onlar bu motorları verseler de vermeseler de 2030'da Türkiye motoru da üretmiş olacak. Ama biz 2030'a kadar 48 tane uçağı artı 80 tamamlamak için 80 tane motor için konuşuluyor. Bununla ilgili de sorun yok dendi. F-35'ler şu anda askıda gibi gözükse de bunun çözümü çok basit dedi. Üçüncüsü de kasa konusunu gündeme getirdi. Bu konuda daha önce biliyorsunuz bu konu gündeme gelmeden Halk Bankası olayı vardı. Onlar orada çözüldü. Şimdi önemli olan neydi biliyor musun? Şimdi o onu dedi, bu bunu dedi. Çok önemli değil. Şu anda yapılan bizim biraz önce Mehmet Bey'in söylediği gibi, Mustafa Bey'in söylediği gibi ya bu ülke bizim. Bu ülkede eğer bugüne kadar Amerika başkanlarının hiçbir tanesinin ağzından Türkiye ile ilgili bir söz çıkmamışsa bugün Amerika başkanı ben NATO zirvesine gitmeyecektim. Tayyip Erdoğan olduğu için, o davet ettiği için gidiyorum demişse bu bizim için önemli. Evet. Yani buna ya alayı valayla bunun karşısında da el pençe duracak halimiz yoktur. Ama eğer bunu söylemişse de bu önemli.
1: Peki.
2: Dolayısıyla bu ben konuda PKK, PYD konusunda hemen toparlıyorum. PKK, PYD konusunda orada biraz önce hoca dedi ki ya onların çoğu PJK gitti. Zaten PJK'tan gelenler PJK gitti.
5: Burada onların ne söylediği, zaten daha önce de söylediler bunlar. Orada PKK'ya, PYD'ye, oradaki YPG'ye zemin hazırlamıştı. 3000 tır silah göndermişti. Peki, onların Bey, onların silahlarını hemen bitiriyorum. Evet. Onların o gönderdikleri
3: bak,
5: silahları.
3: Beni kesiyor Ali Bey. Devam ediyor.
5: O silahların, bir çok olanını biliyorsunuz bizim MİT orada imha etti. Onların ne söylediği önemli değil. Bizim Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye konusundaki tutarlılığı, kararlılığı, onlar söylediklerine karşılık bizim tezlerimiz hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda ekibiyle birlikte, Allah onlara güç kuvvet versin. Bu memlekette bugün yapılanları biz yarın göremeyiz. Ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra bunlar semeresini vereceklerdir. Bugün temeller atılıyor. O gün o binalar yükselecek. Onun için bu yapılan toplantı da çok önemli.
3: Ben bu teknik var ya, özür dilerim. Bakın bu uçak motorları falan, bunların hepsi formalite. Arkadaş, Türkiye askeri modernizasyonu tamamlamış. NATO'nun göz bebeği olmuş. Bakın bunu her bu ülkeyi seven vatandaş görüyor zaten. Bu karayolu değil, fabrika yapmak.
5: Benim söylediğime tahammül edemediğiniz için dedim ki geldikleri zaman. Hayır, geldikleri zaman. Evet de geldikleri zaman gövde gösterisi yapacaklar. Ama geldikleri zaman bizim de gücümüzü görecekler dedim. Onu sizin söylediğiniz.
3: Ya zaten gücü gördüler. O yüzden burada hepsi.
1: Mehmet Bey, tamam. Bir kısa araya gidelim. Aranın ardından yeni konuyla karşınızda olacağız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
0: TGRT FM Haber.
6: Kasıt yok zaten, otobüsü oraya çekmiştik biz dedi ama neticede tabii o
3: öyle algılanmadı. Oradan işte giriş yapması düşünülen memurlar veya daha sonrasında direniş olunca polislerin girmesini engelleyen bir şey gibi gözükmüştü. İşte bunlar üzerine Adnan Beker'in orada ne işi var demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Daha öncesine de gidelim. Ankara Milletvekili Adnan Beker benim olduğum, benim yönettiğim Taksim Meydanı programında, başka bir kanaldaydık o zaman. Ben 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim demişti. Vermedim. Allah'ın bildiğini sizden saklayacak değilim demişti ki o zamanlar İyi Parti milletvekiliydi Adnan Beker. Sonra istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Şimdi de istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bağımsız kalacağının da altını çizdi Adnan Beker. Sevgili izleyiciler, hatta tweetinde sizlerle paylaşayım, okuyayım. Çok ilginç tabii bu gelişme. Bakın, diyor ki Adnan Beker, kamuoyuna saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim diyor. Bağımsız kalacağının da altını çiziyor Adnan Beker. Mustafa, Adnan Beker Ankara siyasetinde önemli bir isim. Daha önce de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği miydi? Meclis üyeliği yapmıştı. Ama hem ticaret dünyasında hem de siyaset dünyasında önemli bir yeri vardı Adnan Beker'in. Hep konuşulur. Yani ne kadarı gerçek, ne kadarı yanlış bilmiyoruz ama konuşulur. Ben de tanırım kendisini. Tanışıklığım da vardır. Ara ara da konuşurum. Bu olay olduktan sonra aramadım tabii kendisini. Böyle bir ortam olunca. Neler söyleyeceksin Adnan Beker'in bu istifası? Yani kurulacak, Özgür Özel'le kurulması düşünülen, planlanan ama bir türlü kurulmayan o partiye kurulursa geçer mi? Ankara siyasetini nasıl etkiler? Bu soruşturmalar mı etkili oldu istifasında? Neler söyleyeceksin?
6: Öncelikle şuradan başlayayım. Bu saatten sonra Özgür Özel'le Adnan Beker bir daha herhalde yan yana gelmezler. Bunu söyleyeyim. Şöyle, Adnan Beker'in az önce ifade ettiğiniz gibi Ankara siyasetinde önemli bir yeri vardı. İşte özellikle Melih Gökçek döneminde onunla olan yakınlığı, akabinde İyi Parti'nin kuruluş aşamasında İyi Parti'deki etkin ve aktif rolü, 2019 seçimlerinde İyi Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmesi, İyi Parti'de hızlı bir şekilde yükselerek milletvekilliğine çıkması, milletvekilliği sürecinden sonra işte burada Taksim Meydanı programında da konuk oldu. Özellikle verdiği demeçlerle ben Millet İttifakı'na dayanan, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi. Bu da Türkiye'de epey ses getirdi. Sonrasında İYİ Parti'de Meral Akşener'le karşı karşıya geldi. İstifa etti. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmek için bir çaba sarf ettiğini...
3: Etti mi?
6: İstedi, çaba gösterdi bu anlamda.
3: Ben onu sorduğumda yok öyle bir şey. Kesinlikle ama ben dedi,
6: Cumhurbaşkanı'na oy verdiğini ifade etti.
3: Evet tabii.
6: Yani Cumhurbaşkanı'na bu nedir? O öyle bir niyeti oldu. Belki karşılık bulsaydı rozetini takacaktı. Sonrasında oy vermediğim dediği partiye geldi ve oy vermediği parti Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok hızlı yükselerek, yani diğer milletvekillerine göre Özgür Özel'le çok yakın bir hukuku vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını düşünüyordu. Bu otobüsü de onun için yapmıştı zaten yani.
3: Ha bir dakika. Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş'tan sonra, olası Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa veya siyaseti bırakırsa, bu son dönemim.
6: Evet, açıklaması vardı Mansur
3: Bey'in. Açıklaması var. Bırakırsa adaylığı mı düşünüyordu Ankara Büyükşehir?
6: Evet.
3: Adnan Peki ne oldu? Bugün itibariyle o kaldı mı diyorsun?
6: Bence artık Adnan Bey'in için siyaseten zor bir süreç. CHP'de bütün kapılar kapandı. Gidebileceği şu saat itibariyle bir İyi Parti var. Oradaki dengeleri nasıl bilmiyorum ama bugün kardeşine ve oğluyla ilgili yürütülen bir süreç var. Dolayısıyla bir Adalet ve Kalkınma Partisi süreci ne kadar olur bilmiyorum ama bu saatten sonra Adnan Bey için siyaseten çok zorlu bir süreç.
3: Peki Kemal Bey neden Adnan Beker'den bu kadar tepki duyuyor Adnan Bekir'e?
6: Şöyle, Adnan Kılıçdaroğlu, Bekir'in az önce ifade ettiğim gibi yani
3: oy verme hikayesinden başlayan bir kopma var herhalde.
7: Partinin önünde o mesela taşlar falan nereden geliyordu? O
6: tam da oraya gelip anlatacağım.
7: Yani onu merak ediyorum.
6: Adnan Bekir biz Ankara'dan tanız. Benim de bir merhabam var. Bu kadar hızlı bir şekilde CHP'ye gelmesi, hızla orada yükselmesi, işte kendisinin milletvekilliğinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını düşünüp otobüs alması, o otobüs Ankara'nın ilçelerini dolaşıyordu. Ve işte bu karar sonrası orada hem otobüsünü koyması, yani bir milletvekili otobüs niye giydirir? İşte bir amacı var ve o Özgür Özel'le o kadar yakındı ki işte hem yeni kurulacak partinin binasını Adnan Bekir'in işte gidip yer baktığı ile ilgili kulis bilgileri çıktı ortaya. Dolayısıyla bu kadar yükselmişken bu kadar hızlı bir iniş tabii tartışılması gereken bir süreç. Kemal Bey'in kopuşu sürecinde ise yani o ayrılık noktası, Kemal Bey ile ayrışma noktası, hem oy vermediğini, Cumhurbaşkanlığı seçimin hemen akabinde bu tartışmalar başladı. Neredeyse her kanala çıkıp özellikle Taksim Meydanı'na geldi. Kemal Bey'i suçlayan, işte oy vermediğini dile getiren.
3: İyi ki vermemişiz dedi bir de.
6: Onu sonradan söyledi. Bu karardan sonra Kemal Bey'in bayramın ikinci günü basına çıkıp da Adnan Bekir'in orada ne işi var dedikten sonra kendisi de çıkıp iyi ki de oy vermediğim gibi bir şey söyledi. Yani Adnan Bey'in hızla CHP'de bu kadar yükselmesi, CHP'de bu kadar aktif rol alması ve akabinde hani hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşünüyorsunuz hem de bu kadar siyaseti, yani Özgür Özel'in yakınındaki mesela isimler bu kadar Adnan Bey kadar kendini ön plana atmamış.
3: Çıkarmadı ve tepkili değiller miydi diyorsun?
6: Tabii.
8: Mustafa Bey demek ki 40 tane karpuz bir koltuğa sığınıyor.
6: Dolayısıyla Adnan Bey'in şu an kendisi, ki Ankara'da da sevilen bir siyasetçidir. Yani sokağa, karşıya, pazara inen bir
3: hayır, çok gezilerde mesela görüyor, kalabalıkları toplayan, esnafın dilinden anlayan bir isimdi. Ama yani partide gereksiz bir tartışmanın içerisinde buldu galiba kendisi.
6: Kendisini işte özellikle işte Özgür Özel'le, onun yakın ekibiyle çok yakın içli dışlı olması, kendini de hemen ister istemez bir ön planda buldu. Ve tabii özellikle bu mutlak buttan kararı sonrasında hem otobüsün oraya çekmesi hem de genel merkezin içerisine Adnan Bey'in adamlarının olduğu, işte
3: benim adamlarım değildi onlar diyor.
6: İşte yani konuşulan,
3: sen oradaydın o gün.
6: Ben oradaydım. Biz yani CHP'li Adnan Bey'in adamları mıydı değil miydi bilmem ama bize taş atan insanlar, bize taş atan insanların CHP'li olmadığı çok açık, yani CHP'lilerin iyi kötü şeyini biliriz. Yani biz deriz ya, Ankara'da 5 kişiyiz, 5'imiz de birbirimizi biliriz. CHP'li olmadığını kanaat edebileceğimiz insanlar vardı. Ve Adnan Bey'in üzerine kaldı bu iş. Yani Adnan Bey benim adamlarım değildi diyor ama o iş onun üzerine kaldı. Yani o, o kadar figürün gelip orada taş atması, o kadar insana su atılması, taş atılması. Dolayısıyla Adnan Bey'in üzerine kaldı. Ve bu sürecin buralara gelmesi Adnan Bey adına, yani bir milletvekilinin bu kadar büyük bir sorumluluğu omuzlanması, kendisini de bu saatten sonra şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Adnan Bey'de gelinceye kadar Özgür Özel'in yol arkadaşları var. Yani bu değişim işine çıkmış arkadaşlar var. İsim isim de söyleriz buradan. Umut Akdoğan'ından tutun da Murat Emir'ine, Ankara siyasetinde hiçbirisi Adnan Bey kadar böyle
3: öne çıkmadı.
6: Öne çıkmadı bu süreçte.
3: Mehmet Faraç, buyurun.
7: Bir kaynağım diyor ki Cemal Engiyurt da Adnan Bekir'in Bekir'i takip edecek.
3: İstifa mı edecek?
7: Evet, istifa edecek diyor.
6: Çok özür dilerim, bir katkı vereyim. Özür dilerim abi. Adnan Bey istifa etmeseydi, ben geçtiğimiz hafta söylemiştim, bu hafta CHP Genel Merkezi ihraç. Adnan Bekir'i ihraç edecekti.
7: Evet, evet. Şimdi şunu ben dikkat çekeyim, bakın. Hı-hı. Ya bu Adnan Bekir örneği bence siyasetin, siyasilerin milletvekili transferinde, milletvekili adaylarının belirlenmesinde çok önemli dersler, çıkarımlar çıkarması gereken figürlerden biri. Bakın, siyaset artık o kadar kirlilik, rüşvet, yolsuzluk, çeteleşme, her türlü figür milletvekillerinin, bakıyorsunuz geçmişinde maşallah eksilmiyor.
3: Şöyle, bunları Adnan Bey için söylemiyorsunuz.
7: Yok yok, ben genel bir şey söyleyeceğim. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi Bu saatten sonra, hele de bu adı yolsuzlukla anılan 7 kezdir milletvekili olan 6 kezdir şaibeler, paralar, adam herkese makbuz kesiyor. Bir büyükşehir belediye başkanı da herkese adeta haraca bağlamış, adaylık dağıtıyor, para ver aday yapayım, cumhurbaşkanı olacağım. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada asıl mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi aslına dönmeye başladı. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi bir öz eleştiri yaparak geçmişteki hatalarını dolayı özür diledi. Bu saatten sonra yapılacak olan şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkarımları çok önemli bu saatten sonra, o özürlerden sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının 20'den fazlası cezaevinde, meclis üyeleri cezaevinde, belediye bürokratları cezaevinde, milletvekillerin çoğunun dokunulmazlık dosyalar var. İşte Veli Ağbaba'dan başlayarak parasal ilişkiler ayyuka
3: çıkmış. Birazdan geleceğiz.
7: Evet, birazdan dosyayı sunacaksın. Şöyle bir şey var, artık bu saatten sonra siyaset bu kadar şaibeli figürlerle bu kadar kirlenmişken, toplumun tepkisi de bu kadar büyümüşken, önümüzdeki seçimlerden itibaren başta CHP milletvekili ve belediye başkanları, bu toplumun içerisinde temiz şaibesiz insan yok mu ya? Milyonlarca genç var, okumuş avukatı, doktoru, eczacısı ya da esnafı, kitle örgütü başkanı. Ya bir baksınlar. Ya Bursa'da devlet hastanesinin morgunda cenaze yıkayan adamı memur yaparken 3 ay Milli İstihbarat Emniyet soruşturmasını yapıyor.
3: Doğru.
7: Yapıyor değil mi?
3: Güvenlik soruşturması.
7: Evet, soruşturma 3 ay bazen 90 gün sürüyor. Ya arkadaş, adam gidiyor para yatırıyor, milletvekili aday oluyor, oradan da birilerine para veriyor. Çıktı ortaya zaten. Nasıl yapıldı da çıktı. Ya bu süzgeçten geçirilmeli. Milletin temsilcileri, milletin en alt tabakasından en sorumlu kitlelerden bile temiz olmalı. Bakın temiz o en alttaki sorumlu kitlelerden bile diyorum. Şaibeli kitle. Mecliste kravat, rozet takmış. Orası milli, kutsal bir mekan ve orada her türlü şaibenin içerisine bulaşmış. Ya ben öyle milletvekili buluyorum. 10 sene boyunca aban toplantılarında gitti en önde oturuyor adam milletvekili. Amerika'da FETÖ toplantılarına katılan, sonra da Ekrem'in dizinin dibinde oturan adam milletvekili. Ben FETÖ'ye gittim, dizinin dibinde oturdum, konuştum diyen adam milletvekili oldu burada. PKK'nın avukatı milletvekili oldu. Her
8: meclis
7: türlü
8: koridorunda torbayla para
7: da. Her türlü figür var. Bakın şimdi milletvekilinin odasında poşetten 200-300 bin dolar buldu. Ne kadar rahat ya. Kimse bir şey demiyor bu işe. Bu kadar rezillik çıkmış. Bu kadar skandal ortaya çıkmış. Şaibe çıkmış. Mesela Veli Ağbaba birazdan anlatacaksın. Yani ve insanlar ortada o rozetlenen halen dolaşabiliyorlar. Şunu özetlemek istiyorum. Özellikle sayın, ben şimdi Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin Genel Başkanı Sayın Erdoğan ve diğerleri herhalde bu saatten sonra siyasetin bu kadar böyle ya zımanadan çıktığı siyasi kılığındaki kişilerin bu kadar yolsuzluk, şaibe, rezalet, kadın kız ilişkileri, uyuşturucu, her türlü pislik var ortalıkta. Ya bu saatten sonra arınmanın sadece CHP değil tüm Türkiye siyaseti için yaşamsal bir süzgeç olması kaçınılmaz. Başta CHP, bugün hep CHP tartışılıyor. Bize de diyorlar ki mesela ya televizyonda hep CHP konuşuluyor. Gündem CHP. Neyi konuşalım? Neyi konuşacağız? Ulu Dere Tavukçular Derneği'ni mi konuşacağız burada ya? Kimi konuşacağız arkadaş? Faytoncular Derneği'ni mi konuşacağız? CHP'de sorun. Bir belediye başkanı içeride 5 senedir görev geldi. İstanbul'a çivi çakmadı. Adam
8: Faytoncular'da da mal
7: evet,
8: oldu.
7: Adam meğerse Cumhurbaşkanı hedefi koymuş. Bir tane park yapması, cadde açması, meydan at ve onun yüzünden bugün Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla, rüşvetle, organize suçla ya gündeme geliyor. Bu utanç verici ya. Mide bulandırıcı bu. Bu yüzden özellikle CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun hele o çok güzel, saygıyla ben alkışladım onu kendisi izlerken, bir siyasetçi için ve tüm siyasetçiler için öz eleştiri kutsal bir eylemdir. Yaptı. Bütün siyasilerin de yapması lazım. Yapanların tamamını da saygıyla buradan selamlıyorum. Peki. Şöyle bir şey yapmalısın. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu. CHP çok kirlendi, çok yoruldu, çok yıprandı. Bundan sonra biraz önce örnek verdim. Bursa'daki o efendim mezar kazıcısından tut da ölü yıkacısına kadar devlet kontrol altında tutarken sen milletvekili adayını, belediye başkanını, meclis üyelerini, partinin üst katmanına getirdi herkesi 50 tane süzgeçten geçirmek zorundasın. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yapacak. Siyaset bunu yapmak zorundadır. Siyaset bunu yapmak zorundadır. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu'na da ben eminim bu süzgeci çok iyi kullanacak, sarsa sarsa kullanacak bu saatten sonra. CHP kirlenmemeli. CHP'yi kirletenler, bir daha söyleyeyim, İmamoğlu ve o şürekasının tamamı bir an önce CHP'den gönderilmeli. Sebebi şu, suçlanmaları falan boş verdim. Onlar zaten yargı cezasını verecektir suçluysa. Asıl mesele CHP bu yorgun, bu yıpratıcı, bu kirlilikle artık gündeme gelmesin. Yazık bu CHP'ye.
3: Peki. Mehmet Bey'in bu...
6: Muhtemelen de ben bir katkı vereyim. İzmir Milletvekili Ümit Özlale de ya bugün yarın istifa edecek ya da salı günü ihraç edilecek.
3: Öyle mi?
6: Evet.
7: Ha. Ne diyordun Mehmet, bir şey diyordun?
3: Ümit Özlale.
7: Ne diyordun? Bana bir şey mi?
3: Ha. Mehmet Bey'in feryadını duyduk, dinlediniz de.
7: Ha, evet. Şey yani eminim gerçek
3: bütün... Müsaade eder misiniz? Bir Ankara'ya gideyim, geleyim öyle. Çünkü Bülent Bey'de de ne diyecek merak ediyorum. O da Ankara siyasetini yakından takip ediyor. Adnan Beker istifası nasıl bir sonuç doğurur? Bir de az önce hem değerli Mustafa Yavuz'a hem de Mehmet Faraç'a sorduğum soruyu size de sorayım. Kemal Bey çok tepkiliydi Adnan Beker ismine. Ne diyeceksiniz?
7: Evet, bir özür dilerim. Bir CHP'nin üst düzey yöneticisi
3: çok bir saniye bile
7: WhatsApp'tan yazdığı şeyi söylüyorum. Erken
3: Genel
7: istifa.
3: Evet,
7: erken istifa namusu kurtarıyorsa Ümit Özdale'ye tavsiye etmelisiniz.
9: Oo, ağır laf. Çok ağır bir laf.
3: Görevde mi bu kişi?
7: Evet. Yani hep söylüyorlar işte.
3: Hayır, erken istifa. Evet. Size atan evet. Kişi görevde mi?
7: Evet.
6: Ben bilgi vereyim.
7: Yani şunu yaz biliyor musun? Ümit Özdale geldi, tam da izliyor bütün CHP tabanı. Bak, CHP içerisinde arkadaşlar bir arınma sadece efendim şahibelerle, yolsuzluk iddiaları, rüşvetle değil. CHP'nin işte omurga, işte bu Ceval Enginyurt ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemediği bir söz kaldı mı? Bir hakaret kaldı mı? Ve şu an CHP'nin rozetini taşıyor. Ya burada milyonlarca gerçek CHP'linin onuruna dokunuyor bu.
3: Peki.
7: Her gün videosu yayınlanıyor bu adamın CHP'ye saldırılarıyla ilgili.
3: Bülent Bey'e bir dönelim. Bülent Bey, sizdeyiz, buyurun.
10: Evet, Adnan Beker'in çok yakın bir zamanda oğlu da biliyorsunuz ünlülere dönük uyuşturucu operasyonunda. Adnan Bey'in çok yakın zamanda oğlu da ünlülere dönük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Sonra ev hapsiyle bırakıldı. Şimdi kardeşi Özay Beker suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Şimdi Adnan Beker'in etrafında bir şeyler dönüyor, görülüyor. Bugünkü gözaltıdan çok kısa süre önce Adnan Bey istifa etti. Yani istifası öyle vatan millet bayrak gibi bir mesaj atmış ama Adnan Bey çok öyle olmadığını söyleyeyim. Şimdi Adnan Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerken aslında çok önemli bir tepki vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Çok büyük bir tepki vardı da önemli bir ismin önemli bir tepkisi vardı. Oğuz Kağan Salıcı 3 Mart'ta bir mesaj yayınladı. Dedi ki siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık siyasetin temel taşlarıdır dedi. Partimiz iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir dedi. Bunu Adnan Beker'e dönük söyledi. Duyumlar vardı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğine dönük. Sonradan da Özgür Bey'in bunu savunması, genişliyoruz, büyüyoruz arkadaşlar, buna niye itiraz ediyorsunuz demesi üzerine Oğuz Bey bir şey daha söyledi canlı yayında. Bir artı arkadaşımız katıldı, tartışmayın diye bakarsak dedi. MHP'den yakın zamanda altın kaçakçılığı iddiasıyla istifa ettirilen 3 milletvekili var. Onların ne günahı var dedi. Onları da alalım dedi. Şerh düşüyorum, itiraz ediyorum, içim acıyor dedi. Adnan Beker Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde. Bunlar önemli tespitlerdi. Geldikten sonra ne oldu? Daha önce işte sözü edildi, her seferinde söylüyoruz, hatta sizin programınızdaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl oy vermediğini, Cumhurbaşkanı'na, Tayyip Erdoğan'a nasıl oy verdiğini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Millet İttifakı'nın milletvekili olduğu halde.
3: Şunun altını çizelim. Hani izleyicilerimiz için bir hafıza tazeleme olsun. Adnan Beker altılı masanın üyesi olan İyi Parti'nin milletvekiliydi ve ittifakın ortak adayı olarak çıkartılan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Ona oy vermedi. Yani ittifak üyesi olarak çalıştığı ve bulunduğu partinin çıkardığı adaya oy vermediğini söyledi. Bunun için tepki topladı veya bunun için bazı çevreler tarafından eleştirildi. Bunu kapatalım parantezi. Böyle bir durum var. Evet.
10: Tabii yani onu anlatmaya çalıştım. Güzel açtınız. İttifakın bir mensubu olarak bunu yapmasına tepki var. Yoksa herhangi bir milletvekili Kılıçdaroğlu'na oy vermedim dese ne olur? Yani AKP'den, MHP'den, başka partiden geliyorsa, oy vermemiş olsa sorun yok. Ama İyi Parti İttifak Partisi'ydi. Orada aslında kurulan ittifaka ihanet etti Adnan Bekir. Bunu da açık açık anlattı. Onu öve öve partiye aldınız, öve öve yakasına rozet taktınız. Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da miting organizasyonları yaptınız. Özgür Özel'in kankası haline gelmişti Adnan Bekir. Ankara'nın bir takım yerlerinde balık dağıtıyordu, köfte dağıtıyordu. En son Halde Özgür Özel'le kol kola sırt sırta köfte dağıtarak etkinlikler yaptı. Ondan önce genel merkezdeki operasyonda biraz önce konuştunuz. Ya partide bir karar çıkmış, mahkeme kararı. Onunla ilgili bir tebligat yapmaya gelinecek. Ya ne oluyor? İçeridesiniz zaten Özgür Bey ve ekibi. İçeriye Adnan Bekir'in adamlarını geceden dolduruyorsunuz. Önüne otobüslerini çekiyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bunlar büyük tepki de oluşturdu.
3: Bülent Bey
10: zaten.
3: Ama o Kemal konuda net miyiz? O konuda net miyiz? Yani oraya gelen adamlar Adnan Bekir'in adamları mı? Şimdi Ali Bey diyor ya, üzerlerinde mi yazıyor diyor Adnan Bekir?
10: Gürkan Bey, isimlerini ezbere bilmiyorum. Twitter'da o gün paylaştım. Niye paylaştım? Engin Balım açsınlar baksınlar. Engin Balım çok hakimdir o kitleye, ekibe, kimin ne olduğuna Ankara'da. Gazetecidir.
3: Gazeteci
10: arkadaşımız.
3: Ayrıca
10: da Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin içinden gelen, gençlik kollarından gelen, herkesle ilişkisi
3: partiyi
10: olan çok da değerli
3: bir
10: arkadaşımızdır.
3: Çok kıymetli bir arkadaşımızdır, evet.
10: Partiyi de çok iyi tanıyan, çok değerli bir arkadaşımızdır, çok da sevdiğim bir arkadaşımızdır. Dürüst, temiz, pırlanta gibi. Onunla o gün konuştuk. Onunla hatta bazı isimleri ben Twitter'da yazdım. Buralarda söylemek istemiyorum. Ben eminim. Emin olmayan baksın. Emniyet kayıtlarını alsınlar, baksınlar. Partideki kamera kayıtlarını alsınlar, incelesinler. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de gerekirse çıksın, bunları açıklasın, göstersin.
3: Peki,
10: isim
3: tamam.
10: İsim. Ben eminim. Demin de söyledi, geçmişte de söyledik. Taş atma kültürü yoktur Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu başkalarının kültürüdür, bunlar yapıldı. Şimdi Adnan Bekir, Özgür Özel'le çok yakın. Büyük maddi güç kullanan biri Adnan Bekir. Geçmişte de İyi Parti'de de o maddi güçlerini kullanan biriydi. Grup başkanıydı şeydeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki. Ama Meral Akşener'in her şeyini ben yapıyorum deme noktasında konuşan biriydi. Bunu İyi Parti'dekiler herkes bilir. Oraların desteğiyle, Büyükşehir'deki güçle, Büyükşehir'deki kadrolaşmayla İyi Parti'deki ön seçimden ön sıraya geldi, birinci sıraya geldi. Milletvekili oldu. Yani ittifakla birlikte milletvekili oldu. Adnan Bekir kendi maddi gücünü kullanabilen birisi. Maddi gücüyle ilgili de geçmişte bir sürü davaları var. Yani kazanmıştır, kaybetmiştir vesairedir. Bunu da Cumhuriyet Halk Partililere hep söylüyorum. Niye Oğuz Kansalıcı o tepkiyi verdi? Bunları bildiği için verdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi de bundan hiç rahatsız olmadılar. Şimdi son gelinen noktada, son bir haftadır falan Adnan Bekir ortada yoktu. Her toplantıda Özgür Özel'le olan, kol kola yürüyen, otobüsünü veren, Güven Park'ta otobüsün içinde resimler çektiren Adnan Bekir bir hafta 10 gündür yok. Belli ki Adnan Bekir bazı noktalarda sıkıştı ve en son CHP'den de ihraç edileceğini de gördüğü için, Kemal Bey'in doğrudan isim verdiği bir milletvekili olarak, bugün istifa etti. Yeni partiye gider mi? Bence yeni partiye de gitmez. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye de gitmez Adnan Bekir. MHP'ye gitmek isterdi. Çok daha önce CHP'ye gelmeden önce de girişimleri vardı. Devlet Bahçeli bugün MHP kapısını da kapattı. Dedi evet. Ki CHP'den gelecek belediye başkanları ya da milletvekillerine kapımız kapalıdır. Yani kendi içerisinde bunu Sinan Burhan gazeteci duyurdu. Doğru da benim de o yönde duyumum var. AK Parti zaten almıyor Adnan Bekir'i. Geçmişte bir sürü girişimi oldu. Bence Adnan Bekir ya İyi Parti'ye geri döner ya da uzun süre bağımsız kalmak zorunda kalır.
6: Özgür Özel'le bir daha çay bile içmez bence bu saatten sonra.
3: Niye?
10: Yani ben katılıyorum sevgili Mustafa'nın bu görüşüne de. Dolayısıyla bugün hatta ben bir tweet attım Adnan Bekir ortada kaldı diye. Yani uzun bir süre bağımsız kalacağını düşünüyorum.
3: Peki Ertuğrul Akar.
6: Ben çok kısa bir katkı verebilir miyim bu altılı masa şeyle? Adnan Bey'in CHP'ye gelmesi, o altılı masada Meral Hanım'ın masadan kalkması, aslında oradan büyük bir organizasyonu görüyoruz. Yani Meral Akşener'i o altılı masadan kaldıran irade, o dönemi hatırlayın, o Saraçhane medyası vardı. O Saraçhane medyası Meral Hanım'ın o işte kazanacak aday formülü üzerinden işte Ekrem İmamoğlu'nu dayatması. Ki bana göre o Meral Akşener'i masadan kaldıran Ekrem İmamoğlu'dur. Yani o altılı masadan kaldırıp o masayı dağıtması, o cumhurbaşkanlığı seçimin kaybettirilmesi. Akabinde bakıyorsunuz o dönemde Kemal Bey'e itiraz eden adamların tamamının aynen CHP'ye gelmesi. Mustafa. İşte Ümit Özdağ'ın, Adnan Beker'in, o tayfadaki, o gruptaki bütün isimlerin gelmesi. Bakıyoruz bir planın, bir organizasyonun parçası. Yani Kemal Bey o dönemde itiraz eden isimlerin sonra birer ikişer bu değişim hikayesi adı altında CHP monte edilmesi tesadüf mü? Öyle sıradan basit bir iş mi? Yani belli ki peki, o dönemden başlayan bir kumpas
7: var. Peki. Aynı Meral Akşener diyorsa dayattığı masadan kaldıran İmamoğlu'dur. Aynı Meral Akşener seçilmesine vesile olduğumuz kimilerinin sonradan nasıl birer büyük hırsız olduğunu anladığımızda isyan ettik dedi.
3: Tabii. Peki. Ertuğrul Akar.
9: Evet. Ya tabii Türkiye'de siyaset maalesef ki bu sarmaldan bir türlü kurtulamıyor. Yani bu aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yaşadıklarıyla ilgili bir süreç değil. Yani Güneş Motor olaylarından tutun bugün. Yani Türkiye'nin tüm siyasi serüveni maalesef biz milletvekillerinin problemli geçişleri, siyasi partiler içindeki yolsuzluklar, rant kavgaları, koltuk kavgaları hep bunu görüyoruz. Maalesef bugün de
3: bütün partilerde var ama.
9: Onu diyorum işte siyasi tabii partilerin diyorum.
3: Yani sadece Güneş Motel'e kadar gidiyorsun, daha geçen hafta AK Parti'ye geçen belediye
9: hayır,
3: başkanı.
9: Hayır, o zamandan beri partiler zaman alır olarak.
3: Bak ben bu konuda bir şey koyayım mı? Kendi kişisel düşüncemi ifade edeyim izin verirseniz. Kitle partileri alır kardeşim. Kitle partisi kendi ideolojik politik tutumunu etkilemeyecek herkesi alır bünyesini. Burada bir sorun yok.
9: İşte o etkilemeyecek.
3: Geçmişten beri de bu böyle olmuştu. Burada sorun yok. Burada aslında sorun milletvekilleri veya belediye başkanları başkasının oyuyla gelip, daha doğrusu başka bir partinin oyuyla seçilip orada oturup daha sonra tam aksi istikametteki bir partiye gidip gitmeleri ya bir ilçe sorunu
9: evet,
3: yaratır.
9: Yoksa
3: aynen siyasi parti niye kabul etmesin? Pekala kabul eder.
8: Bir de
7: Gürkan'cığım. Seni de yürekten alkışlıyorum. Bu meselenin özeti budur işte.
8: Orada bakın bir de bu işlere hiç özür dilerim tabii, kusura bakmayın. Orada bir de şu var. Mesela biraz önce Cemal Enginyurt'tan bahsedildi. Cemal Enginyurt gibi kişilerin o kadar hakaret edip konuşup sonradan da CHP'ye gidip rozet takması, sonradan skandal da gidip işte Mehmet Bey gibi, Mustafa Bey gibi CHP'liler kenarda itilip kakılırken onun meydana çıkıp ben buradayım demesi mideyi bulandırıyor. Yoksa Adnan Beker gibi kişilerin, Adnan Beker orada çıkıp demeseydi ki ben Kılıçdaroğlu'na oy vermedim demeseydi, bu kadar sivri dilli olmasaydı.
3: Sivri dilli olmadı da o gün biz yayında bir Barış sordu. Verdiniz ya mi? Ali Bey. Adam da dedi ki ben yalan söyleyecek halim yok. Ben yalan konuşmadım, vermedim dedi.
8: O zaman niye yaptın o zaman kardeşim? Madem böyle bir şey varsa o zaman söyleyecektin.
7: Ali Bey bakın.
9: Ama biraz önce Gürkan bir bitireyim. Hayır,
7: Gürkan çok bir önemli bir şey söyledi.
9: Bekliyorum.
7: Bir siyasi partiye Mehmet geçmişi Bey temiz insan gelip girebilir. Heh. Ama CHP küfür edenin orada rozet takılması.
8: Onu diyorum yani.
7: Hem o gelenin utancı hem o rozeti takanın utancıdır.
3: Peki. Şey, Ertuğrul Akar sendeyiz.
9: Şimdi Adnan Beker açıklama yapmış.
3: Evet.
9: Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim diyor. Şimdi bu açıklama işte az önce benim bahsettiğim milletvekilleri arasındaki problem esasında bu. Bu rezil bir açıklamadır. Yani bence karakteri olan bir insan bu açıklamayı yapmaz. Bak.
3: Ne alaka ya?
9: Hayır şöyle. Bir, sen altılı masada İYİ Parti milletvekiliydin, doğru mu?
3: Evet.
9: İYİ Parti'yi kim kurdu? Kurucusu kimdir İYİ Parti'nin?
3: Hep beraber işte kurdular.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Oraya Meral Akşener yazıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin kurucusudur.
3: Ne alaka?
9: Milletvekillerini verdi. Dur mu?
7: O başka bir şey.
9: Ama her şeyiniz başka
7: hayır,
9: sizi.
7: Hayır, korucu değildi ki.
9: Ya
7: o sonradan
9: kardeşim, hayır bir dakika.
7: Grup kurma konusundaki bir operasyondu.
9: Tamam. Yardım, o yardım. Operasyon hepsi planlanıp geldi 15 vekille.
7: Ama korucu değildi.
9: Şeye geldiler.
8: Ama korucu değildi. Bir oy, HDP bir oy.
7: Hayır, CHP kurdu.
9: İyi Parti'nin kurucusu CHP'dir.
7: Hayır, hayır.
9: Şimdi
8: olamaz. Kurucusu olmayabilir de
9: korucu. Ya şimdi bak, hesap kitap yapılmış. Günün sonunda gelinmiş. 15 milletvekili verilmiş. E başkası kurdu. Biz vekil verdik. Bak bu doğru değil.
7: Ya şimdi
9: önce yanlışı kabul edeceksiniz.
7: DEVA'yı falan AK Parti mi kurdu?
9: Yok, onu da CHP kurdu.
7: Nasıl CHP kurdu?
9: CHP maşallah.
7: Ya yapmayın, CHP
9: parti kurmakla meşgul.
7: Parti kurma bak, fabrikası mı?
9: İyi Parti'nin.
7: AK Parti içerisinde gruplar gitti, 3 tane parti
9: bak,
7: kurdu.
9: İyi Parti'nin sadece Yargıtay'daki evrakında sadece isim olarak Meral Akşener ve bazı isimler yazan
7: tamam.
9: Ama çatı kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tamam mı? Bu bir.
3: Klimayı biraz kısalım arkadaşlar.
9: İki, Adnan Bekir Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili olmuştur. Bu üç, aynı Adnan Bekir aynı yemek yediği kaba maalesef ki millet anlasın ne dediğimi, ben Tayyip Erdoğan'a oy verdim diyerek pislemiştir. Dönüyoruz, bak dönüyoruz. Şimdi Özgür Özel'de de bir buğday tanesi kadar irade olsa, parti bilinci, aidiyeti olsa, bak sen bu açıklamayı yaptın deyip bunu suratına bakmazdı. Sen aldın milletvekili yaptın. Eyvallah yaptın. Yedirdin içirdin falan filan. Bak adam günün sonunda gene ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesaplar ve hukuksuzluklar var diyor.
3: Tamam ama bu
9: ben bunlardan kaçıyorum diyor.
3: Kastediyor.
9: Bak bir dakika, neyi?
3: Kılıçdaroğlu yönetimini kastediyor.
9: Bir dakika.
3: Özgür Özel'i mi kastediyor?
7: Özgür Özel'i kastediyor. Cumhuriyet Kılıçdaroğlu tarafında ne hesapları, ne çatışması var?
9: Sayın Kılıçdaroğlu
7: bak, devletin hukuku gereğini yaptı. O gün Kemal Bey değil Ahmet Bey de olsa o partiye geri gelecekti. Partiyi toparlayacaktı, kurultaya götürecekti. Yani burada bütün karmaşa şaibe Özgür Özel ve arkadaşlarının içerisinden çıkan Adnan Bekir de buna dikkat çekti.
9: Şimdi ben de aynı kanaatteyim. Adnan Bekir.
3: Bu arada bu bir saniye, bu Adnan Bekir'in bu diye kastetmedim. Gelen belge için bu dedim. Adnan Bekir'in bu belgesini sizlerle paylaşayım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş Adnan Bekir. O gün orada yani o işte polisle girilen
7: taş atma falan filan olayları mı
3: sırasında kendisinin bir dahli olmadığını, kendisine asılsız ithamlarda bulunulduğunu, bunların ispatı ve maddi gerçeğin hataya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması adına olay tarihi olan 24 Mayıs 2026 gününe ait Söğüt Özü Anadolu Bulvarı'ndaki MOBESE, çevre iş yerleri, kamusal alan güvenlik kameraları ve ilgili basın kuruluşlarının ham görüntü kayıtlarının ivedilikle muhafaza altına alınmasının ve saldırıya iddiaya konu olan şahısların kimliklerinin tespitini talep etmiş. Olur. Cumhuriyet Savcılığına.
7: Yeni mi bu Gürkan'cığım?
3: Yok.
7: Eski. Yani eski dediğimiz, olaydan sonra mı?
3: Olaydan sonra tabii.
7: O zaman kendine çok güveniyor. Gürsoy ne diyor bu konuya? Bak o kadar emin ki. Hı hı. Bu kadar görüntü var. Yarın oradaki gitti savcılık belirledi. Taş atanlar, sopa atanlar, milletin üzerine yürüyenlerden birinin yarın Adnan Bekir'in masasında yemek yerken, arkasında dolaşırken fotoğrafı çıkarsa çok mahcup olur. Bence o kendisi ön almaya çalışmış burada. Bir temizlik hareketi yapmış zihnince. Burada kendisi

0: Edeceksin, kendi kurduğun ittifaka ihanet edeceksin, geleceksin partinin kurumsal kimliğini korumak yerine belli odaklara hizmet açısından hukuksuzluklara göz yumacaksın, sonra da bana gelip burada adamlık şovu yapacaksın. Ya geçiyor işler kardeşim. Türkiye'nin bunlardan temizlenmesi lazım. Türk siyasetinin bu tiplerden temizlenmesi lazım. Ben 40 yaşındayım, genç sayılırım. Ben istemiyorum. Ben Türkiye'nin geleceğinde bu tip adamları istemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu haklı. Ben de olsam derim kardeşim bunu içeri almayın, çay vermeyin buna, su vermeyin derim ya. Ya bu kadar siyaset içerisinde fırıldak görevi gören başka birkaç isim vardır yani, vermeyeyim şimdi. Ya biri de beyefendi olmaz, sen milletvekilisin kardeşim. Millete hizmet etmek zorundasın. E ne güzel, esnafla iki tane çay içti, Adnan Beker esnafın dilinden anlayıp. Adnan Beker esnafın dilinden anlayıp ne yapmış? Bir kelime bak, ben... İktidara yakın olarak biliniyorum değil mi? AK Partili, Cumhur İttifaklı bir avukat olarak biliniyorum hasbelkader. Ya ben muhalefet ediyorum Sayın Bakan'a, şu vergi konusunda faizleri sil, millet ölüyor, vatandaş sıkıntıda, esnaf sıkıntıda. Ya bir kelime konuştunuz mu ya siz bunu? Adnan Beker, sen neyin milletvekilini yapmışsın bu Türkiye'de ya? Paranızla milletvekili olmuşsunuz siz, bu kadar basittir. Bak, benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun, bak bunu net bir şekilde söyleyeyim. Sen benim Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki tutumumu biliyorsun. Ama bak amasını söylüyorum sana bak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk parti binasında yaptığı, hani o Özgür Özel tehditlerle, şantajlarla gelme dediği toplantı var ya. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyalarına büyüyerek gideceğiz, Türk dünyasına büyüyerek gidip sahip çıkacağız vizyonu var ya, benim için milattır. Geçmiş bitmiştir. Benim için Cumhuriyet Halk kesinlikle.
1: Keşke
0: bak takip et. Bak onun üstüne Sayın Kılıçdaroğlu neye koydu? Bak, takip ediyorum. Bak bir şey bölme bir dakika. Bak enteresan. Takip ediyorum. NATO ile ilgili çok önemli bir açıklama. Çok güzel bir açıklama yaptı. Ayakta alkışlıyorum. Biz dedi NATO'nun en büyük müttefiklerinden biriyiz. Bekçisi değiliz. Bravo. Bak bravo. Ayakta alkışlıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Bu çizgi benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin devam ettiği müddetçe geçmişini bitirmiştir. Kapattım ben o defteri. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu devletçi. Bakın partiyi geçin. Siyasetçi şey devletçi olur. Devlet. Vatan seveceksin. Az önce Üstad ne dedi?
1: Ertuğrul cevap vermek zorundayım.
0: Şimdi tamam. Ne dedi?
1: Geliyor
0: bak ufak tefek şeyler olabilir. Bak ben eleştirdim. Kardeşim sen mesela o komedine gitmeyebilirdin. Orada poz vermeyebilir. Bunlar siyasetçiler yaparlar. Ben ona karışmıyorum. Ben ülke menfaatine bakarım. Benim için bu duruş önemli.
2: Siyasetçi olarak gitmedi oraya. Orada bir hukuku savunan bir genel.
0: Ya ben çok eleştirmedim açıkçası. Ya olabilir. Evet. Gidebilir. Bir şey diyemem. Gidebilir abi.
2: Bir şey olabilir ya. Hukuku savunda Ali Bey ya. Niye
0: Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu adına ben düşünüp cevap veremem. Adam öyle bir tasarrufta bulunmuştur gider. Ha ben şunu söylerim komedyen için. Ya bu yanlış bir tutumdu. Ama ters kelepçe de yanlıştı. Onu söyleyeyim yani. Şimdi ben hukukçuyum bunu söyleyeceğim. Şimdi burada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Allah rızası için diyorum yeter. Bu Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Yeni Parti artık bu konulardan çıkarak ülke gündemine dönmesi, Ankara merkeze dönmesi, Anadolu merkeze dönmesi gerekiyor. Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için bu şart. Bakın bugün Türkiye'de bu hafta NATO toplantısı yapılacak. Bu toplantı NATO'nun kuruluşundan bu yana en önemli 2 veya 3 toplantıdan birisidir. Çünkü NATO kodlarını 3. kez değiştirme durumundadır bu toplantıda. Yani başka bir jeopolitik, askeri ve hukuki statüye geçmektedir NATO. Bunun önemini vatandaşlara anlatmamız, Türkiye'nin geldiği seviyeyi her anlamda vatandaşlara anlatmamız gerekiyor. Muhalefetin kendine gelmesi ve iktidarı millet lehine eylemler ve fiiller için zorlaması gerekmektedir. Peki. Bu da maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde Adnan Beker gibi insanlardan arınarak olur. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu bu süreçte biraz daha itidalli dengeleri koruyarak gidiyor. Ben bu konuyla da ilgili bir tweet de atmıştım. Demiştim ki her yer toz dumansa herkesedir o toz duman. O toz

0: duman bitene kadar bitmeden o kelleler gitmek zorunda. Peki. Tak tak tak.
1: Evet. Ali Turan.
2: Evet, şimdi
1: hem şeyi de bir değinir misiniz? Bu milletvekili transferleri konusu da kamuoyunda çok tartışılıyor.
2: Ondan önce Ertuğrul Bey'e bir cevap vereyim. Şimdi zaten ara sıra takışıyoruz böyle.
1: Takışın.
0: Abi geldiğimize pişman etme bizi ya.
2: Şimdi geldiğimizde pişman etmedik de.
3: Herkes aynı düşünmesin ki. Ne güzel söyledi. Ben de oraya gitmesini destekledim. Ters kelepçeye de karşı çıktım dedi. Ne güzel demokratik bir tavır gösterdi ya.
4: Bir hukukçu kimliğiyle söylemesi çok da kıymetli, anlamlıydı.
2: Ben asla katılmıyorum. Bakın şimdi
4: hukukun bu kadar işlerine niye karşısınız Ali abi?
2: Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hepimizin yüreğine su serpti. Aynen nasıl biliyor musunuz?
1: Hangi açıklamaları?
2: Şu son ben
1: NATO
3: Osmanlı NATO
2: o şeylerle, ama hepsinden önemlisi FETÖ. Ben Kemal geliyorum aranacağız dedi ya, vatandaş dedi ki tamam dedi, burada bir problem yok dedi. Şimdi aynı konuşmaları kim yapmıştı?
3: İyi ki geldi.
2: Özgür Özel yapmıştı. Ne demişti? Biz dedi Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğiz, hele yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'yi şikayet etmeyeceğiz.
0: Ben abi aynı değil.
2: Müsaade.
0: Bak, Cumhuriyet Halk Partisi, özür dilerim. Hemen araya gireyim. Bak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşma ekseni partinin kurumsal olarak Osmanlı reddiyesinin sonu.
2: Müsaade.
0: Özgür Özel'inki ise Sayın Cumhurbaşkanı'na yalakalık başka bir şey değil ya.
2: Müsaade edin. Bakın, burada demişti ki ben Cumhurbaşkanı'na da görüşeceğim. Yurt dışında da asla ülkemi şikayet etmeyeceğim. Orada biz bir bütün olacağız demişti. Ben de defalarca teşekkür etmiştim. Tweetler atılmıştı. Sizinle başka bir kanalda biliyorsun programlar yapıyorduk. Biraz önceki o konuştuğun ismini açtığın Adnan Bekir'le ilgili konuştuğun yine beraber yayındaydık.
1: O gün orada mıydınız?
0: Oradaydık.
2: Yayındaydık. Şimdi bakın. Aynı konuşmaları o da yapmıştı. Dedik ki oh be Türkiye işte bu
0: aynı
2: siyaseti
0: değildi abi,
2: bekliyor.
0: Aynı
2: müsaade
0: değildi.
2: Ertuğrul Bey. Müsaade.
0: Abi aynı şimdi, Özgür Özel Hamas'a terörist diyor da aynı zamanda
2: ama
0: ya.
2: Ama aynısını Kılıçdaroğlu da söyledi ya Ertuğrul Bey.
0: Değişti diyorum işte.
2: O zaman
0: değişti.
2: O da değişmişti.
4: Kim?
2: Müsaade edin lütfen
4: Ali
2: rica
4: abi,
2: ediyorum.
4: Kemal
2: müsaade
4: Bey
2: edin.
4: Ne dediğini.
2: Müsaade edin. Bakın burada.
0: Ali abi.
2: Hayır lütfen bakın ben. Aynı konuşmayı yaptı, teşekkür ettim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu
0: ben
2: o konuşmaları
0: konuşmaya
2: yaptı,
0: karşı çıkmıştım Ali abi.
2: O konuşmaları yaptı.
0: Ben de o konuşmaya karşı çıkmıştım.
2: O konuşmaları
0: çıkmıştım.
2: Yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Dedim ki oh be, demek ki 2 yıllık bir ara bayağı bir mesafe aldırmış dedim. Ama şimdi bakın.
4: Kemal Bey
2: bu
4: dün
2: arada,
4: ne diyorsa bugün de aynısını söylüyor.
2: Bu arada,
4: şey söylemiyor
2: bu arada,
4: ki.
2: Bu arada bakın telefonum kilitlendi. Şimdi. Facebook'ta. Şeyde Instagram'da
0: değiştir abi.
2: Şeyde ne diyor? Ali Bey niye cevap vermiyorsunuz diye. Bakın Cenab-ı Hak Tövbe suresinin 65. ayetinde ezber okurum da ayetlerde bir cümleyi değil, bir kelimeyi değil, bir harfi bile eksi artı yaparsanız yanlış anlaşılır.
1: Tabii.
2: O yüzden buradan okuyayım. Tövbe suresinin 65. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor eğleniyorduk. Hepsi bu derler. De ki siz Allah ile onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyorsunuz? De ki alay edin bakalım, Allah mutlaka gizlediğiniz her şeyi açığa çıkaracak. Şimdi aynen bugünkü olan olay. Allah'ın ayeti. Yani ben elhamdülillah her gün sabah 2 sayfa Kur'an okuyup mealini ve tefsirine bakan birisiyim. Her gün çocukluğumdan beri. Bugün sabah okudum. Ya Allah'ım bu Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak buyuruyor ya kıyamete kadar tazeliğini koruyacak diye. Bakın o bu şeyi olayı şimdi Rabbim bize Tövbe suresinin 65. ayetinde bize bildirmiş. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o açıklamayı yaptıktan sonra. Ya arkadaş bakın bu şey dediğiniz Deniz Göktaş denilen kişi orada Allah'a, kitaba, peygambere inanmayan, onun gibi düşünüp ona da sanatçı diyen insanları güldüren, eğlendiren birisi. Başka ne? Bu orada insanların diniyle, imanıyla, ahlakıyla, inancıyla, %98'i Müslüman olan bu ülkedeki insanların inancıyla alay eden zibidinin biri. Fakat
0: Şimdi, abi bir tek o mu Allah aşkına ya?
2: Bu alçağın ne olduğu
0: etmeyeni
2: belli.
0: Etmeyeni var mı Ali
2: fakat
0: abi? Ali abi bu, bir şey soruyorum.
2: Bu,
0: ya.
2: Etmeyeni bu CHP,
1: Ali
2: bu
1: Bey,
2: CHP.
1: Ali Bey ama konumuz bu değil.
2: Bu konumuz bir bakın Ertuğrul Bey açtığı için.
0: Etmeyeni
2: hemen,
0: var mı?
2: Hemen çok
0: ben bir şey açmadım ya.
2: Müsaade edin.
1: Hem de CHP daha temiz gibi ve özenli bir dil kullanalım. Buyurun.
2: Şimdi yani işte
1: tamam,
2: bakın
1: siz demeyin yani.
2: Özgür Özel, Özgür Özel çıktı buna
3: sahip. Kur'an-ı Kerim'den, ayetten sonra böyle halçak malçak
2: dediniz ya. Müsaade edin, müsaade edin.
1: Tamam buyurun, buyurun.
3: Boş olmuyor.
2: Özgür Özel çıktı, buna sahip çıktı. Ne dedi? Sahip çıkarken de, ya Özgür Özel senin kalibren ona yeter mi? Diyor ki, adam dedi ki Kur'an Muran dedi. Ya bu yetkiyi siz kimden alıyorsunuz? Şimdi Allah'ın ayetleriyle alay ediliyor. O da onu savunuyormuş gibi gözüküp diyor ki bu adam çıkmış ne yapmış diyor. Kur'an Muran diyor. Ona alay etmiş.
1: Ali Bey
2: diyor.
1: Adnan Beker'den buraya nasıl geldiniz?
2: Müsaade et ama bakın Ertuğrul Bey burada açıklama yaptı.
1: Ya ama siz burada şimdi, hazır mıydınız bu konuda ya? Biz bu konuyu gündemimizde yok.
2: Şimdi bakın.
0: Bak burası aynı Özgür hukuk
2: Özel,
0: devleti.
2: Aynı Özgür Özel.
0: Ali abi.
2: Önceki, müsaade et ya.
0: Hukuk
2: Allah
0: devlet
2: lütfen,
0: ama burası.
2: Lütfen.
0: Abi bakın, o zaman milletvekiliydin. Kanunları değiştirin abi.
2: Müsaade et.
0: Abi kanunları
1: değiştirin. Ali Bey tamam ama. Ali Bey bir dakika. Bu konu. Şimdi, bu konunun bak şimdi
2: bakın,
1: bu,
2: konunun, bu konunun bu konunun bu konunun ulaşacağı bir konuya geliyorum.
1: Ama bak, bak ben size Adnan Beker'i soruyorum.
2: Yok, biz müsaade edin ama ben de bunu o söylediği için söylüyorum. Bakın burada
0: ya ben adamı savundum.
2: Ya lütfen aynı Özgür Özel o açıklamayı yaptıktan sonra çıktı dedi ki Türkiye'de dedi 4-6 yaşındaki çocukların dedi Kur'an kursuna gitmesi, Kur'an öğrenmesi.
1: Ali Bey ta siz nerelere gidiyorsunuz
2: bakın,
1: şimdi ama
2: ya. Ama bakın buralara gideceksin.
1: Anladım ama konu bu değil yahu.
2: Şimdi bakın.
1: Bir
2: ama,
1: şey söyleyeceğim. Bak konu
2: aynısını,
1: konuyu
2: aynısını,
1: aynısını. Ama bir şey söyleyeceğim.
2: Ya,
1: bak.
2: Bakın ama,
1: ben size Adnan Beker'i soruyorum. Siz getirdiniz.
2: Ben de Adnan Beker'i sorurken o zaman niye buna demediniz ki
1: tamam,
2: Adnan Beker'e konu niye?
1: Allah aşkına.
2: Müsaade edin ama. Bakın. Her şeyi
1: ama bak,
2: söyledim.
1: Hayır ben istemiyorum.
2: Şey, müsaade edin.
1: Hayır ama buradan
2: hemen
1: konu başka bir yere gidiyor
2: hemen
1: Ali Bey.
2: Hemen bitiriyorum. Müsaade edin bakın.
1: Ya ediyorum bu ama ülkede, konu o değil.
2: Bu ülkede,
1: ben size Adnan Beker olayının bakın, siyasi yansımasını ve
2: Hacı,
1: milletvekili transferlerini
2: Gürkan
1: soruyorum.
2: Bey,
1: siz aldınız konuyu nereye götürüyorsunuz?
2: Ben götürmedim.
1: Ya.
2: Siz götürdünüz.
1: Ya ben ne götüreceğim o bir cümle etti.
2: Ben de buna
1: etti,
2: cevap vermezsem gitsin şeytan.
1: Ya tamam ettiniz verdiniz ama daha derine dalıyorsunuz.
2: Vermedim müsaade edin.
4: Egemen bahşe ne diyorsun?
1: Ya bir dakika tamam peki peki. Dur bir dakika Mustafa.
2: Hemen bitiriyorum. Bir cümle bitiriyorum. Bakın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bu açıklamaları yaptıktan sonra millet bir oh dedikten sonra kalktı gitti o sanatçı bozuntusuna destek veriyor. Nasıl gitti? Niye gitti?
4: Egemen Bahçeli.
2: %98'i %98'i Müslüman olan
1: ama,
2: bu ülkede Müslüman,
1: Ali Bey, bakın, ama bu bir şey söyleyeyim.
2: Bir
1: şey söyleyeyim.
2: Komşuya hakaret ama, etmek 6 ay. Hukukçu
1: Ali
2: burada.
1: Bey, tamam.
2: Bir memura hakaret etmek 1 yıl. Atatürk'e hakaret etmek 3 yıl. Ama Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a hakaret etmek de burada
1: bak,
2: bu
1: konu,
2: yani,
1: hayır bu konudan
2: bu
1: çıkıyorum.
2: Doğru bir şey değil.
1: Hayır. Yok, hayır.
2: Yapılmamak.
1: Ali Bey burada gerçek anlamda korsan bildiri gibi okudunuz yani.
2: Ya korsan değil
1: okumadım.
2: Ben
1: size sorduğum soru bu değil ki ya. Ya sorduğum soru bu değil ya.
2: Ama sorduğum soruyu o cevap verdi.
1: Ya anladım Ali Bey ama ben ısrarla size bak beşincidir rica ediyorum ama ya.
2: Peki.
1: Ama bu konudan çıkmamız lazım. Olmaz peki, yani. Bunun sonu yok ki yani.
2: Ama buna ben cevap vermeyeyim.
1: Ya verdiniz ki, tamam verdiniz ama tekrar
2: ama diyor ki bakın benim arkadaşım diyor ki.
1: Kur'an kutlarına falan dalıyorsunuz. Şimdi o işin içinden
0: bak,
1: çıkamayız.
0: Ali abi gene ama yanlış algı oluşturuyor. Ben sanki adamı savunmuşum gibi.
3: Devam edeyim mi?
1: Hayır Mustafa, hayır.
2: Şimdi %98
1: yok. Ali
2: tamam
1: Bey,
2: bitti. Bitti, o konu bitti. O konu
1: hayır,
2: bitti.
1: Yok artık ya ben
2: hayır.
1: Ya,
2: %98'i Müslüman olan bir ülkede Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede yönetime talipse burada o yapmış olduğu açıklamaların arkasını getirmeli.
1: Peki, peki tamam.
2: Evet.
1: Bülent Gürsoy bizi kurtar buradan. Ankara'ya bir uzanalım. Yoksa bu konunun içinden çıkamayacağız.
3: Bu CHP'yle şimdi, ilgili söyleyecektim
1: yok,
3: ya. Bununla konuyla değil.
1: Ha, yok,
3: Adnan
1: aman,
3: Beker de değil.
1: Aman.
3: Adnan Beker de değil.
1: Şimdi
3: Ertuğrul bir şey söyledi ya.
1: Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir de bir saniye. Bu Beker mevzusundan çıkıyorum
3: çıkıyoruz
1: ben Eftal.
3: Evet.
1: İki tane konu var. Bir tanesi sevgili izleyiciler Çankaya Belediyesi özel kalem müdürüne tutuklama talebi vardı biz yayına girerken.
0: Tutuklandı.
1: Sadık Can Köksal. Tutuklandı mı? Eftar.
4: Tutuklandı.
1: Şimdi resmi kaynaklardan bilgi geçti mi? Resmi kaynak doğrulanmadı henüz. ama tutuklamaya sevk edildi. Bundan eminiz. Kimdi Sadık Can Köksal?
3: Tutuklandı diye yazıldı ya.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalemiydi. Eski özel kalemiydi. Bu arada eski olması da 2 ay önce ayrılmış o görevden. Peki hangi suçlamayla tutuklamaya sevk edildi? 190 Türk Ceza Kanunu 190. madde.
0: Uyuşturucu.
1: Uyuşturucu temin
5: uyuşturucu etme ve fuhuş.
1: Uyuşturucu ve fuhuş suçlaması ama 190. madde neydi Ertuğrul?
0: Temin etmek.
1: Temin etme değil mi?
0: 191 temin kullanmak, giriyor. 190
1: oradan sevk edildi. Şimdi bunu bir yerde ticaret tutalım sevgili izleyiciler. Aklımızın bir köşesinde. Çünkü buna döneceğiz. Çankaya Belediye Başkanı'nda yurt dışında şu anda Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı. Şimdi ben kendisini aradım yayından önce ve kendisiyle konuştum. O golü getirelim, oradan başlayalım. Kaçtı diye bir şey çıktı, bir laf çıktı. Bugün sosyal medyada yazıldı. Kendi ifadesiyle bunu belli şahıslar, belli odaklar yapıyor dedi. Ve ben kaçmadım. Tatildeyim dedi Hüseyin Can Güner. Biz de böyle bir manşet attık.
3: İşimin başındayım diye tweet atıyor.
1: Çankaya Belediyesi. Bir saniye ben şunu bir anlatayım da tam anlaşılsın. Ben bugün kendisini aradım. Neredesiniz Sayın Başkan dedim. Dedi ki ben ta Nisan'ın ayının 15'inde aldığım biletler vardı. Bugüne tatil için planlamıştık. Ben bu tatile geldim. 4 gündür buradayım. 5 günlük bir tatil için planladım. Yarın dönüyor musunuz dedim. Ha bir dakika, bu arada bana dedi ki yasak değil bildiğim kadarıyla, herkes her yere gidebilir Gürkan Bey dedi. Evet gidebilir tabii ki dedim. Ben size sadece şunun için soru soruyorum. NATO zirvesi olduğu sıra Çankaya Belediye Başkanı Ankara'da değil. Onu mu diyorsunuz? Yani siz yurt dışında mısınız dedim. Evet yurt dışındayım, benim NATO ile herhangi bir şeyim yok. Zaten orada Ankara'da da bütün devlet daireleri tatil. Herkes de yapacağını yaptı. Benlik bir durum yok dedi. Bu arada devlet biliyor benim nerede olduğumu. Merak etmeyin dedi. Yarın dönüyorum dedi. Ama NATO zirvesi başladığında orada olacağım. Ama Ankara'da mı olurum? Türkiye'nin başka bir yerinde mi olurum? O belli değil. Bunun da hesabını verecek değilim dedi. Yani Hüseyin Can Güner enteresan. Tabii benim sorum şundandı. Yani NATO zirvesi çok önemli bir zirve, uluslararası bir zirve. Bakın az önce işte tedbirleri hem Bülent Kürsoy hem sevgili Mustafa anlattı. Olağanüstü tedbirler alınıyor. Şimdi bir belediye başkanı, oranın ilçe belediye başkanının ben orada olmasını, Ankara'da görev yerinde olmasını düşünürüm. Öyle tahmin ederim ama şimdi bir anda ben burada değilim, ben tatildeyim deyince tabii başka bir profil çıkıyor. Ancak konu tabii Hüseyin Can Güner'in de aynı saatlerde eski özel kaleminin tutuklamaya sevki olmuştu. Ona ilişkin de dedi ki eski özel kalemime bir dedi suçlama yöneltildi ve bu suçlama, yani Sadık Can Köksal'a o suçlama uyuşturucu kullanmasına ilişkin test verdi hem Ankara'da hem İstanbul'da, ikisi de negatif çıktı dedi Hüseyin Can Güner. Ben niye kaçacağım dedi, böyle bir şey yok, ben yarın itibariyle döneceğim dedi yaptığımız görüşmede. Ama bana tuhaf gelen şey şuydu, zaten onun için telefon açtım, yoksa kaçtı göçtü böyle bir şey olmaz, öyle bir şey de düşünmem, yakıştırmam da zaten. Ama NATO zirvesi var, NATO zirvesinin olacağı da aylar öncesinden belli, aylar öncesinden belli olan bir zirvede, yani orada Çankaya, yani düşünebiliyor musunuz orada, yani temizlikle ilgili bir sorun patlayabilir, bir kanalizasyon sorunu patlar, ne bileyim çevreye ilişkin pek çok sorun patlayabilir, olabilir, ani bir gelişme olur. Yani dünyanın bütün devleri geliyor oraya, dünyanın bütün liderleri neredeyse oraya, güçlü liderleri geliyor. ABD başkanından tutun Fransa devlet başkanına kadar herkes geliyor. Şimdi bir belediye başkanı da yani o dönemden önce ya bir yere kımıldamaz, orada tedbirlere eşlik etmeye çalışır, protokol çalışmalarına eşlik etmeye çalışır. Ben böyle tahmin ediyordum ama dedi ki benim planlamam bu, ben tatildeyim döneceğim dedi. Burada bir sakınca yok dedi. Peki vallahi biz de bunu çok tarafsız öyle yayıncılık ilkesi gereği sizlerle paylaşalım. Yani bugün çok yazılıyordu sosyal medyada, kaçtı bilmem ne yaptı falan. Hayır, kaçmamış, tatildeymiş, planlı bir tatilmiş. döneceğini söylüyor. Ankara'dan başla. Evet, Ankara'dan başlayalım. Bülent Kürsoy, bu bilgiler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu gözaltı uyuşturucu gözaltısı ama Hüseyin Can Güner de diyor ki iki test yapıldı, ikisi de negatif diyor.
5: Evet, Sadık Can Köksal Hüseyin Can Güner'in ayrıca çok yakın arkadaşı. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor.
5: Evet. 2024'te başkan olduğundan itibaren özel kalem müdürü yapıyor. 2026'nın Mayıs ayına kadar, yani yaklaşık bir ay öncesine kadar da bu görevi yapıyor. Şimdi hem arkadaşı, hem yakın olduğu, hem özel kalemine getirdiği birinin Çankaya'da 2 yıl içerisinde kendini çürütüp ya da başka bir takım olanaklar peşinde koşup oradan ayrılması falan pek görülen bir şey değil. Şimdi bugün Hüseyin Can Güner açıklamasını yaparken diyor ki belediyemiz personeli Can Köksal. Hani böyle sıradan herhangi bir belediye elemanıymış gibi açıklıyor. Hakkında çok konuşuldu diyor. İki test yapıldı diyor. Siz de
1: bu arada,
5: söylediniz.
1: Bu arada yani Bülent Kürsoy şey yok. Haberi yazdı şey, Eftal tutuklanmış.
3: Evet evet.
5: Evet ben girmeden paylaştım, yayına girmeden tutuklandığı açıklandı. İşte ikametgahında bir şey bulunmadı diyor, suç unsuru yok diyor. Tamamen gizli tanık ifadesiyle bu yapılıyor diyor vesaire. Hüseyin Can Güner kendince savunması gerektiğini düşünmüş. Savunmuş, yarın öbür gün neler çıkar bunun altından, o zaman ayrı değerlendirmeler yapılır. Tabii. Ama şunu söylemek istiyorum. Mayıs ayında ayrılmasının sebebi kendi kendine başka bir plan program yaptı da ayrıldı değil bence. Niye değil? Biz Ankara'dayız. Her şeyin içindeyiz. Belediye içerisinde konuşulanları biliyoruz. Siyasette olanları biliyoruz. Sosyal medyada belgeyle, bilgiyle, görüntüyle paylaşılanları biliyoruz. Biz bunları paylaşmıyoruz. İnsanların özel hayatları ya da başka konular diye. Konu bile etmiyoruz. Benim konu ettiğim bile olmamıştır bugüne kadar bu konuyu. İlk defa konuşuyorum. Ama 2 sene içinde gelip yakın arkadaşı özel kalem müdürü Mayıs ayında ayrılıyorsa bunun bir sebebi vardır. Sebebi de o konuşulanlardır. Şimdi de böyle bir noktadan gözaltına alıp tutuklandı. Tamam, biz suçlu diyemeyiz herhangi bir konuda. Ama bu bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Hatta Çankaya içinden gerek belediyeden gerek siyasetinden insanların bugün bana söylediği bir şey var. Ciddiye aldığım insanların. Ya bu çocuk itirafçı olur diyorlar. Şimdi itirafçı olmak için itirafçı olacağınız olacak. Bir şeyler olması gerekiyor.
1: Konu ne ki? İşte Hüseyin Can Güner tweetinde diyor ki malum konular değil, yani bilinen bizle ilgili bir konu değil diyor. Değil mi? Bir dakika, tam ne diyordu Hüseyin Can Güner tweetinde?
5: Tamam.
1: Buyurun bir saniye, bir dakika. Onu da okuyalım bir yandan. Hüseyin Can Güner, evet. Şimdi bu şeyi duyurduğu tweeti var. Hüseyin Can Güner'in bir dakika.
5: Ya yasa dışı
1: maddelerin
5: herhangi bir suçlama ve soru yok.
1: Gözaltına alınmasını mütakip hem Ankara'da hem İstanbul'da 2 kez test yapılmış ve bu testler negatif çıkmıştır. Keza ikametinde yapılan arama sonucunda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani gözaltı ve tutuklanmasına sebep gösterilen gizli tanık beyanın iftiradan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak hayatın hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan eden ve yapılan test sonuçları ve toplanan deliller de bu beyanın doğrular nitelikte olan, aksi yönde soyut, tutarsız ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil bulunmayan çalışma arkadaşımız bu tabloya rağmen tutuklanmıştır diyor. Yani bu konuya ilişkin diyor. Sadece bu uyuşturucu meselesine ilişkin diyor sorular, evet. Soruldu. Evet.
5: Şimdi devamını getireyim ben kaldığım yerden. Ben Ankara'da konuşulanları, işin içinde olanların konuştuklarını söylüyorum.
1: Bülent Bey, çok özür diliyorum. Şöyle yapalım, şöyle yapacağız. Bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra sizle başlayacağız. Olur mu? Kısa bir reklam. Sözünüzü kesmemiş olurum ben.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Balık yalnızca omega yağ asitleri içermekle kalmaz. İçinde zeka gelişimine gerekli iyot minerali vardır. Balık içerdiği proteinle de büyüme gelişmeyi destekler. Çocuklarınızı şişede balık yağı verirken dikkatli olun. Şişede balık yağları ilk açıldığı andan itibaren havayla temas eder, oksitlenerek yararlılığını hızla kaybeder. Kalp koruyucu olmaktan çıkar, açıldıktan sonra ne kadar uzun süre beklediğine bağlı olarak kalp sağlığını tehdit edici noktaya bile gelebilir. Çocuklarınıza balık yağı vermek yerine fırın kağıdında pişmiş ızgara balığı sevdirmeye çalışın.
2: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
5: Şu anda hem oğlum hem de kardeşimle ilgili henüz daha yargı aşamasında olan bir şey bile yok. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olaylar ortaya çıktığında daha net olarak konuşabileceğiz. Yargılama yapılmış değil. Bu konuda peşin hüküm veremez. Ama benim siyasi şeyimde de ben açık ve net oldum. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğimi söyledim. Senin programında söyledim Gürkan dedi. Evet doğru, zaten burada da ifade etmiştik. Ben kesinlikle dedi bunun arkasına durdum. Ve bugün de bu gerekçeler ışığında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak geldiği için dedi mahkeme kararıyla ben de istifa ettim dedi Adnan Beker ve Ertuğrul Akar'ın da söylediklerini katılmadığını kabul etmediğini şey reddettiğini sert bir dille de ifade etti. Onları da söyledi.
6: Tamam, onun sertliği kendinedir, eyvallah. Bak, bir, Adnan Beker'i tanımam etmem, yolda görsem tanımam da kişiliğine laf etmedim, bu bir. Siyasi duruşunun bozukluğuna laf ettim, bu iki. Kardeşi veya evladıyla ilgili hukuki süreçte tek kelime etmedim. Etsem dahi suçsuzluk karinesi, masumiyet ilkesi gereği her ikisini de savunurum. Bu üç. Adnan Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği yapıldığını Herkes biliyor. Çünkü İyi Parti kuran Cumhuriyet Halk Partisi.
7: Sen bu öyle tez bir üzerine yaptın, böyle bir
6: tabii
7: okuma.
6: Bu tez üzerine yorum yaptım. Önce peki. Doğru dinlesin, sonra üç yani dönüp ha bazı ahlaksızlıkları bak Ekrem İmamoğlu sürecine ne dedim? Hukukun da siyasetin de temeli ahlak olmalıdır. Ya ne güzel ya. Sen naneyi ye. Sen insanların emek gösterdiği ittifakın içinde yer al. Tamam, milletvekili peki. Ol. Her şeyi yap. Seçimden sonra gel. De ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'na oy bak. Vermedim. Özür dilerim. Özür
7: şimdi
6: dilerim.
7: Bak, Ertuğrul,
6: ama
7: bak,
6: günün
7: bak,
6: sonunda da anlaşalım. Bunu tamam. Bir dakika
7: sen
6: bunu.
7: Yap. Sen dediğini söyle. Tamam ben bir tamam. Şey demiyorum. Kesmeyeceğim. Burası zaten Taksim Meydanı'nın özelliği bu. Ama şuna bir dikkat edelim. Şimdi bir kere siyaseten bu işi yani partiden partiye geçen az önce Mehmet Faraş da söyledi.
6: Tamam, partiden bir şey partiye geçen ki.
7: Pek çok milletvekili belediye daha geçen
6: tamam, bak, ay
7: Keçiören belediye başkanı geçti.
8: En az 50 tane var.
7: Kaç örnek. Kişi geçti? Şimdi bu kıymetli ilkesizlik tavrı olarak görmem ve eleştirmem başka bir şey. Ama sen doğrudan Adnan Bekir'i hedef tahtasına koyarak hücum etmen henüz daha devam eden yargı süreçleri başlamadan... Bu başka anlaşılır. Buna biraz özen göster. Ben senden bunu rica ediyorum.
6: Mu ki? Hayır, ha? Asla konuşmam ben. Bak oğluyla kardeşiyle ilgili masumiyet o konu bile geçmedi zaten. Onlarla ilgili ben yorum yapmadım. Ama sen benim siyasi parti geçişlerle ilgili durumumu tutumumu zaten biliyorsun.
7: Evet.
6: Ve ben şuna kızıyorum. İnsanlar lütfen beni iyi anlasınlar. Ben Adnan Bekir'e şurada kızıyorum. Ya kardeşim sen bir ittifak kurulmuş. Sen buraya çalışmışsın, insanlar buraya emek göstermiş. Tamam ben Ertuğrul Akar olarak ittifakın karşısında Cumhur İttifakı tarafındaydım ama ya günün sonunda sen gelip adamlarımı sattım, bak bunu da açıkça söylüyorum diyerek gururlanamazsın. Bu ahlaki değil, bunu söylüyorum. Ne yapayım?
7: Sattım ben? Derken nasıl sattım?
6: Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş.
7: Ha,
6: altını masanın tamam. Adamı.
7: Peki.
6: Sen bu adamları satıp gelip burada... Ben sattım ama erkek gibi söylüyorum. Bakın ne ya böyle bir şey olabilir
7: peki.
6: Mi ya? Ben
7: peki.
6: Bu ahlaksızlığa karşı çıkıyorum bu kadar. Herkes istediği partiye gidebilir bana ne?
7: Peki. Bülent Gürsoy'da kalmıştık. Bülent Bey şimdi sizdeyiz buyurun.
9: Evet şimdi anlattığım yanlış anlaşılmasın derleyip toplayalım diye Ankara'da bunlar konuşuluyor. Çankaya'da evet, şunlar evet. Konuşuluyor itirafçı olur deniyor dedim ya sebebi şu. Şimdi Hüseyin Can Güner'in belediye başkanı olma meselesi Özgür Özel ve Vela Baba'nın ikisine birden çok yakın olması. Yani gençlik kollarından geliyor CHP'li birisi Hüseyin Can Güner. Ama ikisine çok yakın olması nedeniyle belediye başkanı oldu.
6: Evet.
9: Çünkü çok büyük tepkiler de vardı o dönemde adaylaştırılmasıyla ilgili. Bütün bunlara rağmen dinlemediler, yaptılar. Hatta bende de bir şey vardır. Bizde gençlikte çok önümüzü kestiler. Ya genç adam bırak olsun vesaire demişimdir Hüseyin Can Güner için. Şimdi ama şeye bakalım, devam edelim. Şimdi Vela Baba ile ilgili bir ona yakınlaşma, onun ilişki ağları, siyasette ve ticaretteki ilişki ağları üzerinden bir yakınlaşma var. Bir çember oluşturulmuş ve gitgide daralan bir çember var. Özgür Özel, Vela Baba ve Hüseyin Can Güner'i birlikte düşünün. Turgut Koç, Vela Baba'nın iş yaptığı, ettiği, yakın olduğu, bütün o bugüne kadar çıkan bilgiler, görsellerde de görüldüğü üzere. Kişiyle ilgili mesela yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alınmıştı.
7: Onu konuşacağız şimdi.
9: Bir 150 bin lira para aktarma, nüfus ticareti gibi. Şöyle bağlayacağım, onu uzatmak için söylemiyorum. Ayrıca Emre Caner diye bir danışmanı, yine Çankaya Belediyesi'nde çalışan, önemli de bir görevi olan Emre Caner... Gökhan Böcek'le 1 milyon euro meselesinde yine alındı. Şimdi Hüseyin Can Güner bunlarla birlikte kendisiyle ilgili de bir takım çalışmalar yapıldığını, yapılacağını düşünüyor olabilir. Bugün konuşmuşsunuz yurt dışında. Evet yani NATO zirvesi hani Hüseyin atıyorum 2 ay önce de bunu planladıysa ben olsaydım belediye başkanı. NATO zirvesinin olduğu bir haftada böyle bir seyahat planlamazdım mesela.
7: Tabii yani ben zaten o
9: gelecek iş burada olacakmış. Yani güzel eyvallah ama ne yapacağını da size tam olarak söylememiş. Yani Çankaya'da mı olurum, Ankara'da mı olurum diye de bir ifade kullanmış.
7: Evet, ucu açık.
9: NATO zirvesinin olduğu günlerde Çankaya Belediye Başkanı her şeyin kalbinde döndüğü, göbeğinde döndüğü yerde ben olsam sorumluluk gereği burada olurdum. Şöyle düşünüyor olabilir. Operasyon lafları da çok dolaşıyor tabii. Ankara'da dedikodular bitmiyor biliyorsunuz. Çankaya ile ilgili de uzun süredir konuşuluyordu. Vela Baba'nın üzerine gidilen bu durum Hüseyin Can Güner'i de ürkütüyor olabilir. Böyle söyleyeyim. Burada bu konuyu peki, toparlayayım o zaman.
7: Toparlamış olduk.
9: Daha Mehmet açmayayım. Faraç. Daha sonra Vela Baba konuşacaksak.
7: Tabii tabii konuşacağız.
9: Burada bitirelim.
7: Evet. Konuşacağız. Bir belediye başkanı. Biz bu konusundan bak. Bu açıdan baktık konuya. Yani.
6: Evet.
7: Yok kaçtı maçı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki.
6: Sosyal medyada kaynıyor kaçtı diyorlar.
7: Evet tamam yazıyor ama. Yazıyor da. Ama. Evet be şimdi.
6: Hayır ben onu
7: savunuyorum. Trollerden en mağdur olanlardan birisisiniz.
6: Hayır hayır.
7: Biziz. Troller yazar onu boş ben, ver. Ben gerçeğini birinci ağızdan öğrendim.
6: Ben ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Zaten doğru adam kaçmadım buradayım diyor.
7: Buradayım diyor.
6: Trolleri tamam. De ciddiye almıyorum. Zırva bravo, benim için. Ama öyle, tamam. Utanmadan yazıyorlar.
7: Ama biz burada şunun üzerine duruyoruz. Ya evet. Arkadaş NATO zirvesi var.
6: Hah ona söyleyeyim.
7: Niye bir belediye başkanı NATO zirvesi sırasına tatilini denk getirir? Tatil tabii ki her insanın hakkıdır. Tatil yapmak ister. Tatil de hakkıdır ama... Belediye başkanları kamu görevi yürüttükleri için, yerel anlamda kamu yöneticisi olduğu için o anda olan büyük etkinliklere göre kendi planlamasını, takvimini, ajandasını ayarlamalıdır diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
6: Evet. Şimdi bakın, belediye başkanı geçen günde burada dikkat çektim. Ne diyorlardı eskiden belediye başkanına? Şehrül Emin. Şehrin Emin'iz. Yani Çankaya belediye başkanı, CHP'lerin belediye başkanı mı?
7: Değil.
6: Çankaya'da. Nüfus herhalde 1 milyon olmuş mudur Mustafa? Çankaya ne kadar?
8: Türkiye'nin en büyük ilçeleri. Yani 4 ilçesinden bir tane.
6: Yani 40, bakın yani büyük bir sürü şehirden büyük değil mi? Şimdi böyle bir merkez hem de burası efendim Hakkari'nin bir ilçesi ne bileyim Trabzon'da bir belde değil ki. Ankara'nın göbeği Çankaya'nın belediye başkanı. Orada yaşayan herkesin belediye başkanıdır. O andan itibaren o rozetinin falan bir geçerliliği yoktur. CHP'den seçilmiştir. AK Parti'nin sokağında temizliyor. MHP'nin de temizliyor bilmem. DEM Parti'nin de temizliyor sokağını. Şimdi bu neye benziyor? Washington'da bir NATO zirvesi oluyor. Washington belediye başkanı ya da New York'ta kalktı gitti. Urfa'da Harran'da bizim Arap hemşehrilerinden birine tavuk kesiyor. Köfteyi yapıyor. Böyle bir şey olur mu? Ya arkadaş bir defa şu öfkeyle bakılmasın. Bir devletin orada bir parti etkinliği yok. NATO zirvesi AK Parti'nin etkinliği değil. Devletin saygınlığının dışa vurumudur. Dünyanın liderleri geliyor. Bir Trump 1000 kişi de geliyor. Ya sen orada dur ya. Sen nereye gidiyorsun? Bu zaten bu NATO toplantısı aylar önceden belli.
7: İki yıl.
6: Yani Madrid
7: zirvesinde. 2 yıl ama 2 gün sürecek. Hadi onun öncesi de var. Bir hafta bir 10 gün en azından burada.
6: Evet.
7: Bütün yani yerel yönetim.
6: 2 yıl önceki Madrid zirvesinde ya. Bu toplantının yapılacağı tarih belli. İşte o yüzden aylardır da yoğun biçimde son aylarda tartışıyor. Geleceği belli yani. Ya bir de şimdi bir şeye güldüm. Sen çok güzel bir gazetecilik yaptın yine. Tebrik ediyorum. Adama açtın sordun. Şimdi sen konuştuktan sonra... Twitter sayfasına baktım. İspanya'da mı kendisi? Nerede?
7: Galiba evet.
6: Ama baktım orada Twitter'da 3-4 saat sonra atmış görevimizin başındayız diye. Çocuk gibi
7: yere... Bugün mü atmış?
6: Evet ya. Görevimizin başındayız. İşimizin
7: başındayız. Nasıl görevimizin
6: başındayız? Öyle Twitter şey sayfası da evet.
7: Öyle mi?
6: Belediye işleri görevimizin
10: aynı
6: başındayız. Şimdi bakın bir şey
10: usuller
6: söyleyeyim.
10: Hep aynı abi.
6: Ya bu olmaz. Bakın.
11: Niye olmasın?
6: Alto bir dakika. Alto.
11: Bal gibi oluyor. Bal ne? Gibi oluyor işte. Aynısı var işte.
6: Ben de olmaz diyorum işte.
11: Oluyor işte. Gerekiyor. Demek ki oluyor.
6: Ya şimdi Ali Bey bundan polemik yap. Olmaz diyorum işte. Daha ne diyeyim
11: ben. Oluyor işte.
6: Şimdi
11: demek
6: bakın,
11: oluyormuş.
6: Bakın bir şey söyleyeyim. Ya CHP bir alto oku var. Tüzüğü duruşu en çarpıcı biçimde logosuna yansımış. Devletçilik, milliyetçilik. Ya bu olaya da öyle bakın. Yani her şeyi AK Parti yaptı, MHP yaptı falan yap. Ben bunlara bakmam. Bu siyasi bir çaba değil. Bu bir devlet etkinliğidir. Çankaya Belediye Başkanı.
7: Evet. İşimizin başında Çankaya'nın hizmetindeyiz diye.
6: Ne zaman atmış?
7: Ne zaman atmış arkadaşlar bunu? 4 saat mi olmuş?
10: Sen ne zaman konuştun abi?
7: 4 Yok canım. Ben de 2-3 saat önce.
6: Bakın şimdi.
10: Allah Allah.
6: Şimdi bakın. İspanya'da tur atıyor. Burada görevimizin başındayız diyor. Arkadaş görevini boş ver. Sen Ankara'da olacaksın.
10: Sen Çankaya'da olacaksın.
11: Beyan esaslı.
10: Orada demek olacaksın. Görevinin başında. Orayı temiz tutacaksın. Oraya bayraklar hoş geldiniz diye asacaksın. Devletler gelmiş oraya ya. Devletler Ankara'ya gelmiş. Atatürk'ün başkentine gelmiş oraya. Orada olacaksın. Görevimizin başındayız. Bu sahtekarlık bence. Görevin başında değilsin arkadaş sen. Kusura bak. Bunun sebebi ne biliyor musun? Biraz önce bir fotoğrafı gönderdi bana İzmir'den arkadaşımız. Yani Bahadır. Şimdi bak şöyle bir fotoğrafı göndermiş Bahadır Koçak. İyi bir CHP'li. Bir ben tane üzerinde çok... tişört, yanında kim var? Veli Ağbaba. Gencecik 17-18 yaşında çocuk. Ya
7: ha bir dakika ben anlamadım ne var onda?
10: Şu var şunda. Yani ahbap çavuş ilişkisiyle bu vatandaşı gelip niye belediye başkanı yaptın? Kaç tane aday vardı Çankaya'da? En az 30 tane
6: arkadaş,
10: var.
6: Avukat 15 tane olan arkadaş değil mi
10: aday
6: bu?
10: Vardı. 15
6: Özgür
10: aday.
6: Özgür Özel'in avukatı olan.
7: Kim? Bu... Hüseyin Can Güner. Evet.
10: Bakın ben tanımıyorum kendisini. Ama
7: Ankara
10: bak,
7: hukuk mezunu bir hukukçu.
10: Hayır
7: ve
10: efendim avukat. Mesleğine kendisine adına tamam kişiyle ilgili bir şey söylemiyorum ki. Kötüdür yanlıştır dedim mi? Demiyorum. Ben Çankaya gibi 1.200.000 nüfuslu bir yerin belediye başkanı dünya alem oradaysa, dünya basını oradaysa bakın dünya basını 7-8'inde bütün CNBC, NBC, BBC teyzesi ne varsa hepsi yayın yapacak. Türk televizyonları yayın yapacak. İşte Gürkan sen sabah başlayacaksın değil mi akşam?
7: Tabii.
10: Yayın yapacaksın salı günü. Ya sen orada olacaksın. Orası Çankırı değil ki Ankara'nın göbeğinde. Nedeni şunu söyleyeyim. Bakın bir sürü böyle ahbap çavuş ilişkisiyle belediye başkanı yapılmış. Donanım yoktur bence belediye başkanı. Zaten yok donanım. Avukat tamam avukat. Başarılı bir avukatsa avukata hayırlı olsun. Ama... Biraz önce o fotoğrafı dedim ya ne var bunda? Şu var bunda. Veli Ağbaba'yla fotoğraf, Özgür Özel'le fotoğraf, Ali Mahir'le fotoğraf. Bu belediye başkanı olmak için şey mi? Ya bu partinin içerisinde evlatlarını kaybedenler var. Söyledim geçen haftalarda. Otobüsten düşüp ölenler var. Bayrak asarken düşüp ölenler var. Parti şehitleri var. Ya arkadaş Sayın Kılıçdaroğlu bu saatten naçizane önerim. Arınma var ya kadrolaşmanın temeli olacak. Ya bu tür böyle onunla fotoğraf çektim. Bunun arkadaşıydım, şunun avukatıydım, şunun kuzeniydim, şunun sevgilisiydim, şunun peştemal yoldaşıydım. Ya bunları çöpe atacaksın.
6: Peştemal yoldaş da ilk
10: evet, kez. Evet peştemal
6: ilk
10: yoldaşı.
6: İlk kez duyuyorum.
10: Ya sen belediyeye Uşak gibi yerde o halka Uşaklılar sana oy vermiş. Kaç sene sonra? Belki 40 sene sonra. 50 sene.
7: Uşak'ta 50 sene sonra.
10: Bak 50 sene sonra oy vermiş. Bu sana altın bir madalyadır Özkan Yalım. Sen orada peştemal takımı kurmuşsun. Ve kimle? Ona ahbap çavuş, ona para, ona araba, ona saat, karısına çanta. Bu rezillikleri temizleyecekler. Tek yöntemi şudur. CHP'nin ise bu asli unsurları gelecek. Orada donanımlı gerçekten CHP'nin ideolojisini belirlemiş. Altı oku belirlemiş. Atatürk'e, Cumhuriyet'e, devlete bağlı. Ahlaklı insanlar gelecek oraya, ön seçime girecek, oradan çıkacak. Ona para, ona ayakkabı, ona çanta, ona arsa, ona ev, bu işler olmaz. CHP'de bu olursa Hüseyin, o zaman Al Capone meselesi gündeme gelir ya. Mafya örgütlenmesinde mi var ya? Ben şu mafyayı sağ kolum yapayım, şu sol kolum yapayım. Böyle bir şey yok. CHP bunlardan sadece arınma derken şaibe, hırsızlık, çeteleşme, örgütlü suçlardan değil. CHP'nin o ahlaklı, soylu geçmişine yakışacak tipler getirilmeli. Figürler getirilmeli. Böyle donanımsız ben fotoğraf çektim. Ne yapacak arkadaş? Her siyasetçi her gün binlerce insandan fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekmek CHP'den makam sahibi olmanın yolu mudur, koridoru mudur ya? CHP, CHP'ler yönetecek. Bugünlerde Twitter'da şöyle bir şeyde bayrak da açıldı. CHP her şeyden, herkesten büyüktür CHP içinde. O yüzden ha, bu
7: bir,
10: ders olsun.
7: Öyle bir hashtag mi?
10: Evet hashtag açılmış doğru çok doğru. Ve dikkat edersen sevgili Gürkan. Hep programda ona dikkat çektim ben. Yani CHP'nin içerisindeki her figür CHP'den büyük değil. Binlerce yönetici geldi. Binlerce belediye başkanı geçti. Ama CHP 103 yıldır ayakta. Bu koca çınarı ahbap çavuş ilişkisiyle sevgilimi PM'ye sokayım. Sevgilimi onun kocasını gidin belediye başkanı yapayım. Ya bir baktım. Bakın ağır bir şey söyleyeceğim. Geçen o PM'ye bir baktım. Her türlü ahbap çavuş hayatında peki. CHP oy vermemiş tipler CHP'de ama partinin emekçileri ezildi. Sayın Kılıçdaroğlu'na naçizane tekrar önerim. Bu ön seçimle saygın isimleri saygın partinin
7: şimdi,
10: önemli koltuklarına lütfen getiriniz. Başka türlü arınma gerçekleşmez.
7: Şimdi bir dakika. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek.
10: Evet.
7: Mesaj attı. Diyor ki Çankaya Belediye Başkanı'na soru
5: yurt dışına çıkarken mülki amiri olan kaymakama yazı gönderir. Kent dışına çıkıyorum, yurt dışına çıkıyorum diye de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına göndermiş mi? Yoksa Veli Ağbaba'dan, Özgür Özel'den mi izin almış? Bunu merak ediyorum diyor.
10: Çankaya Belediyesi.
5: İki. Fahri Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı. O da bir mesaj gönderdi. O da diyor ki kamu görevleri sadece yetki kullanımı değil, temsil ettiği makamın ve partimizin siyasal sorumluluğunu taşıma sürecidir. Çankaya Belediye Başkanı son yurt dışı ziyaretiyle ilgili kamuoyuna yansıyan tepkileri dikkate alıyor ve bu konuda hassasiyetimizi paylaşıyoruz. Bundan böyle belediye başkanlarımızın yurt dışı programları hususunda yeni bir işleyişi uygulamaya koyuyoruz. Belediye başkanlarımız yurt dışına çıkmadan önce yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığımızı ve genel merkezimizi bilgilendirerek onay almakla yükümlüdür.
6: Tamam.
5: Ankara İl Başkanlığı olarak ilimizdeki tüm başkanlarımızın bu süreçlerini yakından takip edecek ve koordinasyonu sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki başkanlarımız sadece kendi belediyelerini değil, mensubu bulundukları partimizi de temsil etmektedirler. Partimize ve seçmenimize karşı olan sorumluluklarımızın gereği olarak şeffaf, planlı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını tavizsiz şekilde uygulayacağız. Fahri Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı
6: yani bana gönderdi. Yani diyor ki bizim de haberimiz yok
10: içinde. Şöyle bir şey bak Gürkan'cığım, devlet memurları yasasında da bu var. Yani belediyede çalışan, DSİ'de çalışan memur da yurt dışına giderken amirinden, kaymakamlıktan izin almak zorunda. CHP Fahri Bey ile Berhan Bey'e kutluyorum. Hassasiyetleri çok güzel, çok doğru. Şöyle bir şey var. Ya sen Ankara'nın göbeğinde Türkiye'nin en büyük ilçesini terk edip tatile gidiyorsun. En kritik Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya açıldığı bir dönemde gidiyorsun. Ankara İl Başkanı haberi yok. Örgütlerden sorumlu yöneticinin haberi yok. Genel başkanın haberi yok. Arkadaş hayırdır ya? Sen nereye gidiyorsun ya? Ya şu köyde, Pozantı'nın köyünde, Çukurca'nın köyünde çobanlar bile ineklerin, kuzuların bırakıp bir tarafa gidemiyor. Sen nereye gidiyorsun ya? Orası neresi? Tarla mı orası ya? Bu ders olsun. Böyle başıboş siyaset olmaz.
5: Peki.
10: Başıboş belediyecilikte olmaz. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuya bir disiplin getirsin. Fahri Bey'in önerisini sonsuza kadar destekliyorum. Berhan Bey'in de.
5: Peki. Mustafa Yavuz.
8: Şöyle şimdi Çankaya Belediye Başkanları, yani her dönem için söylüyorum. Çankaya Belediye Başkanları potansiyel bir dışişleri bakanı adayıdır. Yani
10: zaten dışişleri gitmiş İspanya'ya.
8: Şöyle Çankaya ilçesi sınırlarında Ankara'da neredeyse tüm
5: diplomatik misyon oradadır.
8: Evet.
5: Çankaya içindedir yani, evet.
8: Evet.
5: Sözünü kestim ama böyledir.
8: Yani. Evet. Tam da onu söyleyecektim. Evet. Yani dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı bu gerekçeden dolayı bu
11: misyon... Aman sakın öyle bir şey yapmayın Mustafa Bey. Aman milletin aklına da hiç düşürmeyin. Çankaya Belediye Başkanı, Dışişleri Bakanlığı...
8: Bakın bu böyledir ama.
11: Yapmayın
5: benzetme
11: abi.
5: Yaptı bir şey.
8: Benzetme yapıyorum ama bu
11: yapmayın
8: böyledir.
11: Öyle bir benzetme.
5: Hayır ya be.
8: Bakın.
11: Dünya Türkiye'de o da İspanya'da. Bakın, böyle bir Dışişleri Bakanlığı
8: yok. Antalya Belediye... Bu sadece CHP için değil, bu genelleme yapıyorum. Antalya Belediye Başkanı, örnek veriyorum turizm bölgelerindeki... Belediye başkanları potansiyel bir turizm bakanı adayıdır. Bu böyledir, siyasetin doğasında bu vardır. Çankaya Belediye Başkanı bütün misyon şeflikleri, büyükelçilikler Çankaya ilçesi sınırlarındadır. Dolayısıyla
11: dünya Ankara'ya yığılmış, o da İspanya'ya.
8: İşte tam da onu söylüyorum. Bu büyük bir sorumsuzluktur. Yani bu kadar dünyanın işte
10: ya Mustafa gibi. İroni yapıyor. Yani Dışişleri Bakanıdır demek isterken
8: potansiyel
11: diyorum da zaten. Ben de cevabını vereyim.
8: Ama bu böyledir. Hüseyin Cangüler'in yapmış olduğu büyük bir sorumsuzluktur. Bakın bunun da nedeni şu. Kendisi belediye başkanı adayı değildi. 25 tane Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden yetişmiş arkadaşımız adayıydı. Bir
5: Çankaya'da adayı 25 miydi?
8: 25'ti.
10: 15'te aday mı vardı?
8: 25 tane adayı vardı. Hüseyin Cangüler adaylık başvurusu bile yoktu. O zamanki şu an Ankara İl Başkanımız, dönemin Çankaya ilçe başkanı Sayın Fahri Yıldırım bu olaya şahittir. O dönemde bir sürü arkadaşımız dosya verdiler, adaylık başvurusu yaptılar, gittiler, para yatırdılar. Bu arkadaş %100, %80'le, %70'le seçim kazanılacak bir yere dosya bile vermedi. Dolayısıyla bir sorumluluğu yok. Nasıl olsa Özgür Özel, Veli Ağbaba, onlar bunlar... Yakındı işte, bir hukukları vardı, bugün de konuşuluyor bütün şeyleri. Bu bir sorumsuzluktur. Yani şu anki yapmış olduğu bu kadar önemli bir süreçte.
10: Yani, yani sen diyorsun bu o kadar 25 tane aday adayı bir tiyatronun içinde aslında değil mi? Et, dünyada haberleri içinde. Yok. Arkada kanki yoldaştığı, ahbap yoldaştığı, masa yoldaştığı. Ya yazık ya. Vallahi utanç verici. Sebep olanı da rezalete bulaşmıştır. Oraya getirenler de bulaşmıştır. Sonucu da zaten rezalete doğru gidiyor. Baksana ya uyuşturucu operasyon bilmem ne. Tesadüf mu bunlar şimdi?
8: Ya bakın Çankaya Belediyesi'nde bugüne kadar peki. işte hiç olmayacak şeylerle bu son 2,5 yılda anılıyor. Bunun işte bu Sadıkcan Köksal meselesinde, Sadıkcan Köksal'ın özel yaşantısı, Ankara Çankaya sınırlarındaki eğlence mekanlarındaki görüntüleri sosyal medyaya, medyaya düştü. Bugün Hüseyin Can Güner'in bu arkadaş masumdur ya da değildir bunu hukuk karar verecek. Biz ona bir şey diyemeyiz ama bu kadar kritik bir süreçten geçerken hem yurt dışına çıkması hem bu ismi geçen şahsı savunması abesle iştigaldir. Yani peki. hukuk bunun kararını verecektir. Tekrar ediyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte az önce il başkanımız Fahri Bey'in de ifade ettiği gibi bundan sonra Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu işe de bir ciddiyet getirecek. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı var partisi Müslüm Sarı.
7: Gerekli
8: evet. adımı da atacaklar diye bilgisi evet. geldi.
7: Şimdi Ertuğrul Makar'la devam edeyim sonra Ali Turun'a evet. geçeyim. Tabii bir kez daha altını çiziyoruz sevgili izleyiciler. Ben bugün Sayın Başkan'ı ararken şunun altını çizdim. Yani NATO toplantısı var. Ve siz yurt dışında olduğunuz söyleniyor. Ne zaman döneceksiniz? Böyle önemli, böyle hayati bir toplantıda o bölgede olan bir belediye başkanı olarak bunu sorguladık. Yoksa başka bir sayıkla aramadık. Altını tekrar çizelim. Buyurun.
6: Yani maalesef üzüntüyle izliyoruz böyle bir süreci. Burada ben şu noktadayım. Siyasi parti içinde adaylıkları nasıl belirlenir? Onu partilerin kendi yönetimleri doğrusuyla yanlışıyla süreci yürütürler. Ama bir vatandaş olarak bir belediye başkanının normal bir devlet memuru gibi, gariban Ertuğrul Akar gibi ucuz tatil ayarlayacağım diye 5 sene önceden yer ayırtması bana ilginç geliyor. Yani bu 5
7: sene demedi canım sen de abartma. Yani Nisan 15'te aldım bilet.
10: Yani bu, evet evet 2 ay önceden almış.
6: Tamam şimdi bakın.
7: Ucuz uçak bileti bulmuş.
6: Bak insanlar
10: biletler çok pahalı.
6: Şunu anlamıyorlar veya
11: çok
6: şu
11: umurundaydı.
6: Allah'ın verdiği bu nimeti gerçekten fark etmemek yani çok üzüntü. Ya bir insana Rabbim belediye başkanlığı, milletvekilliği nasip ediyor veya iyi bir yerde koltuk.
7: Ya ki çok ben, genç yaşta.
6: Evet.
7: Hüseyin Can Güner kaç yaşında?
8: 30 seçildi. Buyur işte. Ya
7: böyle, aa değil mi?
6: Abi evet. nimete baksana.
7: Şu anda kaç? 32-33.
8: 32-33 yaşında olması gerekiyor.
7: Baksana bir efendim kaç yaşında?
10: CHP'de.
8: Bakın o tarihte. Dur Mehmet abi bir dakika. O tarihte 25 tane aday adayı arkadaşımız vardı. Hepsi de deneyimliydi. Dönemin Çankaya ilçe başkanı kaç? Fahri Yıldırım kendini yırttı ya. Bir sürü arkadaşımız var. Kaç Örgütten yaşında? Gelen arkadaşımız var. Onlardan birisi olsun dediler ya.
10: 40 senedir
8: Fahri Bey şu kendini anda, parçaladı ya.
10: 40 senedir partide yaşında. Mücadele edenler var. Değil mi?
8: Evet.
10: Herhalde o 25 kişinin en azından yarısı bunun babası yaşındadır. Arkadaş.
7: Ama genç olması kötü bir şey değil.
10: Ya ne genç arkadaş o zaman gidelim minikler futbol takımından birini getirelim. Gençlikle ne alakası var? Ya, belediye başkanı ya genç şimdi, olması bir defa handikaptır arkadaşlar.
7: Öyle deneyim, mi?
10: Handikaptır.
6: Tabii belediye başkanına
10: ya biraz oturaklı biraz, belediye biraz
8: eğer genç birisi yaşamış, yaşamış böyle şey olur. Yırttı ya kendini yırttı. Fahri Yıldırım dönemin Çankaya ilçe başkanı.
10: Niye Fahri Yıldırım
8: kendini
10: değil?
8: Kendini parçaladı ya.
10: Bir dakika niye Fahri Yıldırım değil?
7: Hayır,
10: bak
7: hayır,
10: geçen
7: hayır.
10: burada çok güzel bir televizyonculuk yaptın çıkardın. Ve Türkiye değil mi? Bütün CHP tabanı da.
7: Bugün nasıl, yapamadı mı?
10: Hayır niye geçen hafta.
7: Nasıl? Bugün
10: yapamadım. Bir dakika bir dakika Ali Bey. Bakın geçen çok güzel gerçekten bir her gittiğim yerde söylüyorlar. Fahri Yıldırım'ı Türkiye tanımıyordu değil mi? Ankara siyasetinde. Ama bakın ne kadar donanımlı efendi değil mi? Ağırbaşlı.
7: Sağduyulu.
10: Sağduyulu, dikkatli. Tam bir CHP'li, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, altı oku özümsemiş. Gerçekten ben de takdir ettim. Ya o dururken sen bu Veliyah Baba'nın dibinde Luna Park'tan getirmiş çocuk gibi duran figürü niye getiriyorsun?
7: Ya
10: diye?
7: Şimdi ne yapıyorsun?
10: Ya kusura bakma. Ya, ya bu fotoğrafa etme, baktın mı? Bu fotoğrafa baktın mı?
7: Ama göstereyim niye mi? Böyle bir şey yapıyorsun?
10: Ama suyunu yapıyorum abi. Yurtanacı. Olmaz yanlış. Bu CHP tabanlı isyanıdır.
6: Ben bitirebilir
10: miyim? Bana gelen mesajlar
8: Fahri ya. Fahri Yıldırım il başkanımız dur, o tarihte dur. Tamam, bir örgütten Ertuğrul'la gelen bir arkadaşımız olsun
7: Ertuğrul'la
8: diye.
7: Ertuğrul'la devam edelim. Ertuğrul sendeyiz evet.
10: Bu ne?
6: Ben bitirebilir miyim?
10: Bu ne abi? Bu ne?
7: Ne var işte?
10: Bu fotoğraf yüzünden belediye başkanı olur mu insan? Bu nedir arkadaş? Allah bir ya bizim kamera Allah'ını
8: İzmir
10: seversen.
8: İzmir İl Örgütümüzden Bahadır Koçak arkadaşımız gönderdi.
10: Şimdi bakın bu, şimdi bunu göndermiş Bahadır. Bu ne abi? Bu yüzden bu veriyor ağabey şaibenin ismin yanında duruyor diye. Ya sen Fahri Yıldırım'ları harcayamazsın bu fotoğraflar yüzünden. CHP'nin emekçilerine
7: peki,
10: yazık.
7: Peki.
6: Şimdi tabii partililer olarak anlıyorum. Ama burada vatandaş olarak bakmak lazım. Şu devam edeyim şuradan. Yani bir insanın 30'lu yaşlarında, 40'lı yaşlarında millete hizmet etmek için Allah'ın nasip ettiği koltukların değerini bilmemesi kadar bence kötü bir şey olamaz ya. Ben düşünüyorum bazen, diyorum ki Rabbim bana nasip etse diyorum, ne yaparım? Ben gece uyumam. Ben gece uyumam. Yani hizmet ederim, şükrederim, çalışırım. Ya ne kadar büyük bir nimet. Ya sen şimdi bu nimet, burada hizmet etme şansı bulmuşsun. Fakire, fukaraya, yoksula, işte engellisine, vatana hizmet etme şansı. 30 yaşında ve siyasi geleceğin üstüne...
7: Önünde de 30 yıl var en az.
6: Bravo. Üstüne koyma şansın varken bugün maalesef sen belirlediğin tatile gitmekten imtina edemiyorsun. Normal süreç olsa sana kimse sormaz ki neredesin. Ama Türkiye... Dünyayı buraya getirmişken Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle dünya buraya gelmişken senin siyaseten, bak bir şey söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na, hükümete, devlete kendini gösterme fırsatın varken, kendi partililerine kendini gösterme fırsatın varken sen yalan beyanla işimizin başındayız deyip İspanya'ya gidiyorsun. Bu çok yazık. Kendine yazık ettin güzel kardeşim. Kimseye, insanın zararı sadece kendisinedir. Bunu kimse unutmasın. Sen kendine yazık ettin. Kime örnek alıyor bu? Bu hikaye tanıdık geldi mi size? Geldi. İstanbul'u sel bastığında tatilde olan Ekrem İmamoğlu abisi. Yani İstanbul'u kar bastığında büyükelçiyle balıkçıda yemek yiyen Ekrem abisi. Sorduklarında aynı cevabı verdi. Efendim alışacaklar dedi. Ekrem Bey biz alışamayız, alışmıyoruz. Biz hizmet istiyoruz. Bize Recep Tayyip Erdoğan bunu alıştırdı. Bize öğretti. Dedi ki ey milletim, sizi aptal yerine koyanlara asla inanmayın ve itibar etmeyin. Hizmet için biz buradayız dedi. Recep Tayyip Erdoğan bu millete bunu öğretti. Recep Tayyip Erdoğan bu millete genç yaşta verilen bu koltukların nimet olduğunu, hangi anlamda nimet? Millete hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir dedi. Ya sen 30 yaşındasın be kardeşim ya. Allah nimetin peki, en kıymetlilerinden birini vermiş ya. Yani yazık günah diyorum.
7: Peki.
6: Ya parti içindeki şeyler artık kendi partileri peki bilir. Ona da bir yorum
7: Ali
6: yapmayayım.
7: Şu soruyu sorarak başlayayım. Mesela Çankaya Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olsaydı ve böyle bir NATO zirvesi sırasında da o tatilde olsaydı, Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir tepki verirdi bu?
11: Bir, İspanya'ya değil oradan Çankaya'dan dışarı bile çıkamazdı. Bir. İkincisi İspanya'ya gidemezdi. İki, İspanya'ya gitmişse bir daha geri dönemezdi.
6: Dönemez.
11: Şimdi neden? Çünkü bugün dünya siyasetinin 8 milyar insan yaşıyor varsayarsak, bunun yönetimde olan, söz sahibi olan dünya liderlerinin yani tamamını
7: yarısından daha fazlasını temsil eden bir şey geliyor.
11: Yarısından daha fazlasını değil. Para olarak,
7: askeri güç olarak.
11: Aşağı yukarı %80'ini temsil eden bütün güçler burada. Çankaya'da hem de. Ama sen Çankaya belediye başkanı olarak burada yoksun. 2 ay önce bilet almış. Ya 2 ay önce aldığın biletleri yakarsın, hiç kimseye de söylemezsin. Sen burada durursun, dersin ki devletim, milletim, ben buradayım. Siz biraz önce burada anlatırken dediniz ki ya belediyede yol çöker, sıkıntı olur, problem olur.
7: Çöp problemi olabilir, siz kanalizasyon patlar.
11: Herhangi bir problem
7: herhangi
11: olduğu
7: bir şey olur
11: zaman
7: yani, bilemezsin ki onu.
11: Şimdi bu adamın, biraz önce gençlikten bahsedildi. Bu adamın öyle bir derdi yoktur. Niye? Çünkü o dertle dertlenmemiş. Biraz önce söylendi. Dendi ki genç olduğu için. Ya genç olduğu için yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları genel başkanı yapılsın. Eğer genç olarak yapılacaksa Ankara gençlik kolları genel başkanı yapılsın, il başkanı yapılsın. Genç olarak yapılacaksa birisi Çankaya gençlik kolları başkanı yapılsın.
10: Bir şey katayım bak.
8: İspanya'ya gitti. Urfa. İspanya'nın başbakanı da Türkiye'ye geliyor.
10: Bak, bir şey, ben
6: Sanchez de burada.
10: Partili, ben hep partili, kökeni partiliye vurgu yaptım. Bak Rami Odabaşı, Urfa Siverek'ten 27 yaşında belediye başkanı oldu CHP'den. Babası rahmetli, belediye başkanı seçildiği gün bir gün vefat etti. Bir daha seçim yapıldı, kendi seçildi. Dederi 100 yıldır CHP'li. Getirdiler 27 yaşındaki Rami Odabaşı. Avukat, belediye başkanı oldu. Donanımı vardı. Geçmişten CHP'ye verdikleri emek vardı. Şu an öyle yapılmıyor. Benim
11: i̇şte
10: dikkat
11: onu
10: söylüyorum.
11: Bu. Şimdi bakın bu eğer olmaz. genç olacaksa CHP'nin gençlik kolları başkanı
10: bir
11: olsun.
10: Emek vermiş olsun.
11: Emek vermiş olsun. Ama siz efendim getirdik genç diye getirdik. Genç diye getirirsen İspanya başbakanı buraya gelir. İspanya'nın bakanların tümü buraya gelir. O da İspanya'ya gider. Eğer genç olarak getirdim diyorsan böyle olur. Şimdi biraz önce Ertuğrul Bey de söyledi. Yani deprem olur yoklar. Sel olur yoklar. Felaket olur yoklar.

0: mahcubiyetlerini dile getiriyor. Ya bakın, bu insanların bu millete hizmet diye bir dertleri yoktur. Şimdi
1: ama ya burada top bir ayrım getirin. CHP'nin
2: hepsini heybenin içine atmayın ya.
0: Hayır, heybenin değil, bu insanların diyor.
3: Bu tiplerin.
4: Ya çok dolaylı.
0: Ben bu insanların diyorum.
4: Çok yani, donanımlı başkanlar, çok saygılı çok başkanlar yani,
0: bakın,
4: da var. Çok
0: bakın onlar, defalarca söyledi. Bakın Mehmet Bey, bunu defalarca söyledim. Hayır. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bugün 25-30 tane belediye başkanı yolsuzluk yaptı diye, bütün CHP'li belediye başkanları yolsuzluk yaptı diye bir şey yok.
4: Kimse bunu iddia edemez.
0: Niye? Çünkü burada can kıra çalışan, vatan için, millet için çalışan bir sürü belediye başkanı var. Görüyorum, tanıyorum.
4: Evet.
0: Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan monte edilen, biraz önceki o konuştuğumuz insanlar gibi monte edilen, o bulundukları konumu da orada gayrimeşru olarak kullanıp ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismini lekeleyenleri siz şey yapıyorsunuz. Mesela şimdi biraz önce Berhan Bey konuşurken de güzel konuşuyor. Ama biraz önce bir açıklama göndermiş. İl başkanı da buraya bir açıklama göndermiş. Açıklamasının altına herkes imza atar. Doğru bir
4: Ali
0: şey.
4: Bey,
0: ama müsaade
4: CHP'de en az %80'i belediye başkanı.
0: Hayır, müsaade edin. Başka bir şey
4: söyleyeceğim.
0: Başka bir şey söyleyeceğim. Müsaade edin. Bakın.
4: Olma 5-10 tane böyle şaibeli atıp.
0: Hayır ama bakın. Ama Mehmet Bey müsaade edin. Bakın. Berhan Bey de Ankara İl Başkanı da hemen derhal soruşturma başlatmalı. Bu belediye başkanı hakkında. Ya buraya açıklama göndermenin ne anlamı var? Ne anlıyor? Biz ne yapacağız?
4: Ama bakın tartışılırken
0: tartışılmayacak kardeşim.
4: Hayır.
0: Bakın, şunu
4: ya
0: yapacak.
4: O sonradan yapılır.
0: İl başkanı buraya Gürkan Acır'a bir mesaj gönderecekti. Diyecekti ki ben hakkında soruşturma başlattım.
1: Ya kardeşim. Bunların yani bir sıkıntı
4: o CHP
1: yok. İl başkanında partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı gerekli adım atacaktı. Varsa burada
0: atacaktı Mustafa değil. Attım diyecekti.
4: Ali Bey.
0: Attım diyecekti ya.
4: İl başkanının bu duyarlılığı Fahri Bey'in, Berhan Bey'in saygı uyandırıcı davranıştır. Şu anda ya, gecenin zamanında kimse burada
0: Mehmet Bey diyorum ki altına imza atılır diyorum.
4: Örgütle
0: ya gönderdikleri yazının altına imza atılır. Güzel bir şey. Temenni. Ama şu anda yaptırım güçleri var. Yaptırım güçleri olduğu için
4: yaparlar.
0: Ona şunu söyleyecekti. Gürkan Acır'a şu mesajı gönderiyor. Gürkan Acır, arkadaşlara da selam söyle. Tüm kamuoyuna biz saygıyla bildiriyoruz. Hayır. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun hakkında soruşturma başlattık.
4: Bakın, soruşturma değil.
0: Ya nasıl bir yeminasibet ya? Bütün dünya buraya gelecek, o da dünyayı dolaşacak ya. Böyle bir şey mi olur ya?
4: Bu Fahri Bey'in, Berhan Bey'in anında karar vereceği bir şey değil. CHP'de bir genel başkan var, bir MYK var.
0: Peki. Ya il başkanının yapacağı iş var.
4: Hayır.
0: Peki. İl başkanı soruşturma başlattı.
2: Yeni dosyamız aslında buradan çok ayrılmıyoruz. Neden? Çünkü tartışmaların odağında bir başka isim var. Daha doğrusu biz burada birkaç haftadır dosyalar yaptık. Dosyalarda hep özellikle son aylardaki yapılan işte savcılıklar tarafından yapılan operasyonlar, soruşturmaların merkezinde bir isim. Daha doğrusu adres oraya çıkıyor. Hep Veli Ağbaba. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili. Şimdi bugün de Veli Ağbaba'nın öz yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya yönelik nüfus ticareti suçlamasıyla bir tutuklama talep edildi. Tutuklandı mı? Var mı öyle bir bilgi elimizde? Henüz yok. Tutuklanma istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiş. Bir kere bunu bir söyleyelim. Peki suçlama ne? Önce bunu bir verelim. Bu sıcak gelişmeyi verelim sizlere sevgili izleyiciler. Ardından evet çember daralıyor çünkü artık yani neredeyse Veli Ağbaba'nın adının geçmediği bir günü tamamlamıyoruz. Çünkü her gün yeni savcılıktan, yeni bir işte bölgeden bir operasyon haberi geliyor. Bir savcılığın soruşturma haberi geliyor. Ve ucu bir şekilde Veli Ağbaba'ya dayanıyor. Peki bugünkü Ahmet Can Ağbaba'da ne var? Onu bir getirelim ekrana. 6. vol arkadaşlar. Bu arkadaşmış. Ahmet Can Ağbaba hakkında nüfuz ticareti suçundan tutuklama talep edildi. Tutuklamaya sevk müzekkeresinde Ahmet Can Ağbaba'nın başka bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Turgut Koç. Bu ismi hatırladınız değil mi? Turgut Koç. Biliyorsunuz biz burada sevgili Oğuz Polat Bilek arkadaşımız Polat Bilek. Bugün rahatsızlığı.

0: Dolayısıyla katılamadı programa. Turgut Koç dosyaları yaptık biz burada. Turgut Koç'un ifadeleri bitmiyor. 4 kez ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için bazı itiraflarda bulunduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha etkin pişmanlığı kabul edilip edilmediği bilinmiyor. Ama önemli itiraflarda bulunuyor. Şimdi Turgut Koç gene sahnede sevgili izleyiciler. Ve diyor ki 24 Nisan 2024 tarihinde banka hesabına 150 bin lira para yollamış. Kim yollamış? Turgut Koç. Peki niye yollamış? Bunu Bela Baba'ya yönelik olduğu düşünülüyor savcılık tarafından. Bunlar iddia, altını çizelim. Dosyada ayrıca Bela Baba şoförü olduğu belirtilen Gökhan Cumalı, ki tutuklu şu anda. Meclis çalışanı Özlem Ak Yılmaz Mercan, o da tutuklu şu anda. Ve Turgut Koç arasındaki para trafiğine ilişkin tespitlere yer verildi diyor. Devam edelim.
1: Vay vay vay.
0: Savcılık müzekkeresinde Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı Özlem Ak Yılmaz Mercan'a farklı tariflerde para gönderdiği belirtildi. O para miktarları da vardı değil mi Eftal? Onları da hazırlamıştık herhalde. Onları da getirelim. Evet, bakın Turgut Koç'un 9 Ocak 2023'te başlayan 25 bin, 10 bin, 25 bin, 100 bin, 100 bin şeklinde paralar gönderdi ve 2024'e kadar gönderdiğini Turgut Koç kendi beyanlarında ifade ediyor ve bu paraları ben Veli Ağbaba'ya yolladım diyor. Dün Fatih Atik Veli Ağbaba'yla görüşmüş. Veli Ağbaba dün demiş ki ben hayırsever bir kişiyim. Bana çeşitli yerlerden paralar gelebilir. Ben de bunları işte fakire, fukaraya ve orada ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum şeklinde bir açıklama olmuş. Tam metin bu olmayabilir ama bu minvalde bir laf söyledi bana Fatih. Bunu programda da ifade etmiş. Yani kendi beyanı, ben diyor hayırsever adam, ama hayırseverinle izah edilmeyecek bir takım durumlar var. Bunlara da bir geniş açıklama yapması, bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz Veli Ağbaba'dan. Şimdi diyor ki savcılık müzekkeresinde, Turgut Koç ile Ahmet Can Ağbaba arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığını özellikle vurguluyor. Savcılık Ahmet Can Ağbaba'nın nüfus ticaretine aracılık ederek kendisine 150 bin TL maddi menfaat temin ettiğini değerlendirdi diyor. Yani yeğeni nüfus kullandı diyor, nüfus ticareti yaptı diyor. Ve bu nüfus ticareti sayesinde de 150 bin lira parayı aldı diyor. Savcılığın tespiti bu. Başka var mı arkadaşlar? Bir tane daha var. Evet. Her dosyada onun adı. Şimdi Veli Ağbaba için iddialar. Şimdi başta biliyorsunuz Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve etkin pişmanlıktan yararlanan oğlu Gökhan Böcek'in ifadelerine göre adaylık ve kurultay süreci için Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişilere Özgür Özel adına 1 milyon euro rüşvet verdiğini iddia etmişti. Veli Ağbaba dedi ki hayır, katiyen yalan, ben tanımıyorum. Görmedim de dedi Gökhan Böceği, ama daha sonra tanıdığı, cezaevinde de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bir de HTS ve baz ilişkileri de çıktı. Tabii Veli Ağbaba'yla doğrudan çıkmıyor. Çünkü Veli Ağbaba milletvekili dokunulmazlığında olduğu için onun HTS baz kayıtları incelenemiyor diye biliyorum. Şimdi Turgut Koç'un itirafı var. Diyor ki beni Ankara'ya çağırıp 500 bin lira istedi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Turgut Koç diyor ki Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak yüz yüze görüşmede doğrudan 500 bin TL var mı diye para talep ettiğini, WhatsApp üzerinden de para trafiğini yönettiklerini itiraf etti. Bu tamamlayamadım onu arkadaşlar. İlişkin yazışma ve görüntülerde ortaya çıktı diyor. Yani Turgut Koç'un iddiası bu. İkinci de bu. Yani birincisi Muhittin Böcek. Aynen. İddiasının odağında Veli Ağbaba. İkinci Turgut Koç. Turgut Koç devam ediyor herhalde. Şoförün telefondaki takip, para nerede diyor. Teknik takibe takılan incelemelerde Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde şoförü Gökhan Cumalı'ya, ki kendisi de tutuklu, para nerede şeklinde kritik bir WhatsApp mesajı attığı saptandı. Mesaj ortaya çıktı. Seferihisar Belediyesi, İzmir'in bir başka belediyesi. O operasyonda da gene Veli Ağbaba izine rastlanıyor. Ve danışmanı tutuklanıyor bu kez. Danışmanı Özlem Ak Yılmaz rüşvet paralarını Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktardığı gerekçesiyle tutuklandı. Burada yerel bir gazeteci var sevgili izleyiciler. O yerel gazeteci 6 villaya ilişkin usulsüz yapı kullanım belgesi verme karşılığında bir para aldığını itiraf ediyor. Ve bu parayı Veli Ağbaba'nın danışmanına verdim diyor. O danışman da Özlem Ak Yılmaz. O da parayı Veli Ağbaba'ya gönderdiğini ifade ediyor. Ve bu da MASAK raporları ve itiraflarla soruşturma dosyasına giriyor. Bu da Seferihisar dosyası. Bakın devam ediyor. Gene şimdi az önce verdiğimiz yeğen Ahmet Can Ağbaba'nın kaynağı belirsiz bir para suçlamasıyla halihazırda tutuklanmaya sevki var. Bunu da geçelim. Başka ne kaldı? Bir de evet az önce burada bahsi geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi odasındaki siyah poşette 250 bin dolar. Bununla ilgili ben dedi savcılığa suç duyurusunda bulundum dedi Veli Ağbaba. Ben bu böyle bir para yok, böyle bir şey yok, böyle bir şey duyulmadı dedi. Fakat o dönem ilginç bu olay bir anda buhar oldu bu konu. Çünkü bir temizlik görevlisi 250 bin dolar bir parayı buluyor, temizlik sırasında buluyor. Bir milletvekilinin odasında buluyor. Ve o parayı götürüyor tutanak eşliğinde meclis başkanlığına veriyor. Fakat her ne hikmetse daha sonra bu konu kapandı. Bilmiyoruz akıbetini, bilmiyoruz. Yani Veli Ağbaba şu anda bütün bu yolsuzluk soruşturmalarının, son dönemdeki yolsuzluk soruşturmalarının merkezinde olan bir isim. Bülent Gürsoy sizle başlayalım, sonra Mehmet Faraç'la devam edelim. Bütün oklar Veli Ağbaba'ya gösteriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün bu iddialar bir siyasi komplo diyorlar ama sizce de öyle mi diyeyim?
1: Siyasi komplo demek için altında hiçbir şey olmaması lazım. Hiçbir veri olmaması lazım. Konuşulabilen hiçbir şey olmaması lazım. Sadece dedikodular olması lazım. Özgür Özel ile Veli Ağbaba 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Daha doğrusu milletvekili oldukları için dosyası ayrıldı ama orada iddianamede geçiyorlar. Kurultay'da delege pazarlığı. Delege pazarlığı neyle oluyor? Parayla pulla işle güçlü oluyor. İşte yeğenini söylediniz Can Ağbaba, Özlem Ak Yılmaz'ı söylediniz, Gökhan Cumalı'yı söylediniz, Turgut Koç'u söylediniz. Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in Veli Ağbaba ile ilgili iddialarını biliyorsunuz. Genel merkezdeki 1 milyon euro meselesi. Emre Caner onunla ilgili yine ilişkili. Yani böyle bir sürü konu var. Sizin belki gündeme gelmeyen bugüne kadar TÜLOV Vakfı diye bir vakıf var. Türkiye evet. Tanıtım Araştırma, Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı. Bu da Muğla'da. Bu vakıf Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın siyaseten de çok örgütlendiği, oradan siyasete çok insan taşıdıkları bir vakıf. Burada da mesela 2020'de 99 bin, 2021'de 268 bin, 2022'de 3.9 milyon gelirleri varken 2023'te bir anda 37 milyona çıkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftiş raporu var falan. Yani her taraftan Veli Ağbaba üzerine bir bu anlamda kuşatma var, çember daralıyor sözü doğru. Siyaseten de hatırlarsanız Kemal Bey 9 kişiyi tedbirli olarak kesin ilaç talebiyle disipline verdiğinde MYK'da ben bir şey demiştim. Veli Ağbaba bel kemiğidir Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın bel kemiği kırıldı diye. Bir yandan siyaseten genel merkez Veli Ağbaba'nın daha doğrusu Özgür Özel'in bel kemiğini kırmış oldu o kararla. Bir yandan da bunlar gitgide Veli Ağbaba'yı sıkıştırıyor. Bu işin dokunulmazlığın kalkmasına kadar gidebileceğini ben öngörüyorum. Bu bir bilgi değil. Bütün gelişmelere baktığım zaman bunun oraya kadar gidebileceğini öngörüyorum. Bu ilişkilerin tamamı detaylandırıldığında, iddianamelere girdiğinde ve bir davaya dönüştüğünde daha iyi anlayacağız. Ama bazı şeyler vardır ki anlarsınız. Yani ille de her şeyde dava sonucunun ortaya çıkması, kesin kararların ortaya çıkması beklenmez. Bilirsiniz, hep örnek veriyorum. MHP Genel Merkezi böyle bir olay olduğunda belediye başkanı ile ilgili ya da vekilleriyle ilgili tak diye ihraç ediyor, gönderiyor, dava süreçlerini başlatıyorlar. Demin örnek verdik anlatırken 3 tane altın kaçakçılığı iddiasıyla milletvekilini istifa ettirdiler vesaire. Şimdi bazı şeyler ciddi anlamda konuşulduğunda o hissi uyandırıyor. Bu his kamuoyunda şu anda oluşmuş durumda. Ha, dokunulmazlığın kaldırılmasını ben olsam Veli Ağbaba'nın yanında yerinde kendim isterim. Giderim kaldırttırırım, hiçbir şeyim yoksa. Buyurun derim, davalar da görürsün. Milletvekilliği düşmüyor nasıl olsa. Davalar da görürsün, aklanalım gelelim desin. Yani dokunulmazlığın arkasına niye sığınıyorsunuz yani? Çıkın onları görelim. Şimdi hayırseverim diyor. Demin anlattınız işte, aramışlar Fatih Atik'e. Hayırseverim, bana paralar geliyor. Ya hayırseversen Veli Ağbaba, bir vakıf kur. Vakfa gelsin, insanlar bağışlarını yatırsınlar. Vakfın da bir amacı olsun. Garip kurabaya yardım etmekse o, öğrenciye yardım etmekse o, yurt yapmaksa bu, başka bir şeyse başka bir şey. Vakıf kur, habire oradan buradan siyasetle de ilgili bir sürü insandan sana paralar geliyor, ben de bunu hayırda kullanıyorum. Bence bu çok, hani sizden dolayı duydum şu anda yayında, ama çok böyle sağlam gerekçesi olan bir tablo değil. Yani dolayısıyla Veli Ağbaba üzerine daha da fazla gidileceği görülüyor ve Türkiye'nin her tarafından. Şimdi bu şeyleri okuyunca, bütün bu bilgileri, uzun süredir de bunlar konuşuluyor. Türkiye'nin her tarafından benzer duyumlar geliyor. Şimdi bir organizasyon oldu. Hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu İBB davasında da önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek, sonra da daha ileri taşımak adına belediye kaynaklarını da kullanan bir yapılanmadan bahsediliyor iddia olarak. Şimdi Veli Ağbaba'nın da benzer bir yapılanma üzerinden bir şeyler kurguladığı ve siyaset yönettiği gibi bir algı oluşuyor bütün bu yapılanlardan, bütün bu ortaya konulanlardan. Ha, Veli Ağbaba da şunu her zaman söylüyor, ben bunları Özgür Özel için yapıyorum. Bunları dediğim para pul ilişkisi değil. Özgür Özel'in bütün siyasi süreçlerinin arkasında CHP'de herkes bilir, Veli Ağbaba var. Özgür Özel geldiği günden beri de Veli abi, ona gidin, ona sorun, ona söyleyin dediğini de herkes biliyor. Yani Veli Ağbaba bu anlamda kilit bir insan. Veli Ağbaba'nın çemberi daralırsa Özgür Özel'in çemberi daralır. İkisinin çemberi daraldığında zaten Ekrem İmamoğlu'nun daralan çemberiyle birleşir. Böyle anladım. Söyleyeyim.
0: Peki. Mehmet Bey, evet. Şimdi böyle bir tablo var. Sürekli de şu savunmayı yapıyorlar. AK Parti yargısı. Bu yargı bağımsız, özgür bir yargı değil. Bu AK Parti yargısı ve bize siyasi olarak bizi yok etmeye çalışıyor diyorlar. Ancak şimdi bizim gazeteci olarak bir hüküm verme derdimiz yok. Niyetimiz de yok. Zaten öyle bir haddimiz de yok. Evet. Ama gazeteci olarak bakıyoruz, okuyoruz evrakları. Soruyoruz sadece. Şimdi MASAK raporunda para transferi söz konusu danışmanında. Ya bunların her birine bir izahat gerekiyor. Ama bunların tümden hiçbirine izahat yapmayayım. İBB davasında gördüğümüz gibi kalkıyorlar, sizin tabirinizde Pablo Neruda'dan şiir okuyorlar. Aynen. Ya arkadaş, şiirin zamanı değil. Sen şu suçlamalara ne diyorsun? Onları bir cevapla. Sonra şiir de oku, şarkı da söyle. Türkiye'de hepsi de hepsi olabilir ama ısrarla burası AK Parti yargısı, ben hesap vermiyorum diye kenara sıçramaya çalışıyorlar. Veli Ağbaba'da da benzer bir tablo görüyoruz, gözümüze çarpıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bakın, ben hep baştan itibaren kullandığım bir cümle var, Hak Habibullah diye. Arkadaş, böyle olayı saptırarak efendim her şeye AK Parti, yok bilmem yargısı. AK Parti yargısı madem bu kadar, Atkın geçen 15 gün önce kendi belediye başkanı 5,5 sene değil mi? Yolsuzluktan cezaevine girmedi mi? Kim attı?
0: AK Partili belediye başkanı.
2: AK Partili değil mi? Ondan önce bir sürü belediye başkanı, MHP'liler de var. Bir sürü soruşturma geçiren var. Nereden baksan bunların sayısı 30. Bir sürü belediye başkanı şaibeye bulaştı diye ihraç edildi. Daha 15 gün önce biri de 5,5 yılda cezaevine atıldı. Şimdi bakın, bunu pompalayan, açık söyleyelim, belediyeden beslenen iki tane televizyon ve birkaç tane gazete arkadaş. Açık açık söyleyeceğim. Halka öyle bir şey anlatıyorlar ki, şu yaptı, düşmanımın düşmanı dostumdur. Efendim suçlamayı, ortadaki şaibeyi nasıl tersine çevirelim? Ne yapalım burada, ne diyelim? Mesela geçen hafta dedim ya burada sevgili Gürkan. Ya Özkan Yalam'ın beline peştemali kim sardı arkadaş? O kızları kim getirdi orada? Pavyonda göbek atan kadınlar nasıl belediyede çalışıyorlar? Yani oradan efendim CHP Genel Merkezi'nin arabasına milyonlarca lira harcayıp orada onarımını AK Parti mi yaptırdı?
3: Ertuğrul'a soracağım.
2: Telefonları, çantaları, hediyeleri, bu paraları Masak raporlarını bankadan AK Parti mi gönderdi? Ya ehli iman, ehli namus ya. Arkadaş tamam, AK Parti'yi bin kez eleştirdik. Yanlışlarını eleştirdik. Ama konu devletse, konu ülkenin huzuruysa, konu terörün bitmesiyse, konu yani bu millete yararlı bir şeyse de savunmak zorundayız. Bazen siyaset bu milletin, bu devletin bekasının önüne geçer. Yarın AK Parti gider, başka bir parti gelir. Biraz önce başta söyledik ya, işte Ay Yıldız merkezi değil mi? Milli İstihbarat'ın binası. Orası yarın iktidar gelse yıkılacak mı? Değişse yıkılacak mı? Devlet başka bir şey, siyaset başka bir şey. Şimdi bu kadar ortada rezalet var. Ekrem İmamoğlu 2000 yılla mı yargılanıyor? 119, 142 tane suçlama vardı. 143 tane suçlama var. Ya bunları şimdi ne yaptı? Mesela AK Parti'yi götürdü, dedi ki ey Ekrem gel, burada 3 tane villa var, 50 milyon dolar bunlar, biz bunu sana 15'e kapatalım mı dedi. Ya utanın ya. Arkadaş AK Parti'yi eleştirin. Bakın MHP'yi eleştirin. Herkesi eleştirin. Siyasette kim yanlış yapıyorsa eleştirin. Ama bakın ortada şaibeyle hukuk karşısında bir ikilem varsa, burada siz şaibeyi savunurken hukuka çamur atamazsınız. Ankara'da hakimler var. Sözünü kimse unutmasın. Ben de bakın bir şey söyleyeyim. Bana CHP'li gazeteci, AK Parti'yi de eleştirdim. MHP'yi de eleştirdim. Erdal İnönü'yü de eleştirdim. Ya doğruyu eleştiririm. Ya doğruyu desteklerim. Yanlışı da eleştiririm. Abi ben de bir sürü davaya gittim. Davaların çoğunu kazandım ya. O mahkemede hakimler nereden geldi? Venezuela'dan mı geldi? Nereden geldi onlar? Bu ayrım ne biliyor musun sevgili Gürkan? Böyle bir şey pompalıyor. Halk TV, Sözcü TV, bilmem gazeteleri. Bunlar şunu pompalıyor. Tetikçiler medya olmuşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırın, CHP'ye saldırın. Yahu arkadaş, hadi şaibelileri savunuyorsunuz. Hadi Ekrem İmamoğlu, Saraçhane bülbülleri oraya kartal gibi efendim saldırıyorsunuz CHP'ye. Ya hiç olmasa halkı kışkırtmayın hukuk konusunda. Halkı hukuk konusunda kışkırtırsanız yarın hukuka siz mahkum olmak zorunda kalacaksınız. Herkes hukukun karşısına çıkar bir gün bir şekilde. Ver ya baba olayına geleyim. Ya biraz önce bak söyledi arkadaşlar. Ya arkadaş bugün bana mesaj gelmiş. Diyor ki Veriya baba bugün diyor şurada aşure töreninde, burada aşure töreninde. Hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor Veriya baba. Ama ben şimdi Veriya baba suçlu, Veriya babayı cezaevine atıp böyle bir şey demiyorum. Mahkeme değilim, savcı değilim, hakim değilim. Ama bakın Masak raporları, efendim danışmanları, akrabaları, sülaleleri. Ya arkadaş, Hüseyin Can Güner avukatı mı?
4: Avukatı.
2: Avukatı. Peki meclisteki danışmanı orada Çankaya'daki bir belediye iştirakinde görevli mi? Görevli. Akrabaları birçok belediyeye dağılmış mı? Özellikle İzmir'de, Ege bölgesinde çok sayıda belediye başkanını kendi tasarrufuyla belediye başkan adayı yaptı mı? Buna nasıl yapıldı da ortada? Peki onun avuk ve arkadaşlarının belediye başkanı yaptıkları niye cezaevinde arkadaş? Neden cezaevinde? Bakın hukuk, hukuku eleştirirken dayanağınız olsun ama bu dayanağın arkasında şaibe olmasın. AK Parti hukuku, MHP hukuku, CHP hukuku, ben böyle bir şey tanımam. Adaleti kimse kirletmesin. Peki. Kimse şaibesini temizlemek için adalete, hukuka saldırmasın. Bu ülkenin savcıları, hakimleri ne yapacağını bilir, doğruları da elinde sonunda karar verir. Velakin yanlış verdi. Amerika'da adama tecavüzden, cinayetten 25-30 yıl hapis yatıyor yanlış uygulamayla. Sonra çıkıyor devlet 10 milyon dolar tazminat veriyor. Hukuk her yerde hata yapabilir. Ama en nihayetinde o gider, o yalan da, o yanlış da, o usulsüz karar da yine hukukun duvarına çapar. Peki. Ve geri gelir. Peki. O yüzden hukuku yıpratmayalım. Peki. Kendi hırsızlığınızı, şaibenizi, rezaletlerinizi hukuka saldırarak yapmayın. Peki. Devletin hukuku vardır. Peki. Ne olursa olsun devletin hukuku vardır. Hepimiz hukukun karşısında peki, boynumuz kızar incelir.
0: Kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Aranın ardından, çok minik bir ara. Aranın ardından Taksim Meydan devam edecek.
5: TGRT FM Haber. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Buradan böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride.
3: Abi gözümü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
2: Yukarıda cenaze var.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: TGRT FM Haber.
7: Başka bir tartışmayı getiriyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nda olsa bunu dersiniz ki siyasi bir şeydir ama Ekrem İmamoğlu'na şaibe iddiaları var. Yolsuzluk, rüşvet. Özgür Özel'in etrafında dolaşıyor. Veli Ağbaba'nın etrafında dolaşıyor. Burhanettin Bulut'un etrafında dolaşıyor. Yani bir ekibin tamamı mı bu kadar şaibenin içinde olur? Bunu kamuoyun tartışması lazım. Yani bu kadar şimdi bu arkadaşlar il il dolaşıyorlar. Ben başka bir perspektiften yaklaşarak sonuca gelmek istiyorum. Şimdi Özgür Özel il il dolaşıyor. Yani ben Özgür Özel'in yanına giden arkadaşlara şunu Özgür Özel'e sormasını isterim. Ya birinizde bu iddialar olabilir, ikinizde olabilir ama tamamında mı olur? Yani Özgür Özel'de şaibe iddiaları var. Mesela ben buradan Taksim Meydan aracılığıyla Özgür Özel'e çağrıda bulunuyorum. Mesela bugün Kastamonu'daydı. Mesela Uşak'a gitsin. Uşak halkında böyle gözün içine baksın. Niye? Uşak halkının parasıyla VIP çok lüks bir araçla geziyor. O araçla mesela gitsin Uşak halkını desin ki ya ben sizin arabanızla biniyorum. Sizin paranızla böyle lüks bir araçla geziyorum. Ya
8: Bursa'ya gitsin, Antalya'ya gitsin.
7: Hayır, Uşak'a gitsin spesifik olarak. Çünkü Uşak halkına bir borcu var Özgür Özel'in.
8: Evet.
7: Uşak halkının parasıyla il il dolaşıyor. Gitmez mi bir insan Uşak'a?
8: Gitmesi lazım.
7: Dolayısıyla hani bir kişi de olur bu tartışmaları anlarız. Ama Özgür Özel'in bütün ekip arkadaşlarının, Ekrem İmamoğlu'nun bütün ekip arkadaşlarının tamamının etrafında bu şaibe, yolsuzluk, rüşvet her yerde akıyor.
8: Tesadüf mü?
7: Tesadüf mü yani bir kişi de anlarız. O zaman şu geliyor akla. Buraya yağmaya, talana, hani bundan 1000 yıl önce Anadolu'da Moğol istilası vardı. Buraya yağmaya, talana, Moğollar gibi istilaya gelmişler. Bu ortaya çıkar. Dolayısıyla sadece Veli Ağbaba değil, o kadronun tamamında bu iddialar var. Yani bir kişi de yok. Tamamında var. Yani bir kişi ben suçsuzum, ben bu ekibin dışına hiçbir şey bulaştım diyemez. Bu ekibin tamamında, Özgür Özel'in ekibinin dediği herkesin etrafında bu iddialar var. Dolayısıyla kamuoyunun dönüp buraya bakması lazım. Yani peki, bu kadronun tamamı şaibelerle anılıyor. İkincisi, geçen hafta salı günkü yayınımızda, daha doğrusu geçen hafta değil ki bu salı günü yayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
9: Aa, o çok olay oldu ya. Her yerde haber oldu. Sen söyledin Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor diye. Ne oldu? Yeni gelişme mi var onda?
7: Var. Cemil Tugay çok kısa bir zaman zarfı içerisinde AK Parti'yi artık direksiyonu kırdı diyebiliriz.
10: Mümkün değil ya. İzmirliler onu orada ateşe verip yakarlar ya. Öyle şey mi olur ya?
9: Bir şey söyleyeceğim ama yalanladı.
7: Şöyle yalanlaması şöyle keskin bir net bir şekilde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyorum diye bir ifade kullanmadı. Özgür Özel'in bir
9: gitmiyorum
7: parti...
9: diye.
7: Tabii. AK Parti'ye gitmiyorum diye bir yalanlaması olmadı. Çünkü CHP'den istifa ederken yeni parti, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi işaret etmişti. Yaptığı açıklamada ortada zaten yeni bir parti yok dedi. CHP'deki gelişmeleri uzaktan takip ediyorum, bakıyorum dedi. Hani orada ne oluyor, ne bitiyor.
8: Özgür Özel'e de gitmedi değil mi?
7: Tabii, Özgür Özel'e zaten gitmedi. Ben salı günkü yayında şunu söylemiştim. Cemil Tugay AK Parti'nin İzmir'deki yöneticileriyle temas halinde. Ve onlarla bir süreç yönetiyor.
9: Ya ama hakikaten Ertuğrul'un dediği doğru, nasıl yapacak yani ya? İzmir ya burası.
7: Şimdi şöyle.
10: Mümkün değil abi.
7: Cemil Bey'in, Cemil Tugay Bey'in.
11: Doğru söylüyorsun. İzmir alevler içinde kalır. Tabii yanar ya. O siyaset orada. Yani. Valla onu da tutarlar. O bir türlü temizlenmeyen o denize atarlar.
10: Evet.
11: Ama bak burada bir çıkmazda bir figür var burada.
9: Denizin de ta ortasına
11: götürdü. Hayatının en büyük hatasını yaptı Cemil Tugay. Hiç beklemediği hayatı boyunca İzmir gibi CHP'de orada partinin var ya, bir şey söyleyeyim mi? O CHP il binasında ya da Konak'ta, Balçova'da orada partili sıradan bir tane hanımefendi ya da bir partiyi alıp koysalar İzmir Belediye Başkanı olacaktı. Var mı itiraz buna? Yok. Orada öyle bir yapı var. Senin eline böyle bir koltuk geçmiş. CHP'nin kalesi konumunda bir yerde geliyorsun pervaz. Zaten hiçbir şey yapmadığı söyleniyor. Sürekli ben en son gittim abi bir gün İzmir'e. Ya yürüyemedim ya kokudan ya.
10: Deniz bak, çok kötü.
11: Yani bak bir şey Deniz söyleyeyim. Bak bir açık şunu söyleyeyim. Bak çok kirli bir şehir. Parkları düzensiz, yolları kötü, kaldırımları kötü. İzmir şöyle bir şey olmuş. Halk bize nasılsa oy veriyor. Arkadaş bunu yıkacaksınız. Olmaz. Siz halkın o Atatürk'e, Cumhuriyet'e, partiye duyarlılığını kendi ihmalinizin kurbanı yapamazsınız. CHP'li tabanın ve İzmir halkının beklentisi hizmettir. Ben ne zaman gitsem inanın Caddebostan sahilini arıyorum ya. Vallahi billahi. Açık ama, açık söyleyeyim. En azından bir düzen var burada. Oldu mu olası?
9: Söylüyorlar diyor ki ne olursa olsun biz oyumuzu yine
11: ya veriyoruz. Öyle bir kitle var. Bak bunun sebebi şu. Bunun sebebi AK Parti'ye öfke. Adam diyor kim olursa olsun verir. Bak bu yanlış. Bu birey davranışı değil. Bir de şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra şimdi Ertuğrul diyor ki yakarlar. Gider diyor o da. Bence çaresi yok. Nereye gidecek? Siyasetten bitti o açı. CHP'den bir yere varamaz artık da. Yeni parti o hayaldir. Burada Gürkan'cığım hep ne diyorum? %10 ihtimal bile yok. Kuramazlar, kuramayacaklar. Açıkta kaldı. Sığınacağı tek yer orası. AK Parti de orada en son %37 mi aldı aday?
10: Bilmiyorum.
11: Yüksek bir oy aldı oradan. Şimdi orada zaten şöyle bir manzara var. Kendini zaten siyasetten bittirdi. Ama bak ben hep İzmir'i acırım. O kadar dinamik. Partiye o kadar hayran. O kadar böyle hırsla. O kadar inançla CHP'ye sarılan bir kitle var ki ya yazık etmeyin. Hele öyle bir AK Parti'ye falan giderse.
10: Mustafa abi peki sana göre niye AK Parti'ye geçecek?
11: En büyük skandal olur.
10: Peki. Yani sana göre AK Parti'ye geçecek demenin parametreleri nelerdir?
7: Ben,
10: yani,
7: benim için bir parametresi yok da ben aldım gazetecinin bilgiyi burada paylaşıyorum yani. Cemil
9: bakalım
7: Bey.
9: Yarın gene bir yalanlama gelecek mi Mustafa Yavuz?
7: Ben devam edeyim şöyle çok.
11: Bir de Tuzla var onu da unutmayalım.
9: Ha, Tuzla geçiyormuş. Ali Eren. Tuzla geçiyor.
11: Ali
9: Eren Bingöl.
11: Evet artık geçiyor o kadar ayuka çıktı ki o herhalde bu hafta içerisinde geçecek.
9: Yani NATO'dan sonra
11: evet,
9: herhalde.
11: Bu hafta yani 9'undan sonra büyük ihtimalle geçecek.
7: Biraz Tuzla Belediye Başkanı'nın
9: biraz zor gibi. Biraz zor gibi. Öyle mi?
7: Ben.
9: Öyle mi nedir Ali Bey bir saniye Mustafa geleceğim. Zor gibi. Zor derken yani bilginiz var bu konuda herhalde.
12: Bilgim şöyle aynısını geçen hafta söylemiştik. Sarıyer'de aynı durumdaydı.
9: Ama bu Tuzla galiba ilişki kurulmuş gibi yok mu?
7: Yani, bence ilişki kurulmuş bana gelen bilgi. AK Parti Genel Merkezi ile Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl değil mi? Temas kurmuş, onaylar verilmiş.
12: Bugüne NATO kadar bu ilçeler, sonrasında bu ilçelerde oradaki bulunan o ilçe başkanlıkları çok büyük mücadeleler verdiler. Oradaki sıkıntılarla ilgili. Mesela
11: zaten işte, yıllar sonra bugün, alındı değil mi AK Parti
12: bugün,
11: dedi.
12: Bugün tabii. Bugün defa alındı. Bugün aynı şey işte biraz önce söyledim Beşiktaş'taki olay. Yani oradaki ilçe teşkilatları Sarıyer'de olsun, Tuzla'da olsun, diğer yerlerde olsun. Bu ilçe teşkilatları büyük mücadeleler verdiler. Onların yaptıkları işlerin yanlış olduğunu bugüne kadar ne yapacaklar şimdi? Nasıl bir
7: ama o zaman şöyle bir motivasyonla Aydın yani niye
12: bakın,
7: geçti? Bugüne, Afyon niye
12: Aydın'da,
7: geçti?
12: Bakın, başka, Aydın'da bakın Aydın'daki geçen belediye başkanımız Afyon'daki
11: geçen milletvekili geçti.
12: Şimdi bakın
7: yani,
12: burada
7: bunların olan işler yani
11: ben, bunları bahane etmezler.
12: Daha önce söyledim.
7: İzmir'de
12: dedim. Ben bu geçişlere karşıyım dedim. Ama orada bıçak kemiğe dayanmış. Fakat o Aydın Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan sonra dedim ki tamam. Yani diyor ki o biraz önce siz söylediniz 6 dönem milletvekilliği yap 5 dönem 6 dönem milletvekilliği yapmış oraya otağı
11: ya kurmuş. Aydın Belediye Başkanı.
12: Şimdi Aydın Belediye Başkanı'nı öyle bir zor duruma bırakmış ki.
11: Onu söyleyeceğim bakın Aydın Belediye Başkanı partide daha aday olmadan neydi? MYK'daydı değil mi? MYK'daydı.
7: Tabii tabii.
11: Ya sen tutuyorsun senin amirin konumunda Ekrem İmamoğlu meydanlarda hanımefendiye meydan okudu. Hadi defol git dercesine adeta meydan okudu. Sen belediye başkanısın, MYK üyesinin adaylığına karşı çıkıyorsun. Orada HDP ile ilgili duyarlılığını, Aydın'ın başka bir siyaseti var arkadaş, orası Hakkari değil ki, Aydın orası. Ve Demokrat Parti'nin oldu mu olası kalesi sağım. Orada bak resmen Aydın belediye başkanı gitsin diye uğraştı Ekrem İmamoğlu.
12: Ben o konuşmalarını dinledikten sonra oradaki, dedim ki bıçak yemeye dayanmış
11: oradaki
12: yani.
11: Oradaki tahribatın sebebi İmamoğlu'dur. Yani. Videolar duruyor. Hanımefendiye söylemediği laf kalmadı.
12: İşte o yüzden diyorum bıçak yemeye
11: sen
12: dayanmış.
11: Sen hangi akla, sen belediye başkanısın, sen partinin genel başkanı mısın? İşine bak git nereye gidiyorsun?
12: Ya genel başkan öyle bir şey söyleyemez.
11: Söylemez
12: zaten.
11: Söylemez ki.
12: Ya. Söylemez zaten öyle.
11: Ama o söyledi.
9: Peki, Mustafa tamamla sözünü.
7: Cemil Tugay NATO zirvesi sonrasında çok kısa bir zaman zarfı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi artık neredeyse kesin gibi. Birkaç böyle içeride itiraz var. Muhtemelen onlar da önümüzdeki günlerde aşıldıktan sonra Cemil Tugay Taksim Meydanı'nda söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek ve yıllar sonra AK Parti'nin çok isteyip de alamadığı bir büyükşehirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu yolla bu iş gerçekleşmiş olacak.
11: Tarihin en büyük siyasi sarsıntısı olur.
9: Burcu Köksal'a demiş bunu, Aydın değil.
7: Burcu Köksal'a söyledi.
9: Burcu Köksal'a söyledi. Evet.
7: Dolayısıyla Tuzla bahsi geçti. Şöyle, 20 tane belediye başkanı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilip de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardır geçiş nedeni ama mesela Tuzla belediye başkanının oğlunun ismini Özgür Özel koymuştur. Yani bu kadar girift ilişkiler, bu kadar
12: yakın. Bu da geri alır canım, ne farkı?
7: Yakın ilişkilerin olduğu
12: benim
7: bir yerde.
12: Benim koyduğum ismi geri verdim.
7: Bu kadar büyük kopuşların olması, bu kadar derin ayrışmaların, yani partiyle yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin oyuyla alıyorsunuz. Ve o dönemki parti yöneticileriyle çok sıkı fıkı ilişkileriniz olacak. Sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi. Ben şunu anlardım Tuzla Belediye Başkanı. Özgür Özel eğer kurabilecekse ki bir partiyi, oraya giderse anlarım ama çok böyle derin bir kopuş şekilde kopması ayrı bir tartışma izahın gerektiriyor.
11: Bir şey düzeltti ya. Pardon. Burcu Köksal dedin ya. Ben genel bir şeye dikkat çektim. O hanımefendi de Aydın Belediye Başkanı da parti içerisindeki baskılardan bunaldığını açık açık meydanlarda söyledi.
12: Meydanlarda
11: Burcu Köksal'a da İmamoğlu resmen bu partiden gitsin diye uğraştı. Ama iki belediye başkanı da iki hanımefendi de parti içerisindeki baskılardan hep bunaldıklarını açık açık ifade etmişler.
9: Bir Bülent Ersoy'a derim sonra ben İstanbul'a geleceğim.
7: Ben Antalya ile ilgili bilgi vereceğim. Heh. 7 Temmuz günü Antalya Büyükşehir Belediye önceki belediye başkanı Muhittin Böceğin duruşması var. Burayla ilgili çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Bu duruşmada çok yüksek bir ihtimalle Muhittin Böcek ev hapsine çıkacak. Yaklaşık bir yıldır
12: o yargının vereceği bir karar canım, ona biz buradan böyle bir şey demez.
11: Bilgi mi aldın bu konuda?
7: Bilgi yani çok yüksek hakim, bir ihtimal.
12: Hakimin orada vereceği pişmanlık. Bu hakimlerin vereceği karara buradan bak, peşin hükümlü
11: Ali Bey, bakın, etkin pişmanlıkla
7: etkin
11: ilgili
7: pişmanlıkla
11: yargının
7: alakalı.
11: Böyle bir karar alabileceğini söylüyor.
9: Evet. Ben peki.
7: Bunu da paylaşacağım.
9: Bülent Gürsoy, bu milletvekilleri dedik ama belediye başkanlarında da geçişler, transferler devam ediyor. Yani Cemil Tugay geçer mi geçmez bilmiyorum ama Tuzla için bu yoğun bir şekilde konuşuluyor. İşin enteresan tarafı yalanlamıyor da. Yani bir yalanlama gelmiyor. Bilmiyorum, ben görmedim. Ali Eren Bingöl, Tuzla Belediye Başkanı. Zaten çok sert bir şekilde de Ekrem İmamoğlu yönetimini eleştirmişti biliyorsunuz. Bunlar devam eder mi bu geçiş furyası?
13: Bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ben bu geçişlerle ilgili kişisel fikrimi söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye gidenlerin gitme sebeplerinde iki tane nokta var. Birisi demin hani Hüseyin Can Güner üzerinden de konuştuk. Geçmişte Ali Dinçer 32 yaşında Vedat Dalokay'a karşı ön seçime girip %70 oy alıp sonra da seçimde %55 oy almıştı. Ön seçim kültürü Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Özgür Özel kurultayda ön seçim yapacağım dedi. Sonra çıktı yerel seçimlerden sonra bilmem 19 tane anketçiyle 5 tane adamla buluştuk. Yapay zekayı kullandık. Belediye başkanları belirledik dedi. Şimdi bir, yapay zeka ile kullanıp belediye başkanları belirlediniz. İki, eş dost belediye başkanı yaptınız. Yapay zeka ile belirledik dediğiniz adamları daha çok Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonu dahilinde belli bir ağ içerisinde kullanabileceğiniz, birbirine bağlı, birbiriyle dayanışma içerisinde olan adamlardan belirlediniz. Bu adamların temel çıkış noktası da ne bir ideolojiydi, ne Cumhuriyet Halk Partililikti, ne Altıok'tu, ne başka bir değerdi. Temel noktaları kent rantlarını ve kaynaklarını kullanmaktı. Bu adamlar kent rantlarını, kent kaynaklarını kullanırken bir takım kusurların içerisine girmiş olmalılar ki kendilerini kurtarmak için iktidar kanadını atmaya çalışıyorlar. Benim kişisel gördüğüm o. Birincisi bu. Ha, o noktada geri kalanı AK Parti düşünsün. Yani bir sürü örneği var. Bu tür sıkıntılı insanlar geçtiler. Geri kalanı AK Parti düşünsün. Ama geçiş sebeplerinden birisi bu mesele. İkincisi ideolojik altyapılarının olmaması, rahatlıkla bu tür geçişlerde sorun yaşamıyor olmaları. Ki bunlardan biri de Cemil Tugay'dır. Cemil Tugay'a Kemal Bey Karşıyaka'da başkan adayı yapmayın dedi. Beşli çetelerle ilgili meseleleri vardı. Cemil Tugay buna rağmen Büyükşehir'e yapıldı. Sonra kendi işlerinde bir takım sorunlar yaşadıklarını biz duyduk, gördük, öğrendik. Cemil Tugay'ın da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması var. Oradan ceza alma ihtimali
9: Kurultay
13: var.
9: Kurultay davasında da sanık değil mi?
13: Dolayısıyla evet. Kurultay davası, 26. Asliye Ceza dediğim o Ankara'daki, orada da sanık. Dolayısıyla kendini kurtarmak için bir geçiş yapabilir. Geçişte de bir sorun kendi açısından görmeyebilir. Yani biz olsak, biz böyle bir geçişi aklımızın ucundan bile geçiremeyiz. İşte Mehmet Faraç anlatıyor bir sürü olayı. Değerler bütününüz yoksa bir parti içerisinde bu tür geçişler çok kolaydır. Geçersiniz. Bu arkadaşlarda da ben, bu kişilerde de bu tür bir değerler bütünü olmadığını görüyorum. Bundan sonra da bu geçişler olacaktır. Yani Kemal Bey geldi, bunlar artık durur falan diye bir takım şeyler yaratmaya çalışıyor Özgür Özel ekibi. İş öyle değil. İş öyle değil. Demin anlattığım temelde bütün mesele. Dolayısıyla bir süre daha bunlar yaşanacaktır. Yapay zeka ve organizasyon içerisinden seçtikleri, getirdikleri insanların önemli bir bölümü de iktidar kanadına, AK Parti'ye geçecektir. MHP'ye geçemezler. Yayının içinde söyledik. MHP kapıları kapattı. Ama peki, bu geçişler bir miktar daha devam edecek. Ama kalan sağlıklı yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi yapılanmasını yeniden oluşturacaktır.
9: Peki. Şimdi sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik ama burada bir noktanın altını çizmek istiyoruz. Daha doğrusu bir fikri takibi devam ettirmek istiyoruz. O da şu. Haluk Levent, sanatçı Haluk Levent'in özellikle kendi ticari hayatına ilişkin iniş çıkışların en son örneği olarak karşılıksız çekten dolayı aldığı bir ceza vardı. Bu olay gündeme gelince, kamuoyunun gündeme gelince Haluk Levent'in bu bitmek bilmeyen ticari dalgalanmaları diyelim, dalgalanmaları neticesinde herkes bu sefer döndü ve Haluk Levent'in öncülüğünü yaptığı, genel başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği isimli derneğin hesapları ne durumda diye sordu. Çünkü orada da şöyle bir tablo vardı. Ahbap Derneği'nin hesaplarında son 3-4 yıla ait denetim raporları yok. Önceki denetim raporları da tartışmalı. Onlara da soru işareti koyuyoruz. Ama özellikle depremdeki toplanan astronomik paraların nasıl dağıtıldığına ilişkin endişeler, kaygılar vardı. Biz burada Taksim Meydanı'nda bu endişeleri dile getirdik. Soru işaretlerimizi sorduk. Peşin yargı ve hüküm barındırmadan sorduk. Saf ve temiz bir şekilde sorduk. Bizim niyetimiz şuydu. Kendi ticari hayatındaki dalgalanmaları bitirememiş, sürekli olarak bu tip problemlerle anılmış, karşılıksız çekten uzunca yıllar önce hapse girmiş çıkmış ama aradan geçen 30 yıla rağmen bir türlü durumunu toparlayamamış olan bir kimsenin çok büyük devasa yardım organizasyonlarının başında olması, sorgusuz sualsiz kendisine yatırılan paraları, kendi derneğine yatırılan paraları harcama yetkisi altında bulunması, daha doğrusu yetkisi onda bulunması soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Biz de bunları dile getirdik. Sadece biz değildik, bazı gazeteciler, Fatih Altaylı da yazdı, başka isimler de konuya eşlik etti. Suçlama yok, peşin hüküm yok, ön yargı yok ama soru var. Sorularımız vardı. Haluk Levent de bunlara karşın dedi ki Perşembe günü böyle hazırlık yapıyoruz, şöyle hazırlık yapıyoruz. Her şeyi tek tek izah edeceğiz dedi. Oturdum. Perşembe günü burada bir yayınımız vardı. Yayın bitince gittim, açtım, evde baktım, dinledim. Uzunca anlatıyor. Ama yani bir macera filmi anlatır gibi anlatıyor. Oysa bizim beklediğimiz rakamlar, bizim beklediğimiz belgeler, bizim beklediğimiz denetim raporlarıydı. Bunların hiçbirini yayınlamadı. Diyor ki KVKK kanunu var, kişisel verileri koruma kanunu var, biliyorsunuz. Evet, elbette oradaki faturaların adını soyadını biz merak etmiyoruz ama onları kapatabilirsiniz, karalayabilirsiniz ve yayınlayabilirsiniz pekala. Bu şekliyle faturalar yayınlanabilirdi, denetim raporları yayınlanabilirdi, ayrıntılı yayınlanabilirdi. Oysa bunları yapmadı Haluk Levent ve yaklaşık 40 dakikaya bulan bir duygusal konuşma yaptı ve olayı bir sonraki aşamaya erteledi. Dedi ki ben Ahbap'ın genel başkanını da bırakacağım dedi. Burası beni ilgilendirmiyor, bizi ilgilendirmiyor. Kamu adına görev yapan gazetecileri de ilgilendirmiyor. İlgilendiren 158 milyon dolar toplanan deprem yardımları nereye harcandı? Bunun şeffaf bir şekilde iletilmesi. Dolayısıyla bu konuda araştırma yapan birkaç gazeteci arkadaşımız da var. Onlarla da temas kurdum. Şöyle bir sorularımız var. Örneğin deprem döneminde konteyner çok önemliydi, biliyorsunuz. Orada depremzede vatandaşlarımızın en önemli şeyleri konteynerlara ulaşmaktı. Çünkü soğuk bir ortamdı. 6 Şubat depremi çok yakıcıydı. Konteyner faturaları ve ayrıntılarını Haluk Levent'in paylaşması gerekiyor. Battaniye, su ve ihtiyaç maddeleri var en temel. Bunların faturaları ve ayrıntılarını paylaşması gerekiyor. Yardımları teslim alanların adını ve soyadını bir liste olarak yayınlaması gerekiyor. En azından yani bölge bölge, mesela Maraş'ta şu bölgede şu kişiye teslim edildi, bu kişiye teslim edildi şeklinde ayrıntılı vermesi gerekiyor. Daha önce denetim raporlarını açıklayacağını duyurmuştu. Denetim raporları halen Ahbap'ın internet sitesinde yer almıyor. Kalıcı 448 konut diyor. Aslında 4000 konut sözü vermişti. 448'ini yaptırdığını söylüyor. Bu konutlar kime yaptırıldı? Yapan kim? Müteahhit kim? Bir de birim maliyeti ne kadar? Bunlar cevabını bekleyen sorular. Ayrıca kripto coin üzerinden yapılan yardımların tutarı ne kadar? Bunlara dair herhangi bir bilgi yok. Bunlar da o dönem yaptırılan verilen yardımlardı, ödenen paralardı. Bunların da hesabı ortada yok. Bunlar da rapora dahil edilmeli. İşte bu soruları Haluk Levent'e biz soruyoruz. Haluk Levent çıksın, bize oradaki o günlerdeki fedakar çalışmalarını anlatmak tamam, okey, dinledik. Ama lütfen bunların da cevabını kamuoyuyla paylaşsın. Yani sevgili izleyiciler, bu konuşmaları biz 3 sene önce yapsaydık böyle üzerimizden silindir geçerdi. Çünkü kamuoyunda inanılmazdı yani. Haluk Levent aleyhine en ufak bir şey söyleyemiyordunuz. Devletin kurumlarına, işte Kızılay, tamam Kızılay'da da hata olabilir, eleştirebilirsiniz. Ama bunun karşılığı Haluk Levent'in derneği olmamalı. Neden olmamalı? Oraya yani vatandaş yardım yapmak istiyor. Vatandaş elini uzatmak istiyor. Ama denetimsiz ve bakın 30 yıllık yaşamı boyunca hep ticari dalgalanma yaşamış. Hep çek problemi yaşamış, hep kredi problemi yaşamış, hep mali problemlerle cezaevine girmiş, çıkmış, aramalar çıkmış hakkında, cezaevlerine girmiş çıkmış bir kimseye de kusura bakmayın, vatandaş olarak, bir gazeteci olarak ona bu kadar sorgusuz sualsiz para akmasında biz soru işareti olarak koymak durumundayız. İşte sorduğumuz sorular bunlardır. Haluk Levent'ten, Ahbap yetkililerinden bu sorularımızın cevaplarını bekliyoruz. Açıklasınlar, burada Taksim Meydanı olarak da bunların cevaplarını siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız diyoruz. Bunu da bir fikri takip olarak sizlerle paylaşıyorum. Birkaç cümlelik bir vaktim kaldı. Şimdi çok kısa bir cümle senden, bir cümle Ali Bey'den alayım, bitireceğiz.
7: Şimdi Haluk Levent'in işte geçmiş hayatıyla ilgili işte o tarihlerde işte çok haberler çıktı. İşte çek vesaire, o bu. Ve uzun süre ortalıkta yoktu. Sürekli bu olumsuz haberlerle anılıyordu. bir şarkı yaptı, bir şarkıyı seslendirdi. İşte Atatürk'le ilgili İzmir'in İzmir dağlarında çiçekler açar şarkısıyla bütün o geçmişiyle alakalı olan tüm olumsuz haberleri kamuoyu unuttu ve bir anda özellikle toplumun Atatürk hassasiyeti üzerinden kendisine bir yol açtı. Dolayısıyla toplumun bu tip olaylarda hiçbir zaman her olayda şunu yapmasın, geçmişini unutup o kamuflaj olarak o şarkıyı yapmıştır. Yarın başka bir şey olur. Bu tip hataların sonucu çok kötü oluyor, çok ağır oluyor. 160 milyon dolar gibi çok büyük bir para devletin kamu kurumlarının adres olarak durması gerektiği yerde çok daha peki, büyük felaketlere peki, sebep veriyor.
12: Ali Turan. Yani biraz önce konuşuldu bu şey yargı, AK Parti yargısı, iktidar yargısı bizi rahat bırakmıyor diye. Şu anda siz biraz önce rüşvetin ağababasıyla ilgili bir şey gösterdi, tablo gösterdiniz. Oradaki parayı gönderenlerin hiçbirisi AK Partili değil, alanın hiçbirisi AK Partili değil. Mahkemeye verenler AK Partili değil. Oradaki insanların hiçbirisi AK Partili değil. Buradaki sağduyulu Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ediyorum. Bunlar geldiler, mahkemelere müracaat ettiler. Bakın daha önce konuşuldu, defalarca konuşuldu. İBB operasyonları başlamadan önce AK Partili 4 tane belediye başkanı hakkında ceza verilmiş, cezaevinde yatıyorlardı. Hı hı. Şu anda yenisi bir tane daha yatıyor. 1298 belediye hakkında soruşturma izni verilmiş. Bunun 591 tanesi AK Partili, 321 tanesi de CHP'li. 100 tanesi MHP'li, 18 tanesi DEM'li, 6 tanesi de İYİ Partili. Şimdi burada müracaat edilen oradaki konularda hiçbir tane ayrım yapılmadan bütün belediyelere soruşturma izni açılmış. Dolayısıyla suçu olan da gitmiş yatıyor. Ama oradaki cezaevine giren belediye başkanı AK Partili diye kimse sahip çıkmıyor. Suç işlediyse cezasını çeksin diye peki, bizzat talimatlar veriliyor. Ama burada sıkıştıkları zaman efendim bu hükümet yargısı deyip karşı çıkmalarının bir anlamı yoktur. Bunun bedelini eğer oradaki o sizin gösterdiğiniz tablolardaki konular gündeme geldi. Hakimler bunların yarın kararlarını verecekler. Peki. Suçlular da suçunu cezasını çekecek.
11: Peki. Şey, dikkat çekeceğim.
9: Mehmet Bey buyurun.
11: Ya bu komedyenle ilgili bir tartışma oldu ya. Kemal Bey gerçekten bir siyasi lider gibi gitti. Kendisine destek veren tek liderdi orada. Arkasından efendim CHP'yi salın gibi ortaya bir asparagas CHP'ye Kemal Bey'e geçmiş.
9: Yani o şey komedyen evet. Deniz Göktaş evet. Demiş ki evet. CHP'yi salın bana beni de niye evet. Geldiniz ziyaret ettiniz falan demiş.
10: Yalanlandı.
9: Kemal Bey'le ama, böyle ama ben şey... Kemal Bey'le konuştum evet, telefonda konuştum. Sordum. Evet. Kemal Bey yok böyle bir şey dedi. Evet. Böyle bir şey yok dedi. Evet. Olmadı efendim dedi böyle bir şey yok dedi.
12: Niye gitmiş?
11: Söyleyeceğim.
9: Ya, o ayrı bakın, bir fasıl. Gidip şey gitmemesi ayrı bir şey evet. Ama yani orada yaşanan sahnenin değil başka yalan. Olduğu iddia
11: evet.
9: Ediliyor.
11: Şimdi bakın orada Kemal Bey gibi bir ciddi bir lider bir programın yapımcısı Gürkan Hacıra böyle bir şey olmadı diyor. Konu bile geçmedi diyor. Arkadan bu yalanı yayanlar hep Kemal Bey'e canlı yayında saldıranlar. Sözcü TV'de Halk TV'de bunu böyle alevlendirdiler. Sanki adam buraya Kemal Bey'e bağırmış çağırmış bir manzara. Arkasından avukatı bu komedyenin avukatı çıkıp evet öyle oldu bir şey diyor. Sonra ne çıkıyor? Avukat kim çıkıyor? İBB'de yargılanan rüşvet yolsuzluktan yargılananların avukatı çıkıyor.
9: Ha öyle mi?
11: Bakın bazı bu olayı böyle
10: teşkilat ya.
11: Bakın bu olayı böyle kışkırtan Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir yıpratma, itibarsızlaştırma hareketi yapan bazı gazetecilerin de cezaevine giren gazetecilerin de avukatı olduğu ortaya çıkıyor.
12: Etme bulma dünyası gitmeyecek. O sorulara da muhatap olmayacak.
11: Şıracının ne diyordu?
12: Şıracının şahidi Bozacı.
11: Bozacı. Bakın arkadaşlar öyle grift ilişkiler var ki her yalana inanmayın. Bir mesela burada bu CHP'yi salın diyen çocuk ki ihtimal zaten sıfır. Benim için Kılıçdaroğlu peki. Yalanlamışsa yalanlamıştır. Söyleyeceği tek şey vardı. Bakın beni salın diyecekti. İkincisi zaten bu hırsızları salın diyecekti. Bu peki. Avukatı olayına da dikkat çekiyorum. Peki. Kimin avukatı olduğu ortaya çıktı. Niye bu saçma sapan açıklama yaptığında kanıtı burada.
9: Peki. Mehmet Faraç çok teşekkür ediyorum. Mustafa Yavuz çok teşekkür Kemal ediyorum. Sunan Ankara'da bir... Bülent Gürsoy'a çok çok teşekkür
10: Kemal
9: ediyorum.
10: Kemal Sunal'ın bir Ertuğrul filmi vardı
9: Akan,
10: ya.
9: Çok Eben, teşekkür ediyorum.
10: Eben diyor. Eben.
9: Ali Turan teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eben. Var olun. Deme. Bitirme. Efendim bizden sonra sevgili arkadaşım Mehmet. Mehmet Ali. Mehmet Ali Ayanoğlu sahneye alacak ve Yakup'a alışmışız hep ama Mehmet Ali Ayanoğlu oldu değerli sevgili kardeşim. Haber nöbetini o devralıyor. Biz size huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir pazar sabahına uyanmanız dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Taksim Meydanı burada sona eriyor efendim. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. TGRT FM Haber.
1: Şu an gidemiyor. Her taraf taştı.
2: Kimi aracında mahsur kaldı, kimi motosikletini taşkın sularına kaptırdı.
3: Motorlar su götürüyor.
4: Adam kalmış ha, adam kalmış.
5: Ha, geliyor motor, geliyor.
2: Şiddetini artıran akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi. Bu kadınsa suya kapılmaktan son anda böyle kurtuldu.
6: Hani kadınsa ne oldu?
7: Ya oğlum git git git. Ya gelme gelme.
8: İnsanlar da bomba gitti.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarıyordu. Beklenen o şiddetli yağış sonunda mega kenti vurdu. Sağanak sele dönüştü. İstanbul adeta kabusu yaşadı. Bazı bölgelerde kanalizasyonlar taştı. Dakikalar içinde cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, sürücüler mahsur kaldı. Kentin dört bir yanında trafik adeta durma noktasına geldi.
9: Kemankeç Caddesi Galata Port Denizi ile birleşmiş gibi. Bakın her yer havuz.
2: Beşiktaş'ta karşıya geçmek isteyen bir kadın az kalsın akıntıya kapılıp gidiyordu. Son anda bir ağaca sarıldı. İmdadına ise çevredekiler yetişti. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Sel hem kuryeleri hem de ekmek teknelerine hedef aldı. Azgın sular motosikletleri birer birer sürükledi. Kuryeler durdurmaya çalıştı ama akıntının gücüne engel olamadı.
3: Motorlar su götürüyor.
4: Adam kalmış.
2: Sağanak yalnızca yolları değil, evleri ve iş yerlerini de teslim aldı. Giriş kattaki dükkanlar ve daireler su altında kaldı. Tarihi Üsküdar Sahaflar Çarşısı da taşkından payını aldı.
10: Aşırı yağmurdan dolayı Sahaflar Çarşımız gördüğünüz gibi.
11: Dükkanın içini bir yarım saat içinde boy vaziyetinde doldurdu.

0: Haksızlıkların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
1: Diyorlar ya kömürcü Adnan diye. İşte buralarda benim ismim var. Doğru, kömür sattım ben, kömürcü Adnan'ım.
2: İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararının ardından Özgür Özel genel merkezden çıkmama kararı almış, kapıların önünde barikat kurulmuştu. Adnan Beker'in seçim otobüsü de girişi engellemek için genel merkeze çekilmişti. Yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, polis müdahalesinin ardından hedef tahtasına Beker'i yerleştirmişti.
3: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
2: İstifa kararı öncesinde Beker cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Beker'in kardeşi Özay Beker, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından gözaltına alındı. İstifa da bu gelişmenin ardından eş zamanlı olarak geldi.
0: Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.
2: Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de daha önce İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
4: Doğruyu da görüyoruz, yanlışı da görüyoruz. İki yol var. İyi de görüyoruz, kötüyü de görüyoruz, tamam mı?
2: İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker 16 Kasım 2023'te istifa etmişti. 4 Mart 2025'te ise CHP'ye katılmıştı. Adnan Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı 135'e düştü.
5: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Türkiye'yi karalayan sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tepki gösterdi. Güvenilmez olan Türkiye değil, oluşturduğunuz şaibe siyasetidir dedi. Seçimlere ilişkinde bir takım değerlendirmeler yapan Zorlu, 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz ifadesini kullandı.
6: Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesinde Türkiye'yi karalayan bir yazı kaleme almıştı. O yazıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tepki gösterdi.
6: Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir.
2: Zorlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen mahalle danışma toplantısında konuştu. CHP içinde yaşanan tartışmalara göndermede bulundu.
6: Böylesine milli meselelerde kendi çukur siyaset anlayışlarına tahvil edip buna alet etmek isteyen bir duruş, işte bu kabul edilebilir değildir. Ben inanıyorum, bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
2: Zorlu seçimlere de değindi. 2028'de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz dedi.
6: 2028 ve ardından 2029'da yaşanacak yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
2: Zorlu, Orta Doğu'daki ateş çemberine getirdi sözü. Türkiye'nin duruşuna dikkat çekti.
6: Güçlü devlet, güçlü liderlik ve ortaya konulan bu ilkesel tutumla birlikte Türkiye'miz bu zor coğrafyada, bu zor iklime rağmen dünyada güvenli liman olma özelliğini koruyan ve bunu geleceğe taşımayı başarmış yegane ülkelerden birisi olmuştur.
5: Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş takvimi netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranları kesinleşirken zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihler de belli oldu efendim. Peki bu noktada memurlar, SSK ve Bağkur emeklileri özellikle maaşlarını hangi gün alacaklar? Detaylar TGRT Haber'de.
7: Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihler açıklandı. Memurlar 15 Temmuz'da, SSK emeklisi 17-26 Temmuz, Bağkur emeklisi ise 25-28 Temmuz arasında ödeme alacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Haziran ayında %0,99 olurken yıllık enflasyonsa %32,11.

0: olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı %17,76 olarak netleşti. Memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte ödeme takvimi de belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Ayrıca 15 Temmuz'u takip eden hafta içinde 14 günlük maaş farkı ödemelerinin de hesaplara yatırılması planlanıyor. SSK emeklileri zamlı aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplarında görecek. Bağkur emeklilerinin ödemeleri ise maaş günlerine göre 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Gözler şimdi memur emeklilerinin zam farkı ödemelerinde. Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farklarının ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayla netleşecek.
1: Sınırlarımız ötesine uzanalım şimdi. İran'la Amerika arasında özellikle askıya alınan diplomasi görüşmeleri tekrar başlıyor. İddiaya göre iki ülke heyetleri 11 Temmuz'da Pakistan'da tekrar bir araya gelecekler. Masada yaptırımların kaldırılmasından nükleer programa dek birçok başlık yer alıyor.
0: Diplomasi yeniden sahnede. Haftalardır süren gerilimin ardından İran ve ABD bir kez daha aynı masaya oturuyor. İsviçre ve Katar'daki görüşmelerin ardından İran'la ABD arasında diplomasi trafiği yeniden hız kazanıyor. Suudi Arabistan merkezi Al Arabiya haberine göre iki ülke heyetleri 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya gelecek. Haberde İran heyetinin kimlerden oluşacağının da önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. İsimlerin eski dini lider Ayetullah Ali Hamane için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi. Masada ise kritik başlıklar var. İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması, dondurulan mali varlıkların serbest bırakılması ve uluslararası gündemin merkezinde yer alan nükleer program. Taraflar 14 Haziran'da 60 günlük müzakere süreci konusunda anlaşmıştı. Ancak görüşmeler beklenen şekilde ilerlemedi. 21 Haziran'daki İsviçre görüşmeleri, İsrail'in bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin dondurulan varlıkları serbest bırakmaması ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bölgede artan askeri gerilimin ardından taraflar 1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılması beklenen kritik zirvede.
1: Venezuela'ya uzanalım efendim. Depremin yaraları o noktada sarılmaya çalışılmakta. Türk arama kurtarma ekipleri ve kahraman köpekleri de devlet nişanıyla onurlandırıldı. Bölgeden gelen yeni drone görüntüleri ise yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ikinci haftasında da aralıksız sürüyor. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da enkaz altında yaşam umudu için zamanlı yarış devam ediyor. Bölgeden gelen yeni drone görüntülerinde yerle bir olan binaların arasında çalışan arama kurtarma ekipleri ve iş makineleri dikkat çekiyor. Resmi verilere göre can kaybı 2645'e yükseldi. En az 38 bin kişinin ise hala kayıp olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'in bölgeye 10 bin ceset torbası gönderdiği açıklandı. Başkent Caracas'ta yardım malzemelerinin depolandığı bir okul binası da depremde aldığı hasar nedeniyle kısmen çöktü. Olay sırasında bina boş olduğu için can kaybı yaşanmadı. Yetkililer çevrede güvenlik önlemlerini artırırken hasarlı yapılar tek tek inceleniyor.
3: Recibe Roberto Cortez, jefe de misión.
2: Depremin ardından Türkiye'nin gönderdiği arama kurtarma ekipleri ise yürüttükleri başarılı çalışmalar nedeniyle Venezuela tarafından devlet nişanına layık görüldü. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, La Guaira limanında düzenlenen törende yabancı ekipleri kabul etti. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e Venezuela kahramanı nişanı takdim edildi. Enkaz altında hayat kurtaran Türk arama kurtarma köpekleri de unutulmadı. 6 kahraman köpek Venezuela'nın kahraman köpeği nişanıyla ödüllendirildi. Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve devlet nişanını da Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim etti. Öte yandan bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer her enkazın altında yeni bir yaşam umuduyla çalışmaların sürdürüldüğünü vurguluyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı tekrar hareketlendi. Bir yanda Donetsk'te ilerleme iddiası, diğer yanda ölümcül hava saldırıları. Savaşın gölgesinde Rusya bu defa yakıt kriziyle mücadele veriyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşında yeni ve kritik bir bölge el değiştirdi. Moskova, Donetsk bölgesindeki Kostyantinivka kentini ele geçirdiğini açıkladı. Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey komutanlarla yaptığı toplantının ardından geldi. Kostyantinivka, Donbas hattının en stratejik noktalarından biri. Bu kentin kontrolü Rus ordusuna kuzeye doğru ilerlemek için önemli bir avantajı sağlayacak. Putin ise hedefini bir kez daha yineledi. Donetsk bölgesinin tamamı Rus kontrolüne geçmeden savaşın bitmeyeceğini söyledi.
3: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça biz de bu tesisleri sivilleri korumak için gerekli her şeyi yapmalıyız ve yapacağız. O kadar çok önlem alacağız. Ancak düşmanın bu tür girişimleri ne kadar çok olursa bitişik bölgede oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
2: Ancak Ukrayna, Rusya'nın ilerleyişine rağmen bölgenin yaklaşık 1/5'ini elinde tutmayı sürdürüyor. Cephede çatışmalar sürerken Rus ordusu bu kez Ukrayna'nın Sumi kentini hedef aldı. Hava saldırısında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna'da saldırılara misilleme yaptı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük hasar meydana geldi. Rus yetkililer Petersburg'un bugüne kadarki en büyük drone saldırılarından birine maruz kaldığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durdurulurken mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi. Öte yandan Rus ordusu Kırım Alarmı adı verilen özel bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Ukrayna'nın Kırım'a yönelik olası çıkarma harekatı senaryoları canlandırıldı. Dronlar, uzun menzilli füzeler ve sürat taarruz botlarıyla modern savaş senaryoları test edildi. Tatbikat Ukrayna'nın Kırım'daki Rus askeri hedeflerine yönelik son saldırıların ardından geldi. Savaş yalnızca cephede değil, Rusya'nın günlük yaşamında da etkisini sürdürüyor. Başkent Moskova'da benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlarda yakıt tamamen tükendi. Bazıları ise geçici olarak kapılarını kapattı. Uzmanlara göre krizin arkasında Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları var. Rafineriler ve yakıt depolarındaki hasar benzin ve dizel tedarikini olumsuz etkiliyor.
1: Washington semalarında dikkat çeken görüntüler oldu. Beyaz Saray'a sadece birkaç kilometre mesafede görüntülenen F-35 savaş uçağı uzun süre aynı noktada alçak irtifada manevra yaptı. Resmi makamlardansa henüz herhangi bir açıklama yok.
2: A-24 ABD'nin başkenti Washington'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Bir F-35 savaş uçağı Beyaz Saray'a yakın konumdaki Jefferson Anıtı çevresinde alçak irtifada uçarken görüntülendi. Uçağın bir süre aynı noktada adeta havada asılı kalması dikkat çekti. Ardından kendi ekseni etrafında yaptığı manevralar bölgede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Motorların oluşturduğu güçlü hava akımı su rezervuarının yüzeyinde dev halkalar oluşturdu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken uçuşun amacı ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak ABD'li yetkililerden F-35'in neden bölgede bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Eylül saldırılarının ardından en sıkı hava sahası kurallarının uygulandığı bölgelerden biri olan Washington'daki bu sıra dışı uçuş şimdilik gizemini koruyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününde bu kez kutlamalar değil, aşırı sıcaklar konuşuldu. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle pek çok sayıda etkinlik iptal edildi. Milyonlarca kişi için uyarılar peş peşe geldi.
2: Sıcak hava dalgası Avrupa'nın ardından şimdi de Amerika kıtasında hayatı olumsuz etkiliyor. ABD genelinde etkili olan sıcak hava dalgası 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamalarını gölgede bıraktı. Başkent Washington başta olmak üzere çok sayıda geçit töreni, konser ve havai fişek gösterisi iptal edildi ya da ertelendi. Ulusal Park'ta düzenlenen kutlamalar sıcaklığın 38 dereceyi aşması üzerine durduruldu. Yetkililer sıcaktan etkilenen onlarca kişiye sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı. Meteoroloji uzmanları hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 46 dereceye ulaştığını bildirdi. Ülke genelinde 185 milyondan fazla kişi aşırı sıcak uyarısı altında bulunuyor. Sıcak hava elektrik şebekelerini de zorladı. New York'ta binlerce abone elektriksiz kaldı. Yetkililer vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri çağrısında bulundu.
1: Efendim, yaz kış demeden cildimizi korumak için kullanmış olduğumuz o güneş kremleri merdiven altı üreticilerinde hedefinde. Orijinal ambalajları birebir taklit eden sahtekarlar adeta zehir saçıyor. Peki 1000 liralık kremi yarı fiyatına internette bulduğumuzda buna sevinmeli miyiz yoksa korkmalı mıyız? Kameraman Erhan Esen görüntüledi. TGRT Haber muhabiri Özay Erat da sahte güneş kremlerindeki tehlikeyi ve ne yapılması gerektiğini özellikle cilt doktoru Selda Yıldırım Gençtürk'le konuştu.
4: İklim değişiklikleri ve artan cilt kanseri vakaları talebi çoğalttı. Güneş kremleri artık sadece yazın değil dört mevsim kullanılır oldu. Bu da güneş koruyucu ürün pazarını hem Türkiye'de hem de dünyada hızla büyüttü. Ancak pazar büyüdükçe sahte ürünlerde artış gösterdi.
5: Kozmetik ürünler özellikle katma değeri yüksek ürünler. Yani ekonomik değeri bir hayli yüksek. Böyle olunca da çok cazip hale geliyor, iştah kabartıyor. O zaman da merdiven altı üretim ortaya çıkıyor.
6: Kesinlikle öyle, merdiven altı üretim.
4: Tüketici orijinal ambalajı taklit eden ürünlerle yanıltılıyor. Ciddi bir sağlık sorunu haline gelen sahte güneş kremlerle cilt doktoru Selda Yıldırım Gençtürk'le konuştuk.
5: Markada dahi olabiliyor mu?
6: Kesinlikle artık günümüzde her şeyin birebir aynısını yapıyorlar. Yani kutusuna bakıyorsunuz aynı, üzerindeki desenler, üzerindeki yazılar birebir aynı. Hatta ürünü açtığınız zaman bazen kokusu, akışkanlığı, yapısı, dokusu hepsi aynı oluyor.
4: Ambalaj birebir aynıysa fiyata bakılmalı. Düşük fiyatta satılan üründen şüphelenilmeli. Çünkü kaliteli içeriklerin belli bir üretim maliyeti var.
6: Yaklaşık 1000-1500 lira bandındaki bir ürünü eğer siz yarı fiyatına ya da üçte biri fiyatına alıyorsanız burada zaten bir sıkıntı var demektir.
4: Orijinal ürünlerin kendine has bir doku ve kokusu varken sahte ürün ağır kokulu oluyor. Sıkıldığında önce şeffaf bir yağ ve su, ardından da koyu kıvamlı pütürlü krem geliyor ve bu tür ürünü kullananlar da sonrasında soluğu cilt doktorunda alıyor.
6: Kesinlikle karşılaşıyorum. Mesela hocam güneş koruyucu kullandım, çok da düzenli kullandım ama ona rağmen lekelendim. Ürüne bakıyoruz, okutuyoruz. Orijinal ürün değil, sahte bir ürün. Ya da bazen hastalar ürünlerini yanlarında getiriyorlar. Hocam bu ürün bana alerji yaptı. Bu ürün benim sivilcelerimi arttırdı şeklinde.
4: Peki güneş kremini almak için doğru adres nere olmalı?
6: Ya eczane ya da internetteki güvenli siteler, resmi satıcılar güvenli satıcılar olmalı.
4: Özellikle internet üzerinden yapılan kontrolsüz satışlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.
6: Nereden alırsanız alın, aldığınız bütün ürünleri bakanlığın resmi sitesi olan ÜTS, yani ürün takip sistemi üzerinden kontrol etmelisiniz. Aldığımız ürünün orijinal olup olmadığını gösteriyor. Bir hastamın ürünü, bakıyoruz. Bakın. Bakın. ÜTS'de kayıtlı değildir. Ciltte korunalım derken tam tersi alerjik egzamalar olabilir, akne alevlenebilir, kıl köklerinde iltihaplar olabilir, lekemiz olmasın derken tam tersi lekemiz artabilir. Biliyorsunuz güneşten korunmak melanom dediğimiz cilt kanseri için çok önemli. Cildimizi buna açık hale getirebiliriz.
4: Ürün Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemine kayıtlıysa güvenle kullanılabilir.
6: Bakın. Barkod numarası, her şey ayrıntılı bir şekilde çıkıyor.
4: Risk bebekler ve küçük çocuklar için daha da büyüyor.
6: Çocukluk çağında geçirilen güneşe bağlı oluşan yanıklar ileri evrelerdeki cilt kanserinin en önemli sebeplerinden biri. Keza eğer içerisinde kimyasal madde varsa deriden emilip sistemik dolaşıma da geçebiliyor. Yani aslında bilmeden, istemeden çocuklarımızı zehirliyor olabiliriz.
4: Doktor Selda Yıldırım Genç Türk, bilinçsiz ürün seçimi ve kulaktan dolma alışkanlıklar konusunda da önemli bir uyarı yaptı.
6: Her cildin yapısı farklı, her cildin ihtiyacı farklı. Aslında buna karar verirken mutlaka bir hekimden yardım almalısınız ya da bir eczacıdan yardım almalısınız.
1: Ve bütün yıl çalışıp sonunda artık tatil yapmak çalışanların aslında en büyük beklentisi. Ancak turizm sektöründe yabancılar Türk vatandaşlarına göre daha uygun maliyetlerde tatil yapabiliyor. Bu noktada TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yerli turiste yönelik kampanyaların yapılması gerektiğini vurguladı.
7: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor.
2: Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı. Türk vatandaşlarına yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
7: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedavaya yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
2: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm sezonunda esnafın da ticari açıdan canlandığını söyledi. Yabancı turistlere tanınan ayrıcalıkların yerli turistlere de tanınması gerektiğini belirtti.
7: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yabancının yanında yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
2: Palandöken, turizmin Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu hatırlattı.
7: Geçen yıl bilindiği üzere 65 milyar lira bir gelir getirdi. Yani onlarca fabrikanın kazancını turizmden sağlıyoruz. Bu yılki beklenti 70 milyar civarında bir getiri getirecek. Turizmde de inşallah ki daha iyi hedefleri yakalama mümkün.

0: Haber'de gece haberleri devam ediyor. Saatler 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak bir basın toplantısında bir konuşma yaptı. Özellikle İsrail'in bölgeyi rahat bırakmadığına dikkat çeken Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır.
2: İslamabad mutabakatının dünyaya nefes aldırdığına dikkat çekti. İsrail'e fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.
1: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından liderler kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki diplomatik çabaları desteklediklerini söyledi.
1: Bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.
2: İsrail yönetiminin İslamabad mutabakatını tahrik ettiğini vurguladı.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Türkiye'nin bölgede huzur istediğine dikkat çekti.
1: Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye'nin her daim yanlarında olduğunu dile getirdi.
3: Ne zaman zor durumda kalsak Pakistan olarak bu bir savaş olabilir, bir deprem hali olabilir yahut da sel gibi doğal afetler olabilir. Bu gibi durumlarımızda her zaman Türk halkı yanımızda olmuştur.
4: Areas of Pakistan.
2: Pakistan Başbakanı ABD-İran anlaşmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
3: Pakistan'ın bu bölgede gerçekleştirdiği barış çabalarına Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı bir şekilde destek verdiğini görüyorum. Çok şükür İslamabad mutabakat zaptının imzalanması ile ilgili bu çabalarımız sonlandı.
4: Words on paper.
0: İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenleri sürüyor. On binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar özellikle dikkat çekti. Yeni dini lider Müçtaba Hamaney törenlere katılmazken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
2: ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da düzenlenen törenlerde son yolculuğuna uğurlanıyor. Güvenlik riskleri ve savaş koşulları nedeniyle ertelenen cenaze programı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde devam ediyor. Törene on binlerce İranlı katıldı. Hamaney için gözyaşları adeta sel oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende binlerce kişi dualar eşliğinde intikam yemin etti. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar gün boyunca tören alanında yankılandı. Milli marşlar ve dini ilahiler eşliğinde başlayan yaz programının bir hafta sürmesi planlanıyor. Hamaney'in tabutu saldırıda öldürülen 4 aile üyesinin tabutuyla birlikte Kabe'yi simgeleyen büyük siyah platform üzerine yerleştirildi. Tabutun pazar akşamına kadar musallada kalacağı açıklandı. Ardından naaşın sırasıyla Kum, Necef ve Kerbela kentlerine götürülmesi, son olarak da İran'ın en kutsal türbelerinden birinin bulunduğu Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor. Törendeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yeni dini lider ilan edilen Müçtebâ Hamaney'in cenazeye katılmaması oldu. Uzun süredir ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandığı iddia edilen Hamaney törene katılmadı. Cenaze töreni sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan da şok açıklamalar geldi. Trump, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki iyi insanlar olduğumuz için cenaze töreni nedeniyle saldırılara bir hafta ara verdik ifadelerini kullandı.
5: İran'ın canını okuduk. Anlaşmak için can atıyorlar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki iyi insanlar olduğumuz için cenaze töreni nedeniyle saldırılara bir hafta ara verdik.
2: Başkan Trump'ın sözleri İran kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Tahran'daki cenaze töreninde ABD ve İsrail karşıtı protestolar gün boyu devam etti. İranlılar 37 yıl ülkenin dini liderliğini yapan Ali Hamaney'i gözyaşları, sloganlar ve yas gösterileri eşliğinde veda ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Patronun kim olduğunu biliyor dedi. İranlı liderleri tek bir atışla etkisiz hale getirebileceğini de dile getiren Trump, bunu yapmayacağız, o zaman müzakere edecek kimse kalmaz sözlerini kullandı.
6: Önce Netanyahu'yla görüşme sinyali verdi, ardından İran'ı yine tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine demeç verdi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ardından gerçekleşebileceğini belirtti.
7: Benimle görüşme talebinde bulundu. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu iyi biliyor.
6: İran'a müzakereler için Hamaney'in cenazesinden dolayı süre verdiklerini hatırlatan ABD Başkanı tehditlerini de sürdürdü.
7: Hamaney'in cenaze törenini takip ediyorum. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba adliyeye sevk edildi. Hesabında kaynağı belirsiz para tespit edilen Ağbaba hakkında nüfus ticareti suçlamasıyla tutuklama istendi.
8: Bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
6: Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı ama oklar bir kez daha yeğenine çevrildi. Şüpheli para transferleri sonrası hakkında tutuklama talep edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın hesabı mercek altındaydı. Hesabında yüksek miktarda para bulunduğu tespit edildi. Paranın kaynağı da belirsiz olunca gözaltına alındı.
9: Demokrasi var, seçim var, Tele1 var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
6: Ağbaba'nın iş insanı Turgut Koç'tan 150 bin TL aldığı tespit edildi. Koç başka bir soruşturma dosyasında tutuklu. Veli Ağbaba'nın şoförü ve meclis çalışanı da dosyaya girdi. Usulsüz kazancın bir kısmı özel kalem, akraba ve şoföre gönderildiği vurgulandı. Veli Ağbaba'nın şoförü olduğu belirtilen Gökhan Cumalı'nın telefonunda Veli Ağbaba ile para sohbetleri bulundu. Ağbaba 16 Ocak'ta para nerede yazdı. 4 Mart'taki mesajındaysa kargo poşetindeki 100 bin doların fotoğrafı tespit edildi. Ahmetcan Ağbaba'nın nüfus ticaretine aracılık ederek 150 bin TL maddi menfaat temin ettiği değerlendirildi. Tutuklaması talep edildi.
8: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
6: Öte yandan yine Ahmetcan Ağbaba'yla aynı gün gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Köksal, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
9: Demokrasi var, seçim var, Tele1 var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
0: Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Zirve süresince kent güvenlik yönetim sistemiyle şehrin her noktası izlenecek. Bunun yanı sıra kentte denetimler en üst seviyeye kadar çıkartıldı. İşte detaylar.
10: On Ankara NATO liderler zirvesine hazır. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
11: Bazı şeyleri çekmek zorundayız. Güvenliğimiz için bunlar. Sonuçta birçok devlet başkanı gelecek. Yani onların da güvenliğini sağlamak için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.
2: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
10: Ankara'da 56 bini aşkın polis görev yapacak. Zirve boyunca yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacak.
12: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
2: Zirve boyunca kent güvenlik yönetim sistemi güvenliğin bel kemiğini oluşturacak. Liderlerin konvoyları bu sayede anlık takip edilecek.
12: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
2: Liderlerin kullanacağı yollar sadece geçiş sırasında kapatılacak. Şehirler arası yolculukta ise hiçbir sorun yaşanmayacak.
13: NATO için iyi olur. Denetim tabii ki de iyi olur.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO Liderler Zirvesi için seferberlik halinde. 3 ay öncesinden güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı.
14: Ha, biraz sıkıntı çekeceğiz trafik anlamında olsun, genel anlamda olsun ama yapacak bir şey yok.
2: Bu zamana kadar 1,5 milyon kişi GBT taramasından geçirildi. 4000'den fazla kişi gözaltına alındı.
15: Olması gereken de bu aslında.
2: Zirve boyunca koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinasyon merkezi kuruldu. Tedbirler bu merkezden takip edilecek.
16: Yapılması gerekenleri yapıyordur emniyet birimleri.
2: Öte yandan iş ya da farklı nedenlerle dışarı çıkma zorunluluğu bulunmayan vatandaşlar 2 günü evde geçirmeyi planlıyor.
17: Zirve boyunda çalışmayacağız, evde yatacağız.
18: Şehrimize NATO'nun gelmesinden memnunuz. Bunun için de hazırlıkların tam olduğunu görüyoruz. Zirve boyunca valla ben mimarım. İnşaatlarımız biraz bekletildiler, yapacak bir şey yok.
0: Ve Amerikan basını Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine kilitlenmiş durumda. Yapılan analizlere göre ise Türkiye ile ABD arasındaki bu ilişkilerde özellikle yeni bir dönemin kapısı aralanabilir. Özellikle savunma sanayisi alanında Türkiye lehine önemli adımlar atılması bekleniyor.
2: Dünyanın gözü Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde Amerikan basını liderler zirvesini Türkiye açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Associated Press'in analizine göre zirve Türkiye ile ABD ilişkilerinde son yılların en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine zirveye katılacağı belirtildi. Liderler arasındaki görüşmede masada olacak en önemli başlıklardan birinin savunma sanayisi olacağı ifade edildi. Trump'ın Türkiye'nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim yanıtını verdiği de hatırlatıldı. Bu açıklama Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da gündemde olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşık 700 milyon dolarlık motor satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiği belirtiliyor. Associated Press'e göre Ankara zirvesi savunma işbirliğinden stratejik ortaklığa kadar birçok başlıkta Türkiye lehine yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
0: Wait. 6 Şubat depremlerinde 9 yakınını yitiren Abdullah Çelik enkazdan kurtulan 40 günlük torunu Yusuf Berk'e hem analık hem de babalık yaptı. Bakan Murat Kurum şimdi ise 3,5 yaşına gelen torunuyla yaşayan fedakar dedeyi Adıyaman İndere'deki yeni yuvasında ziyaret etti.
19: Abdullah abi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah.
2: Gözyaşları sel oldu. Abdullah dedenin duruşu gönülleri fethetti.
19: Biz beraber kaldınız. Dedesi var, devleti var.
2: Deprem felaketinde ailesinden 9 canını kaybetti. Abdullah Çelik enkazdan kurtulan 40 günlük torunu Yusuf Berk'e hem analık hem babalık yaptı. 3,5 yaşına gelen torunuyla şimdi İndere'deki yeni yuvasına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında bu özel yuvaya misafir oldu. Aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayırlı olsun dileklerini ileterek teşekkürlerini sundu.
20: Devlet güçlü olur. Oldunuz mu her şey olur.
2: Abdullah Dede'nin bakan kuruma verdiği yanıt, ziyaretteki herkesi duygulandırdı.
21: Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun.
20: Size evet. Devlete sahip çıkıyorsunuz canım. Evet. Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?
0: Akademik dünyada parayla tez ve makale yazdırma devri tamamen kapanıyor. Meclise sunulan yeni kök ve YÖK kanunu teklifiyle birlikte sahte ünvan alanların ünvanları geri alınacak. Bu işi ticarete dökenlere ise 10 milyon liraya varan dev cezalar verilecek.
2: Akademik kariyerin en zorlu süreçlerinden biri tez yazmak. Ancak bu süreci kolaylaştırmak için illegal yollara başvuranların devri artık kapanıyor. Parayla tez yazan ve yazdıranlara adeta ceza yağacak. Usulsüzlük yapanlara 10 milyon liraya varan idari para cezası geliyor.
22: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak, ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan YÖK kanunu teklifi akademik sahtekarlığa darbe vurmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile başkasına tez, makale veya proje yazdırarak diploma ya da akademik ünvan alanların tüm ünvanları ellerinden geri alınacak. Eğer bu usulsüzlüğe karışan kişi bir öğretim elemanı ise görevine son verilerek meslekten çıkarılacak. Cezalar sadece ünvan iptaliyle de sınırlı kalmayacak. Başkaları adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayanlara ya da buna aracılık edenlere 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Bu kirli çarkı meslek haline getirenlerin cezası ise çok daha ağır olacak. Ticari amaçla tez veya akademik çalışma hazırlayan işletmelere 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında ceza kesilecek. Düzenleme yurt dışı kaynaklı yasa dışı eğitim kurumlarını da kapsıyor. Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açanlarla yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kaçak eğitim kurumlarının reklamını yapanlar da hapis cezasından kaçamayacak. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ağır adli para cezaları uygulanacak.
0: Sırada trafik cezası yiyen sürücüleri yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Danıştay, yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenlenmeyeceğine hükmetti. İşte o kararın detayları.
2: Trafik cezası yediniz ancak o cezayı mahkemeye taşıdınız. Yargılama sürerken artık ödeme emri gelmeyecek. Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda dikkat çeken bir karar verdi. Bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edilebileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
0: Sigarayla mücadele hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
23: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
2: Tütün ürünleri hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de cepteki parayı götürüyor. Ancak tiryakiler bu illeti bırakmakta bazen zorlanıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği sunacak.
1: Tütünle bağımlılığın mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.
2: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
3: 2025 senesinde Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış. Ben istemiyorum toplumun sigara içmesini, kanser olmasını. Biz Sağlık Bakanı olarak bunu uyaracağız.
2: İlaç desteği sağlanırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Düzenlemeden 1 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
3: Güzel bağımlılıklar oluşturmamız lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun, egzersiz bağımlılığı olsun, düzgün besleme bağımlılığı olsun.
2: Öte yandan ceza infaz kurumlarında çevrim içi sigara bırakma hizmeti başladı. Hükümlü ve tutuklular uzaktan doktor desteği alırken gerekli ilaçlar cezaevine ulaştırılıyor. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
4: Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor. Biz de onları o saatte, randevu saati geldiğinde görüşme yapıyoruz.
0: Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern savaş gemilerinden olan TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York limanına ulaştı. Geminin özgürlük heykelinin önünden geçişi ise dikkat çeken görüntüler oluşturdu.
2: Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli savaş gemisi TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı etkinliklerine katılmak üzere New York limanına giriş yaptı. Boğaz'ın simgesi Özgürlük Heykeli'nin önünden geçen gemi limana görkemli bir giriş yaptı. TCG Oruç Reis'in New York silüetine eşlik eden görüntüleri tören öncesinde ilgiyle izlendi. New York limanına demir atan geminin çeşitli resmi etkinliklere katılması ve ziyaretçilere açılması bekleniyor. TCG Oruç Reis'in ziyareti Türkiye ile ABD arasındaki denizcilik ve askeri ilişkiler açısından da sembolik önem taşıyor.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu bir ilke daha imzasını attı. Füze, uzun menzilde ilk defa su üstü hareketli hedefi milimetrik hassasiyetiyle imha etti.
2: Türkiye uzun menzilli hassas vuruş ve stratejik caydırıcılık kabiliyetinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 balistik füzesi Karadeniz'de gerçekleştirilen ilk atış testinde deniz üzerindeki hedefi tam isabetle imha etti. Test esnasında insansız deniz aracını simüle eden 7 metre uzunluğundaki küçük bir balıkçı teknesi hedef olarak konumlandırıldı. Tayfun Blok 3 bünyesindeki gelişmiş arayıcı başlık vasıtasıyla hedefe kilitlendi. Terminal safhada hipersonik süratlere ulaşan füze, yüksek hareketli ve küçük boyutlu su üstü hedefini doğrudan vurarak imha etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, göğsümüzü kabartan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Görgün, Türkiye yüzyılını inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz dedi.
0: Edirne'de 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri tüm hızıyla sürüyor. Tarihi saray içi Er Meydanı'nda güreşçiler kıyasıya yarışmaktalar. Kırkpınar için ise binlerce kişi Edirne'ye akın etti.
2: Davullar zurnalar çaldı, pehlivanlar yağlanıp kıspetler giyildi. Edirne'de Kırkpınar heyecanı yaşanıyor. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarıyiçi Er Meydanı'nda düzenleniyor. Pehlivanlar dualı çayıra çıktı. Altın kemer için kıyasa mücadele ediliyor.
5: Kırkpınar'ın ruhuna yakışır. Kırkpınar'daki baş pehlivanlarımızın, efsane baş pehlivanlarımızın şanına yakışır bir şekilde bu sene de güzel bir organizasyonun gerçekleştireceğini düşünüyoruz ve o şekilde de devam ediyor.
2: 30 dereceye aşan sıcaklarda sporcular zor anlar yaşadı. Pehlivanlar Er Meydanı kenarındaki çeşmede serinledi. Kırkpınar için yurdun dört bir yanından güreşseverler Edirne'ye akın etti.
6: Kırkpınar bizim yıllardan beri babadan gideden gelen bir geleneksel seyir sevdiğimiz güreş atasporu. Her yıl düzenli geliyoruz.
7: Ama bu sevda başka bir sevda. Bakalım bu sene ne olacak?
2: Otellerde yer kalmadı. Vatandaşlar kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi.
8: İnsandan kaynaşmasını özendiğim için onun için bu sene de çadırda kalıyoruz.
2: Parklar, cami avluları doldu taştı.
24: Her sene geliriz. Bir aksilik olmadı sürece. Selimiye'nin bir sevdası var. Güreş'in bir sevdası var.
2: Kırkpınar'ın gelecek yıl yeni Er Meydanı'nda düzenlenmesi planlanıyor.
25: Umut ediyoruz ve temenni ediyoruz ki gelecek seneki Kırkpınar Güreş'ini buraya 300-400 metre uzaklıktaki yeni alanımıza yapacağız.
2: 665. Kırkpınar'da baş pehlivan pazar günü belli olacak.
0: Bu haberle birlikte bültenin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Gece haberlerini sunduk. Mutlu geceler.
26: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
27: Evet arkadaşlar. Hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
28: Burada.
27: YKS Türkiye dördüncüsü.
28: Burada.
27: YKS Türkiye 12.'si.
28: Burada.
27: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
29: Burada.
27: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
28: Burada.
27: Kickbox dünya şampiyonu.
29: Burada.
27: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
29: Burada.
27: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
30: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Алло?
1: Şaka şaka. Evet sevgili dinleyiciler, sinyalimizi duydunuz. Sinyalimizden sonra ne gelir? Hemen telefon rehberimizi elimize alırız. Şöyle bir karıştırır, bir harf belirleriz. Şimdi olduğu gibi. Ben şimdi L harfini belirledim. Soyadı L ile başlayan bir dinleyicimiz. Adı Sadık. Soyadını söylemiyorum çünkü adını ve soyadını söylersem telefonları hemen meşgule dönebilir. Arkadaşları arayabilir. Bu yüzden ben adını söylemekle yetiniyorum sadece, Sadık Bey. Hemen telefonumu aldım, numaralarımı çeviriyorum. İnşallah evdedir Sadık Bey.

0: Bakalım açılacak mı? Alo.
1: Evet.
0: Efendim rahatsız ettik. Sadık Bey ile görüşebilir miyim?
1: Buyurun benim Sadık.
0: Sadık Bey, Sular İdaresi Abone Su Harcama Kontrol Müdürlüğü'nden arıyorum sizi.
1: Evet.
0: Efendim yaptığımız kontrollerde çok az su kullandığınızı tespit etmiş bulunuyoruz.
1: Ha öyle miydi mi?
0: Efendim neredeyse koskoca bir ayda 1 metreküp su bile kullanmıyorsunuz. Yani sarfiyat yok denecek kadar az Sadık Bey.
1: O da iyi. Su parasını az ödüyorsunuz yani.
0: Sizin yerinizde olsaydım bu kadar sevinmezdim Sadık Bey.
1: Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz yani?
0: Efendim su saatinizi mühürleyeceğiz yani.
1: Ne? Saatimi mühürleyeceksiniz? Ne olur bir ya öyle şey. Neden mühürleyecek misiniz onu?
0: Efendim az su kullandığınız için.
1: Az su? Bir dakika kardeşim, bir dakika dur bakayım lan, nasıl oluyormuş öyle ya. Hem ne demek oluyor da bizi anlamıyorum ben bu işten.
0: Efendim çok açık söylüyorum. Evinizde çok az su kullanıyorsunuz. Dolayısıyla da çok az para ödüyorsunuz. Az para ödediğiniz için de suyunuzu keseceğiz. En açık şekilde böyle anlatabiliyorum.
1: Bir dakika dur bakayım ya. Ben Karadenizli miyim ki bana öyle anlatıyorsunuz? Baksanıza bana. Yani şimdi delirdiniz mi siz hanımefendi? İnsan az su harcıyor diye saati mühürlenir miyiz?
0: Mühürlenir efendim, mühürlenir.
1: Oyda, tübe yahu. 50 yaşındayım da ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Hem barajlarda su azaldı diyorsunuz, hemlere bile doğru dürüst su vermiyorsunuz. Sonra da telefonu açıp az su kullanıyoruz diye. Hadi canım siz de oradan
0: Sadık
1: git.
0: Bey, Sadık Bey, Sular İdaresi'nde kaç kişi çalışıyor, haberiniz var mı sizin?
1: Ne de bileyim hanımefendi, ben oraya değilim ki ya. Hem bilsem bile ne fark eder ki yani.
0: Çalışan bunca insan nasıl maaş alıyor peki, onu biliyor musunuz?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Tabii bilmiyorsunuz. Sizlerin ödediğiniz paralarla maaş alıyoruz efendim. Ama sizler böyle 3-5 kuruşluk su harcayıp da az para öderseniz hiçbirimiz maaş alamaz hale geliriz efendim. Hiçbirimiz maaş alamayız.
1: Bakın anlıyorum onu. Tamam yani. Şimdi siz maaşlarınızı öyle alıyorsunuz da. Yani siz şimdi maaş almak için ben durup dururken çok para ödemek için mi muslukları boşuna aktayım hanımefendi?
0: Evet efendim, açın musluklarınızı, bırakın şırıl şırıl aksınlar.
1: İyi ama günah değil mi ya, oraya yazık değil mi? Suyu boş yere nasıl aktırım hanımefendi?
0: Evet,
1: Allah
0: çok
1: Allah.
0: Basit efendim, biraz önce söyledim. Açın musluklarınızı, bakın böyle şırıl şırıl aksın gitsin, su saatiniz dönsün. Sonuçta ortaya şişkin bir fatura çıksın.
1: Böylece siz de rahat rahat oturduğunuz yerde maaşınızı cebinize indiriyorsunuz,
0: evet,
1: öyle mi?
0: Evet, bakın işte anlamaya başladınız meseleyi.
1: Evet, çok iyi anladım. Söyler misiniz, sizin adınız nedir?
0: Ne yapacaksınız efendim adımı?
1: Yo, hele siz bir adınızı bana söyleyin de ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum.
0: Efendim siz benim adımı bir yana bırakın da kenara kalsın önce. Gidip şöyle bir musluklarınızı açın efendim. Eğer sayaç okuyucusu arkadaşımız bir hafta sonra geldiğinde yine sayacınızda az metreküp yazıyorsa aynı gün mühürlenecek efendim. Yani sularınız kesilecek.
1: Şimdi sizi bir güzel şikayet edeceğim ben. Gazeteye, televizyonlara şikayet edeceğim. Kim hangi kafayla böyle bir uygulama yapıyormuş, o zaman anlayacağız
0: efendim,
1: onu bakayım.
0: Sakin olun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir dakika canım, nasıl sakin olayım da. Hadi dediğin lafa bak. Aç musluğu boşa boşa harca, faturaları kabarık gelsin diyorsun. Yoksa suyunuz kesilecek diyorsun. Sorarım size bunun hesabını, soracağım size.
0: Sadık Bey.
1: Tabii. Müdürünüz götürsün orada paraları, ismi. Bir şeye batırsın paraları bankaya, dolarları. Ondan sonra idareniz iflas etti değil mi? Şimdi de bunun faturasını bizlere mi çıkarıyorsunuz siz?
0: Sadık Bey lütfen. Biraz da beni dinler misiniz efendim?
1: Daha bunun durası durağı yok kardeşim. Lavabaydı, azar ediyor mu siz? Bize teşekkür etmeniz lazım. İstanbul susuzlukta kırılırken hiç olmaz az su kullanıp ekonomiye faydamız dokunmuş. Ama illa da cezalandıracaksınız bizi. Niyeymiş o? Boşa suya akıp sebep Sular İdaresi'nde çalışanlar maaş alamaymış. Ulan bana ne oradaki çalışanda?
0: Sadık Bey.
1: Ne var?
0: Lütfen efendim, konuşma sırası bende. Evet. Beni de dinler misiniz?
1: Deminden beri hepsi konuştun zaten. Kızım biraz da ben konuşayım, bıraktı.
0: Sadık Bey, biz size şaka

0: Geçti
1: bu
0: mi?
1: şakaları hep yapıyor musunuz?
0: Evet efendim, zaman zaman program akışımız içinde biraz gülmek, biraz da ders vermek için. Öyle ara sıra.
1: Ya İlçiz Ali, bu gülme işini anladım da okul müdür ki o ders verme işi değilsiniz? Anlayamadım.
0: Efendim şakalarımızdan çıkan böyle küçük bir sonuç var. Hemen hemen hepsinde ortak bir sonuç. Tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerin telefonlarına inanmayın, ciddiye almayın. İşte bu olayın dersi de nacizane bu. Kızdınız mı?
1: Haklısınız hanım. Yok, hiç kızarmayayım hanım kızım. Hiç kızarmayayım. Yerden göğe haklısınız da. Ayrıca bu programı hazırladığınız için de kutlarım sizi. Hadi imza, bütün Karadeniz adına kutlarım sizi. Çok iyi oluyor böyle şeyler. Yapın yapın ha.
0: Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sizin gibi anlayışlı dinleyicilerimiz olduğu sürece inşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum Sadık Bey, size iyi günler diliyorum.
1: İyi günler yavrum, iyi günler.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir alo şakayı da burada bitirdik ama tabii öğle üzeri programı bütün güzelliğiyle sürüyor. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.
2: Alo?
0: Şaka şaka.

0: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoş geldiniz.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, çiçekten korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. 1563'te Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatından önce İstanbul'da büyük bir sel felaketi oldu. Size bu sel felaketiyle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Bir afat şeklinde bir gün düz ve bir gece, yani 24 saat çok bol bir yağmur, hiç kesiksiz yağdı efendim. Halkalı Deresi kabardı taştı. Bugünkü Yenibosna'nın altından geçen işte basın ekspres yolunun olduğu yerler, Ayamama Deresi falan filan diyorlar ama Halkalı Deresi tarihe göre. Bu sel öyle bir seldi ki efendim, önüne hayvan, insan, ağaç, ev ne kattıysa hepsini aldı götürdü. Edirne Kapı ile Topkapı arasında bugünkü Vatan Caddesi'nin, yani Adnan Menderes Bulvarı'nın olduğu yerde surları, İstanbul surlarının üstünden aşmak suretiyle. Şimdi bir diyeceksin, sur nerede? Sur yok işte, asfalt yapmışlar üstüne, surları yıkmışlar. Bir tarihi özellik kaybolmuş. Kim yaptırmış? Henry Prost yaptırmış bunu. İstanbul'un tarihi dokusunu bozmak için elinden geleni yapmış. Çünkü dünyada bu kadar tarihi dokusu zengin olan bir şehir daha yok efendim. Venedik'i dahil. Ne hangi şehri sayarsanız sayın. Hepsi gecekondu bölgesi gibi kalır İstanbul'un yanında. Tarihi eser bakımından. Oradan surları aşarak bugünkü Ordu Evi'nin bulunduğu Yenibahçe ve Langa'ya kadar seller metrelerce

0: yüksekte yayılmış ve önüne geleni alıp götürmüştür. Pek çok insan ölmüştür. 74 binaya yıldırım düşmüş, büyük yangınlara sebep olmuştur. Bu olaydan bir gün önce işte Yeşilköy, Florya bölgesine, Halkalı'ya doğru bir gezintiye çıkan Kanuni Sultan Süleyman Han ve etrafı, efradı, hizmet efradı yanındakiler, efendim, bu yağmura tutulmuşlar ve o civarda bulunan, Florya'ya yakın bulunan bir yere sığınmışlardır. Bir binaya sığınmışlar. Köşk yavrusu bir şey, küçük bir yer. Ama muntazam tabii. Sabırla orada beklemişler. Soğuk, yağmur yağıyor, soğuk. Eylül'ün 20'leri falan, hava birden soğumuş çünkü. 1563 senesinde. Ve ihtimaldir ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ölüm hastalığı da bu yağmura tutulma ve ıslanmadan dolayı o zamanlarda başlamış ve yerleşmiş olabilir. Çünkü rahmetli hiç yerinde durmuyordu. 46 senelik hükümdarlığının 13 seferi Hümayun var. 11,5 senesi fiilen at üstünde geçmişti efendim. Fiilen. Bizzat ata binmiş. Tabii bu çıktığı avlar, gezintiler, şunlar bunlar hariç. İşte bir rivayette Defterdar İskender Çelebi'nin köşkü denilen yere sığındı ve orada işte ateşler yakıldı, o bu ısındılar, kurudular, bilmem ne yaptılar ve hatta derler ki işte orada o hizmet eden kimseye, evlat biz burada yedik içtik, hizmet ettin, borcumuz nedir deyince, işte şu kadar altın der, iyi ama der yani bu kadar pahalı değil mi falan, efendim der, evet öyle ama yani ısınanların kıymeti ne bakılırsa bu altın az bile der. Ateş pahası dedikleri hikayenin buradan kaynaklandığı da zayıf bir rivayet olarak söylenmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Han buradan kurtulduktan sonra çok fakirlere sadakalar dağıtmıştır. Belgrad ormanları tarafında bulunan su kemerleri sellerin sürüklediği büyük çınar ağaçları tarafından gözleri kapatılınca her biri bir baraj şeklini almış kemerin ardı. Birinci kemer, ikinci kemer, büyük kemer, uzun kemer, Malevit kemeri gibi bu kemerlerin hepsinin gerilerinde büyük sular birikmiştir. Ve bunlardan uzun kemer İstanbul'dan duyulacak şekilde büyük bir gürültüyle yıkılmıştır. Yağmur ve arkasından bu büyük gümbürtü hiç silah sesine de benzemiyor. İstanbullarda herhalde artık kıyamet koptu ve afet başladı şeklinde bir şekilde değerlendirilmiştir. Tabii Kağıthane Deresi taşmış. Sütlüce ve bilhassa Eyüp Sultan bölgesi olduğu gibi sular altında kalmış. Hatta Hazreti Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari Hazretleri radıyallahu anh türbesi de kabri de sular altında kalmıştır. Ve bu müthiş selin suları bir haftada ancak bastığı yerlerden çekilmiş. İstanbul biraz daha böyle oturulur, gezilir hale gelmiştir. Köprüler, su kemerleri tamir edilmiş ve 500 bin altından daha çok bir hasara sebep olduğu tarihlerde kayıtlıdır. Hoşçakalınız efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 31.'si olan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin talebesidir. İsmi Sıbgatullah olup, Gavsül-i Azam, Gavs-ı Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. 1870 Hicri 1287'de vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Seyyid Taha Hazretlerinin Abdurrahman Nigunam, Abdurrahman İyi isimli yüce şanlıdır. Yahut Kutb-i Arvasi buyurarak methettiği Abdurrahman Kutub'un torunu olan Sıbgatullah Hizani küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı. Babası Seyyid Lütfullah Efendi onun yetişmesi için hususi gayret sarf etti. Çok zeki olan Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri kısa zamanda kelam, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid'atten uzak olup, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi Hazretlerinin hizmetine girdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, hocasının verdiği vazifeleri yapmak için canla başla çalıştı. Ağır riyazetler ve mücahedeler çekti. Yani nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yaparak nefsini terbiye etti. Uzun yıllar hocasının hizmet ve sohbetiyle şereflendi. Nihayet bir gün hocası ona, vefat etmiş velilerden istifade edecek, faydalanacak makama geldin buyurdu. Seyyid Muhyiddin vefat edince, Şeyh Halid-i Cezri'ye gitti. Bu mübarek zatın vefatına kadar sohbetleriyle şereflendi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin Molla Murat Hurusi ile gönderdiği Kendi Yuvana Dön haberiyle Taha-yı Hakkari Hazretlerinin şerefli hizmetine koşup hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretleri Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem mürşitleri vasıtasıyla gelen feyz ve bereketleri onun kalbine akıttı. Kalp gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu. Öyle ki Hızır aleyhisselamla görüşür, sohbet ederdi. Mürşidi Seyyid Taha Hazretleri vefat edince, onun yerine geçen Seyyid Salih Hazretlerinin sohbetine devam etti. Seyyid Taha Hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Bid'atten uzak olup, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi'nin hizmetine girdi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin Molla Murat Hurusi ile gönderdiği "Kendi yuvana dön" haberiyle Taha-yı Hakkari'nin şerefli hizmetine koşup hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Dinin emirlerine son derece uyar, yasaklarından sakınırdı. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri talebelerine nasihatlerinde buyurdu ki: "Bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur." Bu son zamanlarda sünnet bid'atler arasında gece karanlığında ışık saçan inci gibidir. Zaman dinin garip olduğu zamandır. Bunun için bu zamanda talebeye az bir gayretle, orta zamanlardaki çetin mücahedelerle elde edilenden daha çok sevap verilir. Evliyanın menkıbelerini dinlemek muhabbeti arttırır. Eshab-ı kiramın menkıbeleri imanı kuvvetlendirir, günahları mahveder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Sizin için en korktuğum şey küçük şirktir." Eshab-ı kiram dediler ki: "Ya Resulallah, küçük şirk nedir?" Resulullah Efendimiz "Riyadır." buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste" denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: "Evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır. Ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir." Resulullah Efendimiz buyurdu: "Gıybet nedir biliyor musunuz?" Eshab-ı kiram, "Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Resulullah buyurdu ki: "Müslüman kardeşinizin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz." Eshab-ı kiram, "Eğer söylediğimiz şeyler o kardeşimizde varsa yine böyle midir?" dediler. Resulullah Efendimiz, "Eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur" buyurdu. Bir defasında sevgili peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: "Ne kısa boyu var?" Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Gıybet ettin ey Ayşe." Hazreti Ayşe: "Ben onda olanı söyledim." deyince Resulullah buyurdu ki: "Kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin." Resulullah Efendimiz buyurdular: "Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Böğürlerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyor ve kendilerine "Kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduklarınızı yiyin" deniyordu. Ben bu hali görünce "Ey Cebrail, bunlar kimdir?" diye sordum. "Bunlar ümmetinin gıybet edenleridir." cevabını verdi. Kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve dört şeyden de kaçınmalıdır. Sarılması gereken dört şey: 1- Namazları doğru kılmalı. 2- Zekatı vermeli. 3- Kur'an-ı Kerim okumalı. 4- Allahü Teala'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icap eden dört şey: 1- Yalan. 2- Hıyanet. 3- Kovuculuk, söz taşımak. 4- Üzerine idrar sıçratmaktır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: "İdrardan sakınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır." Buyurdu ki: "Kim bir şeyden korkarsa ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona doğru koşar." Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali Allahü Teala'dan korkmaktaki kemal ile, nefislerin itminana kavuşması da takvanın, haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Cömertlik Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. İsar nedir diye sordular. Cevabında: "Başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir." buyurdu. "Yakin nedir?" diye sordular. Cevabında: "Yakin, kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir." buyurdu. "Şükür nedir?" diye sordular. Cevabında: "Şükür, gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır." buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? "Kanaat nedir?" diye sorulunca, "İnsanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır." cevabını vermişti. Kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki: "Üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır." Resulullah Efendimiz böyle buyurmuştur. Buyurdu ki: "Murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teala için yap. Saygı ve huşuunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teala için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran. Yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şeyle uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine, dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle, ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde İhtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki, ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. Maksat, İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Mübarek halleri. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri geceleri hep ibadetle geçirirdi. Uykusunu öğleye yakın kısa bir müddet kaylule yaparak telafi ederdi. Hep kıbleye dönerek otururdu. Buna son hastalığında dahi çok dikkat etti. Dostlarıyla sohbetinden sonra murakabe halinde olur, Allahü Teala'nın mahlukatı hakkında tefekkür ederdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Allahü Teala'nın bütün mahlukatı üzerine çok merhametliydi. Sıla-i rahim yapardı. Dostları vefat ettiğinde onların çocuklarını arar, gözetir ve taziyede bulunurdu. Sohbetlerinde kendisine karşı çıkanlara çok şefkatli ve nazik davranırdı. Kendisine kötülük yapanlara iyilik yapardı. Allahü Teala'nın emirlerine ve sevgili peygamberimizin sünnetine tam olarak uyardı. Hatta bir gün çoraplarını giyerken unutarak önce sol ayağından başlayan bir talebesini şiddetle azarlamıştı. İslamiyetin emirlerini okumadın veya duymadın mı da böyle yaparsın? Bir şey giyerken önce sağ taraftan başlanılacağını ve çıkarırken de sol taraftan başlanılacağını bilmez misin? Buyurdu. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi hak ile amel eder. Onu insanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Belalara sabır yiğit kişilerin Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise kerem sahiplerinin evliyanın ahlakıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmak kamçı gibidir. Edepsizliği ahlak edinenleri bu kamçı ile terbiye ederler. Azaların kötü bir şey işlemeleri kalbin gafletindendir. İhlas amelin kabulüne vesile olan güzel düşüncedir, niyettir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Hakimlerden, hikmet sahibi kimseler, bazısı, topraktan yaratılan insanda kibir nasıl bulunur demişlerdir. Mahmud el-Verrak Hazretleri, kibir insanın dindarlığını bozar, aklını noksanlaştırır. İnsanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir, demiştir. Denilmiştir ki, her hastalığın bir ilacı vardır, tedavisi mümkündür. Fakat, ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık, tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın, Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hakimler, hikmet sahibi kimseler dediler ki, yumuşaklıkla, şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görülmüyor mu ki, su yumuşak olmasına rağmen çok sert taşları aşındırmaktadır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kim tevazu gösterirse, Allahü Teala onu yükseltir. Kabir azabı, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsavi yahut ahireti dünyadan çok sevene kabir azabı yoktur. Bir şey için olan hırs ve gayret, ona olan sevginin neticesidir. Müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi, dünya sevgisi üzerine ölmesindendir. Hasetten zararlı kalp hastalığı yoktur. Alimlerin afeti de ondandır. Evliyanın hallerini anlatmak ve dinlemek hususunda buyurdu ki, Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin hocası, Taha-i Hakkari Hazretleri kendisine, ne kendin sesli zikret, ne de başkasına ettir, buyurdu. O da ona uydu. Öyle ki insanlar, sesli olan bütün zikirleri mezmum, kötülenmiş sandılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, gönüllerinden geçeni anlayıp şöyle buyurdu. Bütün zikirler mezmum değildir. Teşrik tekbirleri, ölüye telkin, aksırıp elhamdülillah diyene, yarhamüke Allah demek, derin vadiye inerken, yükseğe çıkarken okunacak tekbirler ve benzerlerini sesli söylemek sevap olup, eserde gelmemiş ve sabit olmamış olanlar mezmumdur. Seyyid Taha Hazretleri, kendisine yazdığı mektupta, talebenin hocasına ihlas ve muhabbeti tam, tabiliği dürüst olup, hal sahibi olmasa zararı yoktur. Bu üçünden birinde noksanlık olup, hal var ise, Allah korusun istidraçtır, şekavet alametidir, diye yazdı. Bu mektuptaki mana o kadar büyüktür ki, bir sene sohbete bu sözlerle başlamıştır. Gavs Hazretleri ömrü boyunca İslamiyeti öğrendi, öğretti. İnsanlara anlatarak onların iki cihan saadetine kavuşmaları için çalıştı. Bir gün talebelerine şöyle anlattı. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, korku küfürden başka kalp hastalıklarını giderir. Muhabbet bunu da siler. Bunun için biz yolumuzda muhabbeti esas aldık. Talebelerinden Abdurrahman Tagi, muhabbet ve ihlastan hangisi üstündür diye sorunca, bu ikisi yemek ve su gibidir. Yani bu ikisi olmadan tasavvuf yolculuğu olmaz buyurdu. Abdurrahman Tagi, hangisi asıldır dedi. Ona cevaben, İhlas buyurdu. Tasavvuf yolcusunun durumuyla ilgili olarak buyurdu ki, fıkıhta bir mezhebe uyup amel edenin içtihat derecesine varmadıkça, imamından ayrılıp naslara uyması doğru olmadığı gibi, tasavvuf yoluna intisap eden bir kimsenin de hocasının ve hocasının halifelerinin koyduğu usul ve edeplerden dışarı çıkması uygun değildir. Bununla meclisinde bulunan ve ayağını öpmek isteyen bir talebesine mani olmak istedi. Abdurrahman Tagi, bu hususta hadis-i şerif vardır. Birisi Resulullah'tan elini öpmek için izin istedi. Müsaade buyurdu. Ayağını öpmek istedi, müsaade buyurdu. Secde için izin istedi, müsaade etmedi, dedi. Bunun üzerine Gavs Hazretleri buyurdu ki, bu yolun geçmiş büyüklerinin birinden, ve kendi hocası Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinden bahsedip, bu işe mani olurlardı. Şöyle ki, Muhammed Parisa Hazretleri vefat edince, oğlu babasının ayağını öpmek için eğildiğinde, öptürmemek için ayağını çekmiştir, buyurdu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakın talebelerinden biri anlattı. Abdurrahman Tagi henüz hocamıza bağlanıp talebesi olmak şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın zamanın gavsu olup olmadığı hakkında tereddüdü vardı. Bir gün gavslık alametlerini kitaptan okuyarak huzuruna gitmeyi, bu alametlerin üzerinde olup olmadığını görmeyi arzu etti. Kitapta Gavs olanın üzerine yağmur yağmaz ibaresi vardı. O kitaplarla meşgul iken evine bir talebe geldi ve "Hocam Sıbgatullah Hazretlerinin selamı var. Misafirlerimin kalabalık olması sebebiyle ziyaretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin buyurdu," dedi. Abdurrahman Tagi de "Ben de onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde misafir ol da yarın beraber gideriz," dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, onların gelmekte olduklarını haber alınca, talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp, bir tepenin başında beklemeye başladılar. Mevsim ilkbahardı. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihayet beklenen misafirler geldiler. Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmavi olan gökyüzünde bulutlar birikmeye, şimşekler çakıp gök gürlemeye başladı. Derken sağanak halinde şiddetli bir yağmur başladı. Abdurrahman Tagi kitaptan okuduğu Gavs olanın alametlerini hatırladı ve dikkatle Sıbgatullah Hazretlerini takip etmeye başladı. Semadan inen yağmur taneleri mübarek Seyyid Hazretlerinin üzerine inmeden etrafına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes sırılsıklam ıslandığı halde onun üzeri kupkuru idi. Abdurrahman Tagi bu hali görünce bir anda kendini kaybederek bayıldı. Oradakiler telaşa kapıldılar ve herhalde öldü diyorlardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ise "Korkmayın, telaşa kapılmayın. Allahü Teala'nın sevdiği veli kullarının himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir." buyurdu. Biraz sonra Abdurrahman Tagi kendine geldi ve hocamın büyüklüğünü kabul ederek en önde gelen talebelerinden oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Gavs Hazretleri, talebeleriyle olan sohbeti sırasında, "Bizim yolumuzun esası, sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır." buyurdu. Sohbet, dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan bazılarının "Gelin bir saat iman edelim" sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin. Talebe tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe, istikamet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günahtır. Muhabbet, ihlaslı amel ve gayret, talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması, manevi felaket alametidir. Nefsin katli ve ölümü, Müslüman olmasından ve kötü sıfatlarının değişmesinden ibarettir. Bazı sohbetlerinde uzun zaman konuşmazdı. bu yüksek zümrenin hallerini bilmeyen bazı zahir alimleri, acaba Şeyh Hazretleri niçin bize bir şeyler anlatmıyor dediklerinde, sükûtumuzdan istifade edemeyen, konuşmamızdan da edemez buyururdu. Bu zamanda diğer yollardan istifade edilememesi, kâmil velilerin kalmamasından mı, yoksa bid'atler sebebiyle midir? Sualine şu cevabı verdiler. Bid'atler karışması sebebiyledir. Zira bu zamanda bid'atler çoğaldı. Bu bid'atlere karşı koyabilecek bir yol ancak fayda verir. Her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. 1- Hakla beraber olmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. 2- Halkla beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. 3- Nefse sahip olmak. Buysa nefsin boş isteklerine, heva ve hevese, şeytana uymamakla olur. Bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik eden güzel huylu olur. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri bir gün talebelerine, "Filan tepeye çıkalım, orada sohbet edelim." buyurdular. O gün talebeleriyle yola çıktılar. Tepenin eteklerine gelince, talebelerden bazıları önden yürüyüp, oturulacak yerleri, hocaları tepeye çıkıncaya kadar düzeltmek istediler. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, oğlu ve yakın talebesi Abdurrahman Tagi, en arkada ve en aşağıdaydı. Önden giden talebelerin birinin ayağının altından koca bir taş yuvarlandı. Gittikçe hızlanıyor, hocaları Seyyid Hazretlerinin üzerine doğru geliyordu. Bütün talebeler korkuya kapıldılar. Abdurrahman Tagi ise birden hocasının önüne geçerek taşın Seyyid Hazretlerine değmesine engel olmak istedi. Taş, hikmet-i ilahi, tam önlerindeki bir kayaya çarparak arkasında kaldı. Hadiseyi seyretmekte olan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Abdurrahman Tagi'nin canı pahasına yaptığı bu hareketten son derece memnun oldu. Komşu kasabadaki talebelerden biri hastalanmıştı. Ölüm döşeğindeyken, "Himmetinizi istirham ediyorum, ya mübarek hocam," diyerek yardım istedi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri o anda talebeleriyle sohbet ediyorlardı. Bir ara sohbeti yarıda keserek Abdurrahman Tagi'yi o talebesine gönderdi. Hemen yola çıkan Abdurrahman kısa bir zaman sonra hasta talebenin evine vardı, onu iyileşmiş oturuyor gördü. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, "Dille yalan söylememeli, gözle harama bakmamalı, kalple Müslüman kardeşimize haset etmemeli, kin tutmamalı ve iyi şeyler arzu etmelidir. Böyle yapmayan sonunda bedbaht olur. İyilik edene kötülük edilir mi hiç? Bu bizi yaratan ve sonsuz ihsanlarda bulunan Allahü Teala'ya nankörlük etmek olur. İyilik edene kötülük eden, kötülük edene nasıl iyilik edebilir ki? Tamahkar, açgözlü insan, tamah zincirine bağlanmış ölüye benzer. Kalpteki tamah, kalbi mühürler, mühürlü kalpte ölüdür. Mü'min tamahkar olmaz, nefsinin şehvet ve arzularına uymaz. En faydalı korku, günah işlemeye engel olan, elden kaçırdığı fırsatlar için çok üzülmeye sebep olan ve geriye kalan ömür için de devamlı olarak düşündüren korkudur. En faydalı ümit de amel etmeyi kolaylaştırandır. Ümit üçe ayrılır. 1- İyi amel yapıp kabul edilmesini bekleyenin ümidi. 2- Kötü iş yaptıktan sonra tövbe ederek affedilmesini bekleyenin ümidi. 3- Devamlı günah işleyip de kendisini Allahü Teala'nın affedeceğini zannedenin ümidi. Bu ümit makbul değildir. Amelde ihlas, amelin kendisinden daha zordur. Kul kendisiyle Allahü Teala arasındaki hususlarda tam olarak sıdk, doğruluk üzere bulununca Allahü Teala onu gayb hazinelerine vakıf kılar. Allahü Teala kalpleri kendini anmak için yarattığı halde insanlar onları şehvet, istek ve arzuyla doldurmuştur. Kalplerden şehvetin izini silecek şey yalnız Allahü Teala'nın korku ve sevgisidir. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir dediler. Seyyid Hazretleri, kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O isar sahibi denir buyurdu. Ebu Hafs Hazretlerine, velinin sükût hali mi yoksa konuşma hali mi daha faziletlidir diye sordular. O, konuşan, sözde bulunan felaketi bilse, Nuh aleyhisselam kadar ömrü bile olsa, gücü yettiği kadar sükût eder, konuşmazdı. Sükût eden, susmada bulunan afeti bilse, konuşayım diye Nuh aleyhisselamın yaptığının iki katı bir müddetle Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulunurdu, buyurdu. Gücümüzün yettiği ve elimizden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret etmelidir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden, fakat Allahü Teala'dan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır. İhtiyacı olmayan bir şeye muhtaç gözüken, muhtaç olduğu bir şeyi kaybeder. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar, tövbe etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Arif gafletten uzak olup hiçbir zaman kendini beğenmez. Ucba kapılıp kibirlenmez. İnsanın nefsi haksızlık yapmaya, haddi aşmaya aşıktır. Yani hep kendini bedbaht edecek şeyleri yapmak ister. Her istediği de kendi zararınadır. Ölüme hazır olmalıdır. Çünkü ölümden kurtulmanın çaresi yoktur. Ölmeden de sonsuz nimetlere kavuşmaya imkan yoktur. Kul Allahü Teala'nın sevgisini, onun sevdiklerini sevmek ve onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Onun sevmedikleri şeyler insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeydir. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. İnsanların en kötüsü din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan, alim olduğunu söylerse şaşılır. İlmiyle amel etmeyene alim denmez. Nefsin senden selamet bulursa, onun hakkını vermiş olursun. Halk selamette kalırsa, onların haklarını ödemiş olursun. Yani haklar iki türlüdür. Biri nefsinin üzerindeki hakkı, ikincisi halkın üzerindeki hakkıdır. Nefsini günahtan men eder ve ahiretteki selametini talep edersen, hakkını ifa etmiş olursun. Halk senin kötülüğünden emin olur. Sen de onlar için kötülük istemezsen, haklarını eda etmiş olursun. Kötülüğünün sana da, halka da zarar vermemesi için çalış. İşte bunun için Cenab-ı Hakk'ın hakkını ödemekle meşgul ol. En iyi bilen Allahü Teala'dır. Tevekkül, kalbin Allah'a güvenmesidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesili verir.

mürşidini düşünüp ona bağlanmaktır buyurdu. Devam ederek, maksat İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Molla Yusuf Ali, evliyalık İslamiyet'in emirlerini yapmakla kazanılır buyurdu. Fakat kalp hastalıklarının izalesi için hocasıyla sohbet de şarttır. İslamiyet'e uymadan vilayete yani veliliğe kavuşulur diyen sapıktır, zındıktır. Namazlardan hemen sonra istiğfar ediniz. İslamiyet'in bildirdiği hususlara uymayan ve sünneti terk eden mürşit, yol gösterici olamaz buyurdu. Halifelerinden Abdurrahman Tâgî'ye vasiyet ederken, büyüklerin yolunu değiştirme. Ben hocamın bana emrettiği gibi değiştirmedim. O da hocasından aldığı gibi hiç değiştirmedi. Rüyada hocam Seyyid Taha Hazretlerini gördüm. Buyurdu ki, talebenin hocasına saygılı olmasının faydası, onun büyüklüğünün ortaya çıkması ve olabilecek edepsizliklerden kurtulmasıdır. Vefatı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Bitlis'te bulunduğu sırada bir gün sabah namazından sonra, ölümüm sonbaharın sonuna doğru olacak. Başka bir zaman, Abdurrahman Tâgî'nin de bulunduğu bir sırada oturduğu odanın boşaltılmasını emir buyurdu ve vasiyetini yazdıracağını bildirdi. Abdurrahman Tâgî, efendim bu vasiyette ne oluyor dedi. Bana ilham yoluyla yaşamayı veya ölmeyi tercih etmem istendi. Ruhum ahireti diledi buyurdu. Abdurrahman Tâgî Hazretleri, Efendimiz, sizin hayatta olmanız insanların hayrını çoğaltır. Sadaka veriniz. Zira sadaka kaderin hükmünü önler. Kaderin hükmünün kesin olmayıp sadaka verip vermemeye bağlı olması muhtemeldir dedi. Bunun üzerine Sıbgatullah Arvasi Hazretleri emir verip çokça sadaka dağıttırdı. Fakat ertesi gün Saliha bir kadın gelip, eyvah, eyvah, Gavs-ı Azam Hazretleri, şu alçak dünyadan ayrılıp, Hakk'a kavuşma yolculuğunun eşiğindedir, dedi. Bunu nereden biliyorsun, diye sordular. Kadın, Gavs bana dedi ki, daha önce hastalanınca, sadaka veriliyor ve ecel tehir ediliyordu. Halbuki bu sefer ecelim kesindir, zira kazâ-i mübremdir, ona hiçbir şey engel olamaz buyurdu, dedi. Hazreti Gavs'a halifesi Abdurrahman Tâgî, Teşrîn-i Sânî'nin Kasım ayının 9'unda, daha önce belirttiğiniz ecelinizin vakti geçti, dedi. Hayır, geçmedi. Çünkü kanuni evvelin, Aralık ayının ilk 10 günü de, sonbahardan sayılır buyurdu. Bir gün, Cuma günü ölüm için güzel bir gündür. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Pazartesi günü vefat etmiştir. Şeyhim Seyyid Taha Hazretleri ise, Cumartesi günü vefat etti buyurdu. Cumartesi günü sözünü birkaç kere tekrar etti. Kendisinin bugün de vefat edeceğini tahmin etti. Ölüm öncesi hastalığı sırasında kendisini ziyarete gelen kimselere hastalığının şiddetinden bahsetmediği gibi aksine iyi olduğundan bahsederdi. Hatta vefat ettiği gün akrabaları izin isteyip köylerine gittiler. Çünkü sıhhatinin yerinde olduğunu gördüler. O günlerde çorba suyundan başka bir şey yemiyordu. Hastalığı sırasında hiç uyumuyor, sadece kıbleye karşı oturuyor, bazen sağına, bazen sol tarafına yaslanarak murakabede bulunuyordu. Ölüm hastalığı sırasında hiç inlemedi.

0: sekerat-ı mevtinden önce yerine halife bıraktığı oğlu Seyyid Behaeddin'i yanına çağırdı. Evladım, talebelerim sana emanet. Onları büyük bir itina ile yetiştir. Gözün gibi koru. Sohbet ve teveccühlerini üzerlerinden esirgeme. Sakın şöhret isteme. Allahü Teala'nın emirlerini yap, yasaklarından kaçın. Dine muhalif iş yapma. Seni yetiştiren hocanı ve Allahü Teala'nın dostlarını incitme. Onların her zaman gönüllerini almayı ihmal etme buyurdu. Dostlarıyla vedalaştıktan sonra da ben ölünce arkamdan ağlamayınız buyurdu. Sonra bir müddet murakabe halinde kaldı. Vefat ettiği cumartesi günü öğleden sonra sekerat-ı mevt haline girdi. Bu halinde yanına giren Abdurrahman Tagi ve Molla Abdurrahman Meczup sessizce Yasin suresini okudular. Beni doğrultun buyurdu. Doğrulttular. Tekrar beni yatağıma uzatın buyurdu. Birkaç defa doğrulttular ve tekrar yatağa uzattılar. Ölüm hastalığının ızdırabı fazlalaşınca Abdurrahman Tagi'ye bakarak "Böyle olsun bakalım." dedi ve ölümü tercih ettiğini belirtti. Sarığını çıkardı. Göğsüne buz koydular. Yasin-i Şerif suresini yüksek sesle okumalarını tavsiye buyurdu. Rabbine bir an evvel kavuşması ve ecelinin çabuk son bulması için dua edilmesini ve bunun için oğluna sadaka vermesini emretti. Bu sırada yanına girenlere oturmalarını söyledi. Ağır sekerata girip ruhunu teslim edeceği zaman sekeratın şiddet ve ağır hallerinden hiç şikayetçi olmadı. Kendisini yatağına koymalarını isteyince kollarından tuttular. Lakin yatağa kadar yürüyerek gitti. Yüksekliği bir dirsek boyu olan sedirine kendisi çıktı. Sağ yanına yaslandıktan sonra tebessüm eder bir vaziyette kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. O anda odanın içine bir güzel koku yayıldı. Bu kokuyu odanın dışında duran diğer talebeleri de duydular. Bu koku defin esnasına kadar devam etti. Teçhiz ve kefenlenmesi yapıldıktan sonra talebeleri ve sevenleri tarafından cenaze namazı kılındı ve Gayda'da defnedildi. Mübarek kabri sevenler tarafından ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade edilmektedir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında sizlere Hikmet Feridun Es'ten bir hatıra nakletmek istiyoruz. Hikmet Feridun Es yakın zamanlara kadar yaşamış, çok kimsenin ismini hatırlayacağı gazete muharriri, magazin gazetecisi ve aynı zamanda seyyahlığı ile meşhur bir kalemdi. Hadiseleri kendi üslubuyla, hoş bir biçimde anlatmasıyla meşhurdu. Bir de Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına yetiştiği için çocukluk hatıraları da bizim için ayrıca ehemmiyet taşıyordu. Onun Yemek Pişirmeden Önce Turşu Kurmayı Öğrendik başlıklı hatırasını bu hafta hep beraber dinleyelim. Birkaç yıl önce Habeşistan'ın Addis Ababa şehrinden İstanbul'a dönüyordum. Mısır'da kaldığım 2 hafta içinde meşhur Kahire Müzesi'ni 3 kere gezmek fırsatını buldum. Yalnız bütün bir günüm Tutankamon'un mezarından çıkan gözleri büyüleyici eşyayı incelemekle geçmişti. Asırlarca tüm sırrını toprak altında gizledikten sonra bulunan kral mezarından neler çıkmamıştı ki? Tutankamon'un tacından tutunuz da kendisi için mezarına bırakılan yemeklere ve yemek kaplarına kadar. Kıymet biçilmez tacın biraz ilerisinde bir çanak bulunmuştu. Ne çanağıydı bu? Kimi Tutankamon'un şarap çanağı diyordu. Kimisi çorba kasesi diyordu. Kimisi başka bir fikirdeydi. Turşu çanağı diyordu. Mısır arkeologları Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra müzede gayet enteresan bir bölüm açmışlardı. Mezarlardan çıkan tüm yemek eşyası için. Yalnız Mısır ve Firavun mezarlarından değil, ölenlere yemek bırakmak adetindeki tüm eski milletlerin mezarlarından çıkan kapkacak ve yemek eşyası ile. Bunlardan da eskilerin mide tarihi ve mide zevkleri tamamen ortaya çıkıyordu. Mezarlarda bulunan eşya arasında en çok münakaşa mevzu olan kap, yukarıda sözünü ettiğim taç yanındaki çanaktı. Bazıları asla turşu çanağı olamaz, bir kez turşunun yaşı müsait değil buna derken, bir kısım ulema da buna karşı şöyle iddia ediyorlardı. Aksine insanlar yemek pişirmeden önce turşu yapmasını öğrenmişlerdi. Turşu ateşte pişirilmiş en eski yemekten çok daha yaşlıdır. Sirke şarabın, turşu da sirkenin yaşındadır. Yani insanların en eski gıdasıdır. Zaten yemek tarihi şöyle başlar. İnsanlar evvela kendi kendine tahammül etmiş yahut kurumuş yiyecekleri yediler. Nihayet turşu türünden şeyleri yediler. Sonra ateşte pişen kebap yediler. Aleve sokulup çıkarılan yahut ateşe gömülen yemek. Kaynatılmış yemek daha sonra geliyor. Görülüyor ki medeni sofranın en asil yemeği sevgili turşu. Turşuya gelebilmek insanlar için hiç kolay olmamıştır. Turşu insan medeniyetinde ilk köşe başıdır. Bir büyük turşu mazisi olan millet medeni bir millettir. Koreliler gibi. Görüyorsunuz ki bir turşu tarihinin karşındayız. Fırsat bu fırsat. Biz de hemen başlayalım. Ah ah, nerede efendim o eski turşular? Daha düne kadar bizde turşusuz sofraya oturulmazdı. Turşu medeni sofranın çiçeği, sofranın neşesiydi. Mahalle aralarında dolaşan gezici yoğurtçular gibi seyyar turşucular vardı. Akşamüstleri melankolik sesleri yükselirdi dar sokaklarda, tahta evlerin arasında. Lahana, biber, turşusu, hani ya bunun ekşisi? Ve çat çat çat cam vurulurdu. Turşucu, ayol dur. Ama telaşa hiç lüzum yok. Her akşamki müşterisini bilmez mi turşucu? Zaten duracak. Adam besleme kızın koşturduğu çinko tası doldururken bu sefer yukarıdan büyük gelin hanımın sesi. Kız, suyundan da koydur, acısı bol olsun. Kusura bakmayınız, gelin hanım aş eriyor. Turşu suyu bu, o zamanın kolası. Çocuklar bile bardak bardak lıkır lıkır turşu suyu içerlerdi. Su taşıyan saka gibi omuzlukla geçen turşucular yalnız evler için değildi.
Sokaktan gelip geçen yayalar da kendilerini durdururlar, birer bardak turşu suyu içerlerdi. Turşu suyu dünün gazozuydu, mideviydi, iştah açıcıydı. Son yıllarda böyle beyaz çinko kovalarla sokaktan geçen turşucular kayboldular ama beyaz boneli operatörler gibi beyazlar giyinmiş büyük bir kavanoz içinde şangır şungur turşu suyunu çalkalaya çalgalaya hıyar turşusu satanlara çok rast gelirdik. Bıçakla ikiye ayırıp limondan daha sarı bir hıyar verirlerdi size. Bir bardakta turşu suyu. Oh, cana can katardı doğrusu. Şerbetçi gibi rağbet görürlerdi. En sıcak günlerde bile. Mahallenin seyyar turşucusu gelmeyince evden ricalar yükselirdi. Ah evladım, hiç iştahımız yok. Turşusuz yemek yiyecek değiliz ya. Hadi bir koşu git, turşu al, hıyarı bol olsun derlerdi. İstemeye istemeye tası alır, mahalledeki turşucunun yolunu tutardınız. Her mahallede bir semt turşucusu vardı. Sahiden de şiir gibi bir dükkandı bizim turşucu. Kıpkırmızı, sapsarı, yemyeşil kavanozların arasında pırıl pırıl yanan renkli ampuller. Rüya gibi bir turşucu vitrini. Üstad bir turşucunun karışık turşu doğramasını seyretmek bile bir zevk idi. Evvela bir yarım lahana alırdı eline. Turşu tahtasının üstüne yatırıp geniş ağızlı bıçak ile hızlı hızlı, çabuk çabuk doğrardı. Sahife sahife altın yapraklar halinde. Sonra lahanayı bırakır, limon sarısı hıyarları alırdı. Aynı hızlı tempo ile çabuk çabuk, hızlı hızlı. Ardından bir havuç turşusu. Bir saniyede dilimler bitirirdi havucu. Ve nihayet sıra gelirdi nadide turşulara. İki dilim kavun turşusu. Kereviz yaprağına sarılmış, içi sarımsakla doldurulmuş, etleri ise pes pembe kesilmiş mini patlıcanlar. Taş altında ve sirke içinde yatmış şiir gibi turşular. Gebelerin rüyasına ve hayaline girip onlara aş erdiren. İnanın bana, dünyanın hiçbir tarafında bu kadar nefis patlıcan turşusu yapamazlar. Ve nihayet müşterinin gayet dikkatli olması lazım gelen bir turşu çıkardı ortaya. O zamanki sebzelerin en ucuzu, hatta bedavası, yeşil domates. Turşucu ötekilerden az koyup yeşil domatesle şişirmeye bakardı. Turşudan sonra da üstüne turşu suyu konulması. Bu da çok mühimdi. Evvela turşu suyu ama limon suyu olmamasına dikkat. Sonra acı. En sonra yarım kaşık kıpkırmızı en acı, yani biber suyu. Tası alıp yola revan olurdunuz. Tabii ikide bir kaldırıp lıkır lıkır içerek. Bir dilim hıyar, bir dilim patlıcan derken turşunun dibine darı ekerek. Hele sağ olsunlar mahallenin öteki çocukları da işe müdahale edince turşu çanağı ile adım atmanız güçleşirdi. Siz ne kadar lan evde misafirler bekliyor deseniz dahi onlar kirli elleriyle turşu tasına balıklama dalıp dalıp lahanaları, hıyarları, biberleri çekip götürürlerdi. Hatta bu yüzden bazen elinizdeki tasın alabora olup döküldüğünü, turşuların yerden toplandığını dehşetle görürdünüz. Hey gidi turşusuz sofra olmaz denilen günler. Sofra tarihimize girmiş çok namlı turşucular vardı. Mesela Çemberli Taş turşucusu Mehmet, Tatlı'da Hacı Bekir, Ekşi'de Mehmet dedikleri rahmetli. Mehmet o zamanlar Türkiye'deki yabancı sefirleri, konsolosları bile turşularını alıştırmıştı. Çemberli Taş Camii'nin hemen altındaki eski dükkanının önünde bazen iki sefaret arabasının durduğunu görebilirdiniz. İngiliz sefiri turşucu Mehmet'in yaptığı kornişonlarla Skoç viskisini içermiş. En iyi müşterilerinden birisi de Hitler'in eski dostu İsmet Paşa'nın arkadaşı, Alman harbinin, 2. Cihan harbinin renkli siması Alman sefiri kebiri büyükelçisi von Papen'di. Bir kez turşucu Mehmet'e Almanya'da bile şiddetle tenkide uğrayan bir laf etmişti. Bu senin lahana turşun yok mu? Bizim Sauerkraut'tan çok daha güzel demişti. Sen misin söyleyen? Almanya hop kalkmış hop oturmuştu. Nazi Almanya'sında en meşhur Nazi turşusu Sauerkraut'a hakaret ha. Sauerkraut Almanya'nın lahanadan ve turşudan bayrağı gibiydi. Von Papen Almanya'nın gıda sıkıntısı çektiği günlerde Berlin'e teneke teneke lahana turşusu gönderdiğini rivayet ederler. Belki Hitler'e bile göndermişti.
İstanbul'da çok kıymetli bir vali muavini vardı, Hamit Bey. Kendisini yakın bir vilayete vali olarak göndermişlerdi. Hamit Bey ile zevcesi büyük bir turşu dostu idiler. Hamit Bey her akşam eve küçük bir kavanoz turşu götürmeyi adet edinmişti. Yeni vazifesine başladıktan sonra da ayda iki kez indiği İstanbul'dan iki kavanoz turşu götürüyordu İzmit'e. Çok meşhur başka turşucular da vardı İstanbul'da. Vefa turşucusu, çarşı kapıda Şükrü. Fakat en mühimi Koca Mustafa Paşa turşucusu idi. Bu turşucu kimdi sanırsınız? İstanbul Belediye Reis muavinlerinden biriydi ve en meşhuruydu. Turşuculuğu belediyeciliğinden daha üstündü. Hakiki bir turşu dahisiydi. O zamanlara kadar fabrika turşusu nedir bilmezdik. Tahtakale turşusu teneke teneke kilo ile bakkala satılan Avrupa taklidi lezzetsiz bir turşu idi. Havuç dilimlerinin kenarları tırtıl tırtıl süslüydü. Karnabaharlar donmuştu. En ucuz turşuydu. Ama bir fabrika turşusu vardı ki İstanbul halkını, bilhassa akşamcıları fethetmişti. Küçücük küçücük, kehribardan daha sarı minik biber turşuları. Bir lokmalık, sapından tutup ısırılacak çiçek biberi, bal gibi. Novotny ve Kohot bira bahçelerine hariçten meze götürenler asla bunu ihmal etmezlerdi. Üzümden kavuna, hıyardan lahanaya, domatesten havuca, biberden muşmulaya, pancardan kerevize kadar her nevi sebze ve meyveden yapılan turşunun ağababası da lahana ile hıyardı. İnsanlar lahanayı en eski zamanlarda tanıyorlardı. Hıyarın da mukaddes kitaplarda ismi geçiyor. Turşuların en genci domates turşusudur. Çünkü Amerika'nın keşfinden sonra turşu kavanozuna girmiştir. Havuç turşusu da öyle. İlk yetiştirdikleri havuçları insanlar tababette, yani tedavi etmede kullanıyorlardı. Daha sonra Amerikalılar arasında çiğ çiğ, kıtır kıtır yenmesi moda olunca lütfen sofraya kabul edilmişti. Sebzeler tarihinin kereviz gibi, sarımsak gibi daha birçok meşhurları vardır ki bunlar Türk turşuculuğunda küçük boyda patlıcanların içinde ve etrafında toplanıyordu. Patlıcan yavruları sarımsakla, kereviz yaprağıyla doldurulur, sonra yine kereviz yaprağıyla sıkı sıkı sarılır, üzerine de tertemiz koca bir taş konurdu dağılmaması için ve hepsi sirke ile örtülürdü. Sonbaharda evlerde büyük bir faaliyettir başlardı. Kışa turşu kurmak.